0: Ya ama göz yumuyor, onların savunma hakkı var diyor ve ellerinden geleni de yapıyorlar. Bak, uçak gemisi gönderiyor. Ne iş var savaş gemisinin orada? He? Utanmıyor musunuz? Bir avuç Gazze.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Okumuş olduğumuz ayet-i kerime gerçekten dünya hayatını ne şekilde yaşaması gerektiğine dair bizlere çok büyük bir ibret. Kafirlerin ahiretteki durumunu bize anlatıyor. Dolayısıyla Müslüman olarak dünyada var olduğumuz süre içerisinde imanımızla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşamaya gayret etmenin bizlere neler sağladığını anlamış olacağız inşallah. Allah aşkına bizim dünyadaki varlık gayemiz bundan başka bir şey değil ki. Biz dünyada onun için varız. Allah'a kul olmak için varız ya. Allah ne diyorsa o demek için varız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir hayat yaşadıysa öyle yaşamak için varız. Onun dışında bir gaye için dünyada bulunmuyoruz ya. Hayvanlar mükellef değiller. Onlar yer içer, malum fiilleri var, çoğalırlar. Onun dışında bir sorumlulukları var mı? Yok. Ama insanoğluna Allah Teala nefsin dışında bir de akıl verdi. Onu mükellef kıldı. Dolayısıyla biz dünya hayatında hayatımızı devam ettirdiğimiz sürece her daim Allah'ı ve Resul'ün yaşamış olduğu hayatı, Allah Teala'nın ona gönderdiği ahkamı düşünmek zorundayız. Hayatımızı ona göre düzenlemek zorundayız. Bakınız okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. اُنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafir olanlar var ya, o inkarcılar var ya, Allah Teala'nın peygamberine göndermiş olduğu ahkamı kabul etmeyenler, kabul edip de zamanımıza uymuyor, başka hükümlerle hayatımızı düzenlememiz lazım gerekir diyenler var ya, onlar Allah Teala ümmeti Muhammed'i kafir olmaktan muhafaza eylesin. Gerçekten şu dünyada bizim için en kıymetli şey imanımızdır. O öyle bir cevherdir ki onu ahirette anlayacağız net şekilde. Cennetin anahtarı o, iman. O iman olmadıkça cennete girmek diye bir şey yok. Allah muhafaza eylesin. Hakikaten Rabbim ümmeti Muhammed'in imanını son nefesine kadar kendisinde daim kılıp öylece ahirete gitmeyi hepimize nasip eylesin. Kafirler kim bunlar? Allah'ın ahkamını kabul etmeyenler. Bunların başında kim geliyor? Şeytan aleyhillâne.

0: Çünkü Allah Teala ilk emrini ona veriyor. Şunu yap diye. O ne yapıyor? Karşı geliyor. Şunu yap demesi hükümdür. Farzdır yani senin onu yapman. Allah sana bunu yap diyorsa senin onu yapman farz. Onun dışına çıkamazsın. Çıkarsan günah işlersin. Kabul etmezsen iman dairesinden çıkarsın, Allah muhafaza. Onun için Allah Teala, bunu her daim anlatıyorum, zihinde kalması gerekir de ondan, ne kadar anlatsam azdır. Neyi? Şeytan aleyhillâneyi. Şeytan yapan nedir? Ne yaptı da şeytan oldu? Bakınız Allah Teala ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melâiket iscudû li âdeme fesecedû illâ iblis. Allah Teala buyuruyor. Biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin aleyhisselam. Ona saygı gösterin. Ona karşı saygılı olduğunuzu ifade edecek anlamda bir secde yapın. Fesecedû illâ iblis. Secde ettiler. Meleklerin hepsi secde ettiler. Şeytan müstesna. Ne yaptı şeytan Allah'ın bu emrine karşı? Eba. Birincisi, istekbara ve istekbara, yani istekbara ikincisi. İki şey yaptı. Birisi ne? Eba. Yani direndi. O emri yerine getirmemek için kendisiyle mücadele etti. Direndi. Yapmayacağım bunu dedi. İstekbara, kibirlendi. En büyük sorun da bu. Kibirlendi. Kendini büyük gördü. Ve kâne minel kâfirin. Bu sebeple de kâfirlerden oldu. Allah Teala şeytan aleyhillâne için böyle söylüyor. Şimdi bakınız. An Abdillah kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah radıyallahu anhu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La yedhulul cennete. Cennete girmeyecek. Çünkü ayeti kerimede hakikaten şeytan aleyhillâne için Allah Teala nasıl bir tabir kullanıyor? İstekbara, kibirlendi, kendini beğendi, Allah'ın emrini bir tarafa bıraktı, kendi aklına dayandı, ona göre aklından bir hüküm icat etti. Allah'ın hükmü karşısına hüküm konur mu ya? Ah gidi ah, günümüzün en büyük sorunu bu. Allah'ın ahkamı dururken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayat dururken insanlar kendilerini idare edecek. Ne kurdular? Adı komünizmdir, sosyalizm. Ne olursa olsun sistemler kurdular. Bu sistemler ahkam içeriyor. Peki o ahkam İslam ahkamı? Hayır değil. Onun için dünyanın hiçbir yerinde huzur olamaz. Evet, Müslümanların canlarına kıyılıyor. Siz zannediyor musunuz ki kafirler kendi aralarında huzurlu? Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi sonunda birbirlerini yiyecekler. Bunu unutmayalım. 2. Dünya Savaşı'nda, bunu da söyledim tekrar tekrar. 48 milyon insan öldü. Müslümanlar o savaşta yok. Kafirler birbirlerini yediler. Aynısı olacak. Çünkü zulmün sonu nedir? Felakettir. Şu anda zulmü uyguluyorlar. Ama bu felaket sonunda onların başına patlayacaktır. Sultan Abdülhamid'in 2. Dünya Savaşı'nı beklediği gibi. Ama ömrü yetmedi, tahta kalamadı. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı. Bekledi ama ömrü yetmedi. O elinden geleni yaptı. Ama şunu unutmayınız. Zulmün sonu mutlaka felakettir. Zalimin sonu mutlaka felakettir. Bunun aksi olmaz. Bu Yahudi, ona destek çıkan Hristiyanlar, en büyük belayı o Hristiyanlar Yahudi'den çekecekler. Yaşarsak göreceğiz. Biz belki görmeyiz, yaşımız ilerledi. Ama gençler bunu görecekler. Öyle olacaktır. Aksi olmuyor çünkü bunun tarihte. Şimdi ayeti kerimede şeytan aleyhillanenin yaptığı neydi? Eba, direnmek, direndi. Ve tekbara, istekbara, kibirlendi. Gururlandı. Kendini büyük gördü. Neyin karşısında kendini büyük gördü? Allah Teala'nın vermiş olduğu hüküm karşısında. Allah Teala ne hükmünü verdi? Tüm melekler Adem'e secde edecekler dedi. Bu hüküm. Uscudu, secde ediniz. Emir veriyor Allah Teala. Bu hüküm, secde etmeleri nedir? Gereklidir, zorunludur, yapmak zorundadırlar. Allah öyle dedi çünkü. Şeytan aleyhillâne ne yaptı? Diğerlerin hepsi secde etti. Tüm melekler secdeyi yaptı. Şeytan aleyhillâne'nin yaptığı nedir? Direnmek ve kendini üstün görmek, kibir. Ve kâne milel kâfirin diyor zaten Allah Teala ondan sonra. Ne diyor? Kâfirlerden oldu diyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ جَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ Derre miktarı kalbinde kibir olan kişi cennete giremeyecek. Bu kibir neyle alakalı bir kibir? Allah'ın ahkamıyla. Allah'ın ahkamına dair kalbinde kibir olan cennete giremez. Allah'ın ahkamına karşı hüküm koymaya çalışan cennete giremez. Allah'ın ahkamı varken, o ahkam konulmuşken Allah Teala tarafından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayarak onu bize göstermişken, çıkıp da biri onların karşısında, o hükümler karşısında hüküm koyar. Birileri de tabi olursa, koyanlar zaten imanla alakaları yok. Tabi olanlar da o konumdadır. Sadece bu derlerse bitmiştir o iş. Ya bu çok ince bir çizgidir ha. Bunu aslında şöyle, şablon derler ya, şöyle diyebiliriz. Allah'ın ahkamı, bir de insanların onun karşısında koymuş olduğu ahkam. Allah'ın ahkamı vahiydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vahyi almış, o ahkamı hayatına uygulamıştır. Bu vahiy tarafı. Bu tarafta ise şeytan aleyhillâne tarafında ne var? Akıl var sadece. Vahiy yok. O akılla vahyi inkar etme var. Çünkü Allah'ın koyduğu ahkamın karşısına hüküm koymak, kendini ilah yerine koymaktır. Ha, defalarca okudum bu ayet-i kerimeyi. Defalarca. Önemli çünkü. Ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. وَفَرَيْتَ مَنِ اتَّقَدَ اِلَٰهَهُ هَوَا Nefsinin arzu ve isteklerini ilah edineni gördün mü ey Habibi? Allah'ın ahkamı varken sen onun karşısına hüküm koyacak olursan nefsinin emirlerine tabi olmuş olursun ve kendini ilah yerine koymuş olursun. Hüküm koymak sadece Allah'a aittir. Beşere değil. Onu yapmış olursun. Bu da nereden kaynaklanıyor? Temelinde şeytan var bu işin aleyhillâne. Ne yapmıştır? Bak eba direndi. Allah secde edin diyor, o direniyor. Ve tekbara yani. Kibirlendi. Kendini bir şey zannetti. Nesin ya Allah aşkına? Neyiz ya Allah aşkına? Allah dedin mi? Mesele bitmiştir. Biz neyiz ya? Biz sadece onun kuluyuz. Biz sadece onun peygamberine gönderdiği ahkama tabi olması gereken kişileriz. Onun ötesinde Allah'ın gönderdiği ahkamın karşısına hüküm koymak ne demek yahu? Bu nasıl bir zulümdür, nasıl bir cürümdür ya? Bunu anlamıyor insanlar. Şu an dünyadaki tüm kargaşanın sebebi odur. Allah'ın kullar için göndermiş olduğu peygambere, vahiy yoluyla iletmiş olduğu ahkam devreden çıkmıştır. Ondandır tüm bu zulümler, hepsi bundandır. Hepsi bundandır. Öyle diyor adamın birisi, şimdi anladı onu. Gazze'de bu hadiseler olunca. Yahu diyor, bize yıllardır Müslümanları, teröristler, şu faaliyeti yapanlar bu. Böyle anlattınız bize siz. Meğerse siz öyleymişsiniz ya. Onlarda öyle bir şey yok. Doğrusu da bu. Onlar öyle. Devam ediyor hadis-i şerifte. وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيمَانٍ Kalbinde zerre iman olan kişi ebedi cehenneme girmeyecektir. O ebedi cehennemde kalması söz konusu değildir. Niye? Çünkü iman cennetin anahtarı. Adamın elinde cennetin anahtarı varsa cehennemde ebedi kalması diye bir şey olamaz. Mümkün değildir. O iman da öyle bir nimettir. Mevla'ya yalvaralım hakikaten. İslam ahkamını kabullenme, gönlümüze yerleştirme, hayatımızı ona göre düzenleme, elimizden geldiği kadar o ahkamı hayatımıza uygulama, bir takım noktalarda bize uygulatmıyorlar da, onların oluşması, uygulanması için de gayret sarf etme noktasında hem çalışalım hem Allah Teala'ya yalvaralım. Onun için varız bu dünyada. Başka bir şey için yokuz. Hakikaten yaşadığımız bu dönem itibarıyla kalplerde çok değişik fikirler var. Allah muhafaza eylesin. Bu hiç hoş bir şey değildir ha. Bir adamı biraz kurcalayın, bakıyorsun ki aman Allah, neler düşünüyor ya? Neler söylüyor ya? Farkında değil. Söylediği sözler onu ne yapıyor? İman dairesinden çıkarıyor. Allah muhafaza eylesin. Şu kulaklarla işittim ya. Adam anlatıyor. Açık oturumda. Ne diyor biliyor musunuz? Gösterdiler bana. Gördüm. Evet diyor. İslam'da faiz haramdır. Doğru. Ama bu peygamberin yaşamış olduğu dönem itibarıyladır. O dönemdeki ticaret itibarıyladır. Şimdi dünya ticaret sistemi faiz üzerine kurulmuş. O olmadan bu sistem yürümez. Ticaret yürümez. Haşa ve kella dediği lafa bak ya. Kendini ne yaptı bu adam? İslam dairesinin dışına attı. Allah faiz haramdır diyorsa bitti. Sen orada yorum yapamazsın ya. Faiz olduğunu bileceksin. Hem de bu dönemde olur diyeceksin. Yok öyle bir şey. Bu ahkam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ona gelen her hüküm kıyamete kadar devam edecektir. Yeni bir peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla o ahkam hakkında konuşurken çok ama çok dikkatli olmak lazım. Gevşek konuşmamak lazım. Şu ağız var ya, bu ağız adamı perişan eder, Allah muhafaza eylesin. Dini konularda eğer bilgin yoksa sus be kardeşim. Kendini korumak istiyorsan sus. Aklına göre yorum yapma. Ama yıllardır bu millete din anlatılırken bir şey akla uyuyorsa dine de uyuyordur diye anlatıldı. Akla uyuyorsa dine de uyuyormuş. Allah Allah. Hazreti Ali radıyallahu anh dediği gibi, eğer din mücerret akılla olsaydı mestin üstünü değil altını meshederdik. Niye üstünü meshediyoruz? Şeriat öyle geldi de ondan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptı da ondan, bitti. Mesele senin aklının vereceği hüküm değil. Mesele sen aklını, İslam ahkamını anlama noktasında kullanacaksın. Onun dışında sana bir vazife verilmiyor ya. Bakınız, okuduğum ayetin sonrasında Allah Teala şeytan aleyhillanemin sapma sebebini daha net aklımıza yerleştirmek için şöyle buyuruyor Allah Teala. Ayet-i kerime bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mena'ake la tescude iz emartuk. Şeytan aleyhillaneye Allah Teala soruyor. Sana emrettiğimiz vakitte seni secde etmekten alıkoyan neydi? Niye secde etmedin? Bakınız, bu gerekçe günümüzün sapma sebeplerinin temelinde yatan gerekçedir. İnsanların İslam yolundan, hak yolundan sapma sebebinin temelidir şimdiki okuyacağım yer ayet-i kerimeden. Ve kâle, şeytan aleyhillâne dedi ki, Allah böyle sorunca ona, şeytan aleyhillâne dedi ki, ene hayrun minhu, ben ondan daha hayırlıyım. Ne yapıyor şeytan şimdi? Allah'tan vahiy var, emir var. Şeytan ne yapıyor? Aklını kullanıyor. Vahyin, bir konuda vahiy varsa, o vahiy emirse veya yasaklamaysa, ne ise vahiy varsa, insan oğluna düşen o vahyin gereğini yerine getirmektir, tabi olmaktır. Onun karşısında konuşup farklı bir şey ortaya koymak değildir. Onu yaparsan sen de Allah gibi hüküm koymaya kalkarsın ki sapman o olur. Allah muhafaza eylesin. Ene hayrun minhu. O kadarla da bırakmıyor şeytan aleyhillâne. Gerekçesini de söylüyor. Ne diyor? Halakteni min nârin ve halaktehu min tîn. Allahu Ekber ya. Beni diyor ateşten yarattın, Adem'i topraktan, çamurdan yarattın. Yani ateş çamurdan daha üstün. Benim ona secde etmemi gerektirecek herhangi bir şey yok demek istiyor. Mel'un. Neyi kullandı? Aklını. Neyin karşısında? Vahyin karşısında. dünya kurulandan beri, hatta daha insanoğlu dünyaya gelmeden önce olan hadisedir bu. Ne? Kişinin aklını ilah yerine koyması. Bunu şeytan yapmıştır ilk olarak. Ve inanın kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Yani bir ilahi vahyin gerektirdiği ahkam altında yaşamayı kabul edenler Müslümanlar, bir de bunu kabul etmeyenler. Yani akıllarını ilah yerine koyanlar, kendilerini ilah yerine koyanlar, insanların hayatlarını düzenlemeye çalışanlar. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Çünkü hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Onun için Allah Teala bizleri hak tarafından ayırmasın. Bu mücadelede bizler hep hak tarafında olalım. Ne diyelim? Allah ne diyorsa o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaşadıysa o, onun dışında biz hayatımıza başka bir şey sokmayız diyelim. Önemli konulardan biridir bu. Demek ki şeytan aleyhillanedir ilk hüküm koyan. Allah'ın ahkamına, hükmüne ilk karşı çıkan odur. Ve günümüzde bu halen devam etmektedir. Peki burada bir önemli konu daha var. Güncel bir konudur bu. Deizm diye bir bela var şu anda Müslümanların başında. Ne diyorlar? Her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Kabul. Ama o kadar. Ne o kadar? Dünya hayatını ne şekilde yaşayacağımıza dair ahkamı biz koyarız diyorlar. Bunlara deist diyorlar. Deizmdir bu da. Peki şeytan aleyhillâne kendisini yaratanın Allah olduğunu kabul ediyor mu? Ediyor. Buyurun okuduk ayet. Halakteni min nârin diyor. Şeytan diyor bunu ya. Sen beni yarattın diyor ateşten. Kendisini yoktan var edenin, yaratanın Allah olduğunu şeytan kabul ediyor. Peki şeytanın kabul etmediği ne? Bugünkü deistlerin aynısı. Nedir o? Ahkam. Peygamber gönderdin, onunla hüküm gönder. Yok. O yok. Ne var peki? Hükümleri biz koyacağız. Dünya hayatındaki yaşantının ne şekilde olacağına biz karar vereceğiz. Deistler bunu söylüyorlar. Şeytan ne diyor? O da aynısını söylüyor. Farklı bir şey demiyor ki. Beni sen yarattın diyor ateşten. Onu ise çamurdan, topraktan yarattın. Ateş çamurdan daha üstündür. Dolayısıyla ben daha üstünüm. Allah ne diyor? Secde et diyor. O ne diyor? Ben üstünüm, secde etmem. Neyi koyuyor devreye vahyin karşısında? Aklını koyuyor. Aynısı şu anda dünya üzerinde uygulanandır. Ah be ah. Daha derin de bu kadarıyla iktifa edeyim bu konunun inşallah. Peki yaratıcı olarak tanıyan Allah'ı kafir olur mu? Olur işte şeytan. İlki şeytan bunun. Beni sen yarattın diyor. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor. Ama şeytan, yani kafirlerin başı bu. Dolayısıyla deistlerin dedikleri doğru elbette değil. Yaratıcı Allah'tır. Her şey yoktan var eden Allah'tır. O kadar hayatımıza karışmaz diyorlar. Hayatımızın ne şekilde olacağı, ne şekilde bir yaşantı ortaya koyacağımıza biz karar veririz diyorlar. Allahu Ekber ya. Şu insanoğlu ne zalimdir. Çok zalimdir. Çok. Birazdan onu da vakit kalırsa okuyacağız inşallah. Ve Allah Teala şeytan aleyhillâne için ne diyor? Ve kâne minel kâfirîn. Direndi Allah'ın emri karşısında. Kibirlendi. Ve kâne minel kâfirîn. Kafirlerden oldu bitti. Sen Allah bir yerde hüküm koyacak. Sen o hükme karşı direneceksin. Kibir gösterip o değil, böyle olması lazım diyeceksin, öyle mi? Ne olursun sen? Ve kâne minel kâfirîn. Şeytan kafirlerden oldu. O ameli yapan kim varsa o da aynısı olur. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın hükmü karşısına hüküm konur mu yahu? Neyiz biz Allah aşkına? Kainat. Şu dünya, bu kainatta bir nokta ya. Sen nokta içerisinde nesin de Allah'la bu noktada mücadeleye kalkışıyorsun? Allah muhafaza eylesin. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Şeytan aleyhillanenin yaptığı bu. Hükmü kabul etmedi. Şimdi ayete devam edelim. İlk okuduğumuz ayet. İnnellezine kafaru لَوْ اَنَّ لَهُمَا فِي الْعَضْلِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ Allahu Ekber ya. Yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa. Hepsi onların. Yeryüzünde ne varsa hepsi onların. Bir o kadar dahası da onların olsa. Ayetin devamı var, okuyacağız. Ne olur? Ya dünyada ne varsa senin. Bir o kadar da senin. Sen ne yapıyorsun? Üç kuruşluk dünya malı için birbirine yapmadıklarını bırakmıyor insanlar. Kazançlarının ne şekilde olduğuna hiç dikkat etmemeye başladı insanlar. Helal haram ne olursa olsun, yeter ki gelsin benim olsun diyor insanlar. Tüm dünya senin olsa, bir o kadar daha da sana verilse, yarın ahiretteki azaptan kurtulmak için hepsini vereyim diyeceksin. Bir işe yaramayacak ama. Ayetin deli sonu söyleyecek bize. Bakınız. An Katadete. Haddetena Enes ibn Malik. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yukalü lil kafiri yemel kıyamet. Kıyamet günü kafire denilir ki. Araytel evkane. Leke mil'ul adlı deheben. Dünya dolusu. Senin altının olsa. Şöyle bakalım. Dünya dolusu senin altının olsa. اَكُنْتَ تَفْتَد۪ي بِه۪ فَيَقُولْ نَعَمْ O ahiretteki azaptan kurtulmak için hepsini fidye olarak verir misin? Ne cevap veriyor? فَيَقُولْ نَعَمْ Evet, ne demek o azaptan kurtulayım yeter. Ya mübarek, dünyada senden istenen sadece imandı yahu. İman etmiş olsaydın hiçbir şeye gerek yok. Cennetin anahtarı elinde olarak ahirete gidecektin. Sen onu yaptın mı? Ve yukalu lehu. Bak o adama denilir ki. Kat şu'ilte eysara min zalik felem tef'al. Yahu senden dünyada bundan çok daha kolay. İman etmen istendi. Ama sen bunu yapmadın. Allah muhafaza eylesin ya. Allah muhafaza eylesin. Ayet-i kerimede sonrasında devamında diyor ki hani yeryüzünün bütün her şeyi onun olsa bir o kadarı daha ona verilse O azaptan kurtulmak için ne yapar? Hepsini veririm diyor. Verir de kabul edilir mi? Ayetin ilerisi de onu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tuqbile minhum ve lehum azabun elim. Onlardan bu kabul edilmez. Ve onlar için elem verici bir azap vardır. Sonsuz bir azap. Allah muhafaza eylesin. Ah gidi Efendi Hazretleri Kuddüs-i Sırru. Kürsüden bu konuları anla. Böyle konulara girdiği zaman şu nefis var ya şu nefis. İnsana aklına gelmeyecek şeyleri yaptır. Ona paye vermeyin. Onun önünü açmayın derdi. Allah ne diyorsa o. Resul ne diyorsa o sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bakın siz. Nefis sizi aldatmasın derdi. Hakikaten de öyle. Allah aşkına kafir olarak ölmekten daha büyük bir bela bir insan için var mıdır? Yoktur. En büyük bela bir insan için kafir olarak ölmektir. Onun için ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Bakınız, Allah Teala bizleri bu konuda uyarıyor, hem de kuvvetli uyarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü takullaha hakka tukatihi. Ey iman edenler, Allah Teala'dan hakkıyla korkun. Ona karşı gelmekten hakkıyla sakının. Sakın ha Allah'a karşı gelmeyin. Allah'ın size bir emri, bir hükmü varsa ona tabi olun, aksi olmasın. Ve ayetin sonuna bakınız ya. Allahu Ekber. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ancak Müslümanlar olarak ölün diyor Allah. Ve la temutunne ölmeyin. İlla ve entum muslimun. Ancak Müslüman olarak ölün. Yani benim huzuruma nasıl gelin? İmanlı gelin. Ha. İslam üzere gelin benim huzuruma. Yoksa var ya Allah muhafaza eylesin. Ahiret hayatınız perişan olur. Ebedi cehennem öyle kolay bile kolaydır ama yaşantısı çok zor olan bir dönemdir o. Allah muhafaza eylesin. Sonu yok çünkü. Sonu yok sonu. Allah muhafaza eylesin. İnsanoğlu hayattayken ölümü istememeli. Eğer illa ölümü isteyecekse, bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için ne diyor? An Enes'in kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes radıyallahu anh, Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La yetemenne yenne ahadukum el mevte. Sizden biri asla ölümü temenni etmesin, istemesin. İstemeyin ölümü. Ölüm Allah'ın elinde. Zaten eceli de o takdir etmiş. Vakti geldiğinde illa can gidecek. Bu dünyadan göçeceğiz yani. Çaresi yok bunun. Ve durun bir zarar dokundu size, ondan dolayı ölümü istemeyin. Nezele bihi. Sizin başınıza bir zarar indi, ondan dolayı ölümü istemeyin. Feinkâne lâmutte mütemenniyen. İlla ölümü isteyecek durum görüyorsan kendinde, fel yekul desin kişi, ne desin? Allahümme, Allah'ım, ahyini, bana hayat ver, beni yaşat. Mâ kânetil hayâtu hayrallî. Eğer yaşamak benim için hayırlıysa yaşat beni ya Rabbi. Her şey senin elinde. Böyle desin. Ve teveffenî izâ kânet el vefâtu hayrallî. Ölüm benim için hayırlıysa o zaman canımı al. Böyle desin diyor. Yoksa al beni ya Rabbi, al beni ya Rabbi demesin sürekli. Bu ifadeleri kullansın. Yaşamam mı hayırlıysa hayat ver bana ya Rabbi. Ölümüm mü hayırlıysa al beni ya Rabbi. Bu şekilde söylesin. İlla ölümle ilgili bir talebi olacaksa. Şu halde bir Müslüman bu dünyadan imanlı olarak nasıl ayrılabiliyorsa o şekilde hayatını düzenlesin. Ne olursa olsun imandan asla ve asla vazgeçmesin. Bütün hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşama gayreti içerisinde olsun. İnanç noktasında yanlış yapmaktan sakınsın. Sakın ha yanlış işler yapmasın. Yine ayet-i kerimede Allah Teala hep bizi uyarıyor Mevla Teala. Biz ne kadar anlıyoruz ayrı şey ama biz hep uyarılıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Kalplerinde hastalık olanlar. Kalpteki hastalık nedir? Günümüzde ki en, günümüzde demeyeyim, dünya kurulandan beri var olan en büyük hastalık Allah'ın ahkamı karşısında kişinin hüküm koyması veyahut da hüküm koyanların ahkamına tabi olarak kişilerin hayatlarını sürdürmesidir. En büyük hastalık bu. En büyük hastalık bu, çünkü bu insanı Allah muhafaza farkında olmadan herkes böyle yaşıyor, ben de böyle yaşayacağım dedirtir ve sana bu hayatı Allah'ın senden istediği şekilde yaşamanı engeller. İşte böyle kalplerinde hastalık olanlar ise pisliklerine pislik katmış olurlar diyor. Ritsen ila ritsin. Pisliklerine pislik katar bu adamlar. Küfürlerini artırırlar böylece. Böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir bunlar. Rabbim bizleri korusun. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yani gerçekten, hakikaten şu hayatı bize ikram eden Allah Teala'dır. Öyleyse biz bu hayatı Allah dilemeseydi biz dünyada olur muyduk? Olmazdık. Diledi ki dünyadayız. Öyleyse bu hayatı o nasıl istiyorsa öyle yaşamak zorundayız. Hep söylüyorum, Allah Teala'nın insanoğluna en büyük ikramı içlerinden peygamber seçip göndermesidir. Çünkü o peygamber onlara nasıl bir dünya hayatı yaşamaları gerektiğini ne yapıyor? Anlatıyor, aktarıyor. Onun için çok ama çok dikkatli olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiriyoruz diyor Allah. Ya sen huzur mu istiyorsun? Kur'an'da. Merhamet, rahmet yağsın üzerimize. Bolluk, bereket olsun. Kur'an'da. Sen o Kur'an içerisindeki ahkamı yaşa, gerisini düşünme. Gerisini zaten Allah veriyor her şeyi. Ama ah be ah, Müslümanlar olarak şu yaşadığımız dönem itibarıyla biz dinimiz için yaşamayı bir tarafa bıraktık. Tamamen başka değerleri dikkate alarak yaşamaya başladık. Hubbu dünya ra'su kulli hatiyetin. Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Onun için hiçbir Allah dostunda dünya sevgisini göremezsiniz. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki dünya sevgisi Allah'a layıkıyla kul olmayı engelleyen en büyük engellerden birisidir. Ve Müslümanlar, dünyadaki 2 milyar Müslümanın şu an sorunu budur. 8 milyon Yahudi Gazze'de o kadar insanı katlediyor, şehit ediyor. çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden ve 2 milyar Müslüman, inanın doğru düz bir şey yapamıyorlar. Mevla Teala uyandırsın bizi ya. Allah Teala bizlere şu dünya hayatını ne şekilde yaşamamız gerekiyorsa o şekilde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Yoksa gidişat iyi değildir. Allah muhafaza eylesin. Yahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çırpınıyordu ya. Ümmetini İslam dairesinde tutayım, İslam'a sokayım, orada kalsınlar diye. Bakınız Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor ayet-i kerimesinde? Bismillahirrahmanirrahim. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْشَكَ اللّٰهِ يَكُنُوا مُؤْمِن۪ينَ İman etmiyorlar diye. Neredeyse kendini helak edeceksin ey Habibim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iman etsin, Mekke müşrikleri imana gelsin diye neredeyse kendisini helak edecek. Ama onlar bırakın İslam'a gelmeyi, o müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisine ve yakın çevresine zarar veriyorlardı. Mekke'den Medine'ye niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ediyor? 13 sene peygamberlikten sonra 53 yaşında hicret ediyor. Niye? O kafirlerin zulmünden dolayı kendisine inananlara. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Mekke'de vermiş olduğu mücadelede neyin mücadelesini veriyor? Cehenneme koşanları cennete çekip almak için mücadele ediyor. Başka bir mücadelesi yok ki peygamberin. Her peygamber öyledir zaten. Bulunduğu dönemde ne için var? Cehenneme koşan insanları oradan kurtarmak için uğraşıyor. Ne diyor Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Neredeyse kendini helak edeceksin. Niçin? İnsanlar imana gelmiyor diyor. Hidayet Allah'tandır, kullan değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiyor ki ne olsun insanlar? Hidayete gelsinler, hidayette olsunlar istiyor. Nerede? İnsanoğlunun derdi başka. Allah muhafaza eylesin. Şu hadis-i şerifi de okuyayım size inşallah. Vakit daralıyor. An Abdillah ibn Amr ibn el-As enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem tela kavlallahi azze ve celle fi İbrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam hakkında şu ayeti kerimeyi okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innehunne avdelne ketiren minen nas. Femen tebi'ani fe innehu minni. İbrahim aleyhisselam diyor ki Rabbim putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Adnanne ketiren minen nas. İnsanlardan çoğunun sapmasına sebep oldu bunlar. Putlara tapıyor insanlar. İbrahim aleyhisselam döneminden bahsediyor ayet-i kerime. فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنْ Kim bana tabi olursa o bendendir diyor İbrahim aleyhisselam. Yani hak ve hakikati temsil eden benim dünyada. Peygamberim. Dolayısıyla bana tabi olan Allah'a tabi olmuş olur. Allah'a tabi olan da kurtulur. Böyle olun diyor onlara, insanlara. Bu ayet-i kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. İbrahim aleyhisselamın bu dediğini. Sonra فَرَفَعَ يَدَيْهِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıyor. Dua ediyor yani. وَقَالَ اللّٰهُمَّ اُمَّتِي وَبَكَى Allahu Ekber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselamın bir sözünü de naklediyor. Ondan sonra ellerini kaldırıp ümmetim diyor ve ağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlıyor yahu. فَقَالَ اللّٰهُ عَنْزَ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلِ اِذْهَبْ اِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ عَالَمُ فَاسْأَلْهُ مَا يُبْك۪يكَ Allah Teala Cebrail aleyhisselama diyor ki, hadis-i şeriftir bu sahih. Git diyor Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ona de ki, Allah her şeyi en iyi bilendir. Bunda şüphe yok. Ama sen ona de ki, bize anlatmak için böyle diyor. Ona de ki, seni ağlatan nedir? Ne ağlatıyor seni bu kadar? Niye ağlıyorsun ya? Allahu Ekber. Tabii ki Cebrail aleyhisselam aldığı vazifeyi yerine getirmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor ve soruyor ona seni ağlatan ne? Devam ediyor Mevla Teala'nın kavli kelime ama. فَقَالَ اللّٰهُ يَا جِبْرِيلِ اِذْهَبْ اِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنِّي سَنُرْضِيكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ O da durumu, Efendimiz de durumu anlatıyor. Ümmetimi düşünüyorum. Ümmetimin cehenneme koşar adım gitmesinden üzülüyorum. Ondan dolayı ağlıyorum. Onları bu tarafa çekmek için uğraşıyorum ama Maalesef insanlar nefislerinin peşine takılmışlar, öylece gidiyorlar. Allah muhafaza eylesin ya. Rabbim korusun bizleri ya. Onun için Allah Teala yine Cebrail aleyhisselama diyor ki, yine Muhammed'e git, ona de ki biz seni razı edeceğiz diyor. Ümmetin hakkında biz seni razı edeceğiz. Biz seni asla üzmeyeceğiz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm hayatını insanları hak yola çağırıp hak yolda tutmak, gelenleri orada tutmak, gelmeyenleri oraya çağırıp oraya sokmak için mücadele etti. Bütün hayatı buydu. Ondan dolayı idi Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu emri bil marufa çok önem verirdi. Neden? Çünkü insanlara bu bilgilerin ulaştırılması lazım. İnsanlara hak ve hakikatin anlatılması lazım. Bu şart, bu olmadan olmaz. Onun için çok mücadele ederdi. Rahmetli Fahri Efendi vardı. Onu söyleyerek noktayı koyayım inşallah bugün. Derdi ki bu millet zannediyor ki bu cemaat İsmail Han'ın etrafına böyle gökten zembille indi. Öyle değil hocam. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu ta Üsküdar'a vaaza giderdi. Nasıl giderdi biliyor musunuz hocam? Hizmetinde olan oydu o tarihte. Eski bu dediğim, çok eski tarih. İsmail Ağa'dan çıkardık. 90, çarşambada 90 durağı var, 90 numara. Oraya giderdik. Orada otobüs beklerdik 90 numarayı. 90 numara gelirdi. Binerdik. Aksaray'a inerdik. Aksaray'dan taksi dolmuşa biner, Sirkeci'ye giderdik. Oradan vapura biner, Üsküdar'a geçerdik. Vapurdan iner, biraz yürür. Ondan sonra yarım dolmuşlar var ya, minibüs, ona binerdik. O bizi Efendi Hazretleri'nin vaaz edeceği camiye götürürdü. Orada inerdik, Efendi Hazretleri vaazını yapardı. Çıkardık, aynı şekilde geri gelirdik. Aynı şekilde geri gelirdik diyor ya. Yani sen Allah'ın dinine samimiyetle hizmet edersen, men kâne lillâh, kâne Allahu leh. Kim Allah için olursa, Allah da onun için olur. O öyleydi. Biz o yolu maalesef muhafaza edemiyoruz. Rabbim bizi affetsin ya. Rabbim bize hakikaten kendi yolunda sürekli olmayı ve gerçekten kendi yolunda mücadele ederken ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Onlara merhamet eylesin. Varsa taksiratları affeylesin. Seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. O hal ile hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı bizlere de nasip eylesin. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın dört bir yanında zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi kurtaracak olan kurtarıcıyı da bir an önce Rabbim göndersin. Gerçekten Müslümanların, hepsini 2 milyar Müslüman var. Onları bir araya toplayacak olan kumandanı da Rabbim göndersin. Gerçekten Müslümanların şu anda zaafa düştüğü konu budur. Dağınık, paramparça, bölük pörçük. Bunları bir araya getirecek olan kim ise en yakın zamanda Rabbim onu ikram eylesin. Şu gözler onu görsün inşallah. Hepimizin gözleri görsün inşallah. İslam'ın zaferini Rabbim bizlere dünyada iken göstersin. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Estaizu billahi ve lekad ketebna fi zeburi min ba'di zikri ennel arda yerithuha ibadiyas salihun. Bu ayet-i kerimeyi şu anda tabi Tevrat kitabında, şimdi bunlar Tevrat'ı tarif etmişler. Onun için bu saatten sonra Tevrat kitabına bakıp da o kitaptan veya İncil kitabına bakıp da o kitaptan ilim almak haramdır. Haramdır. Lakin ihtisas sahibi alimler olur, tenakuzları, tezatları bulmak için mukayeseler yaparlar. Onlar hakkında caiz diyen var, caiz değil diyen var, o da ihtilaflıdır. Ama bizim hakkımızda haramdır. Kesinlikle. İş tehlikeli boyuta gider. Davud Aleyhisselam bunlara lanet etti. İsa Aleyhisselam lanet etti. Yahya Aleyhisselam lanet etti. Zekeriya Aleyhisselam lanet etti. Bütün enbiya lanet etti. Tabii ki peygamberlerin sahabeleri var mıydı? Vardı. Onlar da İsrailoğullarından mıydı? İsrailoğullarından. O sahabelerin tabiyenleri var mıydı? Vardı. Bu ayrı bir şey. Ama umumi ümmet olarak onlar hep aksi gittiler. Bunları efendim Kur'an-ı Kerim tafsilatıyla beyan ediyor. Şimdi oradan Yahudileri zemme diyor. Şimdi Yahudileri zemme derken diyor ki Tevrat'ta diyor bu bahis var diyor. Şimdi dedim nereden girecek ne nereden çıkacak? Bunu diyor İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın ismidir biliyorsunuz. Onun için İsrail'e o isimle sövüp saymak doğru olmadığından ya Yahudi diyeceksiniz, ya Siyonist diyeceksiniz, ya da Beni İsrail diyeceksiniz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz bunun üzerine çok dururdu. Çünkü ayeti kerimede İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Onun için siz Beni İsrail diyeceksiniz. Yani İsrail oğullarında sıkıntı var. İsrail'in kendi Yakup Aleyhisselam. Ha şimdi devletin adını İsrail takmış. O ona taktı diye biz İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın ismi olmasını göz ardı edemeyiz. Onu da bilenler dikkat etsin. Beni İsrail, yani Yakup Aleyhisselam oğulları her türlü lanetlere çarpıldılar derken ne dedi orada şimdi? Dedi ki zaten Yakup Aleyhisselam da bu oğullarını, kendi oğullarını işte zemmederdi, onlara lanet ederdi, onlara beddua ederdi falan. Hele ki dedi bir büyük oğlu vardı, o en büyük oğluna neler dedi, neler dedi falan. Sizin bu konuda bir ilminiz var mı? Yok. Şimdi bu adam burada Tevrat'tan bir alıntı yaptı. Anlaşılan muharref bölümden bir alıntı yaptı. Bunu dinleyen, bu da din adına konuşuyor. Zaten Yahudi'yi kötülüyor. Al benden de bir o kadar. Çok güzel. Adam da Yahudi'yi kötülediği zaman, bu tam bizden. Ya tam senden de kardeşim. Sana bir ilim naklediyor. Naklettiği ilim Allah muhafaza insanı kafir edecek bir şeyler anlatıyor şimdi orada. Ne anlatıyor? Şimdi diyor ki Yakup Aleyhisselam diyor oğullarını diyor çok düşmandı diyor oğullarına şöyle etti böyle etti diyor. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu kim? Yusuf Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın öbür oğlu kim? Bünyamin Aleyhisselam. Peki Yakup Aleyhisselam'ın diğer 10 oğlu. Yusuf Aleyhisselam'a sıkıntı yaptılar mı? Yaptılar. Peki bunu yaptılar diye kafir oldular mı? Olmadılar. Günahkar oldular mı? Oldular. Peki günahları affedildi mi? Affedildi. Bu Kur'an'la sabittir. Peki Yusuf Aleyhisselam rüya anlattı. İlk o rüyadan işte çıktı başında. İnni ra'aytu ehade aşara kevkeben, ben 11 yıldız gördüm. Bünyamin ve öbür 10 kardeşini, 11'ini de ne olarak gördü? Yıldız. Ve şemse güneş, vel kamara ay, annesiyle babası. Onlara da rüyada yıldız olarak görüyor. Babası zaten peygamberi Zişan. Onları da yıldız olarak gösterdi Mevla. Ondan sonra bu işleri yaptılar. Yaptıktan sonra da anladılar. Yusuf Aleyhisselam uzun kıssa, şimdi o kıssanın tafsilatında değiliz. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam en son? La tesribe aleykumul yevm. Bugün ben sizi azarlamam lazım, beni kuyuya attınız, köle diye sattınız, benim başıma neler açtınız falan falan, ama ben sizi kınamak da kınamıyorum, azarlamak bile azarlamıyorum. Sizi rencide edecek, rahatsız edecek bir ifade kullanmıyorum. Tabii o ne bir zişan, ona yakışır. Yağfirullahu lekum. Allah sizi mağfiret eylesin. Ve huve erhamur rahimin. Acıyanların en merhametlisi. Ancak Allah'tır diyor. Hak sahibi kim? Hak sahibi o. Burada kul hakkı tereddüt etti. Çok büyük haklar tereddüt etti. Hak sahibi daha dünyadan mağfiret duası yaptı. Helal etmekle kalmadı. Bir de af olmaları için dua etti. Koy bunu kenara. Geldik Yakup Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam'a geldi oğulları. Ne dediler? Ya ebâ nestağfir lenâ innâ künnâ hâtîn. Ey babamız, sen bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret iste. Biz çok büyük yanlış yaptık. Dediler. Yakup Aleyhisselam ne buyurdu? Estağfiru lekum Rabbi. Sevfe estağfiru lekum Rabbi. Yakup Aleyhisselam da sevfe estağfiru lekum Rabbi. Teşabihat çoktur Kur'an'da. Sevfe yakın da estağfiru, mağfiret isteyeceğim leküm sizin için Rabbi Rabbimden. Cuma gecesi kalktı, teheccüdlerini kıldı, seher vaktinde oğullarının günahları için istiğfar etti. Şimdi Allah-u Teala, iki tane, üç tane hadis-i şerif var. Küllü nebiyin mücab. Her peygamberin duası %100 müstecaptır. Her peygamberin duası. Reddolma ihtimali yok. Yakup Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamberdi. Bir. İkinci hadis-i şerif. Dua'lu âli dili veled iki dua nebili ümmeti. Bir peygamberin ümmetine yaptığı dua neyse babanın çocuğuna yaptığı dua onun gibi kuvvetlidir. E zaten baba peygamber. Peygamber olmasaydı bile baba duasıydı. Normal Müslüman da bile. Çift dikiş oldu. Bir de cuma gecesi, bir de seher vakti. E şimdi sen diyebilir misin ki Yakup Aleyhisselam'ın oğulları affedilmedi. O 10 kardeş affedilmedi. Bu ayetlere, hadislere göre senin buna dair ne bilgin var? Affedilmediklerine dair bir ayet, bir hadis var mı? Yok. O zaman affedildi. İki. Ayrıca Ali Adar Efendi babamız kattesallahu aleyhi ve sellem, çok ince bir şey var orada. Derdi ki Efendi Hazretlerimize de, yani işte Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a haset ettiler. Evladım, burada haset tabirini kullanmayalım. Haset kebair günahlardandır. Büyük günahlardandır. Ya bunlardan ne yaptılar? Kuyuya attılar, neler ettiler? Ama haset işi kalptedir. Kalpte olduğu için bir rivayet, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri bu tevbe istiğfarlarından sonra, Yusuf Aleyhisselam zaten hakkını helal ettiğinden sonra, babalarının da istiğfarından sonra çok mübarek insanlar oldular. Bir rivayet peygamber oldular. Şimdi bu sefer peygamberler peygamber olduktan sonra büyük günah işlemezler, küçük günah işlemezler. O kesin. Ama peygamber olmadan önce işlerler miydi, işlemezler miydi? Bu ihtilafa giriyor konu. O zaman bunlar peygamber olmadan önce yaptıkları büyük günah mıydı, küçük günah mıydı? Ali Adar Efendi Hazretleri o kadar hassastı ki, diyelim ki evladım, kıskançlık diyelim. Şimdi bak, bir şey koydu o araya. Onun için Allah-u Alem ve lakin affedildikleri peygamber çocukları oldukları kesin. Şimdi Yahudi'yi zemmeden bir konuşmayla karşılaşırsınız. Sizin de hoşunuza gider. Bu Yahudiler ne kötüymüş falan. Sen gel, ben sana sabaha kadar, kıyamete kadar onların kötülüğünü anlatacak kadar bende malumat var. Ayetten, hadisten. Ama adam gitmiş bu bilgiyi Tevrat'tan almış. Biz size diyoruz ki bunların çoğunu dinlememek lazım. Hele ki Tevrat'tan, İncil'den alıntı yapılan hiçbir şeyi okumamak, dinlememek lazım. Ancak rivayettir Zebur'dan, fâtekidni enel matlûbu fâtlûbni tecidni Risale-i Kutsiye'de Zebur'dan rivayet var. Hadis-i şeriflerde Tevrat'tan, İncil'den rivayet var. Sahabe ve tabiinden rivayet var. Ha, onlar tahrif edilmeden ulaştığı için onları nakledersin. Ama nereden nakledersin? Ruhul Beyan tefsirinde geçiyor. Kimden rivayet? Vehb ibn-i Münebbi'den. Kimden rivayet? Kâb-ül Ahbar. Kâb-ül Ahbar'a zaten Hazreti Ömer bize vaaz et diye soruyordu yani. O kanalları konuşmuyorum. Ama sen şimdi kalkıp Tevrat'ın kendinden, İncil'in şu anda basılı olan kendinden, bunlardan faydalanmanı haram diyorum. Ama sahabenin süzgecinden, mesela rivayettir Zebur'dan, fâtekidni, o bir suredir. Zebur'da bir suredir o. O sureyi ben yazdım. Onu okudun mu ne dua dersen kabul oluyor. Çok muazzam bir sure. Ama nereden geliyor? Nereden geliyor? Sahabe-i kiramdan Abdullah ibn Ömer, Fakih ibn Ömer Hazretleri o sureyi Arapçaya çevirmiş. Onu Arapçaya çevirdikten sonra İbnül Cevzi gibi meşhur muhaddisler, alimler kitaplarında bunu İbn Ömer'den naklen koymuş. Bakıyorsun tasavvuf kitaplarında da hepsinde de bu gibi rivayetler geçiyor. Bunlarda mahsur var mı? Bunlarda mahsur yok. Çünkü o tahrif edilmeyen, Allah'tan nazil olan aslıyla sahabe-i kiramdan ulaşanlar Arapçaya çevirdi, tahrif etti, bize kadar geldi. Zaten bunlar hükümlerle ilgili değil, mevizelerle, nasihatlerle, ölümle, kabirle, ahiretle ilgili. Bu ayrı bir şey. Şimdi orada ne dedi biliyor musun? Dedi ki, Yakup Aleyhisselam dedi, büyük oğluna dedi, işte bu dedi, bu Yahudiler işte o 10 kardeşten geliyor, 12'sinden de geliyor da, bu 10'dan geliyor ya dedi. O büyük oğluna dedi ki, sen dedi lanetliyorum işte falan, sen öyle bir pis çocuksun ki, dedi, ananın yatağını da kirlettin. Ucu öyle bir açık bir laf ki, ananın yatağını kirlettin, kim kimle ne etti şimdi. Bu Tevrat'ta yazıyormuş. Ya Rabbel Alemin, bu kadar ayet hadis bilmesek bir ecaba diyeceğiz. Ya bunlar affolmuş, nasıl anasının yatağı gibi? Anasının yatağıyla ilgili konu hiçbir peygamberin hanımında fuhuş, zina olmamış. Peygamberlerin hanımlarında kafir var. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı kafireydi. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafireydi. İmansızdı. Ve cehenneme girecekleri Kur'an'da bildiriliyor. Ama مَا بَغَتِمْ رَاتُ نَب۪ينَ قَطُّ İbn Abbas radıyallahu anh'a buyurur. Hiçbir peygamberin hanımında en ufak bir namus şaibesi olmamıştır. Çünkü bu işi nereye götürür? O peygamberin iffetine götürür. Oradan nereye götürür? O peygamberin nesebine götürür. Acayip bir şey ya. Şimdi böyle bir laflar Tevrat'tan alarak, konuşarak, yani millet sen bunu duysan, ona mesela Tevrat'ta ne yazıyor? Lut Aleyhisselam, şimdiki bu tahrif edilmiş, değiştirilmiş Tevrat'ta ne yazıyor? Lut Aleyhisselam efendim kızlarıyla ilişkiye girerdi yazıyor. Neuzu billahi teala. Yani gök yere inecek bir sözü Allah'ın kitabı diye uydurdukları ayetleri tahrif edip sokmuşlar ve Lut Aleyhisselam'ı enses ilişkiyle suçluyorlar. Davud Aleyhisselam onların krallarındandır ama bizim peygamberlerimizdendir. Davud Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam hem meliktir, kraldır, sultandır yani padişah. Hem nebidir, nebi zişan, yüce peygamber. Bizim şeriatımızda, Kur'an'ımızda, kitabımızda böyle. Allah'ın bütün indirdiği kitaplarda da böyle. Ama ne yapmışlar? Tahrif etmişler. Kral David diyorlar. İşte David dedikleri Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'a öyle müstehcen iftiralar, öyle namussuz iftiralar. Bildiğiniz gibi müstehcen diye konuşulması icap etmez ve lazım değil. Şimdi bu nasıl din olacak? Dinler arası diyalog nasıl olacak? Böyle bir dine inananlarla, böyle bir kitaba inananlarla nasıl

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن مولانا إمام الرباني قدس الله سره الصمداني رسول اكرم صلى الله عليه وسلم'in sünnetine ittiba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmeye ısrar, bunu hayatın ilkesi haline getirmenin değeri ve ehemmiyetinden bahsetti. Belki birçok sohbet hep aynı noktaya temas ediliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ısrar, ısrar, ısrar, ısrar. Ya biz İsmail'e gideriz, geliriz, hep sünnete ittiba, ittiba falan, başka bir konu yok mu gibi bir düşünce, hatırımızdan asla ve kat'a geçmesin. Çünkü hayatın ucunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Varlık, sünnet-i seniyye eksenli bir olgudur, bir hadisedir. Hayatın merkezinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti olduğundan mecburuz o ana işi ilke haline getirmeye. Bazı şeylerin konuşulmaması unutulduğundan dolayı değildir. Çünkü o işte konuşulmasını istediğimiz kişinin var ya, başarıya ulaşması Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin taklit edilmesine bağlıdır. Asıl yani konunun nirengi noktası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğu için orada eğer ciddi bir yapılanma olmazsa ya işte şu da konuşulsun, şu da yapılsın demenin bir anlamı olmuyor. İnşaatın eğer hafriyatı güzel yapılırsa, mühendislik hesapları tam uygulanır da malzemeden kaçamak yapılmazsa, inşaatın katlarını çıkmak zor değil. İnşaatı bitirmek zor değil. Yeter ki zemin etüdü iyi yapılsın. Hayatın zemininde la teşbih ve la temsil Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için Mamı Rabbani diyor ki benim dostlara yapacağım yegane nasihatim dünyaya bir daha gelsem yapacağım nasihat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibadır buyuruyor. Ondan sonra öbürleri tıkır tıkır tıkır tıkır gelir. Burada bir noktaya temas etmek vardır. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Müslümanın da kendisine has bir şahsiyeti vardır. O şahsiyetin bir takım kuralları ve ilkeleri vardır. Eğer onlar yaşanıyorsa Müslümanın şahsiyeti tamamdır. Eğer onlar yaşanmıyorsa, benimsenmiyorsa sade biliniyor ve dinleniyor ama uygulamaya gelindiği zaman bir şey olmuyorsa o zaman Müslüman şahsiyet ve kimliğini kaybetmiştir. Başka bir şahsiyete sahip olmuştur. Müslümanın şahsiyetini oluşturan ana etken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitmektir. Giyiminden, kuşamından tut da Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte yaşarken takip edilmesi gereken sünnetleri ihyaya varıncaya kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı süre içerisinde bize bir boşluk bırakmadı ki o boşluğu biz başka şeylerle dolduralım. O bakımdan sünnet-i seniyye ittiba hayatımızın suyudur. İmam-ı Hücveri Kuddise sirruhu Keşf-ül Mahcub adlı kitabında der ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de Kuba Mescidi'nde oturuyordu. Arkadan hızlı bir şekilde bir kirpinin içeriye girdiği görülüyor. Kirpi arkadan geliyor, önden de yılan gidiyor affedersiniz. Yılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların dilinden anlardı. Bu da bir mucizeydi. Hayvan, ya Resulallah bu beni yiyecek dedi, beni muhafaza et. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabeye dedi ki, şu gelen kirpiye bir miktar et verin dedi, bıraksın bunu dedi. Verdiler, kirpi döndü gitti. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bir şeyleri söylemeye başladı. Derken yılan kafayı kaldırıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elini ısırmaya teşebbüs etti. Nankör hayvan. Ebu Hureyre radıyallahu anh yanında kedi taşırdı. Torbanın içerisinde kedi duruyor. Kedi yavaş yavaş dışarı çıkmaya teşebbüs etti ve çıktı gene kucağında.

0: Yılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ısırmaya teşebbüs edince kedi yılana çakıldı ve yılanı öldürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kedinin kendisini savunmasından memnun kaldı ve eliyle hayvanın sırtını okşadı. Hucbiri diyor ki Kuddisesi Rahimallahu Teala, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinin o kedinin sırtına değeceğini bildiğinden dolayı kedi yaratıldığı andan o ana gelinceye kadar hatta kıyamete kadar yaşayan kedinin sırtını Mevla yere getirmedi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinin değmiş olduğu hayvanın sırtı yere gelmezse diyor Hucuvili Rahimallahu Teala. Kediyi ne kadar yukarıdan atarsan at nasıl düşüyor yere? Ayakları üzere düşüyor, sırtı üzere düşmüyor. Memu Hucuvili buyuruyor ki işte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanın sırtına elini değeceğini bilin Allah Celle Celaluhu hayvanın peki sırtının yere gelmeyeceği şekilde o hayvanı hilkat buyurdu Allah Celle Celaluhu. Resul-i Ekrem'in elinin değmediği mahlukun sırtı yere gelmeyince ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerin ihya edildiği, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine insanların düşkünlük göstermiş olduğu bir toplumu sırtını Allah Celle Celaluhu yere getirir mi buyuruyor. Öbür taraftan Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Sirruhu buyuruyor. Sahih bir rivayetse Mevlana Kuddisi Sirruhu aktarıyor. Enes İbni Malik Rahimallahu Teala'nın radıyallahu teala anh'ın evine bir misafir geldi. Sahabeden bir misafir geldi. Sofra kurdu, ellerini yıkamak için ibrikleyen getirdi. Sonra efendim havlu verecekti o misafire. Havluyu Enes İbni Malik eline aldı, baktı ki misafire verecek gibi değil, epey kirlendi. Ve yanan ateşin içerisine diyor havluyu attı. Mevlana öyle buyuruyor. Yanan ateşin içerisine attı, elini soktu, havluyu çıkarttı tertemiz. Sahabeye verdi, o misafirle sahabeye havluyu. Sahabe böyle şaşkın duraksayıp kaldı. Dedi ki Enes, bu havluyu ateşe attın dedi, ateşte yanmadın. Hadi anladım dedi. Eyvallah dedi. Hani elin yanmadı, bunu anlarım dedi. Niye? Keramettir. Keramet haktır. Tamam dedi. Fakat dedi, havlu niye yanmadı acaba dedi. Havlu insan değil ki kerameti olsun. Havlu niye yanmadı dedi. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyurdu ki, bak kardeşim dedi, bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana misafir oldu. Aynen sana kurduğum sofra gibi ona da sofra kurdum dedi. Havluyu ona verdim elini yıkattan sonra. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ellerini sildi. O havluyu havluyla dudaklarını da sildi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek dudaklarının ve ellerinin değmiş olduğu havluyu ateş bile yakmıyor buyurdu. Oradan hareketle Mevlana buyuruyor ki işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşanmış olduğu bir toplumu da Allah Celle Celaluhu yakmaz buyurdu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Muhammed'im sen insanların arasında bulunuyorsun, müşriklerin arasında bulunuyorsun. Senin varlığın yüzünden ben o adamları helak etmeyeceğim dedi. Çünkü işlerinde sen varsın. Senin peki varlığının söz konusu olmuş olduğu toplumun sırtını ben yere getirmeyeceğim. Ben bunların kafasına dağı taşı yıkmayacağım diyor. Müfessirin-i Kiram diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme mi has yani bu iş sadece? Ha, değil. O zaman diyorlar, daha sonraki çağlarda ve asırlarda bu iş nasıl ola gelecek? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin yaşanmış olduğu bir toplumu Allah Celle Celaluhu helak etmeyecektir diyorlar. O bakımdan buralarda dik durmaya çalışalım. Çok eksiklerimiz var. Allah tevfikini bize yar eylesin. Amin. İmam Rabbani Kuddisi Sirruhu buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerimi elhamdülillah ihya ettim diyor. İhya ettim diyor. Yalnız bir sünnetini yapamadım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma ile birlikte cemaatle namaz kıldı. Onları cemaat yaptı, cemaatle namaz kıldı. Benim ise torunum olacak olan nesil daha dünyaya gelmediğinden torunlarımla cemaatle namaz kılma sünnetini ihya edemedim diyor. Bir burada eksik kaldım diyor. İmam Rabbani Kuddise sırrı buyuruyor, çok yorgundum diyor, yatağa girecektim diyor. Artık diyor ayakta duracak takatim yok, düştüm yatağa diyor. Fakat yatağa düştüm, sol tarafım üzerine düştüm ve uyumaya başlıyorum diyor. Derken o an bir ikaz gibi bir şey aldım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatarken önce sağ tarafına yatardı. Ben o kadar yorgunluğa ve bitkinliğe rağmen birden sağa fırladım diyor. Sola yatmış idim, anında sağa döndüm diyor. Tam uykuya geçecekken üzerimde şiddetli bir ağırlık hissettim diyor. Bu ağırlık neyin nesi? Baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerime basa basa geliyor. Zuhuratın bir türlüsü bu. Bunlar vardır, vardır. Şimdi sözüm ona bazı işte efendim çok bilmişler böyle şeyleri inkar ediyorlar. Eğer okuma yazman varsa İmam-ı Suyut'in El-Havilil Fetavasına bak. Neler söylüyor orada İmam-ı Suyut'i Rahimallahu Teala. Neticede baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fırladım kalktım. Bana aynen Resul-i Ekrem şunu söyledi. Ahmet, Şeyh Ahmet kalk bana bir kağıtla kalem getir dedi. İcazetini yazayım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem min sünnetine bir yatarken Efendimizin takip etmiş olduğu sünnete riayetten Cenab-ı Hak Celle Celal Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Hindistan'a Şeyh Ahmed'ül Faruk'u Serhendi'yi tembihye ikaza icazetini yazmaya gönderdi. Tabi diğer kemalatı tamamdır. Ama sünnetin terk edildiği bir ortamda sünnete riayet kadar insanı arşa ulaştıran, kafasını arşa değdiren başka bir ameli salih yoktur. Ve icazetini yazdı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve gitti. Zamanında yaşayan insanların ittifakla aktardığı bir haber vardır. Kendisinin sünnet-i siniyi yaşaması dünya çapında 100 tane bahru bi payan yani okyanus gibi alimin sünnet-i seniyesine ittibaya denktir diyorlar. Müceddidi elfisani olmak demek ki yani karanfil kokulu leblebiyle boza içmeye benzemiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizi bu istikamette muvaffakinden eylesin. Sultan şimdi devamla buyuruyor ki, yani Efendimizin bir sünnetini ihya ediyorsun, 100 şehit sevabı elde ediyorsun. Sultan dedi ki en son satırda, ya bir vacibi yerine getirsen, ya bir farzı yerine getirsen, ya bir helalla meşgul olup da haramdan, mekruh şeylerden kaçsan, durum ne olur diyor. Şeriatın insana kazandırmış olduğu kariyer bu denli, bu derecede kuvvetli bir şey. Vakalum ve ulema dedi ki, inne radde nisf danik yarım gram ağırlığında haksız yere elde etmiş olduğun bir malı, bir parayı iade etmen kime? İle şahsin bir kişiye iade etmen ki, gazebu anhu zulmen. Sen o malı, o parayı o kişiden haksız yere aldın. Hakkın değildi senin o. Yarım gram, burada hoş yani yarım gramdan aşağısı işte verilmese de olur anlama. İşte küçüklüğü temsilen yarım gram diyor. Yoksa iğnenin tepesi kadar bile olsa bu hakkın geriye verilmesi lazım. İmam-ı Şarani Rahimallahu Teala buyuruyor ki, öyle insanlar tanıdım ki eğer parasını yola düşürse, eve geldi baktı ki para cepte yok, bir demir para, bir dirhem diyelim. Adam geldiği yoldan gerisin geriye giderdi parayı bulmak için. Parayı bulduğu zaman yolda tam alacakken almazdı. Derdi ki, yani şimdi bu para evet, ben bu yoldan gittim geldim, bu para benim olması kuvvetle muhtemeldir. Fakat adam düşünürdü ki, ya eyvallah tamam benim param olması da kuvvetle muhtemel ama olmaya da bilir. Bu parayı buraya başkası da düşürmüş olabilir korkusuyla o parayı yerden almazdı buyuruyor. Koçi Bey Osmanlı ulemasındandır. Osmanlı devletinde görülen yaramazlıkların ıslahı için yazmış olduğu risale diyor ki Allah-u Teala kafire devlet verir ama hatta o maddede diyor ki ve dahi ehli sünnet vel cemaat uleması dedi ki Allah kafire devlet verir ama zalime devlet asla ve kat'a vermez. Kafirin devleti bir an için belki var olacaktır eyvallah ama veyahut da şöyle diyelim kafire devlet verir ama zalime devlet vermez. Zalim bir devlet, bir şevket, bir güç kuvvet elde etse bile bu devam etmez. En tez zamanda mutlaka devleti yıkılacaktır diyor ehl-i sünnet vel cemaat. Zalim kime deniyor? Nahak yere, haksız yere mazlumun hakkını gasp eden insan oluyor. Vekalu hak mukaddestir. Hak mukaddestir. Bir insan milyarını kaybetse üzülür ama ne yapalım der ya işte geldi gitti. Ama bir insanın bir lira hakkını yese o ona ağır geliyor. İnsanın fıtratı zulmü kabullenmiyor. Vakalu inna radden nisfetani ila şahsin ahazahu anhu zulmen. Hem de bila vecin şer'iyyin, şer'i bir gerekçe de yok yani, bir haklılık gerekçesi yok. Bir insan peki haksız yere almış olduğu malı sahibine iade etmesi efdalun, çok daha üstündür. Min en yetesaddeke mi'etey dirhemin, 200 dirhem gümüş parayı sadaka vermekten daha üstündür buyuruyor. Önce haksız yere gasp ettiğin veya gasp ettiğimiz malları iade edelim. Ondan sonra hayır yap beyefendi. Yavuz Sultan Selim Han aleyhir rahmeti vel gufran İstanbul'dan orduyu aldı çıktı Mısır'a gidiyor. Ankara Gerede'de mola verdi. Vezirini çağırdı dedi ki derhal bana elma getirin dedi. Çabuk dedi. Kullarımın yani askerlerimin erzak torbalarına bak. Sağa solu yok da canım elma istiyor. Aradılar geldiler padişahım dediler elma melma yok hiçbirisinde. Ya dikkatli bakın bana elma lazım acele. Aradılar gene yok. Geldiler ifade verdiler. Padişahımız dediler yok elma yok. O zaman Yavuz Sultan Selim Han aleyhir rahmetü vel gufren taşı gediğine koydu. Dedi ki vezirlerim benim canım elma istediğinden dolayı ben size elma getirin demedim diyor. Biz gelirken İzmit'teki bağlardan geçtik diyor. Ola ki bir askerim diyor, canı çekmiştir diyor, o bağdan diyor bir Müslümanın, bir Rum'un eğer elmasını aldıysa, ben o çalıntı elmayla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mukaddes emanetlerini almaya gidemem ben dedi. Milletin bağını bahçelini yağmalayarak gidip de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emri yerine getirilmez dedi. Eğer dedi bir elma bulunsaydı dedi, orduyu geri çevirecektim. Adam, devletin bekasını ve devamını bir elmanın varlığına bağlıyor. Dünya bunlarla ayakta duruyor. Bunlarla ayakta durdu. Bu işler terk edildiği an bu sefer inişe geçtik. Ve o inişine hala devam edip gidiyor. Çalan gülüyor, çalamayan, araklayamayan peki oturup ağlıyor, öyle hale geldi. En güvendiğimiz insanların namusuna, sadakatine güvendiğimiz insanların hamuduyla devleti nasıl yuttuğunu duyuyorsunuz değil mi? Sultan Murat ne söyler? Haram yiyen peki asker harami zade olur diyor ecdat. Yani bir memleketin ordusu, gerçi millet de öyle. Yani ordu deyip toş yani belli bir kesimi hedef alıyoruz gibi bir şey anlaşılmasın yani. Ama dede o anki ordunun ne kadar muazzam bir namus çizgisinde hak yememe konusunda ciddi davrandığını göstermek için böyle söylüyor. Haram yiyen asker harami zade olur. Onun kurtaracağı, onun fethedeceği ülke uzun süre peki o devletin elinde kalmaz. اَفْضَلُ مِنْ اَنْ يَتَسَدَّكَ مِئَتَيْ بِرِهَمِنْ Peki, insanın haksız yere almış olduğu yarım gram peki bir malı sahibine iade etmesi 200 dirhem gümüşü fakir fukaraya tasadduk etmesinden daha üstündür diyor. Macarlı tarihçi Ubisini diyor ki Osmanlı Devleti'nde bir yılda hırsızlık vakası en fazla 5 taneydi 6 taneydi diyor. Bunun yedincisi yoktur diyor. Hayran kalıyoruz ama yani hayran kalmamak mümkün değil ki. E şimdi hani her gün yüzlerce hırsızlık, gasp, onun malını mülkünü yeme, şu bu vesaire vesaire. Kul hakkı mukaddestir, mukaddes. Eskiden tekkelerde adamın yüzüne bir sinek konsa, bir sinek konsa sineği uçurmazdı İmam-ı Şahra'nın beyanına göre. Niye? Yüzüme konan sineği ben uçurursam gidecek bu bizim arkadaşın öbür müridin alnına konacak, onu rahatsız edecek. Ben o kardeşe zulmetmeye ne hakkım var derdi. Sineğin acısına o katlanırdı. Ama ne acı günler gördük değil mi? İsmail Ağa Camii'nin merkezinde Hızır Efendi vurulabiliyor. Burada yapılmadık icabında zulüm kalmıyor. Bu ne demek oluyor? Buralar bir destandır. Allah-u Teala bütün kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. Ve kalum, ulema diyor ki, levkene li şahsin, eğer bir insanın oluyorsa, minel ameli salim, ya ameli salih cinsinden, levkene li şahsin minel ameli salih mislu ameli nebiyyin, bir peygamber kadar ameli olsa, senin peygamber kadar ameli salih, güzel işin olsa, ama ve bakiye fi zimmetihi, adamın peki zimmetinde, hakku şahsin, bir insan hakkı kalsa, ve bakiye fi zimmetihi hakku şahsin miktara nisvi danik, yarım gram kadar, küçücük bir nokta kadar, bir başkasının sende hakkı kalsa, ve sen, peygamber gibi ameli salih sahibi olsan, la yedhul cennete hatta yüeddiye zalike. O hakkı sahibine verinceye kadar bu insan kesinlikle cennete giremeyecektir. Yani işte bu işleri az çok hepimiz biliriz yani. Derdimiz yani işte hastalığımızı konuşup tedavisine bir an önce hücum etmektir. Peygamber kadar ameli salihin olacak, ya namazın, niyazın, haccın, zekatın vesaire, cihadın, işte zikrin, fikrin, murakaben vesaire. Amma ve lakin, iğnenin ucu kadar peki birisinin sende alacağı var. Sen adamın hakkını peki gasp etmişsin gibi borcunu ödemiyorsun vesaire. Yok arkadaş, sana cennet haram. Ben öyleysem bana da haram. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnne metlal ganiyyü zulmün buyuruyor. Bir insan bir insandan borç alsa, ne kadar? Gelin bir haftalığına veya bir aylığına vereceğim. Adam da sana itimat etti, verdi. Neticede vakti geldi, parayı ödemen gerekiyor. Değil mi? İmkanın da var. Fakat diyorsun ki bu benim parayı aldığım zat, bu Hacı ağabey, insaflı adamdır. Beni 3 gün, 5 gün daha idare eder. Ben bu parayı 1-2 çevireyim, ondan sonra bu arada ondan bir istifade edeyim. Resul-i Ekrem buyurdu ki, sen para kazanmasını biliyorsun da o adam bilmiyor mudu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, imkanı olduğu halde almış olduğu borcunu vaktinde ödemeyen adam tehir eden zalimdir buyuruyor. Zalimdir buyuruyor. O adamın alnında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazmıyor. Hâzâ zalimun yazıyor. Bu zalimdir. Bu nahak yere hak yiyen peki bir haram zededir. Hangimizin alnına peki böyle bir mühür bassalar veya batacak olsalar bu insan ortalıkta gezme hakkı olacak. Bundan yıllarca önce Hollanda Ticaret Odası'nda bir kanun oylanıyor. 40 kişilik bir ticaret odası üyesi bir kanunu oylamaya koyuyorlar. Ki hangi taraf fazla gelirse kanun ya çıkacak ya çıkmayacak. Ecdadın son zamanları bu. Neticede 20 tane eve çıkıyor, 20 tane hayır çıkıyor. 20 tane eve çıkıyor, 20 tane hayır. Kanun ortada kalıyor. Başkan diyor ki, bu şekilde çıkmayacak diyor. Benim aklıma bir fikir geldi diyor. Eğer bunu uygularsak bu kanun çıkar diyorlar. Nasıl? Veya işte bunu dikkate alırsak. Adam diyor ki bir Osmanlı tüccarıyla, Osmanlı esnafıyla ticaret yapan var mı içinizde diyor. Nereden buldu bunu adam? Birisi parmak kadar dedi ki ben dedi, efendim dedi. Dedi ki ben seni bir adam değil, ben seni iki adam kabul ediyorum ve kanun 19'a karşı 21 ile meclisten çıkıyor. ya bu ne iştir falan filan, böyle şey olur mu gibi itirazlar başlıyor. Diyor ki, Osmanlı insanı olan o Müslümanlar var ya, bunlar öyle hak ve adalet gözeten insanlar ki, bunlar şimdiye kadar kimsenin nahak yere hakkını yemiş insanlar değil bunlar. Tarihte biz bunu gördük. Gene hala bunlar böyledir diyor. Osmanlı namuslu tüccarıyla alışveriş yapmak da bir kariyerdir. Artı bir değerdir diyor. Ulan sen ki diyor, affedersiniz, sen ki diyor ticarette bu kadar dürüst çalışıyorsun, ehli namus olan, ehli hak olan, hak hukuk yemeyen insanla alışveriş yapıyorsun, aferin sana diyorlar. Sen bir adam değilsin, sen iki adamsın diyorlar. Biz sana Kur'an'ı peki zahmet çekesin diye göndermedik diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ma enzelna aleykel Kur'an'ı liteşka. Yani biz insanlar tekme tokat olsun diye, stres pres olsun diye İslamiyet'i göndermedik. O İslamiyet'in sayesinde biz de, elin Yahudisi ve Hristiyan da herkes huzur içerisinde yaşıyordu. Kimse dükkanını kapatmazdı. Kaldı ki değil sadece insanlar, insanlar hakkını gözetme. Hayvanda varıncaya kadar, bitkilere varıncaya kadar onların bile hakkını gözeten bir ecdat geldi geçti bu dünyadan. Bir yerde onlarla iftihar etme hakkımız kalmadı. Onların bu hassasiyetini biz kaybettik biz. Ne yüzle peki biz Osmanlıyız diyeceğiz biz. Osmanlı diyoruz sık sık, ırkçılık mantığıyla değil, imana ve İslam'a asker olduğundan dolayı, imanı ve İslam'ı aldığı gibi bize aktardığından dolayı biz iyileri severiz biz. Eskiden köylerde Türklerle Rumlar karışık yaşarlardı. Eğer sen bir köye gittiğin zaman, diyelim ki bir Rum köyü, orada bir tane Müslüman evi var veya iki tane Müslüman evi var. Senin de aradığın kişi bir Müslüman. Ama onun evi nerede? Onun evi nerede? Hangi ev? Bütün köyü mü görecek? Yok. Adam kafasını kaldırdı, bacaya bakardı, bacaya. Bacadan anlardı ve bulurdu Müslüman evlerini. Nasıl? Çünkü leylekler Rumların bacalarına yuva kurmazdı, Müslümanların bacalarına kurardı. Niye? Çünkü bu evde yaşayan ehli insaftır, zalim değildir. İnsanların haklarını gözetir, hayvanların haklarını gözetir. Leylek bile zalim olmayan peki ve zulme rıza göstermeyen insanın bacasına yuva kuruyordu. Şimdi kaç kişinin peki bacasına leylek kuruyor, yuva kuruyor? Bunlar gözleri yaşartan, dolduran peki uygulamalar bunlar. Bu güzellerden hiçbir şey kalmadı desek mübalağa mı etmiş oluruz? Ağaç kurumaya yüz tutuyor. Ağaç kurumaya yüz tutuyor. Dede gidiyor, adam kiralıyor. Arkadaş gel buraya diyor. Sana iş vereceğim. Buyur abi diyor. Yevmiye şu kadar diyor. Her gün geleceksin bu ağacın dibine, su dökeceksin. Bu ağaç kurumayacak. İslam'ın rahmeti, İslam'ın menfaati nerelere kadar? Dünyanın bugün bütçelerinin 1/4 çevre düzenlemesine gidiyor. Çevre kirlenmesini önlemeye gidiyor. Kur'an-ı Kerim çevrenin muhafazası konusunda, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yeşilin muhafazası konusunda neler söylüyor neler? Neler söylüyor neler? Neler söylüyor neler? İslamiyet'in sırf şu noktadaki ısrarı ve güzelliği insanların yaşadığı ortamı cennete çeviriyor. Bak İstanbul Belediyesi bir laleyle işte gülle alakalı bir uygulama başlattı. Allah sebep olanlardan razı olsun. Ya bakın İstanbul mesela, hani göz, Allah insan gözünü baktığı noktada güzeli görmek için yaratmıştır. E bakıyorsun sağa sola o laleler, güller vesaire falan, insana bir neşe geliyor, insana bir sürur geliyor. Lale Cenab-ı Hak Celle Celaluhu temsil eder. Gül Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem remz eder. Buraya varıncaya kadar İslam'ın getirdiği güzellikler insanlar için. Yani ne zorumuz var peki, insan İslamiyet'ten bıkkınlık gösteriyor, usanç gösteriyor. Zulümden ne oluyor ki peki? Yine hala aldığın parayı ödemiyorsun. Yine hala beni ütmeye çalışıyorsun. Arsadan kaçırmaya çalışıyorsun vesaire. Allah Celle Celle o ellerini kıracak senin. Maraş'ta bir hadise oldu bir zamanlar. Bunu savcı anlatıyor, Maraş savcısı. Bir Müslüman öbür Müslümandan davacı oldu. Bu benim işte sınırıma tecavüz etti. geliyor ondan sonra. Neresi burası? Aldım davacıyla davalıyı. Üstelik de dedi, yani hırsızlığı yapan Hacı Efendi dedi. Sakallı bir adam dedi. Şikayet onun hakkında. Dedim ona, hacım bana yemin edeceksin. Vallahi de billahi de yani şu bastığın toprak ondan sonra senindir diye. Hacı Efendi ki, savcı efendi, vallahi de billahi de bastığın topraklar benimdir. Meğer hacı ne yaptı biliyor musun? Ayakkabının içerisine kendi tarlasından toprak koydu. Görünüşte tamam, komşunun peki tarlasına basıyor. İhlal ettiği sınıra ayak basıyor. Dedi ki savcı efendi, vallahi billahi şu bastığım topraklar dedi benimdir. Doğru. Kendi arazisinden ayakkabının içerisine toprak koymuş, onların üzerine basıyor. Doğru. Savcı diyor ki, ya o an diyor Allah kalbime bir şey verdi diyor. Çıkart şunu ayakkabılarını, bak bakalım içinde bir şey var mı? Çıkarttım baktım ki hacının ayakkabısının içerisinde kendi arazisinden toprak var. Hacıya cennet haram oldu. İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi de ölüleri diriltirdi. Tebliğe gitti, la ilahe illallah, tavsiye etmeye gittiği yerdeki insanlar dediler ki, eğer sen hakikaten peki hak bir peygambersen, şurada bir mezar var. O mezardaki ölüyü kaldır dedi. Biz de sana iman eden dediler. İsa Aleyhisselam Mevla'ya yalvardı, ölü dirildi. İsa Aleyhisselam dedi ki ona, ne halin var dedi. Dedi ki ben bakkaldım dedi. 50.000 yıldan beri dedi, hala dedi mahkeme görüyorum dedi. Her terazinin hesabını bana sordular dedi. İmam-ı Gazali Rahimallahu Teala'nın üstadı Yusuf İbni Sina'nın Rahimallahu Teala öldükten sonra, komşusu öldükten sonra bu zat komşusunu rüyada görüyor. Gazali'nin hocası. Diyor ki ona, komşu diyor, ne halin var diyor, nasılsın, iyi misin diyor. Dedi ki her şeyim güzel dedi. Fakat bir mesele dedi, patlar bana dedi. Yakamı bırakmıyorlar dedi. Ne o dedi, ben dünyada hammallık yapıyordum. Pazardan işte mal alıyordum, eve getiriyordum, işte hammallık yapıyordum. Bir keresinde dedi, dişimin arasına dedi, sıkışan dedi, yemek parçasını çıkarmak için arkamdaki küfeden dedi, ufacık bir ağaç parçası aldım ben dedi. Hala bana bunun hesabını soruyorlar. Herkes haddini hududunu bilsin. İnsan fıtratı zulümle asla ve kat'a barışık değil. Dünyada terazi konusunda Almanlar önde gidiyor. En hassas ve kral terazi Almanlar yapıyor. Bir iki sene önce bir terazi yaptılar, gramın binde birini dahi gösteriyor. Hani şimdiki mesela elektronik teraziler bir gram, iki gram atıyor icabında. Adam öyle bir terazi yaptı ki gramın binde biri kadar ağırlığı dahi terazi gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? İnsan öyle hassas bir varlık ki, insan öyle acayip bir hakka aşık bir varlık ki gramın binde biri kadar hakkın karşı tarafa geçse bile gene sana ağır geliyor. Adam onu bile tespit eden terazi yapıyor. Sağ. Şu anki bizlerin yediği hakların hesabı ne olacak? Allah mededi inayet eyle ya. Bir insanın peygamber kadar ameli salih olsa bu insan la yedhul cennete. Bu insan cennete giremeyecek. Hatta yüeddiye zalike. Ta ki bu hakkı yerine getirinceye kadar. Burası da bir destan, gider de gider. Ve bil cümle, hulase-i kelam söyleyecek olursak özetle, yenbeği en yekûne. İnsanın peki yönelmesi lazım, müteveccihen, yönelmesi lazım ilel batini. İnsan kalbiyle meşgul olmalı. İnsan iç aleminde gezmeli. Bade cali zahiri ama dış tarafını da muhallen bi itiyen lahkami şeriatı şeriyeti. Şeriatın peki hükümleriyle süsledikten sonra dış cephe namaz, oruç, aç, hac, zekat, işte böyle hakkını yediğimiz adamın hakkını vermek gibi vesaire, dış taraf bunlarla güzelleştikten sonra tarikat ve tasavvuf diyor bak. tarikat ve tasavvuf diyor bak, men tefekkaha, men tasavvufe, ve lem yetefekkaf fakat tezandaka diyor bütün ulema. Fıkıh, fıkıh, ilmi fıkıh bilmeyen, yani namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, alışveriş konuları, işte evlenme, boşanma, şirketler, şu miraslar vesaire falan filan. Bunlardan bahseden ilme fıkıh ilmi diyoruz. Kim fıkıh okumaz da tasavvuf ve tarikata girerse zındık olur diyorlar. Dinsiz olur diyorlar. Hani okuyamadın, hiç olmazsa kafana takıldığı yerde kitaba bak. Elinde bir ilmi al olsun. Ha yok icabında. Git bilene sor ama mutlaka ve mutlaka fıkıhla irtibatın olacak diyor. Birinci cildin başında bir mektup var. Birileri İmam Rabbani'ye işte yazıyor bir şeyler vesaire. Burada tasavvuf kitapları okuyoruz, tarikat kitapları okuyoruz vesaire. Hallerden hale giriyoruz vesaire. Şöyle zevkler oluyor, böyle işte zuhuratlar oluyor, keşifler oluyor bilmem ne. İmam Rabbani diyor ki aferin diyor, iyi şeyler uğraşıyoruz. Fakat siz fıkıh ilmini niye diyor ihmal ediyorsunuz diyor. Bir insan sürekli tasavvuf kitapları okuyor okuyor ayağa kayabilir diyor İmam Rabbani. Dinsiz dayı olabilir diyor. Ama fıkıh noktasında ayağını kuvvetli yere basan Allah'ın izniyle diyor. Dinden ayrılmaz diyor. Dahi ol fıkıh alim bul selamı diyor. İsmet garibullah kuddesi ruhu. Tarikatımız var elhamdülillah. Yani o niyetteyiz. İnşallah yani avucunu yalayanların olmayız. Ama fıkhı niye ihmal ediyoruz? Fıkhı niye ihmal ediyoruz? Fıkhı niye ihmal ediyoruz? Yemin etmeyeyim ama yemin etmişim gibi bunu kabul edin. Eğer fıkhı bilsek var ya, kılık kırk yer harcasına, hiç kimse ticaret yapmaz. Hiç kimse ticaret yapmaz. Niye? Mesele o kadar hassas gidiyor. Ecdat zamanında birisi buradan kalkıp Hindistan'a ve Çin'e gittiği zaman bir esnaf beraberinde eksper getirirdi. Eksper ne? Fıkıh eksperi. Alışveriş hukukunu çok iyi bilen alim ve hoca alırdı yanına. Hani şimdi tercüman getiriyorlar ya, Çin'e mine gidiyor, tercüman getiriyor. Amerika'ya gidiyor, İngilizce bilen tercüman getiriyor gibi. Adam fıkhı iyi bilen alimle gidiyordu. Niye? Hocam bak, ha bu tarlada yetişen mahsulü alıyorum da. Şu şaktarlı alıyorum. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle ediyoruz, böyle yapıyoruz. A'dan Z'ye işin teferruatını ve dökümünü yapardı. Ondan sonra hocam burada bir aksaklık var mı diye kendisini sigaya çekerdi. Hoca derdi ki bu alışveriş tamamdır. Eyvallah. Ha değilse şuraya dikkat et, buraya dikkat et, şuraya dikkat et. Ondan sonra malı alıp buraya getiriyorlardı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Amsterdam'a uçak konarken yukarıdan aşağı baktığınız zaman üç büyük bina görürsünüz. Bu üç büyük bina ne biliyor musunuz? Bunlar dünyada ne kadar ticari şirket varsa onların sicilini tutuyorlar. Diyelim ki şu an dünyada 10 milyon şirket var ise 10 milyon şirketin peki sicilini tutuyorlar. Diyelim ki Hollandalı nereden? Hong Kong'dan veya Çin'den diyelim mal alacak. Diyelim şeyden Hong Kong'dan işte 3 milyon tane saat alacak kol saati. Adam önce o merkeze geliyor. Diyor ki ben diyor Hong Kong'daki diyor Kim Chang Yung firmasından diyor 3 milyon 5 milyon saat alacağım. Bu şirketin diyor sicilini istiyorum ben diyor. Hemen tık tık tık şşş, al diyorlar. Sicil yazıyor ki Hong Kong'daki Kim Chang Yung firmasından şimdiye kadar 10 tane Alman Hollandalı alışveriş yaptı. Bu adamlar yapmış oldukları bu alışverişlerde 7 tanesinde efendim verdikleri sözde durarak tamam mal teslim ettiler. Üçünde ise 2 gün 3 gün arayla teklediler diyor. Al kardeşim diyor. Peki ne oluyor o zaman? Adam o sicile göre gidiyor o firmadan mal alıyor. Veya bir başka bir şirketi soruyor. İşte onun sicilini istiyor. Diyorlar ki 2 kere mal alındı bundan ama mal teslimi çok tembel. Bir ay sonra teslim ettiler. Yok kesinlikle. İnsan fıtratı, zulmü asla ve kat'a kabul etmiyor. Dolmabahçe Sarayı'nı biliyorsunuz işte. Orayı Sultan Abdülmecit Han yaptırdı. Fakat orada fakirin bahçesi vardı. Fakire dedi ki burayı bana ver dedi. Ben buraya saray yapacağım dedi. Yok padişahım, veremem dedi. Sat dedi, satmıyorum ben dedi. Israr etti, sonra da fakir peki dedi, madem ki bu kadar ısrar ettin, Hatta biri 3 fiyat verdi oraya, Abdülmecid Han. Fakir sattı ama gönlünde rıza yok. İstemeye istemeye sattı orayı. Cennet mekan Abdülhamid Han dedi ki, dedem dedi, fakirin dedi, gönül rızası ve hoşluğu olmadan dolayı o arsayı aldı. Cenab-ı Hak Celle Celal ona bir gün yüzü göstermedi o sırada oturmak dedi. İnsan kalbi Allah'ın arşından daha muhteremdir İmam Rabbani. Onu kırdın, kainat depresyona giriyor. Kainat heyelana maruz kalıyor. Mimar Sinan'ın da Selimiye'de rahmetlinin yaptığı camide, orası da bir fakirin işte bahçesiydi, çiçekleri miçekleri vardı. Bana burayı ver dedi, ben buraya cami yapacağım dedi. Padişah, ya üstadım dedi, mimarım dedi, ben dedi başka bir yerim yok dedi işte, burası dedi benim gül bahçem, çok da güzel bir yermiş. Bak o ne yaptı. Dedi ki, bak dedi, sen bana burayı ver dedi, ben buradaki bütün çiçeklerin dedi, resimlerini çizeceğim dedi, buraya yapacağım caminin kubbesine o çiçeklerin hepsini monte edeceğim ben dedi. Ve senin bahçenin çiçekleri kıyamete kadar var olacak dedi ve öyle yaptı. İnsan kalbi, şimdi kalp kıran seviniyor, peki kalp kırmayan oturup ağlıyor, niye ben kıramadım bu diyemedim diye. Peygamber kadar amelim olsa, yok, barajı geçemezsek, yandı keten elva. Bir cümle, يَنْبَغِي اَنْ يَكُنَا مُتَوَجِّيَنْ اِلَى الْبَاطِنِ. Demek ki insan iç alemiyle uğraşacak, kalbiyle, kalbini tezkiyeyle, tasfiyeyle meşgul olacak ama بَعْدَ جَعْلِ الظَّاهِرِ مُحَلَّمْ بِاِتْيَانِ اَحْكَامِ الشَّرْئِيَّةِ. Şeriatın hükümlerini yerine getirme noktasında tamam, dört dörtlük olduktan sonra tarikat ve tasavvufa girecek. Ama diyelim, işte dediğimiz gibi okuyamadı, edemedi vesaire. Ama hal ve harekatın, işin veya işte diğer hayatımızın teferruatının fıkhen durumu ne olacağı düşündükten sonra, bunu da öğrenmeye söz verdikten sonra tarikat ve tasavvufa girmek gerekiyor. Önce şeriat, sonra tarikat. Niye böyle peki? Neler yapmak gerekiyor? Önce şeriat, fıkıh ilmi, sonra peki tasavvuf ve tarikat. لَاَلَّا يَكُونَ الْعَمَلُ مُخْتَلِتًا بِالْغَفْرَةِ. Şimdi bak bazen kulağımıza böyle şikayetler geliyor. İşte tarikatın var, şuyun var, buyun var vesaire. Kardeşim biz o ilimleri işte bir başka türlü işte öğreniyoruz zaten direkt Allah'tan vesaire. Bizden artık kitabın önüne oturup da okumak havası geçti gitti. Artık bizim kitapla işimiz yok. Biz kalple, batınla işi götürüyoruz vesaire. Bana bak bu söz var ya, insanı dinsiz yapar. Dinsiz yapar. Dinsiz yapar. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum peki, kitabın başından kalkmadı peki. Üstünlükte onlar, rakipleri yok. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördükten sonra okumaya ne gerek var ya, sormaya ne gerek var ya deyip de peki bir tarla bostan yan gel Osman yapmadı peki bu adamlar. Yapmadı bunlar. Yapmadı bunlar. Bu neyin kafasıdır bu? İmam-ı Rabbani bir mektubunda diyor ki sizi gidi derviş kisvesine, sizi gidi derviş elbisesine girmiş dinsizler sizi. Daha mektubun birinci satırında böyle dalıyor içeriye. Yani kafa, kol, bacak, tekme, böyle giriyor mektuba. Cabir ibn Abdullah radıyallahu teala an hadisi şerifi hatırlayacak. Bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimenin harekesini okuma noktasında nasıl okuduğu meselesi kafasına takıldı. Karar veremiyor. Resul-i Ekrem burayı zammeli mi okudu, ötreli mi okudu yoksa fethalı üstünlü mü okudu diye. Allah Allah. Olmadı bir türlü hatırlayamadı. Sonra düşün dedi ki ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu dedi efendim hadisi bize söylerken yanında kim vardı, kim vardı, kim vardı? Ha! Mısırlı bir zat vardı, bir sahabe. Medine-i Münevvere'den Mısır'a kadar yayan gitti. Sonra buldu şeyi. O sahabeyi. Ya selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi ki ya kardeşim dedi sen de biliyorsun dedi ya. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman dedi şu hadis-i şerifi söylemişti, beraber yan yana oturduk. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu dedi harekeyi Fetal'ı mı okudu, Zammel'i mi okudu, onu hatırlayamadım dedi. Bana hatırladığıma göre işte Fetal'ı okudu gibi. Acaba farklı mı dedi. Sen de aynen böyle mi duydun yoksa farklı mı duydun dedi. Dedi ki Cabir ben de aynen senin gibi duydum dedi. Senin benim kafamla ya bir murakabe yapayım peygambere sorayım dümdüz geçeyim demedi sahabe. Yapmadı sahabe. Medine'den Mısır'a yayan gidiyor adam. Ha böyle diyelim murakabeyle şunla bunla vesaire olmaz diye bir şey yok. O seni bağlar o. Ama şeriat bir kişiyi bağlamak için gönderilmedi. Şeriat bütün insanları bağlamak için gönderildi. İşin zahir tarafını böyle aynen kapatmak lazım. İbn-i Hişam el-Ensari Muhunillebib'in ikinci cildinde söylüyor. İmam-ı Sibeveyi Nahiv alimi, İmam-ı Sibeveyi Nahiv'le uğraşmaya mecbur eden bir Peygamber Efendimiz'in bir hadisindeki bir hareke. Hocası bir harekeyle okudu kelimeyi. İmam-ı Sibeveyi dedi ki ona, o zaman başka ilimlerle meşgul oluyordu. Hocam dedi, üstadım buranın dedi harekesi böyle mi olacak dedi. Başka bir ihtimal yok mu burada? Dedi ki, İşte dedi yani şöyle de olabilir dedi. Zammeli de okuyabilirsin, Fetal de okuyabilirsin. Yok dedi. Bir dakika dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burayı nasıl söyledi dedi. İşte böyle mana versek de olur, şöyle mana versek de olur. Olmaz dedi. Uğraştığı ilimleri kapattı, ondan sonra nahiv ilmine intisap etti. Şimdi bir insan 20 sene nahiv okursa diyorlar ki ya sen kafayı yedin mi? Sen filolog mu olacaksın, lügat alim olacaksın? Bu söz de insanı dinsiz yapar, Allah göstermesin. İmam Bukhari Tarih-i Kebir'inde diyor ki, Harr ibn Abdurrahman var. Bu zat 45 sene sırf Kur'an-ı Kerim'in irabıyla uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı irabıyla uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı Kerim'in hareke ve irabıyla meşgul oldu. Selefi sahne böyle ne insanlar var? Bunlar bir şey görmedi mi peki? İşi tarikatla bitirebilirlerdi vesaire. Ama işin zahiri tarafını elde etmek için ne emekler ne emekler. Burası bir destan. Vakit olsa da bir de bunları konuşsak. Şimdi 3 sene o Arapça okuyor. Aa hoca oldu. Sevsinler seni. Seni teşvik kabrinden bunları söyleniyor. Hani ileride inşallah hoca olacaksın teşvikiyle. Ama efendi Allah uzun ömür versin. Yıllardan beri ne söylüyor? Hoca olan derin okuyacak derin. Hoca olan derin okuyacak derin. Usulü fıkıh okumayan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e kırık kırık mana vermesi bile caiz değildir diyor ulema. Ha biz avami izzar okuyan hadi geç git vesaire tamam onu teşvik etmek lazım. Onlar teşvik kabilindendir. Ama mantık bil, ilmin kuvvetli olsun, usul bil, dinin kuvvetli olsun diyen insanlar bir şey görmedi mi? Endülüslü, rakipsiz büyük alim Ebu Hayyan-ı Tevhidi buyuruyor ki bir insanın fukahanın yani fıkıh alimlerin ibaresini, sözünü gereği gibi anlaması için 20 sene Arapça okumak gerekir diyor. Eskiden Şeyhülislamların giymiş olduğu çizmeler mavi renkliydi ecdat zamanında. Mavi renkli çizme giyerlerdi. Ana, o da ne ya? Onu anlamışıydı. Gökler, semalar Şeyhülislam gel Ebu Suud Efendi'nin ayağı altındadır. O ilimde o kadar güçlü bir zat ki gökler dahi ayağının altında manasına gelsin diye peki giymiş olduğu çizmenin rengi gökyüzünün rengindeydi. Adamın gündelik yaşamına bakın. Haline bakın. Oturmalar, kalkmalar, şunlar, bunlar vesaire vesaire vesaire vesaire. Bunlar kitaba uyuyorsa o adamın peki o manevi güzelliğine tamam not verin. 10 üzerinden 10. İmam-ı Rabbani Kudüs-sırrı diyor ki ta yukarı makamlara çıktı birisi. Acayip işte halleri var. Gözler kamaşıyor da kamaşıyor. Kamaşıyor da kamaşıyor. Diyor ki bu şeyhin diyor, bu işte efendim mürşid olan zatın diyor, sünnetlerden bir tanesinde eksikliği olsa, diyelim 9999 tane sünneti var, bir sünneti yapmıyor bu adam. Diyor ki bunda eğer tecelli varsa, o tecelliler hiçbir şey diyor Rabbani. Ya tas tamam olacak diyor. Tas tamam olacak. Tecelli devam ettiği müddetçe salik hala yolda diyor İmam Rabbani. Yani ateşe bir milim yaklaşsan hala ateşle aranda mesafe var. Halbuki durulacak gibi değil yani müthiş bir hararet var. İmam Rabbani diyor ki ateşin içerisine atlayıp ateşten bir köz kor oluncaya kadar devam diyor. Ateşle arada milim kalmayacak. Ya bu milimler niye kalıyor diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor sünnetinde eksiklik var diyor. Hala tecelli basamaklarında kalan insanların zuhuratlarına Nakşibendi tarikatında olan büyükler itibar etmiyorlar diyor. Bakın şimdi yani suizandan Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bazı insanlar çok etkisinde kaldığı tarikat halleri oluyor. Zuhurat halleri oluyor. Şimdi gidiyoruz tabi efendiye anlatıyoruz. Neticede efendiye mübarek olsun diyor. Halbuki sen ne kadar da yani etkisinde kalmıştın. Çok muazzam bir müjde bekliyorsun. Sırtını sıvasın mübarek olsun diyor. Derslerine devam et diyor. Bu birçok manaya gelir bu. Ama bir de bu manaya gelir. Sana tarikatın mübarek olsun, hallerin mübarek olsun ama senin tecellilerin, senin keşiflerin o kadar da kale alınacak meseleler. Niye? İlmin yok ilmin! İlmin yok ilmin! İlmin yok ilmin! İslamiyet'in ilk emri üzkür değil. Allah'ı zikredin değil. İslamiyet'in ilk emri namaz kıl değil. İslamiyet'in ilk emri oruç, bünlenle, cübbe, sarık, şalva, çarşaf değil. İslam'ın ilk emri oku oku! Oku oku! Mevla beyninle meşgul ol diyor. Ben bunu beyninle meşgul ol gibi anlıyorum affedersiniz. Ne olacak ondan sonra? Kendi kendime gelin güve olacağım ben. Kendi kendime not vereceğim ben. Yok. Allah eksiklerden bizleri muhafaza eylesin. Ve tarikul istikameti huve hâzâ. Vallahu subhanahu el muvaffuk. Bakın istikamet, doğru yol, doğru yolun göstergesi budur diyor sultan. Allah doğru yolda hepimizi sabit kadem eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: İlla ve fiyâ melekûn kâimûn evrâkûn efsâcidûn. Ya kıyamda, namazda kıyamda duruyor, ya rükûda duruyor, ya secdede duruyor. Hem de ne zamandan evvel? Âdem aleyhisselam yaratılmadan evvel kıyama durmuş. Âdem aleyhisselam yaratıldı. 6000 küsur sene geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisi geldi. Hala o melek kıyamda duruyor, rükûa eğilmemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü onları. Adem aleyhisselam yaratılmadan yani en az 6-7 bin senelerden geriye git. Melek rükûa eğilmiş. Tesbihata başlamış. Şu anda hala rükûdadır. Hala rükûdan kavmeye kalkmamış. 7000-8000 senelerden evvel, belki daha da evveli var. O Adem aleyhisselamdan evvel deyince onun hududunu vermiyor. Gerisinin sınırı yok. Meleği yaratmış. Melek secdeye kapanmış. Hala secdeden başını kaldırmamış. Neden? Uykusu gelmez. Acıkmaz. Abdesti bozulmaz. İhtiyacı yok. Biz öyle miyiz ya? Bir rüküye eğiliyoruz. Üç Sübhane Rabbiyel Azim diyene kadar aklımızdan 40 tane tilki geçiyor. 5 yapalım mı, yapmayalım mı? Yani 5 Sübhane Rabbiyel Azim 5'e çıkaralım mı, 7'ye çıkaralım mı falan? Oho! Adam Kabe'de teheccüdde 33 diye defa demiş, imam diyor orada. Vehhabilerde böyle işlerde var, hem çok yorulurlar hem boşuna gider, o da ayrı dava. Adam bir kalktı bizim Türk hacı, dedi, beynime kan çıktı dedi ya. Ne oldu dedi, ben dedi tansiyon hastasıyım dedi. Az kalsın beynim patladı dedi ya. 33 kere Sübhane Rabbiyel Ala demiş imam. Teheccüdde olur böyle şeyler. E hacı abi ne var? Sen de teheccüd farz değildi. Ne uydun? Tavaf yapsaydın, kendin kılsaydın. Ben ne bileyim dedi, bizim imamlar gibi zannettim. Bizim imamlar da biri inerken, biri kalkarken bir taneyi oraya denk getirebilirsen hamdeyle otur aşağı. Bazı imamlar, hepsini söylemeyelim. Ben çoğuna yetiştiremiyorum. Ben çoğuna 3 defa yetiştiremiyorum yani. Ama ya ne var? Ya melâke-i kiram 7000 sene, 10000 sene secdede duruyor hiç kıpırdamadan. E neden? Zarureti yok, zarureti. E bizde nefis var, o ayrı bir şey. Üç kere de, beş kere de, yedi kere de insan darlanır mı? Ya yedi kere secdeden ne olsun Sübhane Rabbiyel Alâ'dan yani. O meseledir, o nefis. Zaten namaza durmak istemiyor. Namaza durduğun zaman bunalıma giriyor yani. Onu konuşmuyorum ben. Ama normal bir Müslüman da hadi yarım saat dur, bir saat dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede bir saat durduğu olurdu. Bir saat, tek secdede kalkardı. İkinci secdede yine bir saat durduğu olurdu yani. Çünkü onu nereden anlıyoruz? Buhari Müslim hadislerinden anlıyoruz. Çünkü ne buyuruyor? Bakara suresini tertil üzere yavaş yavaş kıraat etti. Bir rekatta. Bakara suresi zaten 50 sayfa. 2,5 cüz. Ondan sonra Ali İmran'ı da ekledi. O da efendim 2 cüze yakın. Ondan sonra Nisa suresinde okudu. Yani hesaba yapıyorsun Maide ile falan 500 oluyor. Fazlası da olabilir. 500 demek yani en az 100 sayfa demektir. 100 sayfayı da öyle hızlı okumuyor. Yavaş yavaş okuyor. Dua gelen yerde dua diyor, cennet ahatinde cennet istiyor, cehennem ahatinde Allah'a sığınıyor, bak böyle okuluyor. Ondan sonra diyor, İbn Abbas Hazretleri seyrettim diyor ben bunu. Evinde kaldı çünkü. Meymune validemiz de onun teyzesiydi, onun için mahremi olduğu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece annelerimizin nöbetinde olduğu için, teyzemin nöbetiydi dedi, ben de mahremi olduğu için aynı evde kaldık dedi. Onun için seyrettim diyor. Namazını seyrettim diyor. Rükûa eğildi, ayakta durduğu kadar durdu. Bir, yani normal bir hafız, kari, işte Kurra'dan, Hoca Efendi buradalar var. Benim hocamdan duyduğum, Hasan Efendi hocamızın abisi, Mustafa Kılıç Hoca Efendi vardı. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Kefevi imamı, Çufarık Salı Aşık Kutlu Efendi'nin çok kıymetli talebesiydi o. Mustafa Efendi. O derdi, bir dakikadan aşağı bir sayfayı okuyan, yanlış okumuştur, iadesi gerekir. Yani en az bir dakika, en hızlı okuyan, talim tecrit kıranla rahat ederse bir sayfanın hakkı bir dakika derdi. Yani çünkü metni var, şey var. Bir dakika olsa. 100 sayfa, en hızlı okusan 100 dakikadan aşağı olmaz. 100 dakika nerede duruyor? Namazın kıyamında duruyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertil üzere okudu. Onun tertiline onu eklersen, o 100 dakikayı sen yap onu en az 200 dakika. Peki ne kadar durdu rükûda? Ayakta durduğu kadar rükûda durdu. Sonra ayakta durduğu kadar secdede durdu. Her bir secdede. İki secdede ayrı ayrı durdu. E bunları hesap ettiğin zaman ne oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir saat, yani en azından bir saat, 100 dakika bir saati geçiyor, 1,5 saat. En azından bir saat, 2 saat secdede durduğu vardır. Bunun sünnette yeri vardır. Ama burada tabii imam olup da nafile namazda bile olsa, teheccüde, teravide bile olsa imam bunu yapmaması lazım. Çünkü imamın arkasında hasta var, zayıf var, yolcu var. Değil mi? Adam hatimle namaza denk gelmiş. Teravide normal cami diye girdi. Hatimle namaz kıldı. Hatimde ne var yani? Zaten seri okuyor hafızlar, güzel de okuyorlar çoğu. Seri okuyor bilmem ne oldu. Bir dakika, 2 dakika fark ediyor. Yani hatimle kılanla öbürünü 30 dakikada çıkıyor, bu 50 dakikada çıkıyor. Yani çok da bir şey yok ama adam yandım Allah diye çıktı dışarı. Dedi ki ben dedi bu namazın sonunu getiremeyeceğim dedi. Niye? Bu ne kadar okuyor dedi ya. O da zannetti. Elemtara'yı kefeden aşağı bağışlamış, gidecek. Öbürleri zaten hepten nün diyor, Allahu Ekber diyor. Allah'ım ya Rabbim. Adam da anlamıyor ya. Tevrat'tan mı okuyorsun, İncil'den mi? Nun diyor, Allahu Ekber. Ya nun bir ayet midir? Ayetse tamam kurtarır ama o kadar da olur mu ya? Bari elif, lam, mim de 3 harf olsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Yani gevşeklik, diz boyu insanlar laçkalaşmış, ibadet ciddiyeti kalmamış, huzur kalmamış, şuur kalmamış. Böyle bir zaman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Allah'ım, onun şanını yücelt, burhanını açık, delilini parlak kıl, faziletini beyan eyle, ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizlere onun sünnetiyle amel etmeyi ve onun sünnetine hizmet etmeyi nasip eyle, ey alemlerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım.
1: Allahümme ya Rabbi ihşurna fi zümretihi ve tahta livaihi ve esqina bi ke'sihi ve enfa'na bi mahabbetihi amin ya Rabbel alemin.
0: Allah'ım, ey Rabbim, bizi kıyamet günü onun zümresi içinde ve sancağı altında haşreyle. Havzının kenarındaki kaselerle bizlere su içir ve onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi.

Allah'ım, ey Rabbim, ona bizden selamların en eftalini ulaştır. Bir peygamberi, ümmeti sebebiyle mükafatlandırdığın şeylerin en eftaliyle Efendimiz'i, bize olan hizmet ve ihsanları sebebiyle mükafatlandır. Ey alemlerin Rabbi!

0: Allah'ım, ey Rabbim, beni mağfiret etmeni, bana rahmet eylemeni, tevbelerimi kabul buyurmanı, bütün zahiri ve batını, yerden çıkan ve semadan inen belalardan afiyette kılmanı istiyorum. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Rahmetinle bu isteklerimi kabul eyle. Aynı zamanda erkek kadın, bütün müminleri ve Müslümanları, hayatta olanlarını ve vefat etmiş bulunanlarını da mağfiret etmeni istiyorum.
1: وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ

0: Allah-u Teala Efendimizin temiz zevcelerinden, ümmetin annelerinden, hidayet imamı ve dünyanın kandilleri olan yüce sahabilerden, tabiinden ve kıyamete kadar onlara ihsan üzere tabi olanlardan razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme Rabbel Arvahi vel Ecsadil Baniyeti Es'eluke bi ta'atil Arvahir Raci'ati ila Ecsadiha ve bi ta'atil Ecsadil Multaimeti bi Uruqiha ve bi kelimatiken nafizeti fihim وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك.

0: بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني.
1: Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birlikte çürüyüp birbirine karışan cesetlerin taatleri hürmetine senden istiyorum. Onlara nüfuz eden emirlerin ve onlardan hakları alan kudretin hürmetine istiyorum. O gün insanlar huzurunda toplanmış hükmünü bekler, rahmetini umar, ikabından korkarlar. Allah'ım, gözümü nurlandırmanı, dilimi gece gündüz zikirle meşgul etmeni ve bana ameli salihler nasip etmeni istiyorum. Beni bunlarla merzuk eyle Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de bereketler ihsan eyle.

Allah'ın salatlarını ve bereketlerini Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle. Tıpkı onları Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Erkek kadın bütün müminlere ve Müslümanlara salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ilminin ihata ettiği, kitabında yazılı olan ve meleklerinin şahit olduğu şeyler adedince, mülkün devam ettikçe devam edecek olan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'elü

0: Mirah.
1: Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim büyük isimlerinin hürmetine istiyorum. Yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim isimlerin hürmetine istiyorum. Kulun, peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e, sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çoğalamadan, güneş parlamadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıklanmadan, denizler dalgalanıp akmadan ve ağaçlar meyve vermeden evvel yarattığın şeyler adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede fadlik. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَاوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ.

0: melaiketik.
1: Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e lütufların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cömertliklerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada yarattığın melekler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي أَرْضِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا.
1: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünde yarattığın cinler, insanlar ve onlardan başka vahşi hayvanlar, kuşlar ve bunların dışındaki diğer mahlukat adedince salat eyle.

0: يوم القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القدر والمطر.
1: Efendimiz Muhammed'e kalemin gayb ilminde yazdığı ve kıyamete kadar bununla cereyan edecek şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e her bir damla ve yağmur adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُمَجِّدُكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e sana hamd eden, şükreden, tehlil getiren, tazimde bulunan ve senden başka ilah olmadığına şahitlik eden kişiler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e senin ve meleklerinin ona ettiği salatlar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirenler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى.
1: Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e dağlar, kumlar ve çakıl taşlar adedince salat eyle.

0: لسنة وما تخلق فيها وما يموت فيها.
1: Efendimiz Muhammed'e ağaçlar ve yaprakları, toprak ve ağırlıkları adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün seneler, onlar içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e kıyamete kadar vücut bulan, her günün içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sema ile arz arasında akıp giden bulutlar ve yağdırdıkları sular adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder riyahil musakharati fi meşariqil ardı ve megaribiha ve cevfiha ve kıbletiha.
0: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğuları ve batılarında, içinde ve kıble tarafında Allah'ın emri altında esen rüzgarlar adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e cehennemlikler cehennemde kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu sevdiğin ve ondan razı olduğun miktarda salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onun seni sevdiği ve senden razı olduğu miktarda salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyu sonsuz salat eyle. Onu katındaki en yakın makama yükselt. Ona vesile makamını, fazileti, şefaat yetkisini, yüksek dereceleri ve kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت.
1: Allah'ım, senden şunun için istiyorum ki sen benim malikim, efendim, sahibim, güvendiğim ve ümit beslediğim merciğimsin. Haram belde, Meş'aril Haram ve Nebi-i Ekrem'in kabri hürmetine bana ancak senin bilebileceğin kadar hayırlar lütfetmeni ve ancak senin bilebileceğin kadar çok kötülüğü benden uzaklaştırmanı istiyorum.''

0: يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين.
1: Ey Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail'i ve İshak'ı veren ve Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a geri döndüren Allah'ım! Ey Efendimiz Eyyub'tan belaları gideren! Ey Efendimiz Musa'yı annesine geri veren! Ey Efendimiz Hızır'ın ilmini artıran! Ey Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı, Efendimiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı hibe eden ve ey Efendimiz Şuayb'in kızlarını muhafaza eden Allah'ım! Senden Efendimiz Muhammed'e, bütün nebilere ve rasullere salat etmeni istiyorum.''

0: Ey Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat yetkisini ve yüksek derecelere lütfeden Allah'ım, günahlarımı mağfiret etmeni, bütün ayıplarımı örtmeni, beni cehennemden kurtarmanı, rızana, emanına, ufranına ve ihsanına ulaştırmanı istiyorum. Kendisine nimetler ihsan eylediğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennetinde beni de nimetlendirmeni istiyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez'acetir riyahu sahâ.

Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e ve âline rüzgarlar kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibi ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Allah'ım, Darüsselam'da selam ehline selam, tahiyye ve selametler ihsan eyle.

0: dek.
1: Allah'ım, beni kulluk yapmam için yarattın. Sadece kullukla meşgul eyle. Beni vermeyi tekeffül ettiğin rızkım hususunda endişeye düşürme. Ben senden ister, sana dua ederken beni mahrum bırakma. Ben senden affımı isterken bana azap etme. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline salat ve selam eyle. Allah'ım, katında seçtiğin Habibin Mustafa'yı vesile edinerek senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey sevgilimiz ve Efendimiz Muhammed! Biz seninle tevessül ederek Rabbine yöneliyoruz. Yüce Mevlamızın katında bize şefaat eyle. Ey son derece güzel ve temiz Resul! Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu bize şefaatçi kıl.

Bizi ona salat ve selam edenlerin, ona yaklaştırılanların ve cennette havzının başına varanların en hayırlılarından eyle. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerin ve onun katında sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Mahşer meydanında bizi Efendimizle sevindir. Onu bize herhangi bir zahmet, meşakkat ve hesaba çekilme olmadan naim cennetine götüren bir rehber eyle. O bizden memnun olarak bizi tebessümle karşılasın. Bize kızacağı bir halde olmayalım. Bizi, anne babamızı, hayatta olan ve vefat etmiş bulunan bütün Müslümanları mağfiret eyle. Duamızın sonu şöyledir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Senden istiyorum ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Hay ve Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi. Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendisine zulmedenlerden oldum.
0: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
1: Kürsinin taşıdığı azametin, celalin, izzetin, kudretin ve saltanatın hakkı için yarattıklarından hiç kimsenin muttali olmadığı gizli ve saklı pak isimlerin hakkı için istiyorum.

0: السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, denizlere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın ve bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın isimlerin hürmetine istiyorum.
0: وَاَسْأَلُ

0: الملائكة، وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش، وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك، وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
1: Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın ve bütün meleklerin alınlarında yazılı olan mübarek isimlerin hürmetine istiyorum. Arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Yüce Zat'ın isimlendirdiğin en büyük ismi azamın hürmetine istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim bütün ismi şeriflerin hürmetine istiyorum.
0: وَاَسْأَلُ

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Peygamberin, Resulün, Habibin ve seçkin kulun olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Ey Allah! Sizi ve yaptığınız amelleri yarattı buyuran ve sözü hak olan Allah'ım! Onun kullarından söz, fiil, hareket ve sekanat olarak her ne sadır olduysa, onun nasıl olacağının ilmi mutlaka daha önceden Allah'ın ilminde, kaza ve kaderinde mevcuttur. Nitekim bana bu kitabın toplanmasını ilham ve takdir etmen, bu işi yapmak için sebepleri ve yolları bana kolaylaştırman, bu kıymetli ve yüce ahlak sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kalbimden şek ve şüpheyi uzaklaştırman ve onun muhabbetini benim yanımda bütün akraba ve sevdiklerimden üstün kılman da böyledir.''

0: من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım! Senden beni ve Efendimiz'i seven, ona tabi olan herkesi kıyamet gününde herhangi bir münakaşa, azap, azarlama ve kınama olmadan onun şefaati ve beraberliğiyle rızıklandırmanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Ey Vahhab, ey Gaffar! Cennetlerden daha üstün bir nimeti lütfettiğin ikram gününde sevdiklerimizle birlikte mübarek cemal-i kerimine bakmayı ihsan etmeni, amelimi kabul buyurmanı, bildiğin bütün hatalarımı, nisyanlarımı ve sürçmelerimi affetmeni, en büyük amelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederek ona ve iki arkadaşına selam vermeye muvaffak kılmanı istiyorum. Lütfunla, fadlınla, cömertliğin ve kereminle kabul eyle. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Ben ve Müslümanların hayatta olan ve vefat etmiş bulunanlarından ona iman ve ittiba edenler sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kullarından birini mükafatlandırdığın en faziletli, en tam ve en umumi karşılıkla mükafatlandırmanı istiyorum. Ey Kavi, ey Aziz, ey Ali!

0: محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: اللهم sana yemin ettiğim şeyler hürmetine senden istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yükselmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, denizler insanların emrine boyun eğmeden, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan ve yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince nasıl olduğunu senden başka kimsenin bilmediği bir şekilde salat eyle.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

0: Ona ve âline mübarek sözlerin adedince salat eylemeni, ona ve âline Kur'an'ın ayetleri ve harfleri adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat edenler adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat etmeyenler adedince salat eylemeni, ona ve âline arzının dolusunca salat eylemeni, ona ve âline kalemin levh-i mahfuza yazdığı şeyler adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eylemeni, ona ve âline yağmur damlaları adedince ve dünyayı yarattığın günden kıyamete kadar semadan arza düşen her bir damla adedince her gün bin defa salat eylemeni istiyorum.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi Cumartesi Virdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül FM.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Hatmi Şerif.
4: ...25. cüzü dinliyorsunuz.

الأرض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو

فالملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا

0: Hatmi Şerif
1: 25. cüzü dinlediniz.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
4: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sellem. Sallu alâ şefii'i zunûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed وعلى آله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kıymetli kardeşlerimiz, evvela şu şeyi ilan edeyim. Yarın dua kabul saati 19.05'te başlayacak. 45 dakika kalan inşallah Kehf suresi, Hizbul Bahri Şerif, Esma-i Dirisiye okunarak dualar ediliyor. Allah Teala kabule karin eyleyip icabet saatine muvaffakata muvaffak eylesin. Amin. Vekillerin emiri İbrahim Efendi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah hayırlı uzun ömürle muammer eylesin, sıhhat ve afiyetini daim eylesin, nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Kıymetli hocamız, yine Efendi Hazretimize çok bağlı, Şura Müceddidi hocalarından çok büyük alim Ömer Mahmutoğlu Hoca Efendi, çok büyük ilim sahibidir. İsmail Hünerlici Hoca Efendi zaten tanıdığınız, bildiğiniz kıymetli Hoca Efendi kardeşimiz, Şura Müceddidi hocalarımızdan. Onların da katılımıyla 31 Ekim'de Yesevi tur ile umre yapılacak. İbrahim Efendi hocamız da inşallah sağlığı yani iyidir, gidecek. Ekonomik servisli ve 40 vakit yani Medine-i Münevvere'de 40 vakit namaz kılınacak şekilde programlar, hatmi şerifler yapılacak, sohbetler yapılacak. Onun için yerinizi ayırtın gitmek isteyenler. Şimdi mevsimlere göre herkesin değişiyor durumu. 31 Ekim'de gitmek münasip olanlar, İbrahim Efendi hocamız gibi bir Allah dostunun efendim inşallah ruhiyetiyle müşerref olurlar. 0212 alan hattıyla 912 çift 020 telefonundan Yesevi Tur'un irtibat kurulabilir. Yani bilgi almak için işte ben detayları tabii bilemiyorum. Onun için bilgi almak isteyenler Allah'ımız hocamıza da hocalarımıza da hayırlı saatle afiyetle gidip gelmeyi mübarek dualarla, müstecap dualarla dönebilmeyi nasip eylesin. Amin. Hepimize niyet ettiklerimizi yapacak hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Amin. Sıhhat ve afiyet bahşe eylesin. Amin. Kazadan, beladan, eşrarın şerlerinden muhafaza eyleyip, bütün niyet ettiğimiz hayırlı ibadetleri ve hizmetleri itmama muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Efdal salavatike adede malumatike ve barik ve sellem teslimen kezalik. Şimdi efendim geçen şeyde Hoca Efendiler getirmiş ama ben göremedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlid kıssası ve mucize demek özlü hayatı. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu evin resmidir. Zaten ben de önündeyim, ziyaretteyim. Bu evvelki kapaklarda bu yoktu. Sonraki kapaklarda bu kondu, öyle hatırlıyorum. Elhamdülillah. Bu da bir hatıra olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le anılmak bakımından. Arkada da mührü şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mührü şerifine itikat ve hürmetle bakmanın faziletleri. Burada çok ilim var, şimdi vakit yok. 661-663 arasında bunlar zikrediliyor. Bu mührü şerif, bu kitaplar tabii belden aşağı tutulmaz. Biliyorsunuz bizim hiçbir kitabımız belden aşağı tutulmaz. Belden aşağı konulmaz çünkü bunlar hep ayet dolu, hadis dolu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtı şerifinde, o zahri şerifinde olan mührü şerifteki tüylerden yazılmış yazılar. Bu mührü şerife bakmanın çok faziletleri var. İnsan her gün baksa, her sabah baksa neler neler neler yani. Efendim, şeyde de hatırlıyorum da bakayım. Zararlara karşı. Mührü Şerif'te neler yazılıyor? Manaları nelerdir? Abdest alıp sabahleyin bakarsa akşama kadar muhafaza olur. Akşam bakarsa sabaha kadar Allah onu hafız eder. Ay başında bakanı sene sonuna kadar tüm belalardan yani yıl başında olması lazım. Yolculukta bakanın yol seferi mübarek olur. Baktığı sene ölene imanlı çene kapamak nasip olur. Ömründe bir kere dahi muhabbet ve imanla kendisine zarar eden Allah Teala kendisine kavuşuncaya kadar istenmedik. Her türlü şeyden hafzeder, muhafaza eder. Evet. Onun için birçok burada faziletler yazılmış, özelliği yazılmış. Zürkani Hazretleri'nin beyanı veçile 661-662-663 gidiyor. Bu böyle kıymetli bir kitaptır. Baskısı da çok kalitelidir yani. Hakikaten ben de bu kaliteden taviz vermiyorum. Basacak şirketlere diyorum sakın bunu başka türlü basmayın. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeridir. Ayrıca geçen bir beyitten bahsettim. Muhammed Bekri el-Mısri Hazretleri'nin beyitleridir. Şeyh Nemir el-Hatib işte Efendi Hazretlerimize gelmişti dedimse Medine-i Münevvere'de ziyarete asansöre yolcularken ona sordum. O da bu beyitleri söyledi. Sonra ben onu kitapta buldum. Tabii orada ayaküstü bayağı uzun beyitler var. Ben onu ayaküstüne o da okuyamazdı. Yalnız bunu söyledi bana. Accil bizâ billedî eşteki. 72 kere tekrar ediliyor ve murada hasıl oluyor. Şimdi bu beyt-i şerifleri geçen sayfa veremedimse sayfa 668'de başlıyor. 68, 69, 670. Orada bir tanesini 669'da bir mısra kırmızı yaptım. O kırmızı olan 72 kere tekrar edilecek. Biliyorsunuz Seyyid Muhammed el-Bekri Salatül Fatih kendisine gökten bir kağıtla nazil olan velilerin şahıdır, padişahıdır Muhammed el-Bekri Hazretleri. Evet, bu beyitler hacetlerin yerine gelmesi için mücerreptir buyurmuş, denenmiş. Gecenin ahirinde yani seher vaktinde elden geldiği kadar salavat-ı şerife, hele ki bu gece cuma gecesidir. Cuma gecesi salavat-ı şerife okunmanın en muazzam gecesidir. Salavat-ı şerife okunduktan sonra bu beyitler okunuyor. Accil bi'zâbillezî eşteki bu 72 kere tekrar ediliyor. Ne diyor? Ma arsala Rahmanu ev yursilu min rahmetin tas'adu ev tenzilu fi melekutillahi ev mulkihi min kulli ma yahtassu ev yeşmelu. Rahman Teala ne kadar peygamber gönderdi geçmişte, ne kadar rahmet gönderdi ve bundan sonra kıyamete kadar ne kadar rahmet gönderecekse, bunlardan hangisi gökten yere iniyorsa, hangisi yerden göğe çıkıyorsa, bunlardan hangisi Allah'ın melekût aleminde bizim görmediğimiz alemlerdeyse veya mülk aleminde bizim gördüklerimiz alemlerdense, bunlar hangisi hususi ise, hangisi umumi şumulli ise, illa ve tahal Mustafa abduhu nebiyyu muhtaruhul murselu vasıtatun fiha ve aslun laha ya'lemu hâzâ küllü men yâkilû. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Taha ismiyle mevsuftur. Allah'ın kulu, nebisi, seçtiği Rasûlüdür. Bütün bu rahmetlerin, peygamberlerin, bütün bereketlerin vasıtası, vesilesi, esası, temelini teşkil eden Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Aklı olan herkes bunu bilir diyor. Zerre kadar aklı olan. فَعُلْبِي مِنْ كُلِّ مَا تَشْتَكِي فَاِنَّهُ الْمَرْجِعُ وَالْمَوْئِلُ وَحُطَّ اَحْمَالَ الرَّجَاءَ عِنْدَهُ فَهُوَ شَفِيعٌ دَائِمًا يُقْبَلُ. Sen neden şikayetleniyorsun? Ağrım var, sancım var, hastalığım var, kanser oldum, ülser oldum, büyülendim, cinlendim. Sen Rasûlullah'a sığın. Çünkü Allah Teala onu sığınak yapmış. Vesile yapmış. Aracı yapmış. Onun hürmetine isteyen reddolmaz. Şikayetlendiğin şeylerden ona sığın. Çünkü uğrak yeri, sığınak yeri ancak odur. Ümidinin yüklerini onun yanında indir. Salavat-ı Şerife okuyarak, rabıta yaparak ne kadar ümidin varsa bütün yüklerini onun yanına indir. Çünkü o şefaati reddolunmayan daimi bir şefaatçidir. Yani ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile aracımızdır. Vesilemizdir. Ve nadihi in ezmetun enşebet azfaraha ve istahkemel mu'zalu ya ekremel halki ala rabbihi ve hayra men fihim bihi yüselu kad messenil kerbu ve kem merratin ferraçte kerben bazuhu yüzhilu. Allah Allah! Nasıl bir nidalar, nasıl bir şeyler efendim. Sen diyor başına bir bela musibet gelip tırnaklarını sana takarsa, müşkilatın muhkemleşirse, çözümsüzleşirse, artık çarem kalmadı dediğin anda de ki ey Rabbin nezdinde mahlukatın en keremlisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, ey kendisiyle Allah'tan bir şey istenen, yüzü su hürmetine dua yapılanların en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, bana büyük bir sıkıntı dokundu. Kaç kere sen öyle belaları açtın ki bazısı adamı tümden götürecek kadar şiddetliydi. Ama sen kaç kere ne kadar Müslümanların musibetlerini açtın Allah'ın izniyle. Onun için şimdi buradan sonrası Efendimiz'e nida. فَبِالَّذ۪ي خَصَّكَ بَيْنَ الْوَرَٰى بِرُتْبَةٍ عَنْهَ الْعُلَٰى تَنْزِلُ. Bu kadar yarattıkları içinde bütün yücelerin bile kendisinden düşük kaldığı bir rütbeyi sana tahsis eden Allah'ın hakkı için. Allah-u Teala ki sana o rütbeyi tahsis etti, ondan yukarı rütbe yok, bütün üstün mertebeler ondan aşağı kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada o beyt geliyor, kırmızı yer. Accil bi izhabillezî eşteki. Şikayetlendiğim şu işin giderilmesinde acele et. Yani Allah'a aracılığını acele devreye gir. Acele et. Fein tevekkafte femen es'elû. Sen de duraklarsan, ben kimin kapısına gideyim? Aracı olarak senden büyük vesilem yok. Anladın mı? İşte orayı 72 kere tesbihenle alacaksın. Sayılar burada anahtarın dişleri gibidir. fazla eksik olmama. Accil midha billezi eşteki. Tam rabıta yeşil kubbe muvacen şerife. Accil midha billezi eşteki. Accil midha billezi eşteki. Arada salavat-ı şerife okursun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ve len terâ a'ceze mitsin. 72 bitti. Devam ediyorsun. Fe in tevekkafte fe men es'elu ve len terâ a'ceze minni fe ma li şiddetin ekva ve la ahmilu. Benden daha aciz bir ümmetini göremezsin. Hiçbir zorluğa dayanamıyorum. Hiçbir güçlüğe tahammül edemiyorum. Acındıracaksın. Yalvaracaksın. Alttan alacaksın. Havaları bırakacaksın. Kibri gururu terk edeceksin. Kapıya dayanacaksın. فَحِيلَتِي ضَاقَتْ وَصَبْرِي اِنْ قَضَى وَلَسْتُ اَدْرِي مَا الَّذ۪ي يَفْعَلُوا Çarelerim darlandı, sabrım tükendi, ne yapacağımı bilemiyorum. فَاَنْتَ بَابُ اللّٰهِ اَيُّ اُمْرِينَ اَتَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُوا Allah'ın kapısı ancak sensin, başka kapıdan gelen o kapı giremez içeri. Resulullah söylüyor. Sallallahu aleyhi

geçti. Bu kadar ilim yazdım size ya. Ya arkadaş, bunların içinde bir çare bulamadıysan ben sana ne yapayım ya? Oku diyorum, okumuyorsun. Salavat-ı Şerif'i okumuyorsun. Şunu zikret, zikret. Sen bana dua et. Ya arkadaş, sen ne beleşçi bir adamsın ya. Ondan sonra da tutturamıyorsun işte. Tutturamıyorsun. Şu milletin perişanlığına bak. Perişan. Maddi manevi. Herkes hasta, sıkıntı, geçim dal. Ya şu zikir kapıları varken, şu salavat-ı şerifler varken. Ah arkadaşlar. Allah'a sığınmayı beceremedik. Resulünü aracı etmeyi beceremedik. Beceriksiz bir adamlar olduk. Beceriksiz. En başta ben. Terzi şey bulsa çöküğünü dikermiş yani. Ama ben size söylüyorum. Bu sayfa, bu beyitler kaçıncı sayfada başlıyor? Beyitlerin fazla. Yani 667'de başlıyor. Beyitler okunma 668, 669, 670'te bitiyor. 3 sayfa tam. Ama kısa yani işte şu okuduklarım kısa. Yalnız o accil vizabille diyecek ki kırmızı yer 72 kere. Oraya dikkat. Son 671, 672'de de manalarını yazdım, Türkçelerini. Bu anlattığım manaları yani size yazdım. Allah Teala bu kitap var ya, bu kitap, bunun misli bulunmaz. Sırf arkasındaki mühür-i şerife baksan, bir salavat okusan hayatın değişir ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Şey teslim ediyorsunuz, yerine gidin. Teslim ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bakın. Evet. Şimdi kardeşlerim, Mevlid-i Şerif'i elhamdülillah Vehhabiler, Selefiler çatlasa da patlasa da kutladık elhamdülillah. Kutluyoruz. Bu cuma gecesi Mevlid-i Şerif'in ayındayız, hatta haftasındayız. Şu anda yani 12. geceyi geçeli birkaç gece oldu. Dolayısıyla Mevlid-i Şerif haftasındayız. Bu Mevlid-i Şerif ihyası yani kutlamaları Mekke ehlinin Mevlid-i Nebevi Şerif bu Vehhabilikten evvel, yani Vehhabiliğin başlaması hemen hemen 250 sene kadar var. Değil mi hocam? İbn Abdülvehhab yani bir 200 sene falan kesin var. Yani bunlar yayılmadan evvel bu İbn Abdülvehhab denen necis herif bu ortalığı karıştırmadan evvel, bu sapık mezhebi İngilizler tarafından da ajandı, kurdurulmadan evvel Mekke'de Mevlid-i Nebevi Şerif'in kutlama adetleri hakkında bazı şeyler şimdi okuyacağım. Meşhur gezgin, Rahale gezgin demek. İbn-i Cübeyr el-Endelüsi Hazretleri bunu efendim Rihletü İbn-i Cübeyr diye bir rihle yazmış. Onun 82. sayfasında bunu söylüyor. Tarihi bir vesika olarak çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in menzili diyor, yani doğduğu ev Mekke-i Mükerreme'de, şu anda da elhamdülillah, yani o bir duvarların aynısı durmuyor tabii ama yerinde o kütüphane olarak da olsa Allah'tan o yer korundu. Mevla orayı korudu yani. Vehhabiler kütüphane yaptılar falan ama işte yıkamadılar elhamdülillah, daha da yıkılmaz inşallah. Efendim o menzili mübarekin kapıları açılıyormuş. Mevlid gecesi, 12. gece. Bütün insanlar teberrük için Rebiülevvel, özellikle Rebiülevvel'in pazartesi gününde, pazartesi günü de tabii doğum günü olduğu için, bazı kere 12'si pazartesi gününe gelmez. Bu sene gelmedi mesela, salıya geldi. Ama özellikle pazartesi günü Rebiülevvel ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Mevlid ayı hem de Mevlid günü pazartesi diye Mekke-i Mükerreme'de kutsal yerler Osmanlı döneminden kalma, tabii oralar korunmuş, mukaddes mevziler açılıyordu. Mekke'de bu meşhur bir gündü yani, bütün insanlar ziyarete geliyorlardı. Mübarek ev küçük bir yer ama giriyorlar, işte salavat-ı şerife okuyorlar, çıkıyorlar, onlar giriyorlar, onlar çıkıyorlar, böyle efendim ihya ediliyordu. Yine meşhur muhaddis Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi rahimeullah anlatıyor. Bu da Mevlid-i Şerif, Beyanül Mevlid-i Şerif isimlerinin sayfa 58'de buyuruyor. Lazâlel Harameyn-i Şerifeyn. Bak İbnül Cevzi Abdülkadir Geylani dönemi yani 500'lerde. Ta o zamandan evveli söylüyor.
Haremeyn-i Şerife ne demek? Mekke Medine halkı.

0: ve Mısır ve Mısra ve Yemeni, Mısır halkı, Yemen halkı ve Şam halkı ve sair biladil Arab, bütün Arap beldeleri, vel meşrik vel mağrib, doğular, batılar, yahtefilun bi meclis mevlidin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid meclisleriyle kutlamalar yapıyorlar. Bak daha 900 sene evvel İbnül Cevzi gibi bir muhaddis, bir de bakın Mekke, Medine, Mısır, Yemen, Şam, bütün Arap beldeleri, daha İstanbul falan fetholunmamış İbnül Cevzi döneminde. İstanbul'un fethinden çok evvel. Dolayısıyla bütün İslam beldelerinde mevlüt ne oluyormuş? Kutlanıyormuş. Meclisler kuruluyor. وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ اِلَى شَهْرِ بِلَوَّلِ Rabiülevvel ayının hilali gözüktüğü zaman ferahlanmalar, sevinmeler, bayramlara ve yetemmûne ihtimâmen belîgan çok son derece dikkat kesilirlerdi. Çok ciddiyetle önem verirler. Alessema, Kur'anlar okunur, kasideler okunur, Mevlid-i Şerifler okunur, vel kıraatli Mevlid-i Nebi, Mevlid-i Nebi kıraatları yapılır. Ve yene alûne bizâlike bak, koca muhaddis, müfessir yani Allâme-i Can, Ebu'l-Ferec. Ecran cezilen ve fevzen azîmen çok büyük ecirler, sevaplar alırlardı. Çok büyük kurtuluşlara nail olurlardı diyor. Şimdi bunlar efendim tarihi vesikalar. Bu adamlar gelene kadar bir de bu mevlid okunmasına karşı çıkanların sıkıntısı. İmam Rabbani'den bahsediyorlar. Ben onu Mevlid Kıraatı kitabımın başında yazdım. İmam Rabbani Hazretleri'nin orada beyanı var. Mevlid Kıraat, o toplanmak, okumaya ne mani var diyor. Ama İmam Rabbani Hazretleri zamanında şeyhinin oğullarının da katıldığı mevlid okuma meclislerinde çeşdiyeler enstrümanlı alet kullanıyorlar. Enstrümanlı aletler Şafii mezhebinde caiz olan var. Maliki'de fetva veren var, Şafii'de fetva veren var, Hanefi'de de fetva veren var İmam Nablusi gibi. Fakat Hanefi mezhebindeki müftabi olan fetva, cumhurun görüşüne göre enstrüman aletler haramdır. Ondan dolayı İmam Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği konu ne? Bizim geçen okuduğumuz Mevlid Kıraatı, Efendi Hazretleri de bu şekilde Mevlid Kıraatı'nı dinledi. Kaç kere Seyyid Malik Hazretleri'nin yanında ayağa kalktık, salavatlar okundu, ayakta el ele tutuştuk. Mekke'de, Medine'de Efendi Hazretleri ile beraber bulunduk biz. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri itiraz ettiği konu ne? Başka bir mektubunda diyor ki Mevlid Kıraatı'nda şeriatsızlık olmazsa buna ne mani var diyor. Kim dedi ki diyor Mevlid Kıraatı edilmez. Anladın mı? Halbuki esas mesele ne? Çeşitlilerin o zaman enstrüman aletleri, hala da onlar bayağı bir enstrüman kullanıyorlar. Ha buna da fetva veren bazı mezhepler var mı? Var. Ama Hanefi mezhebinde bu caiz değil. İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki bu şekilde enstrüman aletleri katarsanız caiz olmaz diyor. Mevzu bu. Bunu kalkıp da mevlüt okumak bidattır, mevlüt okunmaz demek vehabiliktir yahu. Vehabiliktir. Bunlara dikkat edin. Yani böyle laflar size söyleyenler olabilir. Ama bunlar cahillerdir. İmam Muhaddis Fakih Ebul Abbas el-Azefi es-Sebti. Bu çok büyük bir an. Bu da 500'lü yani diye hatırlıyorum. Çok eski bunlar. Buyuruyor. Verakat fi hadaratil meriniyin. Muhammed bin Abdülhadi Menuni'nin kitabı. Sayfa 517-518 arasında geçiyor bu. İnne yevmel mevlidin nebevi. Resulullah'ın doğduğu gün, 12. günü kâne yüttehazı utlaten âmmeten bi Mekke'tel mükerreme. Mekke'de genel tatil olurdu. Azefi kaçtı hocam? Ben 500'ü biliyorum. 900 sene evveli falan konuşuyor. 900 sene evvel Mevlid günü Mekke'de neymiş? Genel tatil. Ya tabu belki de Osmanlılardan evveldir. Azefi ben 500'ü biliyorum. Ve tüftehu fi ebbâbül kâbetil müşerrefe liye ümmezü var. Kâbe'nin kapısı açılıyordu. Mevlid hürmetine bütün insanlar Kâbe'nin içine giriyorlardı, namaz kılıyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ev açılıyordu. Bu da önemli bir not. Buyur. 633. Daha şeyden evvel hocam, Osmanlı'dan evvel. 633. Daha Osmanlı'dan evveli anlatıyor. Vefatı 633 yani bu zatın vefatı. Bahsettiği konular 500'lü yıllardan bahsediyor. Hicri. Mekke'de Mevlid günü neymiş? tatilmiş. İnşallah ben ölmeden Türkiye dedim Mevlid'in tatil olduğunu göreceğiz inşallah. İnşallah. Yine Rahale, büyük gezgin müerrih Muhammed İbni Abdillah Tanci, Tıneci de olabilir. Ha bunun esas adı İbni Batuta. Duymuş olmanız lazım. Meşhur genzin İbni Batuta. İbni Batuta anlatıyor. İbni Batuta da çok eski adam. Onun da kitabı var. Tuhfetün Nuzar fi Garabil Emsar ve Acabil Esfar. Birinci cilt 101. sayfede. İbni Batuta biliyorsunuz İbni Teymiye'nin dönemi o. 700'lü falan herhalde. Çünkü İbni Teymiye'nin Şam'da Emevi Camisi'nde hutbe okurken minberden inerken Allah benim böyle indiğim gibi iniyor dediğine şahit olan adam İbni Batuta. Onun için İbni Teymiye'nin bozukluğunu anlatanlardan. O zaman işte nasıl olursa işte bir dönem çıktı öyle. Sonradan hapislere attılar falan. Ulema devreye girdi. İbni Teymiye bir ara biliyorsunuz bir başrolleri yaptı ama ondan sapıttı. Sapıklıkları çıkınca indirdiler aşağı. Zaten hapishanelere attılar falan. Şeriat alimleri. 770'li işte dedim sana İbni Teymiye dönemi olduğundan anladım onu. İbni Batuta söylüyor. Babul Kâbetil Muazzama fi Safi'l-Ledi Beyni Hacer-i Esved'i ve Rukn-i Irak'ı Hacer-i Esved'le Rukn-i Irak'ı arasındaki kapı, şu andaki kapının durduğu yer orası. Yüftehu fî külli yevmi cuma'di ma'des salâh, her cuma günü cuma namazından sonra açılıyormuş. O zaman cemaat az tabii ya. Şimdi açsan ne olacak? Millet birbirine ezer kapıdan girerken 15-20 kişi ölür. Hacer-i Esved'de adam ölüyordu yani. Düşün Kâbe'nin kapısından herkes girmeye kalksa şimdi. O zaman her cuma namazından sonra Kâbe'nin kapısı açılıyor. Ve yuftehu kezalike fî yevmi mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de mevlid günü Kâbe'nin kapıları Mekke'de açılıyor. Bak bunlar 900 sene evvel, 800 sene evvel, 700 sene evvelki tatbikatlar. Mevlid gününe yapılan hürmetler ve tazimler ve göstergeler. Yani şeyde tabii klimalar da biraz sigortalar atmıştı falan. Kandil gecesi de çok 8300 kişi gelmiş. Tabii her taraf dolmuş. Ben onun için çok uzun bir sohbet yapamadım. Yani sohbeti, mevlidi çıkartmazsan 1 saat 10 dakika sohbet yapmışım. Kandil gecesi 1 saat 10 dakika sohbet yaptığım vaki değil tarihte. Ama size acıdığımdan, kendime acıdığımdan değil. Siz de diyorsunuz ki biz püfür püfür oturuyoruz. Ya ne oturuyorsun? Kadınlar çok sıkıntı çekmiş sıcaktan. Bana da malum olmuş. Evliya değilim de aptala malum olur. Eptal de değilim de aptala malum olur. İçime sıkıntı geldi yani. Neyse ki yani şimdi bıraktık da gidemiyorlar. Boğulsunlar mı yani? Tabii şimdi tedbirler alındı. Bundan sonra bir şey yok. 8 bin değil 18 bin de gelse inşallah. Fark etmez. Şeyleri ayarladık. Volterler yükseltildi. Bilmem neler yapıldı. Her şeyi yaptırdık elhamdülillah. Arkadaşlar ilgilendi. Ondan sonra efendim erkeklere çok yansımamış olabilir. Kadınlara çok yansımış. Yani onlar bunları anlatacaktım. Vakit bulamadım. Kayda geçsin. Bunlar da bir ilimdir. Kayda geçsin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine konuşuyoruz burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra İmam Muhaddis, büyük muhaddistir ha, müerrih. Hepiniz ne duyun? Sehavi Hazretleri, Şemsüddin-i Sehavi. Biliyorsunuz İmam Sehavi'nin çok önemli bir eseri var tabii. Ondan çok kaynak veriyorum. El-Kavlül Bedi'i Fis-Salat Alel-Habib-i Şefi'i sallallahu aleyhi ve sellem hakkında salavat kitabı yazmıştır. İbn-i Hacer Eytemi de yazmıştır. Et-Durrul Menzud. Salat ala sahibil makamil Mahmud olacak o da. Bunlar büyük alimler hep salavat kitabı yazmışlar. Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail olmak için. Ben de şimdi önümüzdeki senenin adı kitabı 40 salavat-ı şerife hakkında 40 hadis. Hepsi sahih, hepsi kaynaklı. Şer doldurdum. Malzememi bitirdim, koydum kenara. İnşallah bir daha seneden evvel birkaç ay kala tercümelerini yapacağım. Arapça bütün kaynaklarımı koydum kenara. 40 hadisin olma. 40 hadis de tabii en azından 300-400 sayfa olur. 40 hadis salavat hakkında işte bunlarla şeyimi yapıyorum yani. Mezarda yatağımı yapıyorum. Mezarda yatağımı hazırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat beklentisi içindeyim. İnşallahurrahman. Arkama salavatla ilgili çok kitaplar bırakırım inşallah. Tabii çok ilimler de hiçbirinde yazılmamış. Mesela Salli Barik. Hepiniz Allahümme salli Allahümme barik okuyorsunuz. Manalarında o kadar izah var ki. Salavat ne demek? Salli ne demek? Barik ne demek? Niye kemâ sallallâhu aleyhi İbrahim? Niye bu kadar 224 bin peygamber var da sadece kemâ sallallâhu aleyhi İbrahim? Niye sadece İbrahim aleyhisselam? Adı ne? Salat-ı İbrahimiye. Niye bu salat en efdal salavat? Tahiyyatta sadece niye bu okunuyor, öbür salavatlar okunmuyor? Neler neler neler neler doldurdum orada. Ama tabi Arapça, şu anda siz bir şey anlamazsınız. Hep Arapça kitaplardan topladım. Ben şimdi önce malzemeyi topluyorum. Ne gibi? Mutfakta önce ne lazım? Yemek yapmadan evvel, değil mi? Patlıcan, patates, fasulye lazım yani, pirinç. Malzemeyi toplamazsan istediğin kadar aşçı ol. Ne yapacaksın? Bir daha senenin adağı ölmezsem, sağ kalırsam 40 salavat-ı şerife muazzam ilimlerle dolu. Hiç de salavatla ilgili o konuları bilmediğiniz konuları yaptım bu sefer. Evet. Bütün şerhlere bak. Kaç tane şerh taradım yani. İnşallah. Bir şimdi İbn Hacer'in Fethül İlah kaldı. İşte yarın öbür günde onları, ondan notlarımı bitirdim mi bitti. Ama tercümeyi şimdi yapamam. Tefsire çişer diyeceğim. Tefsire Ruhul Furkan'a bir ağırlık vermem lazım. Arada şimdi öbür kitaplar çıktı. İnşallahü Rahman. Bir yandan sohbetlere devam ediyorum. Beşinci cilt efendi sohbetleri çok güzel hazırlanıyor. O da inşallah çıkar. Onu zaten devamlı yapıyorum. Durmak yok. Gece gündüz çalışmak var. Çalışmak var. Hastaneye bile kağıtları istedim. Niye? Doktor dedi belki bir iki gün kalırsın kanama olursa. Elhamdülillah kanama olmadı ama işte bir iki gün kalsaydım sohbetleri almıştım yani. Anladın mı? En kolay ona çalışıyor herif çünkü. He. Ona göre siz de Efendi Hazretlerimizin eserlerinin, bu kıymetli eserlerin, hep Efendinin öğrettikleri, hep Efendi Hazretlerinin gösterdiği yollar, hep onun tanıttığı alimler, hep o ilimleri, o teşvik etti bizi. Onun için biz o yolda devam ediyoruz. Evet. İmam-ı Sehavi Hazretleri anlatıyor şimdi bak. Ve emma ehlü Mekke'te. Mekke ehline gelince, Mekke ehliyle Medine ehlinin eskiden amelleri ve tatbikleri İslam'da hüccetti. Mesela İmam-ı Malik biliyorsunuz, Medine alimi diye geçiyor hadiste. Sahih hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik'in ismini vermemiş ama Alimul Medine, Medine'de bir alim çıkacak, bütün dünya ilmi ondan alacak buyurmuş. O hadis, sahih hadis kimin hakkındadır? İmam Malik hakkındadır. İmam Malik Hazretleri de Medine-i Münevvere'de yaşamıştır, ilimlerini almıştır. Medine-i Münevvere'de de vefat etmiştir. Müçtehitlerde Medine 4 müçtehitten bir tanesi Medine-i Münevvere'dedir. Değil mi? O da İmam Malik Hazretleri. İkisi Bağdat'tadır. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri radıyallahu anh ve ecmaîn. Biri de Mısır Kahire'dedir, İmam Şafii Hazretleri. 4 müçtehit. Fıkıh mezhebi bize kadar gelen. Müçtehit yüzlerce binlerce vardı. Ama mezhepleri bize kadar intikal eden 4 büyük müçtehitimiz var. Allah hepsinin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli ve sellem. Ama mesela İmam Malik fetva verirken Medinelilerin o dönem, tabi o dönem ki Medineliler sahabenin torunları. Yani İmam Malik diyelim İmam Malik tabiinden değil. İmam-ı Azam 8 sahabe görmüş. Bu 4 müçtehitten tabiin olan bir İmam-ı Azam'dır. Çünkü onun yaşı biraz daha eskidir. İmam Malik tabiinden değil ama tebaî tabiinden midir? Tebaî tabiinden midir? Yani sahabe göreni görmüşse tebaî tabiin oluyor. Belki o da değil. Bir sonradır ama İmam-ı Azam Efendimiz'le görüşmüşler tabii. Medine'de görüşmüşler. Dolayısıyla mesela İmam-ı Malik fetva verirken der ki mesela hadisler var, müçtehitlerin beyanları var, sahabenin beyanları var, tabiinin beyanları var ama orada der ki Medine ehlinin ameli bu yöndedir. Çünkü o dönemdeki Medine ehli kim? Sahabeyi görenleri görenler. Yani o sahabeyi göreni görmüş, onun babası sahabeyi görmüş, o Resulullah'ı görmüş. Medine ehli böyle. Onun için onlar bir şey yapıyorlarsa demek ki bu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem görünerek geldi. Çünkü ümmet dalalette birleşmez. Medine ehlinde bu amel varsa. Tatbikat meselesi. Mesela teravih kaç rekat kılıyorlar? Yani teravih kaç rekat kılıyorlar mesela? Medine ehli 36 rekat teravih kılıyordu. Yani İmam Malik der mi ki mesela Medine ehlinin ameli teravih kaç kılıyorlardı? 36 rekat kılıyorlar diye hatırlıyorum. Çünkü Mekke'de kaç kılınıyordu? 20 rekat. Ama 20 rekat ama her 4 rekatta bir tavaf yapıyorlardı arada. Medinelilerde dediler ki bizde tavaf imkanı yok. Biz de rekatı çıkaralım dediler. O 36 oldu. Anladın mı? Yani ben onu diyorum ya, 20'den zorlananlar kafamı bozmasın, 36'ya çıkarırım diyorum. Ben çıkarmıyorum 36'ya. Medine ehlinin amelinde 36 var zaten İmam Malik. Ben çıkartmıyorum. Ben kimim? Estağfurullah. Tövbe estağfurullah ya. Yani kafamı bozmayın derken 8'e hiçbir rivayet yok diyorum yani. Ama 36'da kitapta rivayet var. 8 hiçbir kitapta yok. Kafamı karıştırmayın. Ha. Onun için Medine, Mekke elin ameli. Mesela birçok fukaha, müçtehitler hep ne diyorlar? Bir meseleyi anlatıyor. Diyor ki Mekke ehlinin tatbikatı da bu yöndedir. Bu ne demek? Çünkü o zamanki Mekke ehli, şimdiki Mekke ehli değil, ulema evliya dolu. Şimdiki gibi önüne gelen Vahabi bilmem ne karma karışık olmuş, mezhepsiz kitapsız Mekke'ye giriyor yani. O zamanki Mekke ehli, Medine'nin tatbikatı çok önemli. İmam Sehavi diyor ki Mekke ehli madinul hayr vel bereketi. Mekke ehli demek diyor, bütün hayırların ve bereketlerin madenidir diyor. Yani kendine diyeceğim ve İmam Sehavi 500 sene evvelki bir alim, İmam Suyuti dönemi. Yani 500 sene evvel, ama o da kendinden evvelki Mekke ehlinin tatbikatlarına bahsediyor. Fe'teveccehune ilel mekanil mütevatir beynen nas ennehu mehallü mevlidi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Mekke ehli toplanır, mevlid gecesinde ne yaparlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu yer olarak insanlar arasında mütevatir. O evin olduğu yer var ya, o kitabın kapağındaki resmi. Orası Safa ile Merve arasından çıkınca, biliyorum bilmiyorum, bu kadar ömreye gidiyorsunuz gitmiyorsunuz. Gittiğinizde o evi mutlaka bir ziyaret edip öyle kuşluk vakti falan açık. Kütüphane olarak açıyorlar. Kitap alıyorsun, okuman bahanesiyle oturuyorsun işte, salavat-ı şerife okursun çıkarsın. Kuşluk vakitleri açılıyor. Dışarıdan da gitsen salavat-ı şerife okursun olur, kapısına gidersin, oraya müsait. Anladınız mı ne taraf? Safa ile Merve'den çıktığın zaman şeye doğru, Hira Dağı'na, Hira tarafına doğru. Hira tarafına doğru gidin. Biraz gittin mi hemen sağda. Ebu Kubeys'in dağın altında. Efendim, orası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ev olarak mütevatir. Yani ittifak var. Çünkü bu zamana kadar Vahabiler çoktan kaybetmişti. Onu da Allah korudu işte. Bütün yerleri kaybettiler. Oraya yöneliyorlar. Bütün Mekke'li raca ebulugu kullu minun bidal gel maksadı, bu maksada yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine ulaşmak için ve zidü itimamu bi alamil id, bayram gününden daha fazla dikkat ediyorlar ve daha büyük kutlama yapıyorlardı. Bak İmam Sehavi söylüyor. Mekke ehli hayır ve bereketlerin madenidir diyor. Mekke ehli mevlid gününde bayram gününden daha fazla kutlama yapıyorlar. Biz şimdi Mevlüt'te yaptığımız kutlama buna göre az mı kaldı? Az kaldı. Değil mi? Bayramda daha herkes süslü giyiniyor, bilmem hediyeler, şeyler, haçlıklar, şekerler, bilmem neler. Bizimkine bizde neyse, bir lokum mokum idare ettik bir şeyler de. Aldınız mı lokumları? İnşallah. Bir daha sene 5 koyacaksınız içine derim. Ben demedim şimdi, başkan dedi de şimdi üstüme almayayım. Ben de kabul ettim yani. Dedim, tabii ya dedim. Millete dedim, evine götürecek çoluk çocuğuna dedim. Ne şifa, ne şifa. Bereket. Anladın mı? Mahmut Eren öyle diyor. Sakın o lokumdan yemeyin. Yiyen diyor. Yiyen diyor, peygamberi sevmeye başlıyor demek istiyor yani. Anladın mı? Ondan korkuyor yani. Ne olacak o lokumdan yiyen? Resulullah'a aşkı artar. Muhabbeti artar. Anladın mı? O da zannediyor ki cübbeliyi seversiniz sonra diyor. Onun için o lokumu yemeyin diyor. Ya ne alakası var ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Tabii ne kadar insan yemezse lokum bize kalır yani mesela. Bizim zorumuzdan değil. Biz de itikadı olanlara dağıtırız inşallah. Bu kadar itikadı olanlar, isteyenler var dünyada. Onlara dağıtırız. Nasipsizlere ne lazım? Mevlid-i Şerif okunmuş, saç-ı şerif suyla yapılmış. Şimdi bayram. Şam-ı Şerif'te vesairede, Mağrib'de, Merakeş'te, Fas'ta, Tunuslarda, oralarda o zaman bir ay kutlanıyordu. Bir ay, Rebiülevvel'in tamamı devlet merasimleriyle. Bunu evvela Türkler başlattı zaten. İlk Mevlüt kutlamalarındaki, yani Mevlüt hep var da böyle bir büyük bir devlet törenleriyle beraber. Neydi, Kökberi miydi? Erbil kralı, Erbil. O zaman Erbil Türk hükümdarı vardı. Kökberi olacak. O ne de at şeyler kesiyordu, inekler, koyunlar, efendim binlerce, on binlerce sofralar, bütün alimler, velilere efendim hediyeler, hilatlar, elbiseler. O çok bu işi yaygınlaştırdı. Ondan sonra da Mısır'a geçti falan, bütün dünyaya bu ulaştı. Hatta kalle en yetehallef an ahadun min salihin ve talihin. Ondan sonra ve Said'in siyeme şerif sahibül Hicaz, Hicaz'ın o zaman Osmanlı dönemi. Hicaz'ın Resulullah'ın torunu, Hicaz'ın görevlisi, valisi katılıyordu. Kadılar katılıyordu, alimler katılıyordu. İyi kötü, yani kötü adamlar bile geri kalmıyordu. Ne kadar bozuk adam olsa Mevlid günü mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evini ziyarete Mekke'de. Yani adam icabında salih bir adam değil. Ama herkes o, yani Ramazan bayramı, Kurban bayramından daha büyük kutlama oluyordu Mevlid kutlamasında. İşte burada Sekavi söylüyor. Ondan sonra o zamanki kadıyı söylüyor. Şeyh Burhanettin işte, İbn-i Zahira el-Mekki, meşhur alim. Sonra gelenlere yemekler yediriliyor. Ondan sonra çok helvalar dağıtılıyor. Çok kaliteli, fahir diyor. Fahir demek çok kaliteli yemekler, etler, butlar dağıtılıyor. Ondan sonra çok büyük sofralar kuruluyor. Bütün insanlar davet ediliyor. Efendim, tabii ki devlet gücü de arkanda olursa tabii, yani o zaman herkesi de davet edebilirsin. Büyük sofralar kuruluyordu ve böylece kutlanıyordu. Bunu da kim anlatıyor? El Mevlidur Rabi fi Mevlidin Nebi isimli kitapta Molla Ali'ül Kari El Mevlidur Rabi isimli eserinde. Bunları hep bulalım bu mevlidler hocam ya. El Mevlidur Rabi. Sayfa 15'te de bu konuları İmam-ı Sekavi'den naklediyor.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan
4: sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Selamu aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir ise 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız 950 dolardan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız.
9: Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
10: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
0: Yine böylece İmam Cemalüddin Muhammed Carullah el-Kureyşi el-Mahzumi rahimeullah efendim El-Cami'ul Latif fi Fazl-i Mekke'te ve Ehliha ve Bina'il Beyt-i Şerif isimli eserinde sayfa 201'de bunu anlatıyor. Diyor ki ve ceratil adetü bi Mekke'de, Mekke'de şöyle bir adet vardı. Fî leyleti sâni aşara min şerr rabîl evvel fî külli âm. Her sene Rabîl evvel ayının 12. gecesi, işte geçen burada yaptığımız gece, Gazi Mekke, o zaman Şafii'ymiş Kadı Efendi, Viladet-i Şerife mahallini ziyaret için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu evi ziyaret için, akşam namazından sonra büyük bir heyet Mekke'de toplanıyor. Kadılar var, fukaha var. O zaman ne fakihler, İbn-i Hacer, Eytemiler, Aliül Kariler hep Mekke'de. Zaten Mekke'deler, kabirleri de Mekke'de yani. O zamanda bulunan bütün ulema, fukaha, ayan, gözde zevat katılıyor. Ondan sonra aşiret reisleri, kabile reisleri vesaire. Ondan sonra fanuslar, o zaman böyle ışık yok. Fanuslarla beraber mumlar yakıyorlar, kandiller yakıyorlar. Ondan sonra büyük kalabalıklarla beraber izdiham oluyor. Ve bu şekilde ne yapıyorlardı? Mevlid-i Şerif evini ziyarete gidiyorlardı. Yine Kutbuddin-i Nehrivali el-Hanefi Hazretleri, Allame, o da El-İ'lam bi'alam Beytillahil Haram kitabında sayfa 355-356'da bu konuyu işliyor. Diyor ki, Mevlid-i Nebi gününde Amine Validemizin evi, Amine Validemiz aleyhissalatü vesselam annemizin evi ziyaret ediliyor. Rebiül Evvel'in 12. gecesinde her sene mescitte toplanıyorlar, Kabe-i Muazzama'da Mevlid-i Şerif'e izdiham kalabalıklarla Mevlid'e yürüyorlar. Ondan sonra ulemadan bir zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid'in fazileti hakkında hutbe okuyor. Ondan sonra işte Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ye o dönemde yönetime dua ediliyor. Sonra Mescid-i Haram'a dönüyorlar. Mescid-i Haram'ın makamı İbrahim'in o arka tarafında mescidin ortasında saflar kuruyorlar. Zemzem suyu ile görevliler var. Onlara zemazime deniyor. Zemazime yani zemzem suyu dağıtmakla görevli olanlar. Ondan sonra herkese zemzem-i şerif ikram ediyorlar. Ondan sonra işte Kadı Efendi'ye hilat giyindiriliyor. Efendim yatsının sonra yatsı namazına bazı işte büyüklere, alimlere hilat demek pahalı kıymetli kaftanlar giyindiriliyor Mevlid-i Şerif hürmetine. Sonra yatsı namazına ezan okunuyor. Cemaatle yatsı namazı Kabe-i Muazzama'da kılınıyor. Ondan sonra Harem-i Şerif'in efendim nazırı görevli devlet tarafından görevlisi işte ağasıyla beraber fıkıh alimleri vesaire Mescid-i Şerif'ten büyük bir kafileler halinde Mevlid-i Nebi'yi ziyaret ediyorlar. Evi Hane-i Saadet'i ziyaret ediyorlar ve oradan dağılıyorlar. Buraya çöldekiler geliyor, Hazar'dakiler geliyor, Badiye'dekiler geliyor, Cidde'den geliyor. O Mekke vadilerinde kabileler var. Hala bile Bedevi kabileler var. Bütün kabileler o gece geliyorlar. Çok ferahlanıyorlar, bayram ediyorlar, kutlama yapıyorlar. Onun için Şah Veliyullah Dehlevi, duymuşsunuzdur. İmam Rabbani Hazretlerimize de bağlıdır yani. Habibullah Can Canan Mazar Hazretlerimizin arkadaşıdır. Bazı rivayetlerde müridi'dir. Büyük bir alim. Hindistan'ın en büyük hadis isnatçısı. Müsnedül Hint, İmam Muhaddis Şah Veliyullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor. Evet. Füyuzul Harameyn. Kitabının adı Füyuzul Harameyn. Sayfa 80-81'de. Bir mevlid gününde Mekke-i Muazzama'da bulundum diyor. Yani o herhalde 300 sene evvel, 250-300 sene evvel yaşamış. Habibullah Can Canan Mazar Efendimizin ders mektupları var birbirine. Beraber bulundular. Yani mevlid günü baktım ve herkes salavat okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irhasatını, işte irhasat ne demek? Peygamber olmadan evvel yani doğduğu gece olan alametleri anlatıyoruz ya işte cinne, Kabe, efendim Mevlid evine doğru secdeye kapandı. Bir taşı düşmeden tekrar geri döndü. Melekler cemaatten indiler. Abdülmuttalip tavafta şaşırdı. Baktı Kabe, Amine validemizin evine doğru secdeye yapıyor. Neler ben Mevlid gecesi çoğunu anlatamadım yani. Ama evvelki Mevlidlerde çok anlattım yani. Nesebi Şerif kitabını okuyun. Bak bu Mevlid ayı münasebetiyle Necatül Valideyn anne, onlarda da çok ilimler vardır. Bunları hep yazdım size. İrhasatı zikrediyorlar. İrhasatı anladınız. Mucize var, irhas var. Mucize ne demek? Peygamber olduktan sonraki harikulade gösterdikler. İrhas ne demek? Peygamber olmadan evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme görülen harikuladelikler. Değil mi? Üzerinde bulut devamlı bulut geçiyordu daha. 25 yaşındayı anlatıyor. Meysere'nin ticaret kafilesiyle, Hatice validemizin ticaretiyle gitti ya Şam'a doğru. Mesela oradaki hadiselerde onlar o zaman nübüvvet verilmemişti. O ayrı dava. O ruhlar aleminde hepsinden evvel peygamber idi de zahiren nübüvvet verilmemişken mesela devamlı bulut üzerinde değil mi? Rahip Nestora, Rahip Behira ne dediler mesela? Bütün ağaçlar ona doğru secde ettiğini gördük. Bu ahir zaman nebisiydi. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençti. Sonra ne dediler? Bu ağacın altında ancak bir nebi oturur. Bu da geldi bu ağacın altına oturdu. Ağacın gölgesi üzerine eğildi. Bütün bunlar irhasat oluyor. Ne demek irhasat? Yani peygamberlik verilmeden önceki harikulade işler. Yani mucize manası mucize. Manası mucize ama nübüvvetten sonrasıyla öncesini ayırmak için anladın mı sen? Öncesine irhasat deniyor, sonrasına mucizat deniyor. Bunları zaten birkaç kere de söyledim ama unutulan şeyler. Sonra diyor Mekke-i Mükerreme'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvelki bi'setten önce deniyor. Bi'set. Bi'set peygamber olarak gönderilmesi 40 yaşında. Bi'setten önceki faziletleri, övgüleri, senaları, bütün insanların ona işte Muhammedül Emin demeleri, onun ahlakı, onun harikuladelikleri, işte doğumundan, doğum gecesinden, hatta annesinin hamile kalma gecesinden başlayan bir süreç. Ondan sonra ta Abdullah Efendimiz'in sulbündeyken, yani ta dedelerinin sulbündeyken, yani Adnan dedesinden ta geliyor. Adnan dedesinden, ondan sonraki dedelerinde mesela İlyas dedesi var değil mi? O Adnan'a giden Nesebi Şerif'te İlyas isimli bir dedesi var. Mesela o İlyas oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hac mevsiminde, onlar da o zaman biliyorsunuz cahiliyet döneminde de çıkıyorlardı Muzdelife'ye, Arafat'a. Daha hac döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun belinden, yani kaç dede evveli, büyük büyük büyük büyük dedesi yani. İlyas dedesinin sulbünde Efendimiz'in lebbeyk dediği kulaklarıyla dışarıdan duyuluyordu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk okuduğu, sulbünden okuduğunun sesi dışarıda duyuluyordu. Yani ta Adnan dedesi ki, Adnan dedesi falan hemen hemen Musa aleyhisselamdan önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ki Adnan dedesi Musa aleyhisselamdan önce. Hatta Musa aleyhisselamın şeyinde Ma'at İbni Adnan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Adnan'ın oğlu Ma'at. Hatta Ma'at oğulları olacak. Musa aleyhisselamla harp edecek ve bir savaş oluyordu. Musa aleyhisselam da bindirecekti bunlara, kazanacaktı. O zaman Musa aleyhisselama vahiy geldi. O ahir zaman bile gelecek Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dedesidir. Ona zarar veremezsin, onu ve adamlarınla savaşamazsın. Geri çekil. Musa aleyhisselama Mevla savaş ettirmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesiyle. Yani orada bir Araplarla işte aralanıp bir şeyler oldu falan. Ma'at dedesi. O da tam Musa aleyhisselam döneminde. Yani Adnan dedesi Musa aleyhisselam döneminin bile öncesi. Anladın mı? Bütün o dedelerinde ben orada Nesebi Şerif diye bir kitap yazdım. Bir Müslüman o Nesebi Şerif'i okumadan nasıl durur ya? Hele ki Mevlid ayında o Nesebi Şerif kitabındaki ilimler hiçbir yerde yok. Hiçbir Türkçe kitap da bulamazsın. Topladım onları o kadar. Niye? Ben buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu'istü min hıyar. Ademoğullarının en hayırlı atalarından gönderildim. Benim atalarım kadar hayırlı atalar kimsede yok diyor. فَاَنَ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٌ Seçilmişlerden seçilmişlerden seçilmişlere geldim. Sizin baba bakımından, ata bakımından, nesep bakımından, soy bakımından, şeref bakımından en hayırlınız benim diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَاَنَ خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ اَبَنْ وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا Hanesi en hayırlı benim, soyu en hayırlı benim, ataları en hayırlı benim diyor. Hala Vahabiler kalkmış, anası babası cehennemlik diyor ya. Ne şerefsiz adamlar bunlar ya. Bu kadar sayı hadis var, benim anam babamdan daha hayırlı yok. Resulullah cehennemliğe hayırlı der mi ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. O Nesebi Şerif'i niye yazdım? O Necatül Valideyn, ana babası kurtuluşu. Orada ne ilimler var? Göreceksin işte oralarda neler var? İrhasat var. Mesela fil senesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in viladeti, doğumu. Fil senesi ne? Fil ne? Ebrehe'nin fillerinin Ebabil'le kuşlarla beraber helak edilmesi o nedir? İşte en büyük irhasattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnındayken oldu o iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnında, sen geldin Kabe'yi işgal edeceksin. Edebilir misin işte? Allah ne yaptı? Kâsfin mekül, yenilmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş, yaprak gibi efendim ortaya saçtı. Bunlar hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderileceğinin mukaddimelerindeki harikulade olaylar. Yani mucize desen de bir şey rahatsızlık yok da. Özel ismi neymiş? İrhasat. Bunlara dikkat edelim. Onun için diyor Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri, Mekke-i Muazzama da diyor, Mevlid gecesinde diyor, Mevlid gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden önceki faziletleri ve bu yaşananlar, önceki, peygamber olduktan sonrakinin kimse sayamaz. O kadar mucizesi var, o kadar fazileti var, kimse sayıp bitiremez. Allah'tan başkası bilemez. O kadar fazileti var Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ne diyor? Yuribanu, onun başına aklına, natukum bifemi. Fe inne fazla rasulillahi leyse lehu haddun fe yuribe an hunatukum bifemi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihim. Resulullah'ın faziletlerini diyor, ağzıyla konuşan hiç kimse anlatamaz. Niye? Çünkü sınırı yok. Durduğu bir yer yok. Durduğu bir yer olmayanın hangi konuşma bitirebilir? Mevzu bu yani. Orada diyor, onun için Bi'set'ten öncekileri okuyorlardı diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bi'set'ten sonrasını zaten tarifi kabil değil. Bi'set'ten öncekileri işte sayıyorlardı, anlatıyorlardı diyor. Ben de diyor Mekke-i Muazzama'da Kabe'de bulunuyorum diyor Şah Veliullah Hazretleri. Feraitu envaran sata'at def'aten vaide. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşmalar, alimler yapıyorlar diyor. Ben de Hindistan'dan gelmişim diyor. Ya o zaman orada meşhur da olmayabilir kendisi belki. Bir nur parladı diyor. Bir kerelik. Bir kere diyor böyle bir nur parladı. La kulinne edrakte abi basaril ceset. Cesedin gözüyle sade gördüm demiyorum. Ve la kulinne edrakte abi basaril ruhi fakat. Sade ruhun gözüyle, kalbin gözüyle gördüm de demiyorum. Vallahu alemi keyfe kâne lemru beyni azâ ve zâlik. Kafa gözü tam demiyorum. Ruh gözü, kalp gözü tam demiyorum. Öyle bir hal yaşadım ki diyor Mekke-i Mükerreme'de Resulullah anlatılırken sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevlüt günde. Sonra feteemmeltü, düşündüm taşındım, bu nurlar nereden parladı bana, yani bizzat gördüm diyor. Tilkel envar fe veceddü emin kıbelil melâkel müvekkelîn bi emsâli adil meşâhid ve bi emsâli adil mecaz. Sonra hemen anladım diyor. Bu mübarek Mekke-i Muazzama, işte ne bileyim makam-ı İbrahim, Hacer Esved'in orası, Mevlid-i Nebi Efendimiz'in doğduğu ev, burayla görevli meleklerin nurları, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in met edildiği, bahsedildiği, Mevlid kıraat edildiği, bürde kıraat edildiği gibi bu meclislerle görevli özel melekler var. Sonra anladım ki o meleklerin nurlarını gördüm diyor. Çünkü burada böyle durup dururken ne gördüm ben dedim diyor. Bu meclislerle görevli, bak şu anda bu meclis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metiyesi meclisidir şu anda. Ne anlatıyorum deminden beri? Kimi anlatıyorum deminden beri? Kendimi mi anlatıyorum beş para etmez adamı? Muhammed Mustafa'yı anlatıyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, işte onun için bu meclislerle görevli melekler vardı. O nuru herkes görmüş. Sen Şah Veliullah mısın mübarek? Meleklerin nurunu göreceksin. Ama gayba iman, eftal iman. Görmeden iman ettik biz. Tamam mı? Bazımızda da görenler de var. Görenler de var. Bak bir talebe gördü mesela. Oftan Ali Hoca atmış dün videoyu. Bir talebe gördü. Sakal Şerif'te ziyaret ediyorduk diyor. Güneşin yanında öyle bir nur parladı. Güneş sönük kaldı. Küçücük çocuk anlatıyor. Ondan sonra diyor, Sakal-ı Şerif gitti. O ışık güneşin yanından gitti diyor. E şimdi o çocuk günahsız. Hafızlık yapıyor. Küçücük çocuk hafızlık yapıyor. O görmüş. Anladın mı? Senin benim gibi günahlarla mülevves adamlar, senin benim gibi derken sizi tenzih ederim. Benim gibi diyelim şimdi. Milleti nasıl bilinsin, kendim gibi kabilinden yapmayalım yani. Siz mübarek adamsınız. Ama bize görünmüyor diye yok demek değil. Onun için körün görmemesi güneşin ziyasına zarar vermez diyor İmam-ı Rabbani. Ma darra şemse duha fil ufku taliaten en la yara dav'aha men leyse zâ basari. Basarı basireti olmayanın görmemesi güneşin kuşluk vaktindeki parlak ziyasına asla bir zarar veremez. Vehhabi misin, selefi misin, ne bilmem ne belasın, ne pislik itikadın varsa sen bunları inkar edebilirsin. Ama biz bunlara iman ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methedildiği zaman ruhu Resulullah bedeni şerifiyle beraber hazır olur. Nazır olur. Mevlüt okunan yerde bir hususi huzur ile bulunur. Bunda şüphe yok. Siz de maşallah yazın ortasında en sıcak zamanda bu kadar millet köyde kente tatilde yine 10 bine yakın insan gelmesi. Tabii şeyleri konuşmuyoruz. Televizyonlardan, radyodan, YouTube'lardan onları konuşmuyoruz. Onlar yüz binleri, milyonlara bazı ulaşıyor. Onları konuşmuyoruz. Yani buraya bu zamanda gelmek, bu niçin geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkı için geliyor, muhabbet için geliyor. Onun hazır olduğu mecliste bulunayım diye geliyor kardeşim ya. Bize ne itikatsızlardan? Evet. Sonra diyor, وَرَائِتُ يُخَالِطُ اَنْوَارُ الْمَلَاكِ اَنْوَارَ الرَّحْمَةِ bizzat gözlerimle meleklerin nurları ile Allah'ın rahmetinden yağan nurları birbirinden farklı şekilde sonra ikisinin birbirine karıştığını o meclislerde bulunanlara Mekke-i Mükerreme'de o mecliste bulunanları kapladığını gözümle gördüm diyor. Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri. Yani Mevlid'e böyle değer veriyorlar. Bak özellikle bak ne diyor hep 12. gece 12. gece Mevlid gecesi Mevlid gününden bahsediliyor. Bunun önemi olmasa bu kadar evliya bu kadar ulema bundan bahseder mi kardeşim ya? Sonra ne oluyor? Efendim evet Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri Kökbörü işte bu Erbil Atabeyliği Atabeylik kimin adı? Hükümetlerde Atabeylik dediğin zaman kimin devleti oluyor bu? Türk. Atabeylik lafı kimlere mahsus? Araplar Atabeylik der mi? Bu Türkçe bir kelime. İşte Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri Erbil Atabeyliği hükümdarı. Yani bu şey tabii hocam. Hicri değil. Miladi 1207. 1207 ne demek? Bundan 800 sene. Şu anda 2026. Yani 1207 düşün 800 küsur sene evvel Muzafferuddin Kökbörü yine bu büyük ziyafet tertip edip çok koyunlar, kesme develer, sofralar, hediyeler, ikramlar alimlere dağıtma işini yine Türklerden Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri'ne nasip olmuş. O başlatmış bunu. Ben hatırladığım kadarıyla Hicri 400 küsurlara tekabül ediyordu. Efendim anladın mı? Zaten 800 sene geri gitti yani işte şimdi. 1400'deyiz yani. Yok belki de 600'lere tekabül ediyor. Selahaddin Eyyubi'nin meşhur komutan Selahaddin Eyyubi'nin nesiymiş bu? Komutanlarından biriymiş. Neredeki komutan? Erbil'de. İşte orada bu kutlamaları yaptı. Bütün alimler, İbnül Cezeriler, bütün alimler bunları kabul etti mi? Kabul etti. Meşru saydı mı? Meşru saydı. Bu kutlamaların caiz olduğuna fetva verdi mi? Fetva verdi. Bir tane itiraz eden, bidat diyen çıktı mı? Çıkmadı. Kim geldi? Dünyanın sonunda İbn-i Abdülvehhab geldi. Bidat, bidat, şirk, dalalet, şirk, dalalet diye diye bu merasimleri yasakladılar ve mevlüt okurken yakalananları hapse attılar. İşkenceler yaptılar. Mevlüt okuyanlara kafir dediler. Bunlar böyle zındık bir tayfadır. Bu asrın haricileri. Allah şerlerinden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şimdi meşhur hadis-i şerif İbn-i Mace'de var, Tirmizi'de var. En sahih hadisler ne buyuruyor? İnne Allahe kad ecara ümmeti en teçtemi'a ala dalaletin. Allah benim ümmetimi dalalette birleşmekten muhafaza etmiştir, kesinlikle korumuştur. Kaç tane bu hadis-i şerif var? Şimdi ümmetten bir kişi sapıtabilir mi? Sapıtabilir. 3 kişi sapıtabilir mi? 30 kişi sapıtabilir mi? Sapıtabilir. Ama bütün ümmetin alimleri, özellikle fıkıh alimleri ve hadis alimleri, tefsir alimleri yanlış bir işte birleşir mi? Birleşmez. Allah benim ümmetimi dalalette birleştirmez. Birkaç kişi sapıtabilir, birisi mutezile olur, bir alim cebriye olur. Ama ümmetin alimlerinin cumhuru dalalette birleşir. birleşmez buyuruyor. Bu sahih hadis. Peki sen ne diyorsun? İbn-i Abdülvehhab çıktığı zaman ne dedi? Bütün ümmet dalalettedir dedi. Benim dışımda, bizim dışımızda bütün ümmet müşrik oldu dedi. Peki sen nesin, kimsin ya? Birisi onu hapt etti, rezil etti. Hadis-i şerifin de kaynağı da sahih. Dedi ki her Ramazan'da, her iftarda kaç kişi azat oluyor dedi.

Edeceksiniz ya. Tabii ki karıyı çoluk çocuğu perişan eder sizin kafaya. Mübarek adam bir hesabı söyleyemiyorsunuz ya. 18 milyon diyorlar. Son karar mı? Evet. Tamam hacı abi. 18 milyon dedi. Dedi ki sana tabi olan kaç kişi var dedi. Sana tabi olan şu anda kaç kişi var dedi. Birkaç bin çapulcu. Bedevileri toplamış. Milleti keseceğiz. Garimat alacağız. Karılarını alacağız diye toplamış. Birkaç bin çapulcuyu çölden. E dedi kardeşim hadis diyorsun. Say hadiste alır. Her Ramazan'da bu var. 18 milyon zaten senede cehennemden azat olan var. Sen hepsine müşrik diyorsun dedi. Rezil oldu kaldı yani. Onun için şu anda dünyada Vehhabilerin sayısını toplasan birkaç milyonu geçmez. 2 milyar Müslüman var ya. 2 milyar. Her gece kafir dedi zındıklar ya bu selefiler bu Vehhabiler. O hanzalalar var ya onu bilmem ne. Bayıncuklar, kayıncuklar. Bunlar Allah şerlerinden muhafaza eyle. Bütün millete kafir dediler ya. Onun için yani arkadaşlar ne diyeyim size? Mevlid'in önemini daha tam anlayamadık. Türk milletine daha tam anlatamadık. Müslüman kardeşlere tam anlatamadık. Hala gereken bir kutlamayı yapamıyoruz. Siyerler okunmalı. Şu özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki yazılan eserler okunmalı. Çoluk çocukla toplanıp okunmalı. Bunlara bir hediye, ikramlar takdim edilmeli. Bazı yarışmalar, soru cevap yarışmaları yapılabilir. Mevlid ayı Rebiülevvel münasebetiyle şu kitaptan size soru soracağız. Gençlere dağıtılabilir. Ondan sonra onlara bir hediye, ömre çekilişi, bir kitap işte kitapta belki ucuz kalır. Ömre bir şeyler. Teşvik. Mevlid ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında işte kaç tane hadis-i şerif ezberledin? Medresede okuyanlar salavat-ı şerif hakkında hadis-i şerifler ezberlemesi hakkında herkes bir şeyler yapabilir yani. Müderris medresesinde ben kürsüde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bir çiçekten yaz gelmez. Bu mevlidin tazimi hakkıyla yapılamıyor. Çünkü Diyanet de çok sönük. Diyanetin faaliyetlerini görüyorsunuz. Yani ben pek bir şey duymadım. Yani Mevlid haftası münasebetiyle ne yaptı? Tabii bir yerde topla bir konferans manferans belki veriyorlardır. Ama bu sadece konferanslar. Diyanetin elinde çok güç var. Yüz binlerce imam müezzin kadro var. Yüz binlerce cami şerif var. Buralarda salavat meclisleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat meclisleri, bir mevlid kıraatleri. Ne olacak be? Her imam açsın bir mevlid okusun. Olmadı Süleyman Çelebi'nin Türkçe mevlidini okusun. Bir şeyler yapılması lazım değil mi kardeşim? Siz bunun için maaş alıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini anmayacağız da ne yapacağız? Başka ne işimiz var? Beş vakit namaz bir saat sürmüyor. 23 saat ne işimiz var? Yani maalesef çok sönük geçti. Türkiye'de çok sönük geçiyor. Yani Ürdün'de devlet kutluyor. Fas'ta devlet kutluyor. Bütün dünya oluk akıyor. İngiltere, Londra'daki yürüyüşleri görsen. Londra'daki Pakistan cemaatleri, Birileviye cemaatleri, vesaire Abdülkadir Genazen torunları. Londra'nın caddeleri, şeyleri bana ne videolar geliyor. Pakistan, Hindistan yıkılıyor. Türkiye'de maalesef ölü toprağa serpilmiş. Bir şey yok. Bu ne ruhsuzluk, bu ne şuursuzluk ya? Bunu canlandırmalıyız. Ben sohbetimi yaparım ama herkesin bu kadar tanıdığınız dernek var, şu var, bu var. Şimdi bir federasyon oluşturuldu elhamdülillah. Onlara da bir daha seneye kadar artık bir teşvik yapalım yani. Bir şeyler yapılsın yani. İnşallah Rahman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı olsun. Amin. Böyle yaparsak hoşnut ve razı olur. Baksana İmam Malik Hazretleri demin dediği gibi tabi'in de değil, tebe'i tabi'in. Yani sahabeyi göreni de görmemiş, göreni görmüş yani. Anladın mı? Tebe'i tabi'in olmuş. Tabi'in olsa sahabeyi görmüş olurdu. Tebe'i tabi'in olunca sahabe göreni görmüş oluyor yani. Sahabeyi de görmediği için evet. Ama İmam-ı Azam vermiş, tabi'in olduğunda ittifak var. Burada da çok güzel bir şiir ve bana gönderdiler. Onu da çok beğendim. Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmetü vel gufran. Onun bir şiir divanı var. Padişahların ekserisi şair idi. Hatta Abdülhamid evvel, birinci Abdülhamid biliyorsunuz Hücre Kasidesi. Ravzan'ın üzerinde şu anda yazılıyor. Ben de onu bastırmıştım bir ara tabii evvelden. Altınla yazdırmıştım. O ya seyyidi ya Resulallah huzbiyedi. Velâ elbî alâ hadî diye çok meşhur bir kaside olarak dokunuyor. O birinci Abdülhamid'in Sirkeci'de yatıyor.
Onun kabri şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Hakiki ayak izi var, hakiki. Replika değil, hakiki ayak izi var. Orada ziyaret yapın, Sirkeci'de. O birinci Abdülhamid çok büyük evliya. Bütün padişahlardan üstün olan tarafları var. Çünkü hücre kasidesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşığıydı. İmam Murtaza Zebidi'den de hadis icazeti almış. Çok büyük alim ve veliyullah idi. Biri Abdülhamid-i Evvel, Beylerbeyi'ndeki camiyi yaptıran, Beylerbeyi camisi sahildeki Abdülhamid-i Evvel cami. Allah kabrini nur etsin, derecesine abi. Onun da öyle ne kasideler var. Bütün padişahlar divanlar yazmış, kasideler yazmış. Ve bunlar içinde en mühimi de Resulullah'a metiyeler yazmış. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Memmed-i hani velev bi beyt, velev bi beytin şefaatülehu. Bir beyt bile beni methetmek için söyleyene şefaat ederim. Dolayısıyla bundan dolayı tabii bu manevi bir hadistir. Kaynakları hadis kitaplarında senetli geçmiyor ama Evliyaullah'tan nakledilen bir hadis-i şeriftir. Yani mana aleminde buyurmuş. 13'ün yüzlerce ne binler ne yüz bin ne milyonlar yani o kadar Efendimiz'e metiye yazılmış, çoğu bize de ulaşmamış olabilir tabii çünkü yazma eserlerin. Dolayısıyla her alim veli ne yapmış? Bir beyitle en azından iki beyitle üç beyitle methetmeye çalışmış. Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Aleyh Rahmet vel Gufran'ın da şeyi kendi adıyla yazmıyor. Şiir yazdıkları zaman müstehar şey kullanıyor. Mahlas mı diyorlar? Neydi o? Mahlas kullanıyorlar. Onun mahlası neydi? Avni. Fatih Sultan'ın adı mahlası nedir? Avni. Avn yardım. Allah'ın yardım ne? Arapça. Avni. Avni yazdığı zaman altında kim o? Hazreti Fatih. İşte onu yazmış. Ne diyor bak? Zülfünün vasfında tumar eylesem eşarımı, kaşların vasfında oğlan cümleye tuğra düşer. Ne anladınız? Bir şey anlamadınız tabii. Mihrümeh abicre arzı hüsnederlermiş sana, liyik kadri anların bu işten aşağı düşer. Daha da neler yazmış yani. Bak ne diyor? Zülfünün vasfında tomar eylesem eşarımı. Yani bu şiirler yazsam tomarlarla, yani ciltler dolusu şiirler yazsam, sırf senin zülfünün güzelliğinin, cemalinin, saçlarının, işte efendim güzellikleri hakkında tomar tomar şiirler yazsam, ferman gibi yapsam, fermanın üstüne ne lazım? Tuğra lazım. Kaşların vasfında olan, sırf o güzel kaşlarının vasfını, tarifini, nitelemesini yaparken yazdıklarım cümleye tuğra düşer. Yani senin bütün güzelliklerini ferman gibi yazsam, ciltler dolusu kitap yazsam, üstüne de bir tuğra yapacak olsam, sırf kaşlarını methettiğim beyitler üzerine tuğra olur diyor. Yani hep ortada kaşlarının güzelliğini yapıyor. Mihrümeh, abicre, yani güneşle ay, ab su demek. Ab işte arzu husne derlermiş sana. Yani suda görünüyor ya güneş, geceliğin ay. Mehtaplı gecede ne oluyor? Suya çıkıyor. Değil mi? Denizde de görülür, havuzda da görülür diyelim. Güneş ve ay güzelliklerini sana arz edeyim derken suyun içerisinde kendi güzelliklerini sunuyorlar. Liyik kadri anların bu işten aşağı düşer. Fakat diyor senin güzelliğinin yanında ne güneşin güzelliği, ne ayın güzelliği, ne hüsnü endamları hiçbir şey sana yanaşamaz, devamlı aşağı düşer diyor. Devamlı aşağı düşer. Yani bu zatlar daha bunlar gibi onlarca yüzlerce mısralar yazmışlar. Kanuni de şairdi. Bildiğim kadarıyla Yavuz'da da var. Bütün bu Selatini Ali Osman, ondan evvelki sultanlar tabi Arapça şiirler vesaire. Düşünsene 1. Abdülhamid Arapça yazmış. Şiiri Arap edebiyatında zirve yani onun şiiri. Ya Seyyidi Ya Resulallah Huzbiyedi. Ne acayip bir şiir. Araplar şu anda kasidelerde onu okuyor. Dolayısıyla bu sultanlar niye büyük adam olmuşlar? Niye korunmuşlar? Devletleri niye muhafaza olmuş? Mevlüt gecesine nasıl değer vermişler? Mevlüt gününe nasıl tazim etmişler? O kutsal emanetlere Topkapı Sarayı'ndaki dairede kendi elleriyle o dairenin tozlarını almışlar, padişahlar süpürmüşler. O tozları toplamışlar Hırka-i Şerif odasındaki vesaire efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in işte kılıçları var vesaire mukaddes emanetler var. Yavuz Sultan Selim getirdikten sonra özellikle daha da tabii toplandı İstanbul'da. Bütün o odanın özel daire kutsal emanetler odasının
temizliğini kimseye bırakmamışlar. Temizliğini bilfiil kendileri yapmışlar. Ondan sonra o tozları vasiyet etmişler. Kefenlerine koydurmuşlar. Kabirlerine koydurmuşlar o tozları. Şifa niyetine koklamışlar. İşte sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle tazim edersen, değer verirsen, hürmet edersen, Resulullah da seni muhafaza eder, mülkünü muhafaza eder, sana şefaat eder. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şeriatı muhafaza kalmazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı saygı, edep azalırsa, hürmet, tazim azalırsa, bunun alametleri olarak mevlide değer verilmezse, mevlid ayına, mevlid gecesine, mevlid kandili şerifine, tamam mı sen? Mevla da bunu görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mededini çeker, himmetini çeker. Ondan sonra geldiğimiz durum ortada. Bütün millet pahalılık çeker, kıtlık çeker, kuraklık çeker yani. Çünkü neden? Bizim rahmetimiz, bereketimiz, şefaatçımız, vasıtamız, vesilemiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem bu milletin gençlerinin, çoluklarının, çocuklarının, evlerinin ocaklarında ne kadar Resulullah anılıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar bahsediliyor? Ona ne kadar salavat-ı şerif okunuyor? Ondan sonra ne bereket bekliyorsun? Ne bereket bekliyorsun? Kainatın efendisini unutan bir ümmet, ezalı bir ümmet, peygamberine cefalı bir ümmet, peygamberin sünnetlerini terk etmiş bir ümmet, sabah namazlarının cemaatlarında camileri boş bırakmış bir ümmet. Allah bunlara rahmet eder mi? Allah bunlara bereket verir mi? Sabah namazları, camiler, beş vakit namazlar boş. Benim en büyük sünnetim cemaatle namaz diyor. Cemaati bıraktınız, sapıttınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne buyuracak sana ya? Onun için tabii sadece mevlid okumakla, sadece salavat-ı şerif okumakla yetmez. Bugün yazdırdım daha İbnül Cevzi kitabında Bostanül Vaizin ve Ravzu Samin olacak devamı herhalde. O eserinde bu hadis-i şerifi alıyor. Hadis-i şerifin müjdelerini yazıyor. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuyanların faziletleri anlatıyor. En sonunda diyor ki "Vaza kullu ma dal farais." Salavat okumanın faziletleri, işte bu salavat kitabında şimdi onları okuyacaktım da bayağı da bir vakit geçti. Salavat-ı şerife okumanın manaları var, sonra edepleri var, sonra salavat-ı şerife okumanın faziletleri var. O kavrayıcı zikirler yapmak, o çok önemli. Bir adedi ilmillah. Geçen bir adedi halkillah dedim mesela. Bir adedi ilmillah. Her salavatın sonunda koysa bir adedi ilmillah, bir okuduğu salavat olur, katır katır katır trilyarları geçer. Çünkü Allah'ın ilminin sonu yok. Bir adedi ilmillah, bir adedi ma fi ilmillah da var, bir adedi ilmillah da var, bir adedi halkillah da var. Mesela en kısasını söylüyorum. Öbürü zaten adedi halkı ve rıza nefsi uzunu var. Şimdi ondan sonra burada daha birçok, belki bir önümüzdeki derste de bunu yaparız inşallahurrahman. Bu salavat-ı şerifelerin faziletleri bitmek tükenmek bilmiyor. Ama İbnül Cevzi'nin dikkat çektiği önemli husus şudur. Diyor ki وَاَذَا كُلُّ مَا دَعَ الْفَرَاجِ. Bir adam farzları yerine getirmiyorsa, bu ne kadar salavat okusa bütün sevaplarından mahrum olur. Önce farzlar. Yani ne demek? Beş vakit namaz kılmayan. Beş vakit namaz cemaatle kılınması da bazı mezheplerde farz. Bazı mezheplerde vacip. Terk edilmesine asla müsaade olmuyor bir şey. Yani cemaatle namaz kılmayanın da işi zor. Yani erkekler hakkında konuşuyorum. Cemaatle kılmak lazım. Dolayısıyla Ramazan'da oruç tutmuyor veyahut hac farz gitmemiş, zekatı güzel hesap etmiyor, hesabını yapmıyor, vermiyor. Ondan sonra sıralı günde 10.000 salavat okusa. Ne olacak? Müjde çok ama başta farzları eda geliyor. Ama tabii ki bütün faziletli amellerin sonu yok. Veyahut da mekruhlar çok. Veyahut da küçük günahlar çok. Ama bütün bunlardan sakınma şartı getirirsen, zaten o zaman kimse ne yaparsa yapsın bir kuruş sevap alamaz yani. Öyle de bir şey diyen yok. Ama farzları şart koşuyorlar. Ayette, hadiste hangi fazilet varsa farzları eda edenler içindir. Farzları eda etmeyenler için bu faziletler maalesef geçmez. Bunu da söylemek lazım. Çünkü bazı insanlar bakıyorum namaz kılmıyor, zikir yapıyor. Ha zikir yapmasın mı? Ya zikir yapmasın diye gidip de şarkı türkü söyleyeceğine Allah desin. Ya Allah desin, ya Rahman desin. Allahümme salli desin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed desin. Ben bir şey demiyorum. Ama şunu diyorum. Bu kadar müjde var ki salavat-ı şerifede. Mümkünat yok. Yani o sevaplar, mesela bir salavat okusa diyor, 3 gün günahını yazmamasını meleklere emreder diyor. Şimdi meleklere emreder diyor. 3 gün günahını yazmayın. Salavat-ı şerif okusa. Ya şimdi tamam da salavat-ı şerif okusa 3 gün günahını yazmaz. Zaten bir misafir bir eve gittiği zaman kaç günlük ona bakman gerekiyor?
Ya misafiri ağırlamanın fıkıhta hükmü nedir? 3 gün. Zaten bir salavat okursan 3 gün Resulullah'ın misafirisin. Günahın münahın yazılmıyor. Tam günahın yazılmıyor da yatsıyı kılmıyorsun, akşamı kılmıyorsun. Bu hadis sana uyar mı? Akşamı yatsıyı kılmayanın günahı yazılmamış olur mu yani? En büyük günah işliyorsun şirkten sonra namazı kaçırdın. Onun için yani müjdeleri dikkatli anlamak lazım. Ama aşk ile salavat okumak, ihlas ile salavat okumak, rabıta ile salavat okumak, bu tabii ki katlıyor. Ama gafil olarak okusan da sevabı var mı? Yine var. Gösteriş olarak okusan sevabı var mı? Yok. Ama Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Bak şimdi. Gösteriş için salavat okusa milletin içinde, Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Çünkü diyor, Mevla buyuruyor ki, Habibime dua etti, duayı geri çevirmem diyor. Gösterirdi. Ama adama sevap verir mi? Vermez. Peki gafletle okusa, rabıta yok, bir şey yok, huzur yok, Allah'ım salli falan böyle okuyup duruyor. Gafletle okusa sevap var. Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Gösteriş için okursa sevap var mı? Yok. Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neler yazdım. Bu adak kitabında da o kadar ilimler yazdım. Yani bu hafta çıktı işte. Efendim 100 kaçıncı risale oldu? 113. risale oldu. Bu da Hıska yayınlarında sizlere arz edildi. Bundaki ilimler, yani o Kur'an'daki bütün ayetlerle birlikte salat selamlar, Mevlid ayı çıkmadan bir hatim yapalım inşallah. Zaten salavatlar 456 ayetle beraber salavatlar 100 sayfa. 100 sayfa bir şey değil yani. Kur'an-ı Kerim'den 200 kadar bir şey. Anladın mı? 200-300 kadar bir şey yani. Bir de bunun şeyi öyle değil. Sayfalarındaki şeyler yani satırlar Kur'an sayfasından az. Toplasan yani 1/3 eder bir sayfanın. Anladın mı? O bakımdan öyle söylüyorum. 200-300 etmez yani. Okuyalım, başlayalım, sandan çalalım. Hem ayetleri okumuş olalım. Hem Resulullah'ın bütün sıfatlarını Kur'an'da geçen sıfatlarla okuyalım. Şu Mevlid ayını böyle güzel ihya etmeye çalışalım, değerlendirelim. İnşallah daha önümüzde 2 hafta daha var Mevlid-i Şerif'ten ve faziletlerinden bahsetmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet kardeşlerim, Bursa İnegöl'de Sanayi Camisi'nin adı değiştirildi. Bence de münasip oldu. Ahmet Arslan Aslaner Hoca Efendi çok kıymetli bir hocamızdı. Efendi Hazretlerimiz çok severdi onu. Bizim tarikatten değildi. Hatırladığım kadarıyla Eskişehir'de Hilmi Efendi Hazretlerine bağlıydı. Şeyhi de büyük veliydi. Efendi Hazretlerine de değer verdiği bir veliydi. Çok hizmet etti İnegöl'de, Bursa'da. Bütün efendim camilerde vaaz etti. Nişancada da efendim her pazar sohbetine gelirdi. Burada Mecidiyeköy'de imam dururdu. O zaman sabah namazını Fahri Efendi hocamız ona kıldırtırdı. Çünkü Efendi Hazretleri İsmail camide kılıp gelirdi. Efendi gelmeden evvel sabah namazını Nişancada da bu Ahmet Aslaner hocamız bana da çok şey sohbet ettirdi beni Bursa'da falan camilerde. Sonra da Mekke'de vefat etti. Tam biz haçtaydık, Arafat'taydık. Efendi Hazretleri'ne haber geldi, vefat etti. O zaman Efendi Hazretleri dedi, hemen gidelim dedi. Cenaze efendi yıkadı ve Cennetül Mala'da Hatice annemizin orada defnetti Efendi Hazretleri. Kıymetli bir hocamız. Allah rahmet eylesin. Kabri nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Bir resmi varsa belki de bu ilanla beraber resmi vardı da hemen ister canım. Resmini de koyalım mübarek hocamızın. Mekke'de hep okuyorum. Her gittiğim Cennetül Mala'ya ona özel okurum. Ahmet Aslaner hocamızın adıyla değiştirildi. Tescil yapıldı. Cuma namazında bir açılış ve dualar yapılacak. Herhalde anladığım kadarıyla Vali Bey vesaire bazı erkan da orada hazır bulunacak. İnegöl ve civarında bulunanlar. Kalabalık cemaatin ne kadar kalabalık. Allah o kadar sever Cuma'da kalabalık bir cemaatle. Dualara amin deriz. Dersiniz inşallah Rahman. Biz de hocamızın ruhuna bugün okuruz. Sonunda inşallah Rahman. Sihirle ilgili eserden çok ilim var. Vakit yok. Bakarsınız içeriğine. İnşallah çok ilimlerden istifade edersiniz. Ben şimdi mesela bunu yazdıktan sonra her yatmadan evvel okumuyordum onları. 2 taneyi okuyorum şimdi. O 2 taneyi okuyorum. Of! Rüyalarım canlı yayına geçti. Bak o ayetleri okuyorum. Hele ki biz Şura'na Bismillahirrahmanirrahim falan rüyalar acayip. Yani uyuyamıyorum rüya görmekten. Yani rüya uykumu bozuyor. Onun için o ayetleri size 160-161 çok önemli. O ayetlerde çok tesir gördüm. Ben de yeni başladım yani. Ben okumuyordum onları. Ben öbür sünnetleri okuyordum da. Bu sihirle ilgilileri okuyorum. Yani acayip bir rahatlama var. Rahatlama var. Onları okuyun. 160'da, 161'de. Zaten o ayetleri okuyup yatana ne müjdeler ne müjdeler orada sayıyor Semüre Hazretleri. Evet bu dergi çok önemli. Çıktı şimdi.
Tabii ki Eylül sayısı bu. Resulullah Efendimiz'in faziletleri ve salavat-ı şerifin meziyetleri. Ben çok uzun bir yazı hazırladım. Ağustos'ta yayınladım. Bir. Bu iki. Eylül'de bu yazıyı mutlaka okuyun. Çok ilim yazdım. Çok ilim yazdım. Sonra bu Eylül'de de devam ediyor. Ekim'de de, Kasım'da da devam ediyor. Aralığa kadar dört yazı hazırladım. Bunu Resulullah'ın aşkı ve hatırı için. Ben bunu yazmasam da başka bir yazı da koyarım oraya. Ama buna özel emek verdim. Kendim alıntı malıntı yapmadım. Hiçbir yerde olmayan ilimleri yazdım. Onun için burada emek var. İkinci sayısı, yazının ikinci sayısı burada çıktı. Efendim, bu çok önemli. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetleri zaten feyze gark oluyor insan. Efendi Hazretleri'nin yanında gibi oluyorum yani o sohbetlerini dinlerken, okurken. O dördüncü sayfeden başlıyor. Ondan sonra burada Ahmet Şimşirgil Hoca'nın yazısı çok dikkatimi çekti. Her ay yazı veremiyor. Bu yazıyı çok önemli. Ehl-i Sünnet itikadı bakımından bunu mutlaka okuyun. Sayfa 38'de. Diyanet Vakfı'nın bazı yayınları Ehl-i Sünnet itikadına muhalif zehir saçıyor. Bak, Diyanet Vakfı'ndan öyle yayınlar çıkıyor ki, mezhepsiz reformistlerin bazı yayınları, her yayını değil. İşte burada onu anlatıyor. Mesela Enbiya Yıldırım, ben ona da reddiye yapmışım evvelce. Diyanet eski şeydeydi, şimdi var mı bilmiyorum. İşte Halis Aydemir ekibindeydi. Onun kadar bozuk itikadlı değilse de bunda sıkıntıları var. Yüzyıla damga vuran alimler diye bir kitabı çıkmış. Tabi reklamını yapmayalım. Allah muhafaza, kimse evine ocağına sokmasın da. Burada ne kadar bid'at ehli, reformist varsa onları çok büyük alim diye methetmiş. Şimdi bu da Diyanet Vakfı'ndan, ya bu kadar reformist mezhepsizin methedildiği bir kitabın yani ne işi var? Bu hususta Ahmet Şimşirgil Hoca Efendi'yi takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu işlere çok hassas davranıyor. Onun için bu yazıyı okuyup kimlerin reformist, kimlerin yanlış itikatlı olduklarını son devrin hoca müsveddelerinden, bunları görürsünüz, en azından onların kitaplarının görüşlerinden uzak durursunuz inşallah. Bu çok önemli. Sonra Emre Altınkum Hoca Efendi'nin bu yazısı da çok önemli. Ben bizzat okudum baştan, ben okuyorum da zaten. Bu kervan yürüyecek. Allah'ın izniyle Efendi Hazretleri'nin kapısının yürüyeceği, Mehdi'ye kadar ulaşacağı, muhafaza olunacağı. Ama bu arada bu İsmail Han'ın yaptığı yanlışların, dalaletlerin, felaketlerin, iftiraların ve tarikatı ne kadar bozduklarına dair çok güzel ilimler yazmış Emre Hoca Efendi. Tabii bunu başka hocalar pek cesaret edemiyor. Maalesef Hoca Efendiler'de cesaret çok kıt. Bu Emre Hoca'yı da takdir ediyorum, tebrik ediyorum Hoca Efendi'yi. 42. sayfada bu yazı çok önem arz ediyor. İnşallah bu yazıyı da okursunuz, amel edersiniz, istifade edersiniz. Lale Gül dergisi sizlere arz ediliyor. Yeni sayısı yeni çıktı. İçinde çok ilimler var. Esas bir şey var da şimdi söylemeyeceğim dedim. Bir şeyini satmak istiyor musun? Bir şeyin satılması için yazılıp içine konacak zikir. Sayfa 79. Bence kafanızda bir tek bu kalacak yani diye düşünüyorum. Evet, bu da burada ilk olarak yazıldı. Kitaptan kaynağı da var. Allah amele muvaffak o eyleye. Amin. Sübhane rabbil aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aliye sahibi ecmain. Onu at şeyde. Yunus'a. Ahmet Hoca Efendi'nin resmini yapan bir evliya görün. Hac zamanı Kabe'de vefat etmiş Hacı Hamza Efendi Hazretleri'nin değer verdiği bir evliyanın resmini görün bari. Kendini görmediniz, resmini görün. Ben ayranını bile içtim mübareğin elinden. Elhamdülillah. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Efendim, kadın cemaatlerden Serpil, Hayriye, Sıdıka, Nazengül, Gülsüm, Betül, Mukaddes, Münire, Fatıma, Hatice, Hanım Fatıma, Zeynep, meyitelere rahmet eyle, kabirlen nur eyle, derecelen âli eyle, seyyatlarını mahveyle, azapları var saraf eyle. Erkeklerden Adil Barç'ın kıymetli abimiz cenazesinde bize nasip oldu, dualarını yaptık. Efendinin sadık müridi, salih bir zat, takva sahibi velilerden Mehmet Sekman, Gürkan, Fethi, Sedat, Hayder, Mehmet, Mücahit, Hacı Ragip, Hayrettin, Osman, Ahmet, Süleyman, Metin, Ferhat, Halit, Musa, Yetkin, Hasan, Savaş, Mustafa, Şeyh Mus, İsmail, İdris, Ramazan, Şahin, Yusuf. Ya Rabbi soyadlarını sana malumdur.
Kabirlerdeki halleri sana malumdur. Her bir elleri amelleriyle senin huzurunda rehin kalmıştır. Rehin bağlarını çöz ya Rabbi. Amin. Azapları varsa kaldır ya Rabbi. Amin. Rahmetel aleminin hürmetine merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Bize de anlan hâle hallendik de azar-ı asan ölüm nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her bir ellerin ervahine vasıl olmak üzere. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuk ve Celle celaluk ve ammene ve aluke ve la ila gayruk ya Rabbel alemin. Hediyelemizi kabul eyle, ervahine vasıl eyle, ruhaniyetine haberdar eyle Allah'ım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه. Şu mübarek cuma gecesinde buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem: "Ekseru aleyhi min salat yevmel cumati ve leyletel cumati fe inne salatekum maruzatun aleyye." Salatlarınız bana arz ediliyor. Ben cuma gecesi cuma günü vasıtasız işitiyorum. Kulağımla sizi duyuyorum. Melekler başımda bana arz ediyor. Cuma gecesi günü özellikle ben de işitiyorum. Size dua ediyorum. Size selam gönderiyorum. Cevap veriyorum. İstiğfar ediyorum. Buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Şu mübarek cuma gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Pakir tırnakına hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Yetiş ya Resulallah, ya Rabbi Habibine şahit eyle Habibini, cümlemize şahit eyle, bu seslerimize, aminlerimize şahit eyle ve bize duacı eyle. Bütün dualarını, selamlarını, bereketlerini, şefaatlerini üzerimize vasıl eyle. Evimize, ocağımıza, salavat-ı şerife okunan her yere ulaştır ya Rabbi. Bizi bu bereketten mahrum etme ya Rabbi. Ölene kadar salavat nimetinden mahrum etme ya Rabbi. Dilimize her daim salavat-ı şerifeye alışmatırmak nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Habibil mahbub, şafil ilel ve mfericil kurub. Ve alâ âliye sahbîye sellim. Bu salavat-ı şerifeler hakkında yazdığımız kitaplar hürmetine ve bu o kitaplarda yazdığımız ayetler, hadisler bereketine ve adak senelerdir yaptığımız bunca adak kitaplar hürmetine bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden, himmetinden mahrum etme ya Rabbi. Şikayetinden emin eyle ya Rabbi. Razı olduğu ümmetlerine dahil eyle ya Rabbi. Onu üzecek, ona eziyet verecek işler yapmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sabah akşam amellerimiz ona arz ediliyor. Güzel ameller görmesini, bizi istiğfar etmesini, hamd etmesini nasip eyle ya Rabbi. Onu üzecek ameller yapıp da ona arz olunmaktan, onu üzmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem'i son nefeste imdadımıza yetiştir ya Rabbi. Rüyada görmek nasip eyle. Sonra uyanıkken yakazaten görmek nasip eyle. Eğer ki makamımız yükselmezse, keşfimiz açılmazsa da vefat etmeden evvel umumi müminlere vaat edilen, rüyada görenlere özellikle söz verilen müjdeye nail eyle ya Rabbi. Onu görüp ölmek nasip eyle ya Rabbi. İman ile çene kapamak nasip eyle. Şehadet kelimesiyle ahir kelamlarımızı hitama erdir ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle. Beni İsrail'in bütün planlarını iptal eyle. Amerika ile Avrupa Birliği arasında açılmasını nasip eyle. Netanyahu seçimleri kaybetmesini nasip eyle. Ondan sonra gelenlerin de bu zulümden biraz olsun ya Rabbi, bu zulme ara vermelerini ve bu zulümden vazgeçmelerini nasip eyle. Bir an önce Gazze'dekiler evlerini, ocaklarını yapmalarını nasip eyle. Yuvalarını temin etmelerini, dönmelerini nasip eyle. Ya Rabbi esir kamplarındakini halas eyle. Ya Rabbi ana babalarından, çocuk çocuklarından ayrı. Yıllardır kamplardalar. Çin'in kamplarında, Yahudi'nin kamplarında, Siyonizmin. Ya Rabbi, ya Rabbi çok zor durumdalar ya Rabbi. Perişan haldeler ya Rabbi. Aç susuz, eziyet, işkence çekiyorlar ya Rabbi. Yetiş imdatlarına ya Rabbi. Rahmeten lil alemin hürmetine yetiş ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Bir an önce çıkart ya Rabbi. Sabır ver onlara ya Rabbi. Rıza ver onlara ya Rabbi. Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin bi niyetil kabul el Fatiha. Ha şey okuyacaktım, bürde okuyacaktım ben. Bürdeden sadece Mevlid bahsini okuyacağız inşallah bu mübarek cuma gecesinde. Hemen Mevlid bahsi kısa. 25 beyit okuyalım. Siz de Mevla'ya sallileri sesli söyleyeceğiz. Hepimiz sesli söyleyeceğiz inşallah Rahman. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda. Ala

مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.

بو إكرام هزيمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Selamun aleyküm, Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın, bu iş sahiplenilsin.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420
3: 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
8: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
11: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
12: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
12: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör 3 kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona, 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, "Hangi malı çok seviyorsun?" diye sorar. "En çok ineği seviyorum," der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, "Allah bunu senin için bereketli kılsın," der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve "En fazla ne arzu ediyorsun?" diye sorar. Kör, "Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi," der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, "En çok hangi malı seviyorsun?" der. Adam, "En çok koyunu seviyorum," der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlerin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve "Fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim," der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, "Verilmesi lazım gelen haklar çoktur," karşılığını verir. Bunun üzerine melek, "Ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil," der. Alatenli adam, "Bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti," der. Melek, "Eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün," der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, "Eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin," der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve, "Yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim," der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, "Ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim," der. Melek, "Malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti," der.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyol Dersleri.
0: ...29. bölüm başlıyor.
4: Elhamdülillahi lezî hedâne lihâzâ ve mâ kunnâ nehtediye levlân hedâne Allah ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallî aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem sallû alâ tabîbü kulûbinâ Muhammed Allah'ım sallî aleyhi ve sellem sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allah'ım sallî aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ne buyurdu? Efendim iki tane alamet verdi. Bu iki tane alametle sen dedi mücadeleye, ilmi tartışmaya girebilir misin evladım, giremez misin dedi. Bunu anlattı. Şimdi onu anlatmaya girersek, bu derste yine geçen dersin tekrarıyla geçer. Şimdi biz devam ediyoruz. Vesma dinle. Çünkü her konuşmakta başka bir mevzulara giriyoruz. Ama ne yapalım, önümüze gidelim. Vesma enni, muhakkak ben ezguru bahsedeceğim leke sana hahuna bu dersimizde faydeten, bir fayda anlatacağım. Fayda yani senin menfaatine olan bir bilgi paylaşacağım. İnsanlarla yani işte mücadele, ilmi tartışmalar vesaire. Reddiyeler, cevaplamalar,

müşkilat, insana müşkil gelen, meçhul kalan, gizli kapalı müşkil zor demek, anlaşılması zor demek. Böyle konular insanın başına geliyor. Bunlar hakkında sual, insanın başına vesvese geliyor. Allah'ın isimleri hakkında, sıfatları hakkında, değil mi? Ahiret hakkında, cinler hakkında şey. Yani bunlar insanlar merak ediyor. Şimdi kıyamet alametleri konuları çok gündeme geliyor. Dâbetül arz nedir, Yecüc nasıl bir şey, Deccal. Yani vesair, müşkilat olabilir. İsa Aleyhisselam nasıl gökte yaşıyor, inecek, nasıl oluyor? İşte nasıl olacak, ayet var, hadis var diyorsun. Müslümana yetiyor ama. Bunun bir sorma usulü var. Anlayayım diye sormak var. Bir de ne derse desin kabul etmeyeceğim diye sormak var. Bunlar bir değil. Onun için müşkilattan sual sormak esasen ne demek? Arzu merazıl kalp, kalp hastalığını sunmak demek ilat tabip doktora. Yani kalpteki hastalık, hastalık şu. Cehalet hastalık mı? Cehalet, bilmemek. Bilmemek bir derttir. Bir insan kıyamet alametlerini bilmemesi bir cehalet. Allah'ımızın isimlerini, sıfatlarını bilmemesi bir cehalet. Cennet veya cehennemde olan biten şeyler hakkındaki bilmediği bir konu o noktada ona bir hastalık. Bir arıza yani, arıza. Çünkü o noktadan girip biri onu ne yapabilir? Saptırabilir bilmediği konuda. İtikadını da bozabilir, şüpheye de sokabilir. Bilse o tabii delik tıkanmış olur. Bilmediği için orada çatlak var. O zaman sen bilmediğin konularda bir şey sorduğun zaman bir hocaya, bir alime, tasavvufsa, mürşidine, şeyhine neyse veya vekiline, bu esasen şu anlama geliyor. Kalbindeki hastalığı yani sıkıntıyı doktora sunmak. Vel cevabu lehu, peki bir hocanın, mürşidin veyahut da sizden biriniz bu noktada ona verilecek cevap ne olmuş oluyor? Sa'yun, çalışmak oluyor, gayret oluyor. Li islahi meradı, hastalığını düzeltmek için. Cehalet illetini gidermek için bir nevi faaliyet oluyor. Öyle mi öyle? O zaman şunu bilmek lazım. Ve alem şunu bil ki ennel cahilin, cahiller esasen bilmeyenler. Şimdi tabii bir konuda cahil olursun, bir konuda alim olursun. Sen ahireti bilmiyorsan, Kur'an sünneti bilmiyorsan bu konuda cahil olursun. Ama tarih bilirsin, mühendislik bilirsin, tıp bilirsin, o konuda alim olursun. Beni alakadar etmez. Benim işim düşerse sana geliyorum. Ben doktora giderken kalp doktoru, kim diyorum bu işte en hünerli? Doktorlara da soruyorum, akıllı başına tanıdıklarıma. Diyorlar şu adam, kaç tane kalp doktoru değiştirdim mesela. Şimdi geliyorum, kafama yatarsa onda devam ediyorum. Benim de çünkü ona göre altyapım var, senelerin hastasıyım. Şimdi ben o adam Müslüman mı diye soruyor muyum? Yani namaz kılanı Müslümanı tercih ederim. Ama ehliyet ve liyakat öyle mi? Müslüman diye gideceğim, adamın bir şeyden haberi yok. Kalpten mi olayım şimdi? Ne yapacağız? Gidiyorum. Namazı var mı soruyor muyum? Ermeni mi, Rum mu soruyor muyum? Akoplara da gittik, nelere de gittik yani. Her türlü doktora, senelerdir doktor doktor gezdiğimiz var. Bir hastalık oluyor, o çözüyor. Anladın mı? Sen hangi konunun alimiysen sana o sorulur. Cahiller kalpleri hasta olanlardır. Vel ulema, alimler. Alim her konuda alimi var. Ama tabii din konusundaki ne esasen ulema denir? El atibba'u, hakiki doktorlar onlardır. Tabii mürşitler, kalp hastalıklarının tedavi, tasavvuf erbabı, bunlar ayrı şeyler. Hepsinin makamı var. Vel alimun nakıs, ilminde noksan olan bir alim, la yuhsinul mualecete, ilaç vermeyi güzel beceremez diyor. Alim de olsa, okumuş, etmiş, fakat nakıs. Nakıs ne demek? Noksanlığı var. Bu adam ilacı yani tedaviyi güzel becerebilir mi? Beceremez diyor. Ne gibi? Tıp ilminde noksan olan doktor tedaviyi güzel becerebilir mi? Onun için sohbet dinleyeceğin, kitabını okuyacağın bir alimin mutlaka ne olması lazım? O konuda ihtisas sahibi, kamil olması lazım. Bir şeyi biliyor, 10 şeyi bilmiyorsa bu seni çuvallatabilir. Ne gibi? Konusunun uzmanı olmayan doktora gitmen gibi. Vel alimul kamil, kamil olan alim, kamil yani olgunlaşmış demek, mükemmel demek. Mükemmeliyet Allah'a mahsus, ayrı bir şey. O konusunda uzman diyelim. Mevzuyu bütün yönleriyle biliyorsa, la yu'alicu kulle meriz,
her hastayı tedavi etmez diyor.

0: Hadi bakalım şimdi. Çünkü zaten kâmilse bir alim, o hasta geldiği zaman, yani o müşkilatı olan, o sorusu olan, fetva soracak veya kimse, ona gel ne sorarsan sor der mi? Bel yu'alicu, kime ilaç yapar? Men o kimseye ki yarcu, umuyor fi onda kabul el mualeceti. İlaçta, ilacı kabul etme kabiliyeti, ve salahi, düzelme kabiliyeti olana ilaç yapar. Kamil bir alim de her sorana cevap verir mi? Vermez. Her gelene ders, zikir öğretir mi? Öğretmez. Çünkü ne diyor? Efendim, hadis-i şeriflerde zaten esasen İsa Aleyhisselam'ın çok hikmetleri var. Ben size evvelce de söylüyordum onları. İsa Aleyhisselam buyuruyor ki وَلَا تُلْكُ الْجَوَاهِرِ تَحْتَ اَرْجُلِ الْخَنَازِيرِ Pırlantaları, domuzların, hınzırların ne yapmayın? Ayaklarının altlarına atmayın diyor. Yani bu hususta tabii çok hadis-i şerifler de var. Tabii İsa Aleyhisselam'ın kelamlarıdır. Hadis-i şerif. Mesela yine ne buyuruyor? لَا تَنْتُقُوا بِالْحُكْمَةِ عِنْدَ الْجُحَالِ فَتَظْلِمُوهَا Hikmetli ilimleri, derin ilimleri ne yapmayın? Cahillerin yanında, aklı fikri ermeyenlerin yanında o konulara girmeyin diyor. Niçin? O ilimlere haksızlık etmiş olursunuz. İlme zulmetmiş olursunuz. Peki ne yapmayın? وَلَا تَمْنَعُوهَا نَيْلَا فَتَظْلِمُوهُمْ Ama ehlini bulduğunuz zaman da konuşmamazlık etmeyin. O zaman da ehline zulmetmiş olursunuz. Her ilmin ehli var yani. وَلَا تُعَلِّقُ الْجَوَائِرْ فِي عَنَاقِ الْكِلَابِ diyor. Cevherleri kelplerin, köpeklerin gerdanlarına asmayın diyor. Onun için Evliyaullah herkesin yanında her şeyi konuşmazlar. Her sorana cevap vermezler. Bu nedendir? Hikmettendir. Yani kendilerinin kamil olmuşundandır. Nakıs olsalar her şeye bir şey konuşur. وَاِذَا كَانَتِ الْعِلَّتُ Eğer senin hastalığın müzmin eten, müzmin ise, müzmin Türkçeleşmiş değil mi? Yani mesela Arapçadır. Çökerten demek yani. İllet çökmüş üstüne, hastalık seni çökertmiş yani. Yani hareketten seni kısıtlamış. Öyle bir hastasın ki böyle yapamıyorsun, şöyle yapamıyorsun. Yani doktor tedavi fayda etmez, kar etmez. Ev akıymen, yahut adam kısır. Yani veya kadın kısır. Yani bu nasıl bir kısırlık? لَا تَقْبَلُ الْعِلَاجِ Bazı kısırlık var, ilacı kabul eder. Ayağını üşütmekten olur, iltihaptan olur, prostattan olur, bilmem neden olur. Yok, şunu iç, bunu iç. Tecrübe ile sabit, kitaplardan yazarız, doktorlar bir şey söyler. İşte hormon tedavisi oluyor işte şey falan. Vesaire. E ilacı kabul ederse ne âlâ? Ama bazı kısırlık var, ilacı kabul etmez. Yani kadında da görünen bir sorun yok, erkekte de bir sorun yok. Ama çocuk olmuyor. E çünkü Allah Teala buyuruyor, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا Dilediğimi kısır yaparım. Sen şimdi Allah'ın kısır yaparım dedikten sonra kısırlığı gideremezsin ki. Dilediğimi kısır yaparım diyor. Yani sen Allah'a karşı gelemeyeceğine göre irade olarak kısırlık kalıcı orada. Bazen çocuğu olmuyor. E şimdi burada doktorun mahareti nerede? فَحِدَاكَتُ الطَّب۪يبِ ف۪ي Burada doktorun mahareti en yakule diyecek ki هَذَا لَا اَقْبَلُ الْعِلَاجِ Bu senin durumun ilaç kabul etmez. Yani adamın parası da boşuna gitmesin, ümidi de boşuna tükenmesin, morali de bozulmasın. فَلَا تَشْتَغِلْ Sen uğraşma fi bu noktada bir müdavati, bu hastalığın tedavisiyle iştigal etme. Niçün liyen nefi? Çünkü burada var تَزِيَعَ ömür Boşuna ömür törpüsü, ömrün zayi olacak. Senelerce bu iş için gezeceksin dünyayı, dünya kadar para harcayacaksın ama neticede de ilaç, tedavi olamayacaksın. Onun için Allah de, zikret, Kur'an oku, dua et. Yani bu noktada. Ama bu ilaçlık değil. Diyebilirse, yani doktor bunu diyendir. Sümme alem sonra bil ki, enne meradal cehl, cehalet bir hastalıktır evladım diyor. Bilmemek bir illettir. Bu da alâ arbaat envâin dört kısımdır diyor. Cehalet hastalığı dört türlüdür. Hadva bir türü var ki yakbelül ilaç, ilacı kabul eder. Yani tedaviye müsait bir cehalettir, geçer, ilme döner. Vel baki geri kalanları la yakbel, tedavi kabul etmez. Öyle bir cahildir ki, cahil olduğunun da cahilidir. Buna cehli mürekkep denir. Bilmez, bilmediğinde bilmez. Asla tedavi edemez. Çünkü biliyorum zannediyor. Konu orada. Bir adam bilmediğini bilse zaten öğrenmek ister. Bildim diye bilirse öğrenmek istemez. O zaman ne olmuyor? Kapta yer yok. Ne koyacaksın? Doldurmuş. Kendine göre kapatmış kapağı. Biliyorum diyor çünkü. Şimdi emmellezi la ekbel. Şimdi ikiye ayırdı. Kabul eden, kabul etmeyen. Şimdi önce ilaç kabul etmeyenleri sayacak. Hadi ya bunların birisi. Tabii o birin içinde iki çıkar, ikiden dörde geçer. Şama gibi. Ama mesele dumanı doğru çıksın yani anlayabiliyoruz. Menkâne, kimin ise sualu sorusu ve razu senden yüz çevirmesi veya sana itirazı an hasedihi seni çekemediği için ve buğzihi sana kızdığı için. Şimdi adam bir adamı çekemiyor, bir hocayı çekemiyor. Şimdi bu adama seni çekemediği için derdi illeti hasetten ve buğzdan ve kinden ve nefretten naşi olduğu için, neşet ettiği için, senin buna güzel cevap vermen, doğru cevap vermen, ikna etme için bütün çabaları sarf etmen bir şey değiştirir mi? Çünkü neden? Adam hasetçi, çekemiyor. Senin nimetini kıskanıyor. Kıskandığı için asla tedavi kabul etmez. Allah Allah! İblisin illeti nereden geldi? Hasetten geldi. Tedavi olabildi mi? Yani Musa Aleyhisselam biliyorsunuz bir düzeltmeye gitti. Yine olmadı ya. Musa Aleyhisselam'a dedi, ben de bıktım bu iblislikten dedi ya. Allah'ın laneti üzerimde dolaşıyor. Bir düzelt aramızı dedi yani. Musa Aleyhisselam bir sevindi, bütün millet de kurtulur dedi. Ne iyi iş yapacağım. Mevla ile mükalemeye gitti, münacat dedi. Ya Rabbi, iblis yolda gelirken yolumu kesti. Sen, sana malumdur. Bu da tevbe etmek istiyor, bu da çok pişman falan. Mevla buyurdu, kolay var. Sen git ona de ki, Adem'in dirisine secde etmemiş, mezarına secde etsin. Musa Aleyhisselam dedi, ne kadar kolay bir şey emrettin ya Rabbi. Bu çok, ben inanıyorum ki bu iş oldu. Bekliyor iblis aşağıda, dağın dibinde, Tur Dağı'nı. Musa Aleyhisselam inerken, ne oldu, ne oldu dedi. Ya Mevla çok kolay etti bu işi dedi ya. Ben zannettim dedi sana, ağır teklifler verecek. Çok kolay bir şeydi. Ne dedi? E dedi ki, Adem'in dirisine secde etmediyse, ölüsüne secde eder mezarına, ben kabul ederim. Yani iblis diyor ki, bana diyor 10 milyar rekat namaz dese, yaparım diyor. Kıyamete kadar orucu kabul ediyor. Her şeyi kabul ederim diyor. Ama diyor ya, dirisine secde etmediğimin ölüsüne nasıl secde edeyim diyor ya. Kıskanıyor. Mevzu bu. Şimdi bunu tedavi edemez. İşte misaller gelmeye başladı. Feküllemâ sen ne zaman tücibu cevap versen o adama, yani seni kıskanan adam sana soru soruyor, seni çekemeyen adam, sen buna cevap versen. Neyle cevap versen? Efendim, bi'ehsenil cevap, cevapların en güzeliyle, ve efsahihi, en fasih, en edebiyatlı, ve evdahihi, en açık bir cevap veriyorsun. Ya güneş nasıl? Ama adam güneş de yok diyebilir ha. Böyle de insanlar var. Var. Ya ben görmüyorum demez, güneş yok der. Gördüğü halde de yok der. Şimdi o zaman sen bir defa diyor, mahir bir doktorsan, hazık bir tabipsen, kamil bir alimsen, soranın, sorusunun kaynağını incelersin. Hasetten olduğunu anlarsan cevap verme diyor. Fela yezidu artırmaz lehu o adama zâlike en düzgün, en açık, en net, en güzel cevaplar illa artırır buğzan, kızgınlığını artırır. Ve adaveten düşmanını artırır ve haseden çekememezliğini artırır. Fettarik, çare yol gösteriyorum. Evladım yol şudur ki la teşteğile uğraşmayasın bir cevabihi. Kıskanan adamın sorusu, mücadelesin cevabıyla meşgul olma. Fakat kıyle, çünkü buyurulmuştur ki feenbegî sana gereken en tu'rıza yüz çeviresin. Anhu, iraz et diyor. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve ariz anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Şimdi cahil deyince ama bu doçent, ama bu doktor, profesör, hafız, hoca demek değil. Bir adam seni çekemiyorsa Bu adam isterse en büyük allame-i cihan olsun. Cahildir. Çünkü bu sana niye çekemiyor seni? Senin şöyle şöyle şöyle nimetlerin var diye çekemiyor. Küllü zî nimetin mahsud. Her nimet sahibi çekilmez, haset edilir. Nimeti varsa haset edilir. Nimeti olmayana kim haset edecek? Peki bu adam eğer bu nimetleri buna Allah verdi. Zâlike fazlullah yuti men yeşâ. Bu Allah'ın lütfudur. Dilediğine verir. Dilediğine fazla akıl verir. Dilediğine fazla para verir. Dilediğine fazla imkan verir. Bunu ben yapıyorum bu seçimi. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا شَاءَ وَاَخْتَارِ Senin Rabbin, Habibim, dilediğini yaratır, istediğini seçer. Seçim hakkı Allah'a aittir. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ Ebu Cehil, bilmiyor muydu Resulullah Efendimiz haklı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyor muydu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emin? Bilmiyor muydu yalansız? Niye iman etmedi? Demedi mi ki kendi aralarında konuşurlarken, ya ben de biliyorum bu Muhammed doğru konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki dediler sen Ebu'l-Hakem'sin. Yani hikmet sahibi, hikmetin babasıydı. Ebu'l-Hakem, hikmetin babasıydı Ebu Cehil. Çok akıllı, çok fikirli bir adam. Ya dediler sen bunu diyorsun, hem de ona uymuyoruz. Nasıl oluyor yani biz niye yanlış yolda kalıyoruz ki o doğru konuşuyorsa? Düş önümüze uyalım. Biz bir kere dedi karşı geldik, artık dönemeyiz dedi. Şimdi bunun hikmetle alakası var mı? Doğruyu anladıktan sonra dönmek icap etmez miydi? Hikmet bunu emretmez miydi? Onun için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sen hikmetin babası olamazsın, sen Ebu Cehil'sin. Cehaletin babası olursun ancak. Ama Ebu Cehil bilmemekten Ebu Cehil olmadı. Bildiğine göre hareket etmemekten Ebu Cehil oldu. Dolayısıyla yani bir adam seni çekemiyorsa bu cahildir. Hafız da olsa, hoca da olsa, bilmem şeyh kılığında da olsa neyse, hakiki şeyh olamaz, hasetçi de. Çünkü nefsini tezkiye etmesi lazım. Mürşit nasıl olacak? Nefsini tezkiye eden de haset mi kalır, fesat mı kalır? Ama işte kılığında olanlar var, kılığında. Şimdi bunlarda haset, fesat var. Sen nasıl çekemiyorsun bu adam? Bu adam da şunları vermiş, Allah bana vermemiş. Peki Allah Teala buyuruyor ki, sizde seçim hakkı yok, istediğime istediğimi veririm. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنِمُ مَعِيشَةٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Geçimlerini biz taksim ettik diyor. Para bakımından mı çekemiyorsun, güzelliğini mi çekemiyorsun, ilmini mi çekemiyorsun, millet onu seviyor sana, o kadar cemaat gelmiyor, onu mu çekemiyorsun? Neyi çekemiyorsan çekemiyorsun. Ama burada biliyorsun ki buna bunu veren, tahsis yapan Allah yapmış bu tahsisi ve taksimi. O zaman sen Allah'ın yaptığı taksime razı olman gerekmez miydi? Gerekirdi. Niye hala bu adamı çekemiyorsun? İşte sen bu o kadar ayette hadesin cahilisin. Bilsen de cahilisin. Niçin? Çünkü gereğine göre amel yapmıyorsun. Adama ne denir diyor mani, beyan, bedi' kitaplarımızda? Adama denir ki salatu farzun. Namaz farzdır arkadaş denir. Halbuki o adam namazın farz olduğunu biliyor mu? Biliyor. Bildiği halde ona ne denir? Namaz farzdır ha biliyorsun. Çünkü bu adam namaz kılmadığı için bunun bilmesi muteber değildir. Cahil mesabesindedir. Onun için namaz farzdır denir o adama. Kılsaydı namaz farz denir miydi o adama? Hal böyle olduğuna göre sen diyor efendim bu adamdan iraz et yüz çevir, cahillerden yüz çevir ayeti var. Madem bu kadar ayete göre bu adam hareket etmiyor ve tetruke onu bırakasın ma'merazı. Kalbindeki hastalıkla birlikte bırakasın. Çünkü çekememezlik öyle bir hastalıktır ki yakar, yakar, kül eder, bitirir. Sevapları da bitirir, insanın ömrünü de bitirir. Allahu Teala buyuruyor ki işte başından beri 2-3 dersleri okuyorum. Ayete yeni geldim yani. İlk dersin başında okuduğum ayetlere. Fe'ariz habibim yüz çevir. Ammen o kimseden ki tevella yüz çevirdi an zikrine. Bizim zikrimizden yüz çevirenden yüz çevir. Velem yürit istememiş illel hayatet dünya. Adam sade dünya varsa dünya yoksa dünya demiş. Bu adamı boş ver al habibim diyor. Şimdi sakal bırakmışsın, sarık sarıyorsun veya hacısın veya hocasın veya nesin? Veya gelinsin veya görümcesin. Yani Allah'ı bilsen, ahireti düşünsen, kabir var, mahşer var, ölüm var, hesap var, kitap var, 50 bin sene mahşer, ondan sonra ebedi cehennem tehlikesi var, imansız ölme tehlikesi var. Bu kadar dünyada bomba yağıyor, Halep'in başındaki şey, Müslümanlar kıtır kıtır kesiliyor falan falan falan. Bu kadar derdin arasında bunun niye şusu var, bunun niye şusu yok? Bu adam dünyacıdır. Bu adam Allah'ın zikrinden gafildir. Senin derdin mi bitmiş de onun elbisesini, onun yüzüğünü, onun arabasını, onun bilmem nesini kıskanıyorsun? Habibim, dünyadan başka bir şey düşünmeyen ve bizim zikrimizden gaflet edenden yüz çevir. Sen de bu ayetle amel etmek için kim hasetçiyse, kim seni çekemiyorsa, ondan sana işte laf açıyor, mevzu açıyor, be cevapla bunu diyor, bilmem ne ortaya bir şeyler atıyor falan falan. Uğraşma. Bu işlere girmemeli. Bak bu nasihat en fazla bana oldu şimdi. Çünkü anlıyorsun ki bu seni çekemediğinden yapıyor. Ya bir de sen beni çekemiyorsun da benim şeyimde değilsin ki sahamda. Aynı sahada değiliz ya. Ya şimdi bir insan çekemez de o da hafız olur, o da hafız olur. O hoca olur, o da hoca olur. O kıraat eder, o da kıraatı güzel olur. Onun ilmi olur, onu da olur. Onun hatipliği olur, onu da olur. Yani her vasıfların birbirine yakın olur da, öyle mi? Çekemezsin. E şimdi kalkıp çaycı, rektörü çekemiyor. Ya Rabbel Alemin. Şimdi esas sorun bu rektör bu çaycıyla uğraşırsa o rektör manyaktır. Tabii doğruyu konuşalım. O zaman uğraşmayacağız, öyle mi arkadaşlar? Siz de aynı şeylere dikkat edin. Muhatap olmayın ya. Bak bize vaaz ediyor. Çünkü diyor, haset eden insan asla Allah'ın zikri üzere olamaz. Allah'ı düşünen insan, ahireti düşünen insan, Allah ona o nimeti vermiş. Ya Rabbi, ona verdiğinden bana da ver der. Gıpta caiz. Ama onun nimeti elinden çıksın diye uğraşmak, bu haram. İblisi iblis yapan en büyük masiyet. Gökte yerde Allah'a ilk isyan edilen nokta hasetten. Yerde de Kabil'in Habil kardeşini kıskanması neticesinde katil olmasından başlamıştır. Ve müşerri hasidin ide haset. Hasetini ortaya çıkarttığı zaman Allah içinde bıraksa kendi kendini yer bitirir. Ona da yazık. Ama işte kendini yer bitirir. Ama dışarı vurursa iftira da yapar. Yani bütün günahlara öldürür de çekememezlik yüzünden birçok cinayet işleniyor. Birçok cinayet işleniyor. Onun için nefsimizi ıslah edeceğiz bizde varsa. Değil de bize karşı varsa onlarla da ne yapmayacağız? Cevabıyla meşgul olmayacağız. Ömrümüzü zayi etmeyelim, mevzuyu büyütmeyelim diyor. Vel hasud, kıskanç kişi bi kulli ma yekul ve ef'al, her konuştuğuyla, her yaptığıyla yukidun nar, ateşini tutuşturuyor fi zer'i ameli, amelinin ekinlerine. Namazın var, abdestin var, orucun var, haccın var, teheccüdün var, işrağın var, kuşluğun var. Bu kadar iyilik yapıyorsun, bir şeyler bir şeyler. Ama insanlara haset ediyorsan, her lafınla, her sözünle, her icraatınla o kişilerin aleyhinde yaptığın amelinin ekinlerine ateşi vermişsin demektir. Yaktın gittin diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, innel hasede, şüphesiz kıskançlık, yekul hasenat, bütün sevapları yer bitirir. Kemâ tekülün nârul hatab. Ateş odunu yediği gibi. Nasıl ateş odun bırakmıyor, kül bırakıyor? Kıskanç adamın sevabı ahirete çıkmaz. Şimdi bu sefer tabi Ehl-i Sünnet'e göre ulema Hatimi Hazretleri mülahaza ediyor. Diyor ki, Ehl-i Sünnet'e göre günah amelin sevabını bozmaz. Ameli bozmaz. Mesela ne diyelim? Bir adam haccını yaptı, bu sene geldi. Farz haccını yaptı, geldi. Sonra da zina etti. Şimdi bu adamın yaptığı zinadan bunun şeyi bozulur mu? Haccı gitti mi yani? Ehl-i Sünnet'e göre durum nedir? Madem bir günah amelleri hapfetmiyor, sevapları iptal etmiyor, yani amelin aslını bozmuyor. Bazı sevapları götürebilir de aslını bozmaz. Mesela adama bir daha farz haccı yapmak gerekmez. Onu demek istiyorum. Haccın yan gelirindeki sevaplarından alabilir. Çünkü kul hakkı çıkar. Gıybet, dedikodu, iftiradan kul hakkı çıkarsa haccın sevabını da yarın ahirette alır mı? Alır. Ama mevzu ne? Mevzu o adam bir daha hac yapması borç olarak gerekir mi? Gerekmez. Farizası düşer. Bu farklı bir şey, anladınız mı? Yok da hepten sevaba dokunmaz dersen o zaman adam köşe, hepsi yerinde kalırsa sevaplar. E günahları yapsa o zaman zararı yok gibi de anlaşılmasın. Sevaplara dokunur. Amelin aslına dokunmaz. Şimdi amelin aslına dokunmayınca burada da buyurur ki bütün sevapları yer bitirir diyor, ateş odunu yediği gibi. Buradan ne anlaşılıyor? İmam Hadimi diyor ki rahmetullahi aleyh, o haset yüzünden öyle kıskançlık ve çekememe yüzünden öyle işlere düşer ki neticede iblis gibi 20 bin sene meleklere vaazlık et, gökte yerde secde etmedik bir karış yer yok. İblisin secde etmediği gökte yerde. O kadar ibadet yap, ondan sonra kafirlerin başı ol. Neden? Adem'i çekemediğinden. Şimdi onun için diyor, haset niçin sevapları bitirir? Çünkü adamı nihayetinde elfazı küfre götürür. Yani dinden çıkaracak laflar sarf ettirir. Yani bu Allah da bula bula buna vermiş bunu ya. Hadi bakalım, Allah'ın kazasına kaderine rızasızlık gösterir. Bunu anladığınız zaman işte haset diğer günahlara benzemiyor. Zinada bunu diyemeyiz, içkide diyemeyiz, kumarda diyemeyiz, faizde diyemeyiz. Hepsi büyük kebair günahlardır. Ama haset insanı, yani iblis zina etse, içki içse, kumar etse ne yapsa kafir olur muydu? Ama bu kıskançlık ne yaptı onun en sonunda? Bu Allah dedi, ben daha hayırlıyken gitti buna verdi dedi, Allah'a itiraza götürdü. Tehlike büyük arkadaşlar. Hepimiz hakkında bu hasetten, idâ hasette, kıskandın diyor birini. Çekememezlik girdi kalbine, değil mi? Elinde değil, sökebiliyor musun? Sökemiyorsun. Başka konuya geçiyorsun, bir bakıyorsun yine alevlenmiş. Unutmaya çalışıyorsun, aklına geliyor. Çekemediğin zaman bir insanı devamlı gözünün önüne geliyor. Böyle, nasıl devirebilirim, nasıl şu bir batsa, şuna şöyle olsa, buna böyle olsa. Elinde değil. O zaman diyor, sana günah yazılmasın, aleyhine zarar yazılmasın diyorsan فَلَا تَبْغَ عَلَى الْمَحْسُودِ. Haset ettiğin kişiye zulmetme. Haset içinde kalsın, yerse seni yesin. Yani seni üzsün, strese soksun, seni sıkıntıya soksun. Haset ettiğin adama zulmetme. Neyle? Bil kavli, ne sözünle, öyle bil fel, ne de hareketinle. Şimdi elinle, hareketinden, yumrukla, kavgayla, bir şeyler. Harekete yansıtmadı, yansıtmadı. Söze yansıtmayacaksın. Yok şu hain, bu zalim. Birisi onu methedirse zaten kuduruyor. O zaten onu çekemiyor ya. Bir de birisi de o çekemediği adamı methederse ne olacak? Dayanamaz yani. Tuz, biber olur. Şimdi burada dayanmak meselesi. Çünkü sen orada gıybete girersin, adam orada yok. Gıybet dedikoduya girersin, sonra bir de sinirin bozulur. Adamı alt etmek için, ya sen onu öyle takva gibi görüyorsun ama ben onun nelerini biliyorum falan falan. Ciğerini biliyorum falan. Ne sen MR mı çektin? Ne yaptığını? Ultrasona mı girdi? Bu laflara başlıyor. Çünkü neden? Dayanamıyor adamın şeyini. Methüsena en çok onu kızdırır. Karşı tarafın methedilmesi. Kendini methettirmeye işi çevirene kadar affedersin yırtınır yani. Şimdi onun için diyor ki sözüne yansıtma. Yut yut. Çok patlayacağım ya, patla diyor. Söze yansıtma, fiiliyata, icraata yansıtma, hareket mareket, dövmek, tokat, icraat yapma, içinde kalsın. Çünkü o zaman sevap bile alırsın, biliyor musun? Niye sevap alırsın? Başına gelen her sıkıntı sevap getiriyor ya. Büyük bir derde düştün yani. Çekemiyorsun, bir şey de demiyorsun. İşte Allah'a o zaman sevap bile yazar. Onun için buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu da Taberani büyük muhaddis, Mucem-i Kebir'i var 25 yıl. Orada geçer bu hadis-i şerifte. Buyuruyor ki, اِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ. İçine bir kıskançlık geldi, çekememezlik, şu adam şöyle, bu adam böyle. Oluyor, çok da olduğu şeyler var. Herkesin kendi çevresinde, iş ortaklarında, efendim ne diyorsun, sınıf arkadaşlarında, okullarda ve askeriyede, yani kurumlarda, insanlar birlikte yaşadıkları yerlerde, işte komutanın gözüne girmekten tut, öğretmenin gözüne girmekten tut, böyle veyahut bir kızı sever, öbürü de onu sever. Birbirini öldürüyorlar ya. O zaman mesela onu haset ediyor, onu çekemiyor falan filan. İçine bir çekememezlik geldi. Festağfirullah. Allah'tan af iste. Çaren diyor, estağfirullah'a devam et. Sözlü bir zulüm yapma. Fiili bir zulüm yapma. Allah'ım bu duyguyu benden izale et diye, gider diye yalvar Allah'a yalvar. Çaren budur. Ve izâ zanente fe lâ tuhakkık. İçine bir suizan geldi. Suizan ne demek? Kötü düşünce, karşı kapıdan işte komşuluk yapıyorsun, apartmanda oturuyorsun, karşıda komşu var veya neyse mahallede karşı kapı var. Efendim, böyle kapıları gözetliyorsun falan, yapmaman lazım ama neyse. Baktın bir de baktın, karşıki eve bir erkek girdi. Kadının da kocası değil. Sen kocasını tanıyorsun kadını. Ama bir de baktın kocası yok veya neyse bir erkek girdi falan. İçine bir şüphe geldi. Bu kadın eve adam mı alıyor? Sana ne? Emniyet Asayiş Büro Şube Müdürü müsün? Suizan ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Nedir ya sen? O zaman diyor, Zan gelebilir yani, düşüncenin gelmesinden günah yazılmaz. Çünkü kalp senin elinde değil. Ama elinde olan nedir? Dile ve ele işi devreye sokmamak. Kalpten geçenden Allah günah yazmıyor. Eski ümmetlere yazılıyordu. Bu ümmete çok büyük ikramdır. Rabbena وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَةَ لَنَا بِهِ. Gücümüz, takatımız yetmeyen yükleri yükleme bize. Çünkü İsrailoğullarına ağır yükler yükledin. İçinden geçenden sual oluyordu. Bize yükleme diye bize dua öğretti ve kabul etti. Ve bu dua neticesinde içimize bir şey geldi biri hakkında. Bundan günahımız yok ama konuşmayacağız. Birine, ya dün gece şu karşı komşuya da bir adam girdi, işte tanımıyorum. Ne iş acaba falan. Bu seni günahkar etmeye yeter mi? Yeter, iftiraya sokmaya yeter, kebair günaha sokar. Bunu zan geldi diyor. فَلَا تُحَقِّقْ. Sakın ona o şekil inanıp da millete ne yapma? O zanlı gerçekleştirme. Yani tahminde, vesvesede kalsın, konuyu kapat. Belki dediğin gibi kardeşidir, belki efendim başka bir mahremidir, amcasıdır, dayısıdır falan. Ama ben 10 senedir bu biliyorum, bir kere görmedim bu adamı. Belki dayısı 10 senedir gelmedi. Yani 10 sene, 20 sene burada mühim değildir. İnsan hiç bilmediği, değil mi? Belki 40 senelik süt kardeşi olduğu 40 sene sonra çıktı. Yani hüsnü zan yapmaya geniş saha varken, çünkü biliyorsunuz köylerde, kentlerde 20 sene sonra süt kardeşi olduğunu çıkanlar var. Suizana düşmeyelim, hüsnü zan sahası geniştir. Bunu gerçek hakikata, hakikatmış gibi asla konuşmayalım, işleme koymayalım. Bunun da günahından kurtuluşun yolu budur. Ve idâ tatayyarte femdî. İçine bir uğursuzluk geldi. Uğursuzlanmak, hadis-i şerifte buyuruyor ki, yattıyaratü şirkün. Uğursuzlanmak şirktir. Şimdi biz diyoruz Safer ayında bela yağıyor, şöyle oluyor, çarşamba uğursuz gündür. Allah buyuruyor yevmü nehs-i müstemir, uğursuz gün var diyor, Kur'an'da söylüyor. Peki niye hadiste diyor ki uğursuzlanmak şirktir? İşte onun için alim nakıs olursa, o ayet, o hadis, öbür hadisle çelişiyor diye çelişkiler yumağı içinde kalır, boğulur gider. Konuyu bütün yönleriyle bilmeden hüküm verilmez. Mahkeme de aynıdır, doktor da aynıdır. Delillerin tümünü görmeden hüküm veren sapıtır ya. Her konu böyledir. Kamil olacaksın, mübarek adam ya. Bir işi yapıyorsan o işte kemale ermen lazım. Noksan kalma be kardeşim. Ne diyor? Şair, yine aklıma bir şiir geldi. وَلَمَدْرِ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ الْقَادِر۪ينَ عَلَى التَّمَامِ. Bu şiirde 30 senelik şiirim. Kafamdan geldi şimdi. Yani diyor, ayıplar çok, kusurlar çok, insanlarda noksanlık ararsan her türlü bulursun. Ama ayıplar içinde bir ayıp var, o ayıp gibi bir ayıp görmedim diyor. O da nedir? Bir işi tam yapmaya gücü varken eksik bırakmaktır diyor. Hafızsan tam hafız olur. Hocaysan tam hoca olabilir. Yarım canlı bırakma işi yani. Bir konuda ihtisas yapıyorsan 50 konuya dallanma. O konuyu tam yap. Öyle mi? 40 tane iş yapıyorsun. Hepsini yarım yapıyorsun be kardeşim ya. Millete de zarar veriyorsun yani. Ama ben bu işi tam yapmaya gücüm yok. O zaman tamam. Yapabildiğin kadar deriz. Ama tam yapmaya gücü varken eksik bırakan kadar, onun ayıbı kadar bir ayıp görmedin. Bu hadis-i şerif çok acayip. 3 maddesi var. Haset, içine bir çekemezlik geldi, birine karşı hasedin var. Allah'tan af iste, gizle. Zarar verme, karşı tarafa zulmetme, kurtarırsın. İkincisi, ne buyurdu? İzâ hasedte festagfirillah. Haset edersen Allah'tan af iste. Ondan sonra ne buyurdu? He? Ve izâ zanente felâ tuhakkık. İçine kötü bir düşünce geldi, onu ne yapma? Kesin ona inanma, öyle bir şeye itikat etme, o zannı gider. Yani konuşursan ne dersen, ondan da günah girersin. Konuşma. Üçüncüsü nedir? İçine bir uğursuzluk geldiyse, femdı, işine devam et. Yani ne demek? Onun telafisi nedir? Çıktın yola, baykuş ötüyor, sen yola gideceksin. Gidecek, git mi gitme mi, ne yapasın? Git diyor. Çünkü Allah'tan başkası bir şey yaratamaz. Ben Allah'a sığındım de, yürü diyor. Onu da ne yapma? O uğursuzlanma hissine kapılaraktan işini, gücünü, faaliyetini geri bırakma diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu arada şerhlerden bu hadis-i şerifler devreye girdi. Demek ki biz cehalet hastalığı dört türlüdür. İlacı kabul eden var, etmeyen var. İlacı kabul etmeyenlerin birincisi neymiş? Haset ve çekememezlik yüzünden sana itiraz edenin, senin hakkını itiraf etmeyenin karşılığı ona cevap vermemek, onunla uğraşmayarak, meşgul olmayarak yüz çevirmektir. Allah cümlemizi bütün haset edenlerin, hasetlerinin şerlerinden muhafaza eyle. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. Hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Ya Rab beni de, bu kardeşlerimi de, bizi sevenleri de, dinleyenleri de, dünya ve ahiret hangi hususlarda haset edip çekemeyenler varsa, kurban olduğum sana Allah'ım hasetlerini izale eyle, amin, şerlerini iptal eyle, amin, hasetlerini açığa çıkartıp izhar ettilerse, o tabi daha büyük bir tehlike onlar için de, bizim için de. Sana sığındık. Ya Rabbi, felakın Rabbi sensin. Eûzü bi Rabbil felak da bize öğretiyorsun. Sığınmamızı, nasıl sığınacağımızı talim buyuruyorsun. Sabahın Rabbi sensin ya Rabbi, günün gecenin Rabbi sensin ya Rabbi. Ya Rabbi, haset eden hasedini açığa çıkarttığı zaman onun bütün şerlerinden sana sığındık, sen muhafaza et.
1: Amin.
0: Canlarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi, dinimizi, imanımızı, maddi manevi nimetlerimizi sana emanet ettik. Sen zayi etmezsin ya Rabbel Alemin. Sen emanetleri zayi etmeyen Allah'ımıza emanet ediyoruz. Emanetlerimizi hıfz eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Koruma dairenden çıkartma bizi ya Rabbel
1: Alemin.
0: Ve ya hayran nasır. Bizi haset edenleri de ıslah eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hidayet eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ehl-i sünnet itikadında insanlar, aynı çevreden, aynı şeyden insanlar, belki de namaz kılan, oruç tutan insanlar da bugün durumlara düşüyorlar. Kalpler senin tasarrufundadır ya Rabbel Alemin. Onları da bu hasetten halas eyle. Bizleri de hasetlerin şerrinden halas eyle.
1: Amin.
0: Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. Allahümme inna eselükel cenne ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cennete ve na'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve na'ûzü bike minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min hayr mâ se'eleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve na'ûzü bike min şerri mesteâzeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an. عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير
1: امين
0: وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه على آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة

0: 29. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
10: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
7: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca Efendilere ulaşabilirsiniz.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili rivayetlere gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlar gibi bildiğimiz vaziyette doğmadı. Yani doğduğunda başkalarının anne karnından çıkarken çocuğun üzerinde ne olur? Pislik olur, bulaşık olur, irin olur. Mutlaka o rahimden gelen, içinde bulunduğu ortamdan bazı şeylerle birlikte çıkıyor. Onlar da temiz bir şeyler değil tabii ki. Temiz bir şeyler değil içeriden çıktığı için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ben doğurdum diyor. Amine validemiz فَوَلَدْتُ نَظِيفًا tertemiz idi. وَلَدْتُ كَمَا يُولَدُ السَّخْلُ مَا بِهِ قَذَرُونَ tertemiz olarak çıktı ve doğar doğmaz yere eliyle kendisi oturdu. Bu onun sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir. Ondan sonra biliyorsunuz konuştu. Konuşmalarında zikirler yaptı. Bu yaptığı zikirler arasındaki rivayetlerde büyük muhaddis İbn-i Sebu' Şifa-ı Sudur sahibi, Suyuti de ondan alıyor. En eski bu hususta hasais yazan İbn-i Sebu' radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşiği meleklerin sallamasıyla sallanıyor. Geliyorsun bakıyorsun komşu geliyor. Şimdi daha öyle otomatik beşik bile görmedim yani o kadar. Halbuki düğmeli mühmeli elektrikli bir şeyler çıkartmışlardır belki ben görmedim. Komşu geliyor bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşikte yatıyor. Yeni doğduğunda sallanıyor. Amine validemize dönüyor diyor ki ne istiyor bu? Ben de bilmiyorum diyor. Ama biliyor aslında. Ama Amine validemiz melekleri de gördü doğururken. O hususta da hadis-i şerif var. Ama meleklerin sallamasıyla sallanıyordu ve ilk konuştuğu söz. Şimdi ilk konuştuğu söz hakkında 3-4 rivayet var. Adam 90 yaşına gelmiş bu sözü daha söyleyemiyor ya. Millet ne hale gelmiş ya. Hele ki bizim çocukluğumuzda bize söyleyecek halimiz yoktu. Ama hiç olmasa biraz aklımız başımıza geldi, söylüyoruz. Birinci rivayet. Allahu Ekberu kebira velhamdülillahi kesira. Ben nasıl söyledim? Aynı söyledi. Yani yeni çocuk doğmuş diye böyle mırıldanma değil. Net bir sesle söyledi. Fakidini rivayetine göre Celale Rabbi Rafi'i, Yüce Rabbimin celalini, büyüklüğünü zikrederim buyurdu. Bazı rivayetlerde de Allahu Ekberu Kebira velhamdülillahi kesiranın sonunda ve Sübhanallahi bükraten ve asıyla, bunların her birerlerinin hadis kaynaklarında yerleri zikredilmiştir. Yere düşer düşmez başını kaldırdı, fasih ve belig bir lisan ile söyledi ki La ilahe illallah ve inni Resulullah, ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Siz ve inni diyemezsiniz, siz Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Ve inni derseniz bir yerlere gidersiniz yani. Onun için biz Muhammedur Resulullah diyoruz. Resulullah Efendimiz kendisi için ve inni ben diye hitap etti. Ondan sonra Halime validemiz biliyorsunuz bir ameliyat oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imizin iki melek geldi. Beni Sa'd yurdunda Mekke'ye uzak mesafede süt annesi Halime validemiz yanındayken onu bir kayanın üzerinde yatırdılar. Göğsünü ameliyat ettiler. Kalbini çıkarttılar. Kalbinden şeytanın nasibi olan vesvese verdiği pıhtıkanın yerini çıkarttılar. Hepimiz de var o işte. Vesveseden kurtulamıyoruz. Ondan sonra yeniden diktiler, kapattılar. Yanındaki çocuklar bayıldılar, ayıldılar. Bütün Halime validemiz de çok korktu. Yanımızda emanettir dedi. Kim geldi buna, ne yaptı? Onda melekleri falan anlayamadı. Onun için doğru aldı götürdü. Cinler, şeytanlar musallat olur, bir şey olur, kaçırırlar, götürürler. Ben bu vebalden kurtulamam dedi. Mekke'ye geldi. Ve Amine validemizi ziyaret etti. Amine validemiz dedi ki, niye getirdin dedi, sen ona çok düşkündün dedi. Mekke'de veba var, salgın. Onun için vebadan korkuyorum dedi. Keşke orada, sizin orada salgın, hastalık yok. Orada biraz daha durdursaydın dedi. O da dedi ki, vallahi ben ondan bıkmış değilim. Başına bir şey gelecek, cinler falan çarpacak diye korkuyorum. Böyle böyle böyle bir olay yaşadım dedi. Evvela dedi ki, işte ben telef olur, kaybolur, kaçırırlar, göçürürler falan. Amine validemiz dedi, sen onlardan korkmasın, sen başka bir şey gördün, o gördüğünü anlat, bana doğrusunu anlat dedi. O zaman Halime validemiz anlatıyor, ben ona kayanın üzerinde onu baygın vaziyette buldum diye anlatınca, Amine validemiz dedi, efe tehavveft aleyhşşeytan, cinlerin, şeytanların ona musallat olabileceğinden mi korktun? Kella vallahi maliş şeytani aleyhim sebil. Ya nasıl bir anne ya? Şu şuura bak. Hiç o zaman şeriat gelmemiş. Bu son şeriatımız gelmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukluk halinde bu ilimleri nereden biliyor ya annesi? Şeytanın ona yolu yoktur dedi. Mesela şeytanın sana yolu var, bana yolu var, herkese yolu var. Şeytan herkese atara atar, gidere gider yani. Şeytan yapar yani. Ama peygamberlere yapamaz. Bak diyor, şeytanın ona yolu yoktur. Ve inneli büneyyele şeynen, benim oğlumun çok büyük şanı olacak. O zaman neyi anlattı? Dedi ki, ben onu doğururken şöyle şöyle şöyle şeyler yaşadım. Onun için onda yani harikulade olaylar, mucizeler var. Sen onu merak etme. Hayırla, Allah yol selameti versin dedi ve Halime validemizi Mekke'den yolculadı. Bu hadis-i şeriflerin isnatları var, sıhhatleri var, beyanları var. Şimdi teberrüken her sene okuyoruz. Yine bereket olsun, bu hadis-i şerifi okuyalım. Bu hadis-i şerifi Ebu Nuaym İsbahani, İmam Neysaburi ve birçok muhaddis tahric etmiştir. Kâlet Âminetü radıyallahu teâlâ anâ. Âmine validemiz buyurdu, anlattı. Çünkü Âmine validemizin yanında sonradan kadınlar geldiler. Ondan sonra insanlar sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğurduktan sonra 7 sene Âmine validemiz yaşadı. Bu 7 sene zarfında bütün insanlar bunu soruyordu, soruşturuyordu. Çünkü öyle mucizeler zuhur etti ki Kâbe secdeye kapandı, kalktı. Gece vakti Bunu da görenler oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi de bunu gördü. Onun için yani fil senesi, Ebrehe geldi, fil ordularıyla Kabe'yi yıkmaya geldi, ebabil kuşları onlara nerede görülmüş yani? Koca bir fil ordusu kuşların gagalarındaki senkükilden, sitçilden ateş parçası olmuş. Taşlar, yahu ateş yanıyor, attığı zaman filin üstüne oturmuş adamın miğferi var. Miğferden giriyor ateş, oradan adamın başından giriyor, oradan adamın midesinden geçiyor.

Öyle bir şey yok. Olaylarla anıyorlar. Olaylar ne? Fil senesi. Fil senesi çok büyük bir takvim oldu. Çünkü neden? Yani mesela o diyordu, fil senesinden 3 sene sonra doğmuşum. Öbürü diyordu, fil senesinden 10 sene evvel doğmuşum. Takvim böyle gidiyordu. Çünkü böyle bir şey görülmüş mü? Dünyanın en büyük filleri gelmişler, ezecek geçecekler her tarafı, küçücük kuşlar, onların ağzında küçücük efendim taşlar, ama taş ateş. Hepsini fecalum kâsf-ı mekül yenmiş, ekilmiş, biçilmiş, yenmiş, yutulmuş, bilmem ne edilmiş, şeye çevirdi diyor Allah, leşe çevirdi onları diyor. Şimdi bu kimin hatırına oldu? Herkes diyorlardı ki, bu sene bir şey var. 7 sene kuraklık oldu, Mekkeliler gökle yerin arasını açlıktan duman görmeye başladılar, duman. Hiçbir şey göremiyor çünkü gözünün feri gitti. Öyle bir açlığa tutuldular, efendim pislik yediler. Hayvan gübresi yediler, ölmemek için. 7 sene, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştü, her yer gül gülistan açtı. Yağmur var, bereketler, bolluklar, o senenin adına Amul Feth, fütühat senesi, açılım senesi, vel iptihac, sevinç, sürur senesi. Ama bilmiyorlar ki Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem, 40 sene sonra peygamberliğini Mevla ona vahyedecek, o da ilan edecek. Bunların da çoğu iman etmeyecek, ondan sonra Bedir'de nalları kopacak, geberecek, gidecekler. Başlarına bela olacak. Herkesin başına bela olmadı. Ebu Bekir'e rahmet oldu radıyallahu anh, Hazreti Ömer'e rahmet oldu, sahabeye rahmet oldu. Ama birçok akrabası da müşrik olduğundan onlara azap oldu. Mesele imanla kurtarırsın. Amcasıyım diye kurtaramazsın yani. Bu itibarla Amine validemizden gelen, giden herkes nasıl doğurdun, bu çocuk nasıl bir çocuktur, neler gördün, doğum anında neler oldu, bütün bunlar 7 sene herkes tarafından dillere destan oldu. Zaten o dönemde sahabe-i kiramdan da bazı kimseler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde kendisinden yaşlı insanlar da vardı. Yani onun doğumuna şahit olan, doğumunda bulunan insanlar da vardı. Dedesi yok muydu? Abdülmuttalip. 7-8 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde dedesi vardı. Dedesi bütün bunları yaşadı. Kâbe'de tavaf ediyorum diyor Abdülmuttalip Efendimiz. Rebiülevvel'in 12. gecesi, kuvvetli rivayete göre 12 var, 8 var. Efendim, diğer rivayette İmam Nevevi sahihtir diyor. Bu iki geceden biri arasında ama işte 8'den 12 arasında kaç gece var? Şimdi ben diyor, tavaf ediyorum diyor, bir de baktım diyor, Kâbe diyor, birden Kâbe secdeye kapandı, taşları devrilmeden. Nasıl oluyor? Şimdi bu bina, diyelim taşlar, Kâbe taştan, hep taştan. Şimdi burası betondan tabii, evvelde böyle beton yoktu, hep taştan oluyordu binalar. Hiçbir taşı yıkılmadan secde yaptı, kalktı. Kâbe nereye secde yapıyor? Biz Kâbe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. 4 tarafından da dünyanın neresi olursa olsun Kâbe'nin bir tarafına isabet ettirerek kıbleyi buluyoruz. Mescid-i Haram'da namaz kılanlar nasıl kılıyor? Bu duvara dönen böyle dönüyor, o duvara dönen böyle dönüyor. Buradan da böyle dönüyor. Yuvarlak gelen yerlerde de hep öyle dönüyor. Görmüyor musunuz Kâbe'nin etrafında resimleri böyle yuvarlak dönüyor? Çünkü Kâbe'nin yanında olan aynına isabet ettirmesi lazım yani. Biraz böyle gitse, en çok kıbleye isabet ettiremeyip namazı bozulanlar nerede bulunur? Mescid-i Haram'da, Kâbe'de kılanlardan bulunur. Çünkü neden? Eskiden o çizgiler yoktu. Bir 81'lerde biz gittiğimizde. O çizgi olmayınca üst kat, orta kat, uzakta kalan dümdüz duruyor. Ama sen dümdüz, o kadar geniş yerin hepsi Kâbe'ye isabet etmiyor ki. Mesela Kâbe şuraya kadar. Buradan adam, saf burada, gidiyor şimdi, Kâbe'den çıktı şimdi şeyin. Ne yapması lazım? Böyle demesi lazım. Ama bizim hacılar ne yapıyor? O düz duruyor diye, onunki denk geldi de düz duruyor. Bu da yandan, o da düz duruyor. Düz durunca ne oluyor? Karavanaya gidiyor. Anladın mı? En çok
namaz

0: kıbleye isabet ettiremediği için namazı bozulanlar nerede bulunur? Kâbe'nin içinde, Mescid-i Haram'da kılanlarda bulunur. İlla çizgilere bakacak, şimdi kolaylık olsun diye çizgi yaptılar, o çizgi santim santim böyle açıyı kovalıyor, kolluyor ki her taraf ne yapsın? Kâbe'nin aynına isabet etsin. Mescid-i Haram'da kılan için kıble Kâbe'nin şahsıdır, aynıdır, zatıdır. Mescid-i Haram'ın dışında kılanlara göre Mescid-i Haram kurtarır. Mescid-i Haram'ın dışında haremde kılanlara. Haremin dışında olanlara harem kurtarır. Yani harem bölgesinin tümü. Onun için açıldıkça açılıyor. Ama yaklaştıkça sorun var. Çünkü neden? Kâbe'nin metresi belli bir tarafından. Sen o tarafta durursan 4-5 metrenin, 10 metrenin dışına çıktığın anda hemen şöyle yapman lazım. Yapmadığın anda senin önün boş. Ne oldu? Namaz gitti. Taşları diyor. Şimdi Kâbe kime secde yapacak? Biz Kâbe'ye secde yapmıyoruz. Kâbe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. Kâbe'ye doğru yönelip Allah'a secde yapıyoruz. Şimdi Kâbe de Allah'a secde yapıyor. Herkes Allah'a secde yapıyor. Allah'tan başkasına secde yapılmaz. Ama şimdi Kâbe'nin kıblesi neresi? Kâbe'nin kıblesi neresi? Meselesi. Kaç milyarlık soru yani. İşte Kâbe'nin kıblesi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mevlid evi. Çünkü Abdülmuttalip ne diyor? Ben gördüm Kâbe düştü, secdeye kapandı ama karşı tarafa doğru değil. Ebu Kubeş tarafına değil. Şam tarafına, Altınoluk tarafına değil. Mesfele tarafına değil. Dört tarafı var. Ne tarafa doğru Kâbe secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evi ne tarafı? Cennetül Mâlâ, kabristan tarafı. Safa'dan çıkıyorsun. Hemen Safa'dan çıkar çıkmaz biraz böyle geliyorsun Kâbe'ye doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev. Şu anda da kütüphane bahanesiyle falan Allah o evin yerini muhafaza etti. Tabii kitap bakmaya falan diye izin veriyorlar. Yoksa Mevlid'i kabul etmedikleri için Vehhabiler Mevlid evi olarak ziyaret etmek yasak. Ama biz önünde gittik yine bir resim çektirdik bereket olsun. Orada doğdu o evde. Hatta oda bile belli. Oda dahi yeri belli yani. Alimler biliyorlar. Bazı işaretler de koymuşlar kendilerine göre. Efendim Kâbe ne tarafa secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, doğar doğmaz ama dedesinin haberi yok torunu olduğundan. O gece vakti doğmuş, imsaha bir saat kala, yani imsak, oruç yiyorsunuz diyorsunuz, imsakta oruca niyet ediyorsunuz, daha yiyemiyorsunuz. İşte o fecir, imsak vaktidir. O imsaha bir saat kala ne demek? Seher vaktidir. Yani tam teheccüd vaktidir, duaların kabul olduğu vakittir. O bir saat kala Resulullah doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Teala aleyhi ve sellem Efendimiz, dedesi de bekliyorlar tabi, hamilelik var, torunu olacak ama saatini ne bilsin? Zaten Amne validemiz eşi yok, vefat etmiş yani. Evde yalnız, evde yalnız. O secdeden anladım diyor, sonra baktım bulutlar kapladı, sesler geliyor, nidalar geliyor, zikirler geliyor. Bütün alemler nura kap, ben şaşırdım kaldım diyor. Gayri ihtiyari Amine'nin evine doğru sürüklene, sürüklene, sürüklene gidiyorum. Geldim kapıya diyor. İşte kapıyı çalıyorum. Amine validemiz yeni doğum yapmış. Minare gibi adamlar çıktı. 3 tane, minare gibi. Baktım, Mekke'de de böyle adam yok, dünyada da böyle adam yok. Bunlar ne? Ya dedi ben bu evin işte dedesiyim, kayınpederiyim, neyse. Giremez miyim? Ama kim kimi sokmuyor ya? Ben de şaşırdım. Dediler dur! Mehla! Hatta tenkazı yani hu! Ziyaratül melaike! Bütün alemler, gökler, yerler, melekler ziyarete gelmiş. Hele meleklerin ziyareti bitsin de sen de girersin. Bunları Abdülmuttalip Efendimiz anlatıyor. Sonra adam diyor ki ya diyor bu Amine validemizin diyor doğum gecesiyle ilgili diyor yok Ebu Nuaym, yok Beyhakî, yok şu bu kaynak veriyorsunuz ama kardeşim diyor bu nasıl olacak diyor. Resulullah Efendimiz 40 yaşına peygamber oldu diyor. Amine validemiz diyor onun 33 senesini bile görmedi diyor. Resulullah Efendimiz doğduğundan sonra bile o gün Amine validemizle yaşayan toplumda Şifa Ebevar, Abdurrahman bin Avf'ın annesi, adı Şifa veya Şeffa, iki rivayet var. O sağ, o olayları yaşayan kadınlar sağ, Amine validemiz genç vefat etti, 20 küsur yaşında. Amine validemiz 80 yaşında ölmedi, vefat etmedi. Amine validemiz vefat ettiğinde yaşıtları 20-25 yaşında hepsi. E onlar zaten 60-70 sene yaşadıklarında bütün sahabe onlardan rivayet edebilir. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Yani o zannediyor ki şimdi Amine validemiz herhalde 70-80 mi zannediyor vefat etme. Ondan sonra Efendimiz 40 sene sonra peygamber oldu. Bu rivayetler nereden geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesini görmedim. 7 sene yanında yaşamadım. Bütün her şeyi ondan duymadım. Abdülmuttalip dedesi gözüyle görmedim. Ebu Talip amcası gözüyle görmedim. Yahudiler geldi gece ya. Bu dedi ahir zaman peygamberi doğmuş. Niye Tevrat'taki alametler, hesaplar, kitaplar bu geceye tutuyor diyor. Yahudi geliyor, Tevrat'ı bilen, İncil'i bilen Hristiyanlar bu gece oldu diyorlar. E çünkü neden? E Kisra'nın, Acem kralının 14 kulesi sebepsiz yıkılmış. Dünyanın en sağlam binası 14 kule yıkılmış. Sahabe gölü kurumuş, öbürü kalkıyor diyor. Allah Allah! Dünyanın en büyük göllerinden bir tane su kalmadı. Ondan sonra putlar ters yüz olmuş. E, müşrikler kalktı sabah, Kabe'nin içinde hiçbir olay yok. Kabe'nin taşı bile depremeden kalktı secdeden ama içindeki bütün putları ne yaptı? Attı aşağı. E geldiler dediler, ulan bekçi yok mu bilmem ne yok mu, ne var biz bu kadar bunlara? Köleleri koymuşlar işte, hizmet edicileri var, putların bilmem neleri var. Ama siz neredeydiniz bu putların hepsi birden düştü aşağı, tepe taslak. Secde kıldı, Kabe gördü, hasuam. Bir taşı depremmeden hoş kıldı kıyam demiş Mevlid'de değil mi? Yani secde yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evine doğru. Ondan sonra kalktı. Yerli yerice bir şey yok. Ama içindeki bütün putlar tepetaslak. E bu kadar dünyada olaylar, iblisin sesini duydular. İnim inim inledi, Ebu Kubeys tepesine çıktı. Muhammed doğdu, Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Benim artık şirk düzenim bozulacak. Bas bas bağırıyor, feryat ediyor. İstiyor bütün millet gavur olsun, cehenneme gitsin. Ama İslam geldi, hak geldi, batıl zahil oldu. وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَسَيَقَ الْبَاطِ iblisin artık hükmü kalmadı. Kaldı. Hepimize vesveseler veriyor, hepimizi günahlara sevk ediyor. Ama İslam bizi temizliyor, Kur'an bizi temizliyor, namaz abdest bizi temizliyor. İblis bu sefer kafasına kayaları, toprakları saçacak yer arıyor. Çünkü diyor, ben adama bu kadar günah işlettim, 40 senelik zinacı, 80 senelik tefeci, değil mi? 150 senelik, 100 senelik kaşellenmiş gavurlar var dünyada şu an. Hiç İslam yok. E bu adam şu anda bir kelime-i şehadet getirse, günah affoluyor, tertemiz Müslüman oluyor. E bu sefer iblisin işine gelir mi ya? Bu kadar Müslümanlar hep günahkarız. E devamlı temizleniyoruz. 5 vakit namaz arayı temizliyor, abdest temizliyor, gusül temizliyor. Bu ilim meclisinden af olarak çıkın denilecek şimdi. Hadis-i şerif öyle. Ne buyuruyor? Kapıda melekler bekliyor. Kadınımız, erkeğimiz. Kumu mağfuran lekum. Af olarak kalkın kapıdan çıkarken. Kad beddeltü seyyiatikum hasenat. Bu zamana kadar ne kadar günah işlemiştiniz? İlim meclisine geldiniz, zikir meclisine geldiniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat meclisine geldiniz. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. O zaman ben sizin bütün günahlarınızı sildim. Silmekle de kalmadım, sevaplara döndürdüm. Yani 100 ton günahla gelen 100 ton sevapla çıkacak, ha burada silinmiş vaziyette. Hadis-i şerifler sahih olduğuna göre, biz de Müslüman olduğumuza göre, Allah için geldiğimiz için affolacağız diyor hadis. E şimdi iblisin işine gelir mi? Ama iblis inim inim inledi ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anne karnına düştüğü zaman Regaib gecesi. Recep-i Şerif ayının İlk cuma gecesi, bir Regaib gecesi inledi, bir de Mevlid gecesi iblis inim inim inledi. Çünkü neden? Ba'sallahu bis-seyfil kat'a, Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Hatta iblis hepsinin babası, Adem aleyhisselamla karşı karşıya gelen. Biz Adem aleyhisselamın zürriyetleriyiz, Şeytanlar da iblisin zürriyetleri. Bütün dünyada bulunan ne kadar şeytan, cin varsa toplandılar Mekke'ye, Ebu Kubeş tepesine. Ya bunlar oraya nasıl sığdılar? Ya şeytanlar senin gibi 100 kilo değil ki. Şeytanlar elektrik gibi bir şey, cinler. Yani fiziki manada cinin, şeytanın nesi yok? Boşluk doldurma kesafeti yok. Burası şimdi taş çatlasın, 1000 kişi alsın, 2000 alsın, zorladık zorladık, ayağa kalktık, hepimiz birbirimize sıkıştık, pres yaptık. 3000 aldık, 5000 aldık ha buraya. Ama istihap haddi dolar. Ama cinlerden buraya kaç tanesi var? Sen de 50 bin, ben diyeyim 500 bin, öbürü desin 500 milyar. Çünkü cinler metraj kaplamıyor yani. Bütün şeytanlar, Ebu Kubeş tepesi, şimdi kralın saray yaptığı arkasında kaldı. Geldiler dediler, ey bizim büyüğümüz, nasıl ki Adem Aleyhisselam bütün insanlığın en büyüğü, hem peygamberlik bakımından, manevi, maddi, her bakımdan en büyüğümüz şey olarak. Fazilet bakımından Resulullah'tan üstün anlamında konuşmuyorum. Beşeri manada babalık bakımından. Onlar da iblise geldiler. Dediler, sen hepimizin babasısın, başısın, büyüsün. Niye ağlıyorsun, inliyorsun dediler ya. Ne oldu sana? Yahu dedi, bir şeyden haberiniz yok dedi. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Ben nelerle uğraşıyorum dedi. Niye? Korktuğum başıma geldi. Muhammed doğdu dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Aleyhisselam'dan beri ben o gelir de ne yaparım diye korkuyorum. Benim şirkimi bitirecek. Fesadımı bitirecek. İfsadımı bitirecek. Onun için çok başımıza büyük bela geldi dedi. Hiç sizin bir şeyden haberiniz yok. Gidin siz de ağlayın durun dedi. Şimdi Amine validemiz buyuruyor ki فَلَمَّ كَانَتْ لَيْلَةُ الْوِلَادَ doğum gecesi ve لَيْلَةُ الْاِسْنَيْنِ İsneyn gecesi, yani pazartesi gecesi. 12 her sene pazartesiye denk gelmez. Bazı senelerde pazartesiye denk geldiği de oldu, biz yaşadık onu da. Ve önümüzdeki senelerde de Allah ömür verirse bir pazartesiye de denk gelirse hem gece olarak da muvafakat hasıl olur. مَا طُلُعُ الْفَجْرِ Fecir doğdu ne demek? İmsak oldu. İmsak yakın. رَيْتُ cemaaten قَدْ نَزَلُ مِنَ السَّمَا Bir topluluk gördüm. Amine validemiz tavanın üstünde değil, evin içinde. Evin içinde. Anladın mı? Evin içindeyken üstünde tavan var. Baktı ki gökten cemaat iniyor. Ya tavan var, mani olması lazım. Mübarek adam. Mucize diye bir şey var. Harikulade diye bir şey var. Bir de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadığı için orada mucize denmiyor. Ona ne deniyor? İrhasat. İrhas. Nübüvvetten sonrakiler mucize, peygamberlikten öncekiler irhas. Ama açılımı ne? Harikulade. Yani adeti yaran, misli görülmemiş olay. Mesela tarikat ehlinde, tasavvuf ehlinde, keşif ehlinde de bu işler hasıl oluyor. Alaaddin Efendi babamızın ihvanlarında öyle kimseler vardı. Efendi babamız buyururdu ki kaddesallahu aleyhi ve sellem, bu müridimiz dersini çok iyi yapar. Dersini yaparken kaç kat binanın altında ama gökteki yıldızları falan hepsini görür. O andaki konumu görüyor yani, ha, hayal görmüyor. Çünkü neden? Bunlar betondur, perdedir. Bu perdeler göz içindir ama ruhun gözüne perde yok. Ama bu sefer ruhun gözü kuvvetli görünce bu şeye de, kafanın gözüne de o güç geliyor. Ruhtan aldığı güçle. Bu sefer yıldızı şu anda keşfe açık adam olsa bu şeyin üstünden şu anda semadaki durumu görür. Ki gören Evliyaullah da var. Ama bizim işte hacının biri de hocanın anlattığı gibi Medine'de raylı kubbe açıldığında tam keşfim açıldı zannetmiş. Halbuki raylı kubbe açıldı yani. Öyle değil, ben ondan bahsetmiyorum yani. Ha. Hakikaten Amine validemiz diyor, evde oturuyorum, bir kat ev. İki kat değil, bir kat. Şimdiki bina da öyle. Biraz yüksek ama ondan sonra peki içeriden şey yapmışlar. Cemaat iniyor gökten. Ve ma'am selâsetü âlâm. Biz yanlarında 3 tane beyaz sancak var. Ferakezü âlemen alâ zahril Kâbe. Geldiler, ben seyrediyorum. Evde oturuyor, seyrediyor. Doğum yapacak ha. Bir sancağı Kâbe'nin üstüne, sırtına, tavanına diktiler. Ve âlemen alâ satuhu dârim. Bir de seyrediyor böyle canlı canlı. Bir sancağı da getirdiler evimin tavanının üstüne. Diktiler ve alemin alâ beytil makdis. Oho! Bir de gittiler bir sancağı nereye diktiler? Mescid-i Aksa'nın üstüne diktiler. Mekke nere? Mescid-i Aksa'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya karayoluyla gitmedi, Burak'la gitti. Annesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 50 sene evvel Mescid-i Aksa'yı gözüyle gördü. İşe bak şimdi. Mescid-i Aksa'ya diktiler. Vedenet minnin nücum, yıldızlar yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı, nasıl yaklaştı? Böyle bir fırsat Amerika'nın, Rusya'nın eline geçseydi, milyon milyar dolarlar harcamadan hepsini incelerlerdi. Mars'ta su mu var, Kars'ta süt mü var? Bakabilirlerdi, çok yaklaştı çünkü. Ama kaçırdılar, fırsatı kaçırdılar. Şimdi canları çıkıyor, paraları bitti, yıldızları inceleyecek. Ya yıldızı ne inceleyecek? Yıldız sana gelebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yıldızlar geldi. Hatta enni ekule kan aley. Dedim ki üstüme düştüler, düşecekler. O kadar geldiler. Vem teleetil ardu nura. Küre-i arz nurla doldu. Ve fütahat ebbâbu sema. Göğün bütün kapıları fetholdu, açıldı. Sümme akef. Akefet ala menzili tuyurun kesiratun. Sonra çok kuşlar gelmeye başladı. Kuşlar evimin üzerine geliyorlar. Bütün kuşlar evime geliyor ama nasıl kuş? Nasıl kuş? Menakiruha minezzeberceti. Gagaları zebercetten. Daha hiçbiriniz belki de zebercet görmemişsiniz. Ben görmüşüm. Evimde benim zebercetten tesbihim de var. Koleksiyonumda. Zebercet yeşil bir taştır. Kıymetlidir. Yakut kadar, zümrüt kadar pahalı değilse de o da değerli bir taştır, yeşildir. Cennette her şeyde zebercet kullanılmıştır. Osmanlı'da da zebercet çok kullanılmıştır. Saraylarda, efendim, tahtlarda, taçlarda, sedirlerde. Osmanlı'da çok zebercet. Kuşların kakaları zebercetten. Ve ecnuhatü amnel yakut, kanatları yakuttan. Bu kuş olur mu böyle? He? Melaike işte. Melaike-i kiram biliyorsunuz, kanatları olduğu ayetle sabit. Meleklerin Cebrail aleyhisselam kanatlarından inciler, mercanlar döküldüğü hadisle sabit. وَرَيْتُ الدِّيبَاجِ Sonra bir ipek atlas getirdiler. قَدْ بُسِطَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökle yerin arasına efendim ipeği serdiler. وَرَيْتُ رِجَالًا فِي الْهَوَى Sonra baktım, havada adamlar gördüm. بَيْدِيمْ اَبَارِيكُ الْفِضَّةِ بِسَلَاسِلِ الزَّبِ İbrikler, ibrik biliyorsunuz su dökülen, abdest almak falan, el yıkamak için. İbrikler gümüşten, bir de zincirleri var ya ibriklerin tutulacak kenarlarında. Onlar altından, zincirleri altından, ibriklerin kendi gümüşten. Ve küntü atşaneden, ben de öyle susamışım, öyle susamışım ki diyor. Doğum sancı, yani doğum hali çok hararet kapladı. Feşeribtü min ehadihâ, o ibriklerin birinden şerbet içtim. فَبَيْنَمَا نَفَكِّرُوا فِي اَمْرِي O arada düşünüyorum, kendi başımayım, evde yalnızım, işte doğum yapacağım. فَقَدْ ضَاقَ مِنَ الْوَحْدَةِ sadri, göğsüm daraldı, bir bunalım geldi bana yalnızlıktan, teklikten dolayı. اِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ O anda bir kadın cemaati geldi. Ama nereden geldi? Mekke'den gelmedi. Komşular gelmedi. Bir cemaat geldi ki lem era ehsene minhunne. Onlardan daha güzel kadınlar hiç dünyada görmedi. Fekulneli bana dediler ki nahnu asiyetu imratu firavne. Biz Firavun'un hanımı Asiye ile ve Meryem ibnetu İmran'e, İmran'ın kızı Meryem. Meryem validemizle Asiye validemizi uyanıkken ki Meryem validemiz kaç sene evvel vefat etmiş? En az 500-600 sene İsa Aleyhisselam'la Efendimiz'in arası var. Yani Meryem Validemiz'in yaşadığı dönemler 500-600 sene evvel. Ondan sonra Firavun'un karısı Asiye Validemiz radıyallahu anh'a o çok eski Musa Aleyhisselam dönemi. O kaç bin sene? Kaç bin sene? Onlar aynı yaşadıkları hal üzere geldiler. Dediler ki ikimiz bizi tanıttık sana. Ve haula minel huril ayn Bunlar da cennetteki huri ayinden. Ya annesi cennetteki huriyi uyanıkken gördü ya. Ya şu anda cennet var, cehennem de var. Zebaniler de yaratılmış, cennetteki huriler de yaratılmış. Şu anda cennet, cehennem ehli sünnet itikadına göre mevcuttur. Mahşer kurulurken yapılacak, yeni inşa edilecek değil. 13 huriler, Amine validemizin zamanında da vardı, cennet olduğuna göre. Onlar da geldiler. Ve اَضَّعَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Doğu ile batı arası bir parladı. Yani doğu ile batı arası ne demek, anlayabiliyor musunuz bilmiyorum yani. Bir haritayı alırsın, bakarsan okyanuslardan da geçiyor ileri yani. Dünyanın bittiği, doğudan son nokta, batıdan son nokta. Bu arası önüne canlı yayındaki gibi böyle sofrayı önüne koysalar, nasıl varüsün zeytin mi var, peynir mi? Her şeyi gördüm diyor ya. Bu nasıl bir tecelli? Bu annesine. Nerede kendisine? Kendisindeki olan tecellileri hiçbir peygamberler bilemedi. Cebrail aleyhisselam yanaşamıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ اشْتَدَّ بِيَطَّلْكُ Doğum sancım şiddetlendi. فَرَيْتُ طَيْرًا عَظِيمَ الْخِلْقَةِ حَسَنَ الْاَيَّةِ Büyük bir kuş geldi. Hilkati, yaratılışı çok büyük. Kılı, şekli çok güzel. فَمَسَحَ بِالْجَنَاهِ عَلَى بَطْنِهِ Geldi. Efendim hiç ebeler var. Sonradan Abdurrahman İbn Avf'ın annesi Şeffa Ebe, bir iki rivayetler var. O arada geldiler. Fakat doğumu yapmakta bir müdahale lazım gelmedi ebeler tarafından. Neden? O kuş geldi, kanadıyla karnımı sıvazladı. Sıvazlar sıvazlamaz. فَوَضَعْتُ وَلَد۪ي مُحَمَّدًا مُسْتَقِيمًا Oğlum Muhammed'i müstakim vaziyette, yani diğer çocuklar gibi tersine gelmedi. Diğer çocuklar gibi gelmedi. O vaziyette onu doğurdum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ Bir de baktım, doğurur doğurmaz. فَاِذَا وَسَاجِدُونَ Secdeye kapanmış. قَدْرَ فَاِسْبَعَ اِلَى سَمَا İki parmağını göğe kaldırmış. كَالْمُتَضَّرِّعِ الْمُبْتَهِلِ Böyle niyaz ediyor, yalvar, nasıl ki böyle yalvaran adam böyle elini yapıyor, parmaklarını yapıyor, Allah'a eşhedü yapıyor falan. Bu semaya doğru bu şekil yapıldığı zaman Allah kökte anlamında değil. Bunu yanlış anlamayın. Bu semaya doğru bu şekilde iki parmak, bir parmak, iki parmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği var mı? Var. Onu da hemen Allah kökte diyorsun manasına çevirmeyin. O nedir? Nasıl ki kelime-i şehadet ettehiyyatü de eşhedü en la ilahe illallah yapıyorsun ya, onu elin havadayken yapıyorsun o kelime-i şehadeti. Yoksa göğü gösterme anlamında değil. Yani orayı da söylemiş olalım. Bu da farklı bir mevzu. Yanlış anlaşılmaya müsait bir mevzu. Parmaklarını göğe kaldırmış. Sümme tekellem bi kelamin fasih. Çok düzgün bir kelam ile konuştu ve kâne dedi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu rivayette de böyle geçiyor. Bunu ben bir sohbette söylemişim. Arkadaşım biri de onu telefonuna şey yapmış. Telefon çalınca bu çalıyor. Bakıyorum bu çalıyor ikide bir. Ya dedim mübarek adam bu benim sesim. Tamam. Bu nereden şey? Ben de unuttum şimdi onu. Ya dedi Mevlüt'te dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk söylediği söz diye dedi. Ben de bunu dedi telefona şey yaptım dedi. Kayıt ettirdim dedi. Telefon çalıyor. Benim sesim başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ama kafama yerleşti yani. Kafama yerleşti. Sizin de kafanıza yerleşsin. Telefonlarınıza yapmayın ha. Öyle iyi bir şey değil. Tuvalette muvalette çalar. Donsuz mu çıkacaksınız? Onun için toparlanana kadar Allah'ın adı mülevves yerde olmaz. Telefonlara fetva yok ha. Caiz değil. Ben onu söylemiyorum. O arkadaş öyle yapmıştı yani. Başımıza geldi. Ama kulağımdan gitmiyor o telefon sesi. 20 sene, 25 sene olmuş. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi. Rabbil alemin. Bu da size bir zikir olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk zikri. Allahu ekberu kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bikrate ve asıyla. Bir de o rivayeti alın. Bir rivayette celale rabbiyer rafi'. Celale rabbiyer rafi'. Çok acayip bir zikir ya. Rafi' yüce Allah demek. Yani yüce Rabbimin celalini zikrediyorum dedi. İlk sözlerinde bu da var. Bunlar bize zikir olarak son nefeste nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste tekbirle gitmek, tevhidle gitmek, hamd ile gitmek, zikir ile gitmek. Resulün bahçına sallallahu aleyhi ve sellem ihsan eyle. Amin. Ben onu doğurduğum zaman yüzü dolunaydı. Bir adam geldi, onu benden bir saat aldı. Oradan bir ses işittim. Tufu bi Muhammedin şarkal ardı ve garba. Yeryüzünün doğularına, batılarına Muhammed'i dolaştırın, tavaf ettirin, bütün alemleri gezdirin, annesine geri getir. Edhilul bihar kullaha. Onu bütün denizlerin içine girdirin, okyanusların en derin yerlerine girdirin. Ne oluyoruz ya? Liyarifu bismi ve naati ve surati. İsmini de mahlukat bilsin, sıfatını da bilsin, vasfını da bilsin, şeklini de görsün. وَيَعْلَمُوا اَنَّهُ سُمِّيَ فِيَ الْمَاحِيِ Ve bilsinler ki denizlerde Resulullah'ın ismi Mahi'dir. Şimdi, balıklar Resulullah'ı tanıyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Tanıyor. Kuşlar tanıyor. Alemler tanıyor. Doğular mı? Kafirler tanımıyor. Münafıklar tanımıyor. Çünkü Allah-u Teala bütün mahlukata onun ismini yazdı. Elmayı kestik Efendi Hazretleri ile bir sofrada, hep lafz-ı celal çıktı. Kaç yerde, bütün dünyanın her yerinde, yapraklarda Muhammedur Resulullah yazıyor. Balığın şu kulağında Allah yazıyor. Bu kulağında Muhammed yazıyor. Ayet hadisi senetli isnatlı rivayet eder gibi ulema bunu isnatlı zikretmiştir. Her yerde Muhammedur Resulullah yazıyor. Allah nerede yazıyorsa, Muhammed orada yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah nerede yazıyorsa, Muhammedur Resulullah orada var. Çünkü Allah buyurdu ki, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Zikrini, şanını yüce ettik. Nerede ben anılırsam, orada sen de anılacaksın. Ezan onsuz oluyor mu? Kâmet onsuz oluyor mu? Çocuk doğduğunda kulağına Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey okunuyor mu? Ölenin kabrinde Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey telkin veriliyor mu? Hepsi Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Arşta bu yazıyor. Arşın direklerinde bu yazıyor, kürsüde bu yazıyor, levh-i mahfuzda bu yazıyor, kalem-i alada bu yazıyor. Adem aleyhisselam beni affetti, kimin hürmetini affetti? Bi hakkı Muhammed'in illa gıfırteli. İşte yasaklanan ağaçtan yedi, hasbel kader dünyaya indi. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, 100 sene. Sonunda dedi, ya Rabbi Muhammed'in bahşi hakkı için beni affet. Mevla buyurdu, sen Muhammed'i nereden tanıdın? E dedi, ya Rabbi sen beni yarattın cennette. İnsan olarak ruh verdin, kafayı kaldırdım, baktım, arşı gördüm, la ilahe illallah yazıyordu, bir de yanında Muhammedur Resulullah. Cennetin kapılarında senelerce cennette kaldı. Cennetin kapılarına geliyorum, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her yerde Muhammed yazıyor. Ben bilmiyorum Muhammed kimdir ama senin adının en yanında kimse, demek senin en sevdiğin odur, onun hürmetine beni bağışla ya Rabbi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
0: Şura Fıkı Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
1: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
6: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212
5: Reklamları dinlediniz.
10: Bu bir yeniden iletimdir.
11: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
12: Lale Gül, gönül bahçeniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Estağfirullah ve lekad ketebna fiz zeburi min ba'di zikri ennel erda yerithuha ibadiyas salihun. Bu ayet-i kerimeyi şu anda tabi Tevrat kitabında, şimdi bunlar Tevrat'ı tarif etmişler. Onun için bu saatten sonra Tevrat kitabına bakıp da o kitaptan veya İncil kitabına bakıp da o kitaptan ilim almak haramdır. Haramdır. Lakin ihtisas sahibi alimler olur, tenakuzları, tezatları bulmak için mukayeseler yaparlar. Onlar hakkında caiz diyen var, caiz değil diyen var. O da ihtilaflıdır. Ama sizin, bizim hakkımızda haramdır. Kesinlikle. İş tehlikeli boyuta gider. Davud Aleyhisselam bunlara lanet etti. İsa Aleyhisselam lanet etti. Yahya Aleyhisselam lanet etti. Zekeriya Aleyhisselam lanet etti. Bütün enbiya lanet etti. Tabii ki peygamberlerin sahabeleri var mıydı? Vardı. Onlar da İsrailoğullarından mıydı? İsrailoğullarından. O sahabelerin tabiinleri var mıydı? Vardı. Bu ayrı bir şey. Ama umumi ümmet olarak onlar hep aksi gittiler. Bunları efendim Kur'an-ı Kerim tafsilatıyla beyan ediyor. Şimdi oradan Yahudileri zemmediyor. Şimdi Yahudileri zemmederken diyor ki Tevrat'ta diyor bu bahis var diyor. Şimdi dedim nereden girecek de nereden çıkacak? Bunu diyor İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın ismidir biliyorsunuz. Onun için İsrail'e o isimle sövüp saymak doğru olmadığından ya Yahudi diyeceksiniz, ya Siyonist diyeceksiniz ya da Beni İsrail diyeceksiniz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz bunun üzerine çok dururdu. Çünkü ayeti kerimede İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Onun için siz Beni İsrail diyeceksiniz. Yani İsrail oğullarında sıkıntı var. İsrail'in kendi Yakup Aleyhisselam. Ha şimdi devletin adını İsrail takmış. O ona taktı diye biz İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismi olmasını göz ardı edemeyiz. Onu da bilenler dikkat etsin. Beni İsrail, yani Yakup Aleyhisselam oğulları her türlü lanetlere çarpıldılar derken ne dedi orada şimdi? Dedi ki zaten Yakup Aleyhisselam da bu oğullarını, kendi oğullarını işte zemmederdi, onlara lanet ederdi, onlara beddua ederdi falan. Hele ki dedi bir büyük oğlu vardı, o en büyük oğluna neler dedi, neler dedi falan. Sizin bu konuda bir ilminiz var mı? Yok. Şimdi bu adam burada Tevrat'tan bir alıntı yaptı. Anlaşılan muharref bölümden bir alıntı yaptı. Bunu dinleyen, bu da din adına konuşuyor. Zaten Yahudi'yi kötülüyor. Al benden de bir o kadar. Çok güzel. Adam da Yahudi'yi kötülediği zaman, aa bu tam bizden. Ya tam senden de kardeşim. Sana bir ilim naklediyor. Naklettiği ilim, Allah muhafaza insanı kafir edecek bir şeyler anlatıyor şimdi orada. Ne anlatıyor? Şimdi diyor ki, Yakup Aleyhisselam diyor, oğullarını diyor, çok düşmandı diyor, oğullarına şöyle etti, böyle etti diyor. E Yakup Aleyhisselam'ın oğlu kim? Yusuf Aleyhisselam. E Yakup Aleyhisselam'ın öbür oğlu kim? Bünyamin Aleyhisselam. Peki, Yakup Aleyhisselam'ın diğer 10 oğlu. 10 oğlu. Yusuf Aleyhisselam'a sıkıntı yaptılar mı? Yaptılar. Peki bunu yaptılar diye kafir oldular mı? Olmadılar. Günahkar oldular mı? Oldular. Peki günahları affedildi mi? Affedildi. Bu Kur'an'la sabittir. Peki Yusuf Aleyhisselam rüya anlattı. İlk o rüyadan işte çıktı başında. İnni ra'aytu ehade aşara kevkeben. Ben 11 yıldız gördüm. Bünyamin ve öbür 10 kardeşini, 11'ini de ne olarak gördü? Yıldız. Ve şemse güneş, vel kamara ay, annesiyle babası. Onlara da rüyada yıldız olarak görüyor. Babası zaten peygamberi Zişan. Onları da yıldız olarak gösterdi Mevla. Ondan sonra bu işleri yaptılar. Yaptıktan sonra da anladılar. Yusuf Aleyhisselam, uzun kıssa, şimdi o kıssanın tafsilatında değiliz. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam en son? La tesribe aleykumul yevm. Bugün ben sizi azarlamam lazım. Beni kuyuya attınız, köle diye sattınız, benim başıma neler açtınız falan falan ama ben sizi kınamak da kınamıyorum, azarlamak bile azarlamıyorum. Sizi rencide edecek, rahatsız edecek bir ifade kullanmıyorum. Tabii o Nebi-i Zişan ona yakışır. Yağfirullahu lekum. Allah sizi mağfiret eylesin. Ve huve erhamur rahimin. Acıyanların en merhametlisi. Ancak Allah'tır diyor. Hak sahibi kim? Hak sahibi o. Burada kul hakkı tereddüt etti. Çok büyük haklar tereddüt etti. Hak sahibi daha dünyadan mağfiret duası yaptı. Helal etmekle kalmadı. Bir de af olmaları için dua etti. Koy bunu kenara. Geldik Yakup Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam'a geldi oğulları. Ne dediler? Ya ebâ nestağfir lenâ innâ künnâ hâtîn. Ey babamız, sen bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret iste. Biz çok büyük yanlış yaptık. Dediler. Yakup Aleyhisselam ne buyurdu? Estağfiru lekum rabbi. Sevfe estağfiru lekum rabbi. Yakup Aleyhisselam da sevfe estağfiru lekum rabbi. Teşabihat çoktur Kur'an'da. Sevfe yakında estağfiru mağfiret isteyeceğim lekum sizin için Rabbi Rabbimden. Cuma gecesi kalktı. Teheccüdlerini kıldı. Seher vaktinde oğullarının günahları için istiğfar etti. Şimdi Allah Teala iki tane, üç tane hadis-i şerif var. Küllü nebiyin mücab. Her peygamberin duası %100 müstecaptır. Her peygamberin duası. Reddolma ihtimali yok. Yakup Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamberdi. Bir. İkinci hadis-i şerif. Dua'ul validili veledi ki dua nebili ümmeti. Bir peygamberin ümmetine yaptığı dua neyse babanın çocuğuna yaptığı dua onun gibi kuvvetlidir. E zaten baba peygamber. Peygamber olmasaydı bile baba duasıydı. Normal Müslüman da bile. Çift dikiş oldu. Bir de cuma gecesi, bir de seher vakti. E şimdi sen diyebilir misin ki Yakup Aleyhisselam'ın oğulları affedilmedi. O 10 kardeş affedilmedi. Bu ayetlere, hadislere göre senin buna dair ne bilgin var? Affedilmediklerine dair bir ayet ve hadis var mı? Yok. O zaman affedildi. 2. Ayrıca Ali Haydar Efendi babamız kattesallahu aleyhi ve sellem çok ince bir şey var orada. Derdi ki Efendi Hazretlerimize de yani işte Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a haset ettiler. Evladım burada haset tabirini kullanmayalım.
14: Haset kebair günahlardandır. Büyük günahlardandır. Ya bunlardan ne yaptılar? Kuyu attılar, neler ettiler? Ama haset işi kalptedir. Kalpte olduğu için bir rivayet, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri bu tövbe istiğfarlarından sonra, Yusuf Aleyhisselam zaten hakkını helal ettiğinden sonra, babalarının da istiğfarından sonra çok mübarek insanlar oldular. Bir rivayet peygamber oldular. Şimdi bu sefer peygamberler peygamber olduktan sonra büyük günah işlemezler, küçük günah işlemezler. O kesin. Ama peygamber olmadan önce işlerler miydi, işlemezler miydi? Bu ihtilafa giriyor konu. O zaman bunlar peygamber olmadan önce yaptıkları büyük günah mıydı, küçük günah mıydı? Alaaddin Efendi Hazretleri o kadar hassastı ki, diyelim ki evladım, kıskançlık diyelim. Şimdi bak, bir şey koydu o araya. Onun için Allah-u Alem ve lakin affedildikleri peygamber çocukları oldukları kesin. Şimdi Yahudi'yi zemmeden bir konuşmayla karşılaşırsınız. Sizin de hoşunuza gider. Bu Yahudiler ne kötüymüş falan. Sen gel ben sana sabaha kadar, kıyamete kadar onların kötülüğünü anlatacak kadar bende malumat var. Ayetten hadisten. Ama adam gitmiş bu bilgiyi Tevrat'tan almış. Biz size diyoruz ki bunların çoğunu dinlememek lazım. Hele ki Tevrat'tan, İncil'den alıntı yapılan hiçbir şeyi okumamak, dinlememek lazım. Ancak rivayettir Zebur'dan fâtekidni enel matlubu fatlubni tecidni Risale-i Kutsiye'de Zebur'dan rivayet var. Hadis-i şeriflerde Tevrat'tan, İncil'den rivayet var. Sahabe ve tabiinden rivayet var. Ha, onlar tahrif edilmeden ulaştığı için onları nakledersin. Ama nereden nakledersin? Ruhul Beyan tefsirinde geçiyor. Kimden rivayet? Vehb İbn-i Münebbi'den. Kimden rivayet? Kâb-ül Ahbar. Kâb-ül Ahbar'a zaten Hazreti Ömer bize vaaz et diye soruyordu yani. O kanalları konuşmuyorum. Ama sen şimdi kalkıp Tevrat'ın kendinden, İncil'in şu anda basılı olan kendinden bunlardan faydalanmanı haram diyorum. Ama sahabenin süzgecinden mesela rivayettir Zebur'dan fâtekidni, o bir suredir. Zebur'da bir suredir o. O sureyi ben yazdım. Onu okudun mu ne dua dersen kabul oluyor. Çok muazzam bir sure. Ama nereden geliyor? Nereden geliyor? Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer, Fakih İbni Ömer Hazretleri o sureyi Arapçaya çevirmiş. Onu Arapçaya çevirdikten sonra İbnül Cevzi gibi meşhur muhatser alimler kitaplarında bunu İbni Ömer'den naklen koymuş. Bakıyorsun tasavvuf kitaplarında da hepsinde de bu gibi rivayetler geçiyor. Bunlarda mahsur var mı? Bunlarda mahsur yok. Çünkü o tahrif edilmeyen Allah'tan nazil olan aslıyla sahabe-i kiramdan ulaşanlar Arapçaya çevirdi, tahrif etti, bize kadar geldi. Zaten bunlar hükümlerle ilgili değil, mevizelerle, nasihatlerle, ölümle, kabirle, ahiretle ilgili. Bu ayrı bir şey. Şimdi orada ne dedi biliyor musun? Dedi ki, Yakup Aleyhisselam dedi, büyük oğluna dedi, işte bu dedi, bu Yahudiler işte o 10 kardeşten geliyor, 12'sinden de geliyor da, bu 10'dan geliyor ya dedi. O büyük oğluna dedi ki, sen dedi lanetliyorum işte falan, sen öyle bir pis çocuksun ki, dedi, ananın yatağını da kirlettin. Ucu öyle bir açık bir laf ki ananın yatağını kirlettin. Kim kimle ne etti şimdi? Bu Tevrat'ta yazıyormuş. Ya Rabbel Alemin, bu kadar ayet hadis bilmesek bir eceva diyeceğiz. Ya bunlar affolmuş. Nasıl anasının yatağı gibi? Anasının yatağıyla ilgili konu hiçbir peygamberin hanımında fuhuş, zina olmamış. Peygamberlerin hanımlarında kafir var. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı kafireydi. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafireydi. İmansızdı. Ve cehenneme girecekleri Kur'an'da bildiriliyor. Ama مَا بَغَتْ اِمْرَاتُ نَب۪ينَ قَطُّ İbn Abbas radıyallahu anh'a buyurur. Hiçbir peygamberin hanımında en ufak bir namus şaibesi olmamıştır. Çünkü bu işi nereye götürür? O peygamberin iffetine götürür. Oradan nereye götürür? O peygamberin nesebine götürür. Acayip bir şey ya. Şimdi böyle bir laflar Tevrat'tan alarak, konuşarak, yani millet sen bunu duysan, ona mesela Tevrat'ta ne yazıyor? Lut aleyhisselam, şimdiki bu tahrif edilmiş, değiştirilmiş Tevrat'ta ne yazıyor? Lut aleyhisselam efendim kızlarıyla ilişkiye girerdi yazıyor. Neuzu billah teala. Yani gök yere inecek bir sözü Allah'ın kitabı diye uydurdukları ayetleri tahrif edip sokmuşlar ve Lut aleyhisselam'ı enses ilişkiyle suçluyorlar. Davud aleyhisselam onların krallarındandır ama bizim peygamberlerimizdendir. Davud aleyhisselamla Süleyman aleyhisselam hem meliktir, kraldır, sultandır yani padişah. Hem nebidir, nebi zişen hüce peygamber. Bizim şeriatımızda, Kur'an'ımızda, kitabımızda böyle. Allah'ın bütün indirdiği kitaplarda da böyle. Ama ne yapmışlar? Tahrif etmişler. Kral David diyorlar. İşte David dedikleri Davud aleyhisselam. Davud aleyhisselama öyle müstehcen iftiralar, öyle namussuz iftiralar. Bildiğiniz gibi müstehcen değil. Konuşulması icap etmez ve lazım değil. E şimdi bu nasıl din olacak? Dinler arası diyalog nasıl olacak? Böyle bir dine inananlarla, böyle bir kitaba inananlarla nasıl beraber olacağız?
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
15: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi. Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
16: Selamünaleyküm efendim. Yeni bir Psikolojik Bakış programında daha birlikteyiz. Psikolog Serhat Öncüler hocamız aynı zamanda psikoterapist oluyor kendisi. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz numaradan sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 0549 691 8080 üzerinden de radyodan dinleyen dinleyicilerimiz yazabilirler. Günün her saatinde sorularınızı yazabilirsiniz. Programa hangi an ya da YouTube'dan denk gelen dinleyicilerimiz 24 saat içerisinde sorularını istediği zaman da yollasınlar. Soruların hepsi listeleniyor ve Serhat Hocam'a şu anda olacağı gibi sunuluyor. Değerli Hocam hoş geldiniz.
17: Hoş buldum.
16: Afiyetlesinizdir umarım.
17: Elhamdülillah.
16: Çok şükür.
17: Rabbim sizlere de afiyet versin.
16: Allah razı olsun. Bir izleyicimin sorusu şu şekilde. 3 tane çocuğum var demiş. 2 tanesi gayet normal. Yani okuyorlar. Hiç böyle yalanlarını falan yakalamadım. Doğru düzgün eksiksiz konuşmayı severler ama 7 yaşındaki oğlum bir şey yaptığında yanlış bir şey yaptığında diyeyim onu saklamayı tercih ediyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sonra sorduğunda onu kendisini yapmadığını söylüyor. Yani birazcık yalan söylüyor. Ama ben onu öyle yetiştirmedim hocam. Bizim evde hiç kimse yalan söylemez. Ben onu uyarıyorum. Oğlum yalan söylemek güzel bir şey değil. Bazen insanlar hata yapabilir. Ama bunu söylememiz lazım. Oysa söylersem kızarsın anne diyor. Ve biz ona kızmıyoruz da kaç defa uyardım devam ediyor. Sizce ne yapmam gerekir?
17: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vesselatü vesselam ala Resulillah. Şimdi tabii çocuğunun yalan söylüyor oluşu aslında sebepsiz yere olacak bir şey değil. Sonuçta çocuklar belli bir fıtrat üzere yaratılıyor. Belli bir ahlak üzere. Yani yalan söylemenin gerekliliğini bilmeden aslında yaratılmış oluyor. Ama sonradan bunu öğreniyor. Bazen aileler farkında olmadan çocuklarına yalan söylemeyi öğretirler.
16: Nasıl?
17: Gereklilik ortamı oluştururlar. Çocuk yalan söyleme ihtiyacı hisseder. Ama anne baba bunun farkında olmayabilir. Şimdi küçüğün 2 tane de abisi var. Onları evet. Da sürecin içine katmak lazım. Hı hı. Çok yaşları yakın bile olsa anne babanın fark etmediği abilerin de etkileri küçüğün üzerinde olur. Hmm. Onunla oynarken, onunla iletişim kurarken çocuk anne babadan öğreniyor. Bir de abilerinden öğreniyor şu anda 7 yaşındaki. Ama iki büyük anne babadan öğreniyor mesela.
16: Direkt.
17: Şimdi en büyük direkt anne babadan evet. öğreniyor. Ortanca abiden de biraz öğreniyor. Böyle anne böyle gidiyor. Silsileyle gidiyor. En küçük hepsinden etkileniyor. Böyle bakalım. Kaç yaş farklar onları da bilmiyoruz ama aynen öyle. 7 yaşındaki. Peki şimdi ortamı bazen farkında olmadan buna uygun yalan söylenecek hale getirirler derken şunu kastediyorum. Çocuk ne diyor? Anne kızarsın diyor. Demek ki annesinin kızmaması çocuk için çok önemli. Tabii ki şimdi 7 yaşındaki bir çocuk dünyası ve duygu düzeyi üzerinden baktığımız

0: Oluşturulduysa farkında olmadan çocuk yalana başvurabilir. Ve bu da bir kere iki kere değil, böyle bir alışkanlık haline dönüşmüş, yani ara ara annesine fark ettiği bir hale dönüşmüş. Çocuk ne oluyor orada? O sıkıntıyla karşılaşmamak için yalan söylüyor. Annesi kızmadığını düşünüyor olabilir ya da annesinin zihninde kızmak belli kalıplarla belki oluyordur. Mesela fiziksel şiddet kızmaktır belki onun için.
1: Çocuğun nasıl anladığı önemli burada
0: Evet, orada
1: kızmayı.
0: çocuğun o kızmayı nasıl yaşadığı önemli, nasıl deneyimlediği önemli. Belki bir bakış bile kızmaktır.
1: Değil mi?
0: Annesi onu önemsemiyordur.
1: Ama onun için büyük bir şey çocuk için.
0: Evet, çocuk için büyük olabilir. Veya bir nasihat etme şekli çocuk için kızılmaktır. Annesi onu kızılmak olarak görmüyor olabilir.
1: Doğru.
0: Burada kendi kriterlerine göre de bakmayacak. Çocuğun ihtiyaçlarına göre bakacak. Dolayısıyla mesela büyüklerden bahsederken, iki büyük çocuğundan bahsederken ki cümleleri de önemli. Orayı bir tekrar edin rica edeyim.
1: İki tanesi gayet normal yani okuyorlar hiç yalanla
0: Gayet
1: falan.
0: normal yani okuyorlar.
1: Evet. Yani onun için kriter bu
0: Ne
1: demek
0: demek yani?
1: mi
0: Öbürü
1: acaba?
0: anormal okumuyor mu? Mesela gayet normal okuyorlar yani yalan söylemiyorlar.
1: Ve doğru düzgün eksiksiz konuşmayı da severler.
0: Evet. Bence bu yüksek kriterlere sahip bir anne olma ihtimali var. Şimdi buradan hani böyle şey yapmayalım, yani böyle büyük büyük yorumlar ve teşhisler yapmayalım, ama yüksek kriterlere sahip olabilir misiniz?
1: Acaba.
0: Acaba farkında olmadan çocuğu da büyükleri de böyle ona göre yetiştirdiniz. Ufak olan da şimdi bunun altında biraz duygusu olarak eziliyor mu acaba? Sonuçta çocuklarımızın bir de karakterleri var kendilerine ait. Yani her çocuğu aynı şekilde yetiştirirsin, her çocuk aynı şekilde tesirlenmez. Farklı farklı hallere dönüşür. Bir de başta iki abinin ya da iki büyüğün küçüğe olan tesirinden bahsetmiştik. Onu da göz ardı etmeyelim. Belki iki büyük küçüğü eziyor. Belki iki büyük küçükle dalga geçiyor. Yanlış bir şey yaptığında mesela onu alaylıyor. Belki. Bunlar da çocuğun yalan söyleme süreçlerini teşvik ediyor olabilir. Çocuk bir şekilde bu evde çünkü yalan söylemeyi öğrenmiş. Yani bunu anlamanız lazım. Durum bu.
1: Yani şaşırtıcı bir durum değil. Evde kimse yalan söylemiyor diye benim çocuğum da yalan söylemeyecek. Durum.
0: Değil. Böyle bir ihtimal olabilir. O zaman
1: Olabilir yani. Bunu
0: benim bir
1: kabullenme.
0: şey yapmam lazım. Bu bana bir gösterge. Bu kadar.
1: Ya annenin burada devreye
0: Anne
1: girmesi
0: ve
1: gerekiyor.
0: babanın, ama nasihatle olmaz işte o. Yavrum işte sen yalan söylemene gerek yok. Bak yavrum insan hata yapabilir. O buradan girer şuradan çıkar. Ama eğer hal diliyle bu destekleniyor olsa,
1: En
0: yani sözel
1: önemlisi.
0: iletişim bu. Nasihat sözel iletişimdir. Yavrum yapma. Yavrum sigara içilmez bak zararlıdır. Çık, yakıyorum içiyorum. Bakıyor ki bana nasihat eden adam sigara içiyor ya.
1: Ya
0: Saçma yani şimdi mesela.
1: evet.
0: Ama sözel dille, hal dili de bunu destekliyorsa o zaman kafasında yerleşiyor. Oğlum sen namazını kıl bak diyor adam. Kendi de beş vakit namaz kılıyor. Ha, o
1: Daha
0: yerleşiyor
1: tesirli
0: tamam.
1: işte.
0: O yerleşiyor. Şimdi burada baktığımızda annesi oğlum bak ben sana kızmam merak etme deyip de kendisi farkında olmadan aslında yüksek kriterler koyuyorsa, öbür iki çocuk da bunu destekliyorsa, tamam mı? Böyle orada bir dinamik var sonuçta. Babayı da işin içine katmamız lazım. Hepsine baktığımızda eğer hal dili çocuğun sen eğer bekleneni yapamazsan kızılırsın, sevilmezsin, itilirsin, kakılırsını gösteriyor. Söz dili de kızmayız yavrum sana ne var ki insan hata yapar diyorsa hangisini tercih edecek?
1: Ya,
0: Hal
1: diğerini.
0: dilini tercih edecek çocuk.
1: Ki şimdi size anlattıktan sonra bu sözler oğlum yalan söylemek güzel bir şey değil. Bazı insanlar hata yapabilir ama bunu söylememiz lazım. Sözü bana şu an tehdit gibi geldi. Yani o çocuk bunu tamam uyarı olarak alıyor ama bir yanda da tehdit var. Hani tam tersini yaparsam da burada bir şey gelecek bana diyor.
0: Şimdi şöyle bir süreç var. Mesela çocuk bir hata yaptığında veya bir şeyi tam yapamadığında veya beklenenin dışında bir şey yaptığında anne babasına bakar.
1: Mutlaka evet. Hepimiz
0: Nasıl
1: görüyoruz.
0: karşılayacaklar? Oradaki o karşılama çocuğun aldığı asıl cevaptır.
1: Haliyle olan.
0: Aynen. Sonra ondan sonra neyse oğlum önemli değil de desen o
1: Bitti.
0: ilk andan o almıştır cevabını. Hemen bakar. Orada ne yapılıyor? Orada bir kaş, bir göz, bir şaşırma. Aa!
1: Bunu sonradan telafi etmek de mümkün değil, değil mi hocam? O hal zihine yapıştıktan
0: Silersin
1: sonra
0: yavaş yavaş.
1: yavaş zor olur ama
0: Sen
1: biraz.
0: istikrar işte istikrarı sen sağlayacaksın. Kendinde istikrara oturacaksın. Sen anlayışlı olduğunu zannediyorsun.

0: olabilirsin, anlayışlı gibi yapıyorsundur.
1: Evet.
0: Ama çocuk senin hal dilinden ne anlıyor? Bir de dediğim gibi bir de baba var. Onları da katmamız lazım. Bir de iki büyük çocuk var. Onları sakın göz ardı etmeyin. İki büyük çocuğun halleri de çocuğu
1: Çocuğa
0: çok
1: karşı.
0: değiştirir. Çünkü onlarla mesela oyun oynuyordur, onlarla vakit geçiriyordur. Orada hata yaptığında o çocukların ne yaptığı kardeşlerine de çok önemli. Yani o eğer burada bir hoşgörüden bahsedilecekse, ailecek hoşgörü olursa, o zaman çocuk da gerçekten yalan söyleme ihtiyacı kalmaz ki.
1: Ya,
0: Kalır mı?
1: evet.
0: Der ki ya ben böyle bir şey yaptım, tamam yavrum. Nasıl bunun üstesinden geliriz, ne yaparız vesaire. Durum bu. Bu açılardan kendilerini
1: Bir kontrol
0: aynen
1: etsinler.
0: öyle hesaba çeksinler, baksınlar. Bazen nefis insanı kandırır, hatta çokça kandırır. Kendine bakmak da kolay değildir bazen. Dışarıdan görüşler alsınlar. Biz nasılıza yönelik. Mesela teyze, dayı, amca, hala böyle hani hep birlikte vakit geçirilen yerlerde ya evet aslında biliyor musunuz siz hani biraz böyle sert davranıyorsunuz çocuğa. Yani dışarıdan gözlemleri de biraz alsınlar. Çocuklarını da gözlemlesinler. Büyükler küçüğe nasıl davranıyor? Hepsine baksınlar yani. Bir gözlem sürecine girsinler. Sonuçta ortada bir durum var. Yalan söyleme hali gelişmeye başlamış. Bu istenen bir şey değil ama ortam gerektiriyorsa yapılıyordur. Ona baksınlar. Tamam. Şimdi bir ülkede diyor ki vergi kaçakçılığı var. Vergileri toplamamız lazım düzgünce. Bu siz vatandaşlar niye verginizi gerektiği gibi ödemiyorsunuz? Niye kaçırıyorsunuz? Ayıptır, yazıktır falan diyorlar. Ama bakıyorsun nefes alsan vergi. Sağa baksan vergi, sola baksan vergi. Orada vergi, burada vergi.
1: Bir
0: Adamın
1: baskı var.
0: 100 lira kazancının 90 lirası vergi. Bu adam 10 lirayla geçinecek diyorsun. Şimdi yani
1: Bu sefer de saklamaya başlıyor, yalan söylemeye
0: şimdi bu
1: başlıyor.
0: ortamı ona göre oluşturmuşsun. Sen niye yalan söylüyorsun diye kızıyorsun da. Bir ülkede şimdi böyle bir bu kadar vergi sisteminin bu kadar boğucu ve yorucu olduğu bir ülkede mesela örnek verelim oradan kıyas edelim. Sen vergi kaçırınca niye kızıyorsun millete? Tamam kaçırsınlar demiyorum bak.
1: Tabii ki canım.
0: Ama yani senin şimdi söylediğin de yani zor bir şey. Söylediğin de zor bir şey. 100 lira kazanıyor 90 lirasını vergi vereceksin diyorsun. 10 lira kalıyor. Bunun kirası var. Bunun işte yemesi içmesi var. Yarınlara ümit olsun diye biraz biriktirmesi var. Nerede yapacak bu adam bunu? Ondan sonra diyorsun ki vergi niye kaçıyor? Kaçar. Niye kayıt dışı ekonomi var? Olur. Olur. Sen bir yerden sıkarsan bak hep başka fraksiyonlar çıkar. Bu her zaman böyledir. Çok sıkarsan, bunaltırsan, yaşanmaz hale gelir. Daraltırsan başka bir yerden paraleli yürümeye başlar. Niye bir dönem kara borsacılık çıkmıştı? Ercan Bey, tarihe dönüp bakalım ülkemize gelelim şimdi. Kara borsacılık vardı. Niye? Çünkü doğru düzgün bir denetleme yoktu ve tedarik zinciri yoktu. İnsanlar yağ kuyruklarına, ekmek kuyruğu, bir şey kuyruklarına girmek zorunda kalıyordu. Kara borsa patlamıştı ülkede. Sen bir şeyi düzgün devam ettiremezsen onun alternatifleri ve paralelleri ve yasa dışı olanları patlar.
1: İki örnek çok iyi oldu. Bence şu an anne ya sorun bendeymiş ya da bizdeymiş. İlk önce
0: O
1: bir buna da
0: sistemde,
1: bakalım.
0: sistemde.
1: Sisteme de
0: Evet,
1: bakalım
0: sistemin
1: dediler.
0: kuruluşunda bir şey olabilir. Oraya
1: Çok
0: baksınlar.
1: çok iyi oldu. Ben de açıkçası mesajı okurken acaba direkt zamla yaklaştığım için herhalde çocukta mı acaba
0: Bu
1: sorun
0: çocuğun
1: var?
0: genlerinde bozukluk var.
1: Estağfurullah ama yani bir nevi öyle
0: Bozuk çocuk.
1: düşüncelere geldim ama ya buradan kendime de bir pay
0: Evet.
1: almış oldum. Çünkü her soruda olduğu
0: Gerekirse
1: gibi.
0: de bir uzmana gitsinler. Bak kendilerini göremiyorlarsa değerlendirsinler. Hem çocuğun ruh halini, ruhsal yapılanmasını değerlendirirler. Resim çizme testleriyle falan çok güzel bir sonuçlar çıkıyor çünkü. Çocuk iç dünyasını aktarıyor. Oradan o uzman mesela bak baba olarak böyle şeyler varmış, anne olarak böyle durumlar varmış, abilerle veya işte büyüklerle şöyle şeyler yaşıyor. Çok güzel yönlendirmeler yapar. O resim çizme testleri çocuklarda muhteşem şeyler çıkartıyor
1: Hadi
0: ortaya.
1: ya.
0: Hadi bir resim çiz bakalım, bir ev çiz, bir aile çiz. Çocuk iç dünyasında olanı orada yansıtmak durumunda kalıyor. İç dünyası da ailesinde ne gördüyse onu
1: Ve hiçbir şeyi
0: yansıtıyor.
1: de saklamıyor bir yetişkin
0: Tabii o
1: gibi.
0: aklına gelmiyor.
1: Her şeyi
0: Aynen
1: tüm
0: öyle. Çok
1: çıplaklığıyla
0: güzel. Evet,
1: yazıyor,
0: çok
1: yapıyor.
0: güzel sonuçlar alırlar ve bir fikir verir onlara.
1: Peki. Evet, güzel bir örneklemeyle de bu soruyu cevaplamış oluyoruz. Değerli izleyenlerimiz, psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocamız, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de şu an misafirimiz, sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere lütfen ulaşın ve 0549-691-8080'den de sorularınızı yazabilirsiniz. Ben 15 yıldır evliyim. İki kızımız var. Eşimin sinirli bir yapısı var. Evlendikten sonra kardeşlerinin, babasının ve dedesinin de agresif yapıda insanlar olduğunu anladım.
0: Evlilik sorusu geliyor yine. Evet. Korkutucu bir şey geliyor.
1: Ama yani hocam gerçekten soruların da hep %70'i falan bunlarla
0: yok,
1: alakalı.
0: Yok, bunu kötü anlamda söylemiyorum.
1: Biliyorum yani, mutlaka.
0: Şimdi böyle başladı ya, Allah neler çıkacak diyor.
1: Yani, dur evet, bakalım neler yaşanmış
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Evet, bakalım neler yaşandı. Evet.
1: Bu zamana kadar sinirli durumlarda kalbimi kırar, rencide eder, yerer. Böyle davranmamasını konuşsam da aynı. Yoruldum artık. Birkaç kez onaylamasam da psikoloğa gittim.
0: Onaylamasa da mı?
1: Onaylamasa...
0: Onaylamasam da gittim değildir.
1: Ha, onaylamasa da özür dilerim hocam. Ama gittim demiş ya, ben orada direkt...
0: Onaylamasam da gittim. Hani onaylamıyorum ama gidiyorum.
1: Yüklemi birleştirdim orada her neyse. Demek eşini götürmüş diyelim.
0: Yok, eşi onaylamamış. Hı-hı. O gitmiş. Hı-hı.
1: Ha, eşini götürmemiş mi?
0: Yok, bir daha okuyun şimdi, karışmasın.
1: Tamam, dinleyicilerimiz şu an sinir krizi geçirmesin, dur. Bu zamana kadar sinirli konuşsam da aynı, yoruldum artık. Birkaç kez onaylamasa da psikoloğa gittim. Ha, eşi onaylamıyor, kendi
0: gidiyor.
1: Evet,
0: sen
1: gidiyor.
0: Gitme diyor. Evet. Psikologda ne iş var, sen ne boş ver diyor, orası diyor senin saçmalık, boş ver diyor, ama gidiyor yine de.
1: Bahsettiğiniz konulardan bir tanesi. Evet. Evet, çok iyi, net anlaşıldı. Bazen onun bu davranışına aşırı tepki verdiğimde bana ruh hastası, tedavi ol diyor. Ben hep benim isteğimle ailece dışarı çıkarız, hep tartışırız. Sadece çocuklar ve kardeşlerimle gitmek istesem de pek istemez. Olayları konuşsam da hissettiğimi anlatsam da anlamıyor. Bana dırdır ediyorsun diyor. Yaptığım her şeyi eleştiriyor. Örneğin yemek için birkaç biber aldım. Yarım saat eleştirdi beni. Mevsimi değil diye. Ama kendisi mevsimi olmayan şeyler alır. 2 sene önce kolumdan ameliyat oldum. Temizlik yaparken ulaşamadığım yerlere yardım istesem boş ver diyor. Sonra burası niye pis diye de bana kızıyor. Merdiven ve aparatlar al desem beni duymaz. Uzun oldu, kusura bakmayın demiş. Halim böyle.
0: Evet. Çifte çıkmaz dediğimiz bir şey var.
1: Nedir hocam?
0: Atalarımız da güzel bunu fark etmişler. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Yani kurtuluş yok. O zılgıtı yiyeceksin. O azarı yiyeceksin. Kurtuluş yok. Kurtuluşu olmayan durumlar, alternatif ve çözümü, çıkışı olmayan durumlar insanı fazladan yıpratır. Fazladan yıpratır. O zaman da insan işte çok bunaltırsan yani nefis var, şeytan var. Başka tarafa doğru da kayabilir. Evet, yani ne demek, soğumak bile başka tarafa kaymaktır. Yani eşini artık görmüyor, kendi başına yaşıyor, kafasına göre yaşıyor mesela. Yani kötü şeyler yapmasına gerek yok, o anlamda demiyorum.
1: Ama final orası değil mi zaten hocam?
0: Çünkü bazı evliliklerde biz bunu görüyoruz. Nedir mesela? Karı koca evet boşanmamışlar, yaşlanmışlar. Evde iki ayrı insan yaşıyor aslında. Bunlar boşanamadığı için öyle kalmışlar. Ama tamamen bağları koparmışlar. Ev arkadaşları bile arada bir buluşur, bir şeyler yapar. Ama bunlar öyle değil. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Şimdi böyle baktığımızda yine bakın sorunlar var. Hep bu kişi haklıdır da demiyorum tabii ki. O da çok büyük bir iddia olur. Muhakkak ki kendisinde fark edemediği, kendisinin görmediği bazı böyle ortam hazırlayan tarafları da olabilir. Ama bunları eşine paylaştığında sorunlarını, eşi de dırdır ediyorsun diyor. Sen ruh hastasısın diyor. Sen anlamazsın bilmem ne bir şeyler. Yani bu yaklaşımlarla nereye gidecek? Hiçbir yere gidecek bir şey yok. Durum böyle. Evet, durumum böyle. Peki ne yapalım şimdi? İşte çok yazık yani. Yapacak çok fazla bir şey de yok.
1: İşte böyle her şeye laf atan adamları ya da hanımları böyle bir yalnız bırakmak gerekiyor. Bir hayatın ne olduğunu i̇şte hissettirmek gerekiyor.
0: Aile danışmanına
1: gerekiyor
0: gitseler
1: hocam.
0: Onu düşünüyorum şimdi. Hani bir şey de önermek de lazım. Aile danışmanına gitseler ne kadar olur? Zaten kendi başına giderken gerek yok demiş.
1: Evet.
0: Senin ama ruh hastasısın da diyor
1: ayrıca
0: diğer
1: sonradan
0: tarafta.
1: Da git tedavi ol diyor.
0: Evet, tedavi ol demiyor, ruh hastasısın diyor o kadar. Yani onu kötülemek anlamında, yoksa teşhis koyma anlamında değil. Kötülüyor yani, sen delisin ya, senin hani lafına bakılmaz o anlamda yani. Senin dediğin hani kale alınmaz anlamında söylüyor. Ama kişi psikoloğa gidince de gerek yok psikologlara diyor, psikologları kötülüyor. Peki niye bu psikoloğa gitmek istiyor? Sana gıcıklığına mı? Senin paranı harcamak için mi? Senin zamanını harcamak için mi? Yok. Bir derdi var, bir sıkıntısı var demek ki yani. Biraz buna eğilsen, biraz buna baksan yok. O da yok. Ne yapılsın? İşte yapılacak çok da fazla bir şey yok açıkçası. Yani bu tip ailelere yapılacak bir şey yok. Bu tip aileler aile danışmanlığına geldiğinde de çok fazla bir şey yok. Çünkü ben orada aile danışmanı olarak işte görüştüğümde çift terapisinde bunları dinliyorum.
1: Evet.
0: O tarafı da dinliyorum. Bu tarafı da dinliyorum. Fikirlerimi de söylüyorum ama bir yere gerçekten yürümüyor. Çünkü bir tarafın umurunda değil yani bunlar.
1: Tedaviye cevap vermiyorlar zaten. Kapalı geliyorlar.
0: Evet.
1: Bir taraf.
0: Evet, bir taraf çok kapatmış kendisini. Hayat sadece kendi bildiği gibi, kendi inandığı gibi. Şu andaki hali de işine geliyor. Nefsine hoş geliyor. İstediği gibi yaşıyor. Temizliğe mesela karışmıyor. Bir şeye karışmıyor. İstediği kadar konuşabiliyor, edebiliyor vesaire mesela. Niye değişeceğim diyor yani. Niye uğraşacağım diyor. Ona değişmesi için bir motivasyon vermek lazım. O yüzden bazı insanlar karısı boşanacağım dediğinde, kocası boşanacağım dediğinde terapiye göstermelik geliyor. Gelme motivasyonu oluyor. Niye? Hani geldim onun çenesini
1: Konfor alanı
0: kapatayım. Bir iki
1: gidecek.
0: seans sonra da kötülerim, ortamı karıştırırım, giderim. Ya terapiste kavga ediyor. Bak diyor, bu terapiste deli çıktı diyor. Gidelim boş ver diyor mesela. Ortamı böyle sabote etmeye uğraşıyor. Veya tamam gittik, bak bize bir şey olmuyor. Merak etme, ben sana iyi davranacağım diyor. Mesela onu aklına giriyor, götürüyor. Bir yıl daha uzatıyor meseleyi. Hani gittik ya, daha ne var işte, gittik söylediğini de yaptık, daha terapiste de gittik, daha ne yapacağız diyor. Süreçte böyle devam ediyor.
1: Ne olacak hocam? Bu tür insan, yani bu yaşantıda olan birçok insan var. Onlara tamam bir terapist
0: Çözüm
1: diyoruz.
0: mü?
1: Çözüm olarak bir şey de yok gibi
0: Ya ben
1: konuşuyorsunuz
0: çok
1: ama.
0: genel bir, yani benim hayattaki kendim yapabilirsem ne mutlu, ama hayattaki gördüğüm çözüm, eğer imtihan, eğer bir şekilde musibet, tabii ki sabır gerektiren bir süreç. Sabırlar evet var, ama sabır göstermemizin dışında eğer bir durum benim dünyam ve ahiretime artık zararlı gelen ve ne olursa olsun ne kadar da sabretsem devam eden bir süreçse, gördüğüm tek çözüm sınır koymak. Sınır koymak ve meseleyi bitirmek. Ama sınır koymak bak. Bitmiyorsa bile sınır koymak. Mesela çok basitinden bir şey yapayım. Bir konuyu tartışıyoruz. Baktım bir yere gitmiyor. Diyorum ki ben daha fazla konuşmak istemiyorum.
1: Çok doğru.
0: Seninle bitirmiyorum iletişimimi. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuyu. Lütfen daha fazla benimle konuşma. Şimdi ben gidiyorum.
1: Böyle
0: Mesela.
1: böyle böyle dank ettireceğiz artık bir saatten
0: Mesela.
1: sonra.
0: Bitiriyorum. Birisiyle bir ilişkim bana zarar mı veriyor? Toksik bir ilişki mi? Bitiriyorum. İlişkiyi mesela. Bitirebileceğim bir ilişkiyse bitiriyorum. Bitiremeyeceğim bir ilişkiyse mesafeleniyorum.
1: Evet.
0: Benim hayatta en işe yarar gördüğüm şeyler bunlar.
1: Evet.
0: Sabır, peki sabredelim. O bütün sıkıntıyı çekelim böyle sabır taşı gibi böyle o sünger gibi emelim. Yapabilene aşk olsun, yapsın.
1: Mükafatını da
0: Evet, belki çok
1: Rabbimden
0: kazanıyordur yani. Ama
1: beklesin.
0: Allah-u Teala'nın şöyle bir şey sorma ihtimali de yok mu bize? Ya Rabbi, ben bunlara sabrettim, sabrettim. Mide kanseri oldum, bilmem ne ülseri oldum. Çocuğu dövdüm, şuna şöyle yaptım, sinir hastası oldum, dişlerimi kırdım, sıktım. 30 yıl Antep'te, tamam da kulum, ben sana akıl verdim. Ben sana hayatta alternatifler de gösterdim. Benim arzım geniş. Benim peygamberim bile Mekke'den Medine'ye göç etti. Yani hicret etti. Sen de aklını kullanabilirdin. Demez mi acaba? Diyorum. Eğer ben dünyamı kaybediyorsam, ahiretimi kaybediyorsam hala sabretmek durumunda mıyım? Yani neye sabrediyorum? O sabır değil ki, ben orada
1: Zulme
0: kendimi
1: dönüşüyor
0: paralıyorum
1: yani.
0: o zaman. Yani çünkü ahiretimi kaybetmeye başlıyorum.
1: Evet.
0: Bunu bir kıstas olarak koyuyorum. Dünyamı da kaybediyorum.
1: Zaten
0: Çoluğa
1: gitmiş.
0: çocuğa girişiyorum mesela, diyelim ki. Çoluk çocuğun hayatını karartıyorum.
1: Onların da karakterlerini bozması
0: Evet,
1: maalesef.
0: veya böyle bir ortamda yaşamalarına ben de vesile oluyorum, sebep oluyorum. Sonra peki Allah-u Teala bana demez mi acaba diye
1: Allah Allah.
0: düşünüyorum mesela. Ya ben sana akıl verdim. Bak böyle böyle imkanlar verdim. Kulum, sen ne yaptın? Peygamberim hicret etti. Bak, sahabeler hicret etti. Sen de hicret et diyorum. Yani mesela bir ortamda diyelim ki günah işleniyor, uygunsuz bir yer, oradan hicret etmek gerekiyor. Dur ben sabredeyim. Dur burada bir uğraşayım, şey yapayım. Böyle bir şey yok. Ne diyor hocalar mesela? Sen namaz kılamıyorsan, iş yerinde izin vermiyorlarsa, o iş yerinde çalışman caiz değil. Niye? Ahiretine vuruyor. Tamam, o zaman dur ben sabredeyim diyemiyorsun orada bak. Bak şimdi ölçüyü nasıl koyuyoruz? Sabredeyim diyemiyorsun. Dur sabredeyim, bir zaman bunların aklı başına gelir. Yok, ahiretine işliyor. Hemen kaç oradan diyorlar. Bazı evlilikler de insanın ahiretine işliyor hakikaten.
1: Tabii şimdi siz diğer bu söyleyeceğim soruya, soracağım soruya cevabı daha önceki programlarda verdiniz ama sürekli sürkülasyon olduğu için hani bizi yollarda vesaire yani, dinleyenler
0: tabii,
1: için.
0: Onu dinlememiştir, bunu dinliyordur.
1: Onu dinlesin
0: doğru,
1: babında
0: tabii ki.
1: Soruyorum. Serhat Hocam tamam hicret edelim de bu imkansızlık içinde nasıl hicret edelim diyen eminim şu an çok kişi vardır. Ve bunun cevabını da çok vermiştiniz siz yani buna benzer cevaplar. Ne dersiniz onlara?
0: Bakın insanın nefsi kendini kandırır. İnsan kendini bu açılardan kandırır. Gerçekten imkanı yoksa zaten bir şey yoktur, bitmiştir. İmkan yoktur. Ama bazı insanların gerçekten imkanı var ama yok zannediyor.
1: Nasıl yani hocam?
0: Nefis kandırır. İmkanın yok diyor. Bu burada kalmak zorundasın diyor kendi
1: mesela
0: kendine.
1: Mesela Manisalıyım. Manisa'da köyüm var, evim var, tarlam var. Gidebilirim ama gitmiyorum.
0: Evet.
1: Yani tercih etmiyorum
0: evet.
1: gibi mi?
0: Evet. Mesela şeyler için bu çok kullanılır. Gurbetçiler için. Kendileri de böyle kendileriyle böyle dalga geçerler, karikatürize ederler. Ne diyor mesela, burası şöyle kötü, böyle kötü ama burada düzenimiz var. Ya sen de bir sürü para var. Sen başka yere de gidebilirsin bak. Nefis kendi insanı kandırır. Bunu söylüyorum.
1: Çok açık sözlü oldu.
0: Evet. Benim bir danışanım var idi. Bunu anlattım mı acaba? Neyse.
1: Bir daha
0: Evet anlattıysam tekrar olsun. İnsanın kendini nasıl kandırabildiğine çok önemli bir örnek. Bilinç dışı dediğimiz şey ne kadar kuvvetli. Bakın şimdi. Kadın bir evlilikte sıkıntılar yaşıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Öyle anlatmıştı. Artık ayrılacak. Kocası da ayrılmasını istemiyor. Ama böyle baskı, dayak falan da var. Kocası yokken evden kaçacak. Tamam, sonra da hani ben ayrıldım mesajları iletecek. Çünkü o anda şey olursa kavga gürültü çıkıyor ya.
1: Evet.
0: Fiziksel baskı da var yani. O yüzden kaçarak kaçacak. Ondan sonra bakacak. Haber gönderecek vesaire. Eskiyi anlatıyor yani benim sürecimde değil bu. Eskiden böyle oldu diyor.
1: Şey
0: bana anlatıyor. Aynen öyle. Her şeyi hazırlamış. Kalacağı yeri hazırlamış. Gideceği şeyi hazırlamış. Parası bilmem nesi de var. Çantasını da hazırlamış. Ne olmuş peki?
1: Ne olmuş hocam?
0: Merdivenden düşerken bacağını kırmış. Merdivenden inerken.
1: Süperallah.
0: Bacağını kırmış. Peki şimdi bu tesadüf mü? Değil.
1: Bir mesaj mı?
0: Yani mesaj mı? Hani kocandan ayrılma mesajı mı? Böyle bakabilirler. Hani tasavvuf.
1: Şu an %80'imiz böyle baktık zaten.
0: Evet demek ki ben buna nasıl bakıyorum psikolojik açıdan? Kendini sabote etmek işte bu. Merdivenden inerken düşürdü kendini yani.
1: He.
0: Merdivenden yıllardır inerken düşmedin de kaçarken mi düştün be kadın? Yani tam o anda mı yani? Oo, tam oraya denk geldi yani.
1: Çok gerçekçisiniz hocam. Biz diğerine inanmak istiyoruz.
0: Ama bilinç dışını biliyorum bakın insanın. Bilinç dışı insana kendini sabote ettirir. Hiç olmayacak adamla evlendirtir. Hiç olmayacak işlere girdirtir. Bakın bilinç dışını biliyorum ben. Çünkü o kadın ayrılmakla ilgili ciddi iç çatışmaları yaşadığı için sonrasında da yani ben analiz edip değerlendirdiğim için biliyorum.
1: Ne yaptı hocam peki sonra?
0: Bunu söyledim birkaç sene sonra. Bana da gelmedi tabii ki. Yani onun derdi ayrılmak değil. Ayrılmakmış gibi yapıp kendi kurbanlığını anlatmak. Ne kadar kötüyüm, ne kadar fenayım. Hocam neler çekiyorum ben, ne dertler içindeyim, ne sıkıntılar içindeyim. Mazlum psikolojisi bu. Pardon, kurban psikolojisi. Peki, orada merdivenlerden yuvarlanıyor, bacağını kırıyor. Hemen kocasını arıyor bak. Dedim ki peki. Şimdi hemen direkt yüzleştirmedim. Şimdi şeyi oynuyorum. Şeytanın avukatını oynuyorum. Böyle derler. Şeytanın avukatı. Yani düşünülmeyeni soracağım şimdi. Safa yatıyorum. Peki ya hadi geçmiş olsun falan. Peki falan hanım. Niye kaçacağınız yeri aramadınız? Sizi sedyeyle alıp kaçırsalardı.
1: Doğru ya. Evet.
0: Değil mi yani? Hani palas pandıras kaçırsalardı. Bacağın kırılınca ne oldu yani? Koptu
1: bir
0: mu yani?
1: İnsan kaçmak istediği yerden kaçacağı kişi yani kaçmak istediği kişi yarar mı yani?
0: Ya.
1: Kaçtığı kişi yarar mı daha
0: ya.
1: Doğrusu?
0: Evet, filmlerde görmüyor muyuz? Adam vuruluyor da arkadaşlar kolunun altına girmiyor mu? Düşmana mı koşuyor? Ah vuruldum.
1: Gel beni teslim al falan. Kurtarın teslim diye. Oluyorum demiyor yani.
0: Arkadaşları tutuyor. Aynen, hatta sürünerek gitmeye çalışmıyor mu ya?
1: Ne ya, dedi hocam?
0: Ne diyecek? Aklıma gelmedi dedi. Gelmez tabii.
1: Çünkü sen kendi mazlumluğunu anlatmak istiyorsun.
0: Devam ettiriyorsun. Kocasına o bir mesaj. Hani bak ben gidebilirim. İşte hani bak bu meseleyi devam ettirelim. Sen biraz daha belki iplerimi gevşet veya daha da sık.
1: Daha da sık.
0: Daha da şiddetli, daha bir mazlum. Ya mazoşizm diye bir şey var. Dinleyenlerimiz araştırsınlar şimdi. Mazoşistik kişilik. O böyle işkence görecek ve baskı ve zulüm görecek ve acı çektirilecek ve ondan zevk alacak. Mazoşizm. Bu da bir kişilik patolojisidir. Sadizm onun karşıtı, karşı tarafa zarar verecek ve ondan zevk alacak ve keyif alacak. Mesela böyle işte sigara söndürür, böyle keyif alır, zevk alır mesela. Ama sadece bu olmak zorunda değil, fizikseli. O çok çiğ bir yapı. Ama daha şeyi duygusal acı çektirmek ve zevk almak. Haha vermiyorum sana falan bilmem. Mesela çocuğuna acı çektirir. Evet, işte mesela diyoruz. İstediği oyuncağı almaz, bir şey yapar, alacağım der, almayacağım der, böyle kafasını karıştırır vesaire. Şimdi bu yapılar var, bunları biliyoruz. Peki sen niye aramadın kaçacağın yeri be hanım? Hemen hani kaldırıp al, yani sonuçta senin bacağın kopsa kan kaybından ölüyorum, kimi aradığımı bilemiyorum. Tamam, bacağın kırılmış, evet canın yanıyor ama ölümlük bir şey değil, değil mi? Bacağın kırılmış. Çağırsana birini. Yok, kocasını aramış. Kocası falan pandıras gelmiş tabii. Hemen öyle. Nereye gidiyordun, çantayı görmüş. Sen nereye gidiyordun be kadın? Ben kaçıyordum bey. Al sana işte mazlum.
1: Estağfurullah.
0: Al sana mağdur. Tamam. Yani insan nefsi kendini kandırır. Buna da dikkat edecek.
1: İman varsa imkan da vardır. İmkanları değerlendirelim.
0: Niye peki şimdi bunu konuştuk? İmkanları değerlendirelim. Ama sen imkanın olmadığını kendine masal anlatıyor olabilirsin bak.
1: İmkanım yok değil mi?
0: Ama tabii şimdi şey yapmıyorum. Gerçekten çok zor durumda olan insana asla kınamıyorum. Sadece şimdi gerçekleri konuşalım. Bir ara ben bir film izlemiştim. İzlemedim daha doğrusu. Şey yapmıştım. Küçüklüğümde aklımda öyle yer etmiş ki o. Kızım olmadan asla.
1: Konusu?
0: Amerikalı bir kadın, İranlı bir adamla evleniyor Amerika'da. Kızları oluyor. Tam o zamanda bu şah devrimi oluyor. Bu işte şey geliyor. Evet. Humane midir nedir?
1: Evet, o geliyor.
0: Ondan sonra adam da oraya dönmek istiyor. İran'a. Kadını da ikna ediyor, bir şekilde dönüyorlar. Ama ondan sonra orada bir baskı hayatı İran'da Amerikalı kadına. Kadına diyorlar ki elçilik, sen gel şeye, Amerikan elçiliğine. Seni götürürüz ama kızını almayız. Kadın arada kalıyor, kızım olmadan asla.
1: Orada o baskıya devam ediyor.
0: Kızını da alarak bütün zorluklarla kaçıyor şeyden, İran'dan. Kızım olmadan asla, ben buradan gideceğim ama kızımı burada bırakmam. Yani imkanlar oluşturuyor kendine. Bahaneler oluşturmuyor.
1: Ya öyle imkansız bir yerden bile bir imkan üretmiş.
0: Bahaneler oluşturmuyor kendine, tamam mı?
1: Güzel.
0: İmkanlar oluşturuyor. O aklıma yerleşmiş. Kızım olmadan asla. Ama kimseyi kınamıyorum.
1: Eyvallah.
0: Bak, çünkü kınandığınla sonra yaşarsın, Allah muhafaza. Tabii ki çok zor haller var, anlıyorum. Ama bazı insanlar kendini kandırır. Kendine bu yazığı etmesin.
1: Peki.
0: Bu zulümleri yapan eşler de kendini kandırıyor aslında. Ben haklıyım diyor. Ben bilmem neyim diyor. Onlar da belasını bulur. Onlar da ne olur kendilerine gelsin.
1: Değil mi? Bugün olmaz. Evet. 10 sene sonra.
0: Tabii ki onlar da ki belasını bulur yani. Muhakkak bulur. Çünkü o zulümle zaman, abad olmaz. Yani,
1: geri döndüğünde de hasarlı bir kişilik bıraktığın için o kişi de sana o şefkati gösteremeyecek.
0: Şöyle şeyler de duyuyoruz yani. Yaşlandığında zulmeden eş öbürü ona zulmetmeye başlıyor bu sefer.
1: İntikam almaya
0: başlıyor. Evet, bunları görüyoruz. Bunları da duyuyoruz yani.
1: İşte bu durumda olan insanlar da bunları düşünsünler. Tabii kimin yarına çıkacağı ne malum ama muhakkak. Hocam, bu uyarılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Yine sinema tadında bir cevap aldık.
0: Evet.
1: Devam ediyoruz. Değerli izleyenlerim ve kıymetli Aligül FM dinleyenleri, psikolog, aynı zamanda psikoterapi Serhat Öncüler hocamız stüdyomuzda misafir. 0549-691-8080'den bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Kendisini yönlendireceğim. Önümüzdeki haftalarda. Efendim, 17 yaşında Bir oğlum var. İş yerindeki adamla anlaşamadı, strese girdi. Bunun sonucunda manik depresyon belirtilerinin hepsini yaşadı. Fakat rahatsız olduğunu kabul etmediği için psikoloğa götüremedim. İş yerinden çıktıktan sonra yavaş yavaş iyileşti. Çok zor dönem geçirdik. Şimdi çok iyi ama tekrarlar diye korkuyorum. Ne yapmam lazım?
0: Evet. Şimdi tabii uzaktan bakarak böyle bir teşhisle hareket etmek bizim için kolay bir şey değil. Çünkü manik depresif atak denilen şey işte bipolar bozukluk. Eğer manik döneme bir manik atağa girdiyse o öyle kendi kendini düzeldi gibi bir hali çok görmek de mümkün değil. Yani hiçbir şey yapmadık biz kendiliğinden düzeldi öyle değil. Belki öyle zannetmiştir. Bazen böyle şeyde çünkü internette falan araştırınca insanlar
1: görebiliyor. Yani
0: hocam
1: onu diyecektim. Psikolog
0: veya hipomanik bir ataktır. Hı. Hipomani mani değil. Mani benzeri bir şey. Hmm. Yine böyle fazla bir heyecan var, biraz böyle fazla bir hareketlilik var. Stres boşalımı döneminde belki görünebilir. Hmm. Hatta bazen böyle öfördü derler insanlar. Hani öförik oldu yani. Çok böyle fazladan bir neşelendi. Depresif oldu, çöktü. Ama depresyon değil bak. Depresif oldu, bir de öförik oldu. Yani böyle uçtu kaçtı böyle ama hasta değil. Manik değil. Tamam mı? Hipomanik belki oldu geçti bir haller diyelim. Çünkü strese girmiş, sıkıntıya girmiş. Yani çok böyle yoğun stresten sonra bazı kişilerin duygu durumunda böyle boşaltımlar görebiliriz. Şimdi geçti, şimdi çok iyi diyor. Tekrarlar mı diyor? Şöyle yapsın. Benzer haller görmeye başlarsa mesela uykularda azalma. Uykuya ihtiyaçta azalma, neredeyse uyumasa bile gününü devam ettirebilme, çok fazla konuşma, çok konuşma ihtiyacı ve saçma sapan artık bağlantıların koptuğu şekilde konuşmaya başlamalar. Ama böyle gibi değil. Konuşuyor bir şey anlatıyor ama daldan dala atlıyor. Oradan oraya gidiyor böyle çağrışımlar hızlanmış yani. O sanki zannediyor ki lep demeden leblebi yani acayip zekice konuşmalar yapıyor zannediyor. Ama dışarıdan baktığında bunun çağrışımları çok gevşek böyle garip garip bir yerlerde geziyor dersin. İkincisi bu. Ondan sonra çok böyle ne diyelim hareketli, neşeli. Veya çok böyle patlamalı haller yaşamaya başlarsa bunları gözlemlediğinde o zaman
1: korkmaya başlar.
0: Benzer bir şey geliyor demektir. Ya da kötü olan bir şey geliyor demektir. Şimdi belki bu çok da kötü değildir anlattığım gibi. Belki de mani değildi bu. O zaman hem bunu etrafından yardım alacak, sözünü dinleyen bir dayı amca falan bir şey vardır belki. Sözünü dinlediği. Bir amcası vardır, bir dayısı vardır. Babasının belki sözünü dinliyordur çocuk. Abi, abisi falan. Onunla da birleşip yani anne, abi vesaire. Hani yavrum bak bir uzmana gideceğiz. Senin durumunu çok şey görmüyoruz. Tabii hemen. Senin durumunu çok iyi görmüyoruz. Bir uzmana gitsek vesaire. Ama şimdi işe girdi. İş hayatını normal devam ettiriyor. Bazen tabii neşeli, bazen sıkıntılı, üzüntülü.
1: Olacak
0: sorun
1: iş
0: yok,
1: hayatı,
0: olabilir yani. Problem yok. Böyle bir gözlemlesin bakalım. 17 yaş da zaten güzel bir yaş.
1: Sınırda bir yaş.
0: Yani şey...
1: Bu şeylerin çok yaşandığı bir yaş mı acaba?
0: 20 yaşlı civarları evet, böyle patlamaların çok görüldüğü bir zaman. Ama hani 17 yaş, 20 yaş bir taraftan da gençlik de var, toparlanma ümidi de var. O yüzden iyi gidebileceğini düşündüğüm bir süreç.
1: Gözetim altında. Az önce şey soracaktım. Bizim böyle insanlara manik depresyon bilmem ne falan teşhisi koymamız doğru değil herhalde değil mi? Doğru
0: ya,
1: mu yani?
0: Bazen çok aşikardır. Çok aşikardır. İnternete baktığın zaman hemen zaten bulursun. Bazen de o kadar aşikar değildir. Dikkat etmek gerekir. Yani bir uzmana muhakkak ki bunu teyit ettirmekte fayda var. Kendimiz zaten onu görsek bile onun tedavisini uygulayamazsın ki. Yani gördün tamam, ileriki aşaması ne? Yine uzmana götüreceksin. Yani fark eden bir şey yok.
1: Baştan oraya götürelim. 29 yaşındayım. Küçüklüğümden beri sevdiğim insanları çok sahipleniyorum. Ailem olsun, çevrem olsun, arkadaşlarım olsun ve bu da beni yıpratıyor. Neden paylaşamıyorum hocam? Benden başkasıyla daha yakın görmek bana çok acı veriyor.
0: Evet.
1: Aslında hiç hoş bir şey değil böyle olman, farkındayım. Kendimi bu konuda çok törpülemeye çalıştım ama olmadı. Terapiyle bu durum düzelir mi?
0: Evet, düzelir. Biiznillah terapiye başvuracak. Güzel, kendinin farkında. Biraz böyle haset, kıskançlık halleri var. Onlar varsa biraz narsistik taraflar var mıdır acabalar? Düşünülebilir. Sadece bununla teşhis koymak çok sağlıklı olmasa da Bir haset varsa orada, evet, böyle bir kişilik yapılanması, tam kişilik bozukluğu demiyorum ama özellikler, esintiler görülebilir. Ne yapacak? Terapiye gidecek. Terapide kendi iç dünyasını böyle bir yolculukla izleyecek. Bazı karanlıkta kalan noktalara ışık tutulacak, içgörüsü artacak. Onu duygusal bir şekilde yoğuracak, duygusal anlamda yoğuracak ve yeni bir ürün çıkartacak inşallah.
1: Bak, bu programın faydalarını burada bir kez daha görebiliyoruz. Bu tarz özellikleri bulunan insanlar son bölümlerde çok seslenmeye başladı.
0: Hı
1: Yani çok
0: hı.
1: faydalı. Allah razı olsun.
0: Amin ecmain.
1: Yani yönlendiriyoruz
0: Evet.
1: işte ise.
0: Elhamdülillah. Yani böyle bir ortamı sağlayan kim varsa, Lale Gül ve buna işte yönetiminde olsun, kameramanı olsun, hizmetinde olsun veya
1: Eyvallah.
0: bağışçıları olsun, herkese teşekkür ediyoruz tabii ki. Bu çok önemli bir hizmet.
1: Eyvallah hocam. Çünkü gittikçe sorular çok ciddileşmeye başlıyor. Bölümler arttıkça böyle daha böyle hiç duymadığımız
0: Ve daha
1: karakterde.
0: içgörülü sorular gelmeye
1: Evet.
0: başlıyor. Daha farkındalıklı sorular
1: Gerçek
0: gelmeye
1: hastalığı
0: başlıyor.
1: bulunan insanlara
0: Hı
1: sanki ulaşmaya,
0: hı.
1: çünkü onlar kapanık insanlar benim anladığım
0: Evet,
1: kadarıyla.
0: yani o ızdırabını kendi içinde yaşıyor. Bir yere
1: Evet. Hı
0: çıkartıp onu
1: hı. Ama
0: çözemiyor.
1: şimdi gün yüzüne çıkıyor çünkü o da sizin samimiyetinizle alakalı. Efendim, 13 yaşında oğlum var. Namaz, abdest gibi ibadetlerinde çok vesveseye giriyor. Öyle oluyor ki bazen ben bile baş edemiyorum. Artık ölmek istiyorum diye oturup
0: Evet.
1: ağlıyor.
0: Hı.
1: Psikoloğa mı gitmemiz lazım, ne yapacağımızı
0: Evet,
1: bilmiyorum.
0: kesinlikle. Hemen bir çocuk ergen psikoloğu. Niye bu kadar vesveseler, ne tür vesveseler ve nasıl aşamıyor? Bunlarla ilgili çalışılması iyi olur. Tabii insanlar vesvese deyince cinlerden de hemen dem vurabilir. Hani cinler mi acaba böyle bir şey? Oluyor mu, olmuyor mu? Güvendikleri hoca varsa baktırabilirler. Ama bir zaman bahsetmiştim, yine bahsedeyim. Yani OKB tarzı durumların çok cinlerle alakalı olmayabileceğini söyleyen hoca efendiyle de hani bir konuşmuştuk, böyle bir istişarede bulunmuştuk. Yani direkt böyle bir şey değil. O hastalık haline döndüğünde bu daha çok vesveseler, yani daha psikolojik bir yapı olduğu düşünülüyor demişti. Ben de öyle gözlemliyorum çünkü açıkçası. O yüzden hemen bir uzmana gitsinler. Çocuk da bu kadar bunalmış, çok daralmış. Yani.
1: Çok ağlıyorlar hocam. Geçen gün ya bana zorla sor diye bir komşumuz dedik, Sert hocama sorar mısın? 9 yaşında çocuğum var. Ne desek? Hemen ilk başta ağlıyor. Sonradan bir şeyleri kabullenmeye başlıyor gibisinden de
0: Tek
1: yani.
0: çocuk mu acaba?
1: Yok, iki çocuktu o komşumuz.
0: Evet. İşte ne zaman oldu, nasıl oldu? Yani o kadar ayrıntılar
1: Değil
0: var
1: mi?
0: ki.
1: Lazım. Bunlar çok
0: Ercan Bey,
1: önemli.
0: evet, şunun gibi, yani ben hani
1: Siz.
0: üzgünüm şu anda, ne yapayım?
1: Evet.
0: Evet, üzüldün
1: Ne
0: yapabilirsin?
1: yapabiliriz?
0: Ama neye üzüldün? Nasıl üzüldün? Sen kimsin? Neredesin? Ne oldu?
1: Ne
0: Neyi
1: yaşadın?
0: denedin? Ne kadar denedin? Şimdi bizim kısıtlılığımız şu. Tekrar tekrar etmiş olalım. Bunu söylemiş olalım. Bize burada bir soru geliyor. O sorunun önünü arkasını bilmiyoruz. Biz bu kişileri tanımıyoruz. O yüzden elimizden geldiğince bir yemek pişirip sunmaya çalışıyoruz elimizdeki bilgiyle,
1: Evet.
0: ama herkesin ağzına dişine dokunur bir şey olmayabilir bakın. Soruyu soran bile bundan faydalanamayabilir. Başkası faydalanır belki, Allahu alem. Bir şeyi çözdük zannederiz, biz alakasız bir yere dem vurmuş da olabiliriz bakın. Kişinin hayatını çünkü bilmiyoruz. İnsan çok kompleks, komplike bir varlıktır. Öyle iki tane cümleyle, bir satır soruyla onu anlamak, ona dokunmak kolay değildir. Ama biz bunu deniyoruz bakın, iddiasında değiliz. Her şeyi cevaplıyoruz, her şeyi çözüyoruz.
1: Çok
0: Haşa,
1: iyi.
0: öyle bir şeyimiz yok. Biz burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bir rehberlik yapabilirsek, bir pencere açabilirsek kişide, o pencereden baktığında belki bir şey görür ve onu devam ettirir. Buna bakıyoruz. Kimlere ulaşır, kimlere gider, bunların hiçbir... Ama bu böyle programların
1: Evet.
0: kısıtlılığı bu. O yüzden insanlar terapiye, mesela şimdi bu programı gördü. Benim sosyal medyada konuşmalarımı, videolarımı gördü. Bir danışan geldi. Şaşırıyor mesela. Niye? Çünkü o videodaki gibi değilim ben danışma seansında. Incık cıncık soruyorum. O nedir? Bu nedir? Şu ne oldu? Ne bu oldu? Nerede yetiştin? Anan kim? Babam kim? Eşin nasıl? Çocuk nasıl? O ne oluyor? Diyor, ne oldu ya, bana bir öneri ver de gideyim diyecek artık. O değil ama bak, işte bu, o değil. Biz terapi lazım sana dediysem eğer, değerlendirme sürecinde bir sürü şey söylüyor. Ama burada öyle bir imkanım yok. Burası kısıtlı bir alan. Buranın formatı farklı. Yanlış anlamasınlar
1: Evet.
0: yani. Buranın formatı farklı.
1: Çok açıklayıcı oldu. İyi
0: Evet.
1: oldu. Evet. Elde çok az donelerle, çok az verilerle birçok
0: Olabildiğince
1: şeyi.
0: bir şey söylemeye çalışıyoruz. Herkese dokunmayabilir ama dokunduğu muhakkak vardır. Ona hüsnü zannediyoruz. Yani denk geldiği, değişmesi için bir fayda oldu. Böyle bundan devam ediyoruz.
1: Peki hocam, teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz. Bir program
0: Evet.
1: daha sona erdi.
0: Peki.
1: Değerli izleyenlerimiz, psikolog aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocama da sosyal medya üzerinden de ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bize yazabilirsiniz. Günün her saati sorularınızı iletebilirsiniz. Hoşçakalın, selamünaleyküm.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
2: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
11: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası.
13: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
14: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
3: Reklamları dinlediniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080. Burası Lale Gül FM.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
2: Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Bir Tarih ve İnsan programında daha sizlerle beraberiz efendim. Bu hafta da yine tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla birlikte inşallah 1,5 saat boyunca burada olacağız. Değil mi hocam? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey.
2: 0549 693 82 82 WhatsApp hattımız. Tarihi sıfır noktasından bir başlayalım. Yani tevhidi tarih nedir, batı tarihi nedir, bunlar arasındaki farklar nelerdir, medeniyet nasıl oluştu? Oradan itibaren devam edelim hocam inşallah.
3: Edelim inşallah.
2: Şimdi evet hocam, yani tevhidi tarih, bir defa bu kavramlar Ne demek? İşte batı tarihi ne demek? Tarihi nereden konuşmaya başlamak lazım?
3: Değil mi? Tarihin sıfır noktası neresi? Evet. Neresi mesela? Çok önemli Mustafa Bey. Aslında bu konu o kadar önemli bir husus ki belki bugün çektiğimiz sıkıntıların tarihle ilgili, tarihi anlamadaki sıkıntıların, tarihi anlamaktaki zorlukların, tarihten yeterince istifade edememenin belki en temel noktalarından birisi de bu. Hani hep şikayet ediyoruz. Yanlış tarih, bozuk tarih, şöyle tarih, böyle tarih. Bunlardan şikayet ediyoruz. Aslında belki bunun temel noktası da buradan geliyor. Yani şimdi bir tevhidi tarih diyoruz. Bir modern batının ortaya koyduğu ve dayattığı bir tarih de var. Mesela biz de bugün modern batının ortaya koyduğu ve bize dayattığı tarih üzerinden gidiyoruz büyük ölçüde. Ama gerek batı gerek doğu bütün işte dinlerdeki tarih tevhidi bir tarihti. Yani ne zamana kadar? Ta ki 18. yüzyılın sonuna kadar, ortalarına kadar tevhidi bir tarih anlayışı vardı. Yani diğerleri de öyleydi. Şey farklılık yok. Mesela neyle tevhidi tarih dediğimizde neyi öne alıyorduk? Peygamberlerle başlayan bir tarih.
2: Evet.
3: Yani Adem Aleyhisselam'ın evrensel olduğu bütün milletlerdeki isimlerinden belli değil mi?
2: Tabii.
3: Oradan belli, hepsinde Adam diyor, Adem diyor.
2: Yani Eva aynı.
3: Evet. Yani hepsinde bir başlangıç var. Aslında sıfır nokta tevhidi bakışta ne ortaya koyuyor? Adem Aleyhisselam'ı ortaya koyuyor. Yani ve bizim tarihimiz nereden başlardı? Hep kısası Enbiya ile başlardı. Bak tarihlerimiz, tarihimiz, insanlara öğrettiğimiz tarih Osmanlı'da, Selçuklu'da öncesinde kısası Enbiya. Yani peygamberler tarihi. Böyle başlayan bir tarih anlayışı vardı. İlk noktaya, sıfır noktasına Adem Aleyhisselam'ı koyuyordu. Peki bu ne oldu? İşte 18. 19. yüzyılın başlarında modern batı anlayışı ortaya çıktı ve bunlar değişik bir tarih anlayışı ortaya koydular. İnsanı, insandan her şey oluştu. Yani bir yaratılış şeyini ortadan kaldırdılar. İnsanın hayvandan bir evrim teorisini ortaya koydular. Hayvandan doğru geldiğini ortaya koydular. Tabii bu farklı bir durum. Şimdi nasıl oluyor, nasıl değişiyor, bu değişim nasıl gerçekleşiyor, başlangıçta ne vardı, neydi? Ortaya bir sürü soru geliyor. Yani bu nasıl oldu da insan böyle bir değişimi yaşadı? Bunlar bunu mesela insan evrim bir anda olacak bir şey değil. Tuttular bunu yüz binlerce, hatta milyon, iki milyon, iki buçuk milyon bir sene öncesine başlattılar.

0: Yani artık insan şekillendi. İnsana, o hayvani yaşayış insana evrildi, insana çevrildi. O hayvandan bir insan. Hani onu da işte maymun kabul ediyorlar. İnsana çevrildi, evrildi. Peki nasıl bir insan bu? Bu insanın medeniyeti ne?
1: Taşa taş, şekil veriyor.
0: Taş devri, yani kaba taş devri.
1: Evet.
0: Kaba taşa şekil vermesi bayağı bir zaman
1: sonra
0: alıyor.
1: Sonra tabii yontma
0: 4000 yılı taş alıyor. Yontma taş, ha bu taşı bir şey
1: yontalım,
0: edelim çünkü.
1: Bir şeye yontalım, çevirelim.
0: Bir şeye çevirelim. Yontma taş devri. Cilalayalım bunu ya, biraz cilalansın. Aradan yine 3000-4000 sene geçiyor. Cilalı taş devrine giriyor. Sonra bir madeni keşfediyor. Neyse o madenler. Madeni keşfediyor. Maden devri demeye başlıyor. Ve onu da aşan insanoğlu işte milattan önce 3000'li yıllarda bu defa ne yapıyor? İlk çağ dediğimiz yeni çağlar düzeni ortaya çıkıyor. Bizim bugün ilk çağ, orta çağ, işte yeni çağ ve yakın çağ. Evet. Yakın çağ günümüze kadar geliyor. Şimdi böyle bir, bu burada ne var? Burada insan odaklı, insanın yaratılış şeyi yok. Tabii buraya dikkat de edelim. Bütün dinlerde aslında tevhidi bir bakış demiştim. Burada modern batının bunu ortaya koyduğu zaman kiliseyle savaş zamanı. Yani sen Tevrat'ı bozmuşsun, İncil'i bozmuşsun, her şeyi değiştirmişsin, farklı savaş açmışsın. Ona tamamen bir savaş açmışsın, kendi ellerinle bozmuşsun. Sonra ona bir savaş açmışsın. Bu açılan savaş şeyinde ilme tapan bir şey ortaya çıkıyor. Her şeyi ilimle çözen, yaratılışı da inkar ediyor. Ve maymundan geldiğini ortaya koyan, ta 18. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılda ortaya koyan bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Yani dolayısıyla bu şey değişiyor. Bize de bakıyoruz, biz de aynısına geçtik. Yani bizde de açıyorsun şimdi ilkel insanlar değil mi? Hı hı. İlkel bir insan, elinde taş, yabani, çıplak. Ondan sonra insanlar var, taş devri var, kaba taş devri var, yontma taş devri var, cilalı taş devri var. Ve biz peygamberler şeyini attık. Bak, dine gidiyorsun, yani din dersi, kültürü diyorsun, ilk insan diyorsun, ilk peygamber diyorsun. Sonra güya ilim, pozitif bilim diyorsun, diğer ilimleri tahsile başlıyorsun. Pozitif bilim, burada ne var? Burada insanı öne alan, işte evrimi esas alan bir şey anlatıyor talebe. Şimdi ikiye ayrıldı. Bak günümüz insanının dinden uzaklaşması, işte deizme, ateizme kayması temeli ta burada hocaların eliyle ve önündeki kitaplar eliyle başlıyor.
1: Evet.
0: Biz baştan ne yapıyoruz? Bu tarih anlayışını yıkıyoruz. Kendi asli tarihimizi, kendi tarih bakışımızı yok ediyoruz ve bunu, ve buna da müsbet ilim diyoruz. Din ilimleri menfi ilme düşüyor. Buna pozitif bilim diyoruz. Din ilimleri negatif ilme düşüyor.
1: Düşüyor. Bak, evet.
0: Sanki negatif bir
1: öyle
0: ilim
1: isimlendirmiyorlar
0: bu.
1: Ama insanın algılama biçimi bakımından birine pozitif diyorsan öbürüne negatif düşer.
0: Tabii yani. Birine müsbet bilimlerde böyle arkadaşlar. Şimdi müsbet bilim hangisi ya? Hangisi? Fen bilimleri. Yani sosyal bilimler, müsbet bilimler diye tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, bütün bunlara söylüyor bu şimdi. Müsbet bilimlerde bu böyle. Şimdi o gencin kafasında ne oluştuğunu düşünmek lazım. O çocuk yani bunun kafasında, bırakın Hacı Hoca'yı. Ondan sonra bu şeyler şimdi böyle bir ifadeyle bu kesinleşmiş bir gerçek gibi öne sunuyorlar bunu ve böyle götürüyorlar. Dolayısıyla tevhidi bakış çok önemli tarihe. Yani öbür türlü tarihi temelini çürük atıyorsun, bir şeyin temeli. O çürük olduğu için de sonrasında bu çürüklüğün etkilerini çeşitli vesilelerle yaşamaya başlıyorsun. Yani modern bilim bu tevhidi bakış açısını tamamen yok etti. Yok etti ve tarihin de temeli böyle çürük bir noktaya oturdu ve maalesef biz de bundan nasibimizi alıyoruz.
1: Evet, maalesef şu anda bizim ders kitaplarımızda okutulan da bunlar.

0: farklı değil.
1: Evet.
0: Tabiatıyla bu şekilde başlayınca ezberi bozulmuş oluyor. Ne bileyim ya da yanlış ezber yapmış oluyor.
1: Tabii.
0: Sonra sen onu düzeltemiyorsun hayat boyu. Yani
1: Düzeltemiyorsun.
0: ne kadar anlatırsan
1: Ya
0: anlat.
1: o çelişkiyi yaşayacak. Hani çocukluktaki öğrenim böyle mermere kazımak gibi onun zihnine. Siz onu mermere kazır gibi kazıyorsunuz. Sonradan gelenler suya yazılmak gibi onu unutamıyor. O oradaki çelişkileri atlatamıyor. Yani hani evde çocukla çelişki yaşamayın. Eğitimin en önemli metotlarından biridir bu. Yani siz kendinizin her gün yaptığınız şeyi çocuğa yasaklayamazsınız. Siz evde ona örnek olacaksınız. O örnek bir aile, baba, örnek anne, örnek baba, dede, nine şey içerisinde eğitimimizde bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Peki çocuk okul ve mektep diye, öğretmen diye işte herkesin saygıyla öğrenmesi için gönderdiği yerde bu çelişkileri yaşamaya başlarsa, hatta evinden aldığı terbiyenin bir anda eğitimin bir anda yıkıldığını inançlı bir aile olarak da düşündüğümüzde, öğretmenine gittiğinde bir anda yıkıldığını, ya şöyle düşünün, biz de mesela bizim babalarımız, ninelerimiz Abdülhamit Han'ı severdi çok. Okula gidiyoruz, Kızıl Sultan diye konuşuyor hoca. Yani bak bir anda bir şey şok yaşıyorsun yani. Ev, okul. Hoca karşında eğitimli bir hoca, sana öğretici. Anne baba yani eğitimsiz, belki yazıyı bilmiyor o devrede. Yazı değişmiş, onu okuyamamış, anneniz yazıyı okuyamıyor. Sen şimdi karşında da her şeyi bilen olarak gördüğüm bir öğretmen var. Bizim nesiller bunları hep yaşadı ve günümüzde de çeşitli vesilelerle yaşamaya devam ediyor. Yani işi bir eğitimin en önemli sıkıntılarından biri budur. Yani mesela yine biz zaman zaman yaşıyoruz bunları. Şimdi bazen yeri geliyor söylüyoruz. Genç çocukluktan itibaren belki anne baba dolayısıyla, belki okul hocaları dolayısıyla FETÖ'nün içerisine giriyor. Hizmet hizmet Allah peygamber diyerek bir yere geliyor. Bir anda bir gün geliyor. İnandığı o dava yerle bir oluyor ve bütün dünyası yıkılıyor. Şimdi bunun gibi bir şey, yani bu eğitimde, ilimde böyle bir çelişki olamaz. Bizim bazen hani bu nesillerimiz, ya bir Selçuklu'da, bir Gazneli'de, bir Osmanlı'da, Mustafa Bey 100 sene değil, 200 sene değil, 300 sene değil, o nesiller hiç bozulmadan nasıl ilerliyor abi? Yani hiçbir şekilde bir bozukluk göremiyorsun. Aynı inanç, aynı dava, başarılı olup olmamak, galip gelmek bunlar ikinci plan hususlar. Ama siz aynı dava üzerinde o nesilleri, aynı inanç, aynı dava, aynı yaşayış, aynı muhabbet, bunu görüyorsunuz yani. Bu nasıl devam eder? Bir 10 sene önceki nesli ben bugün göremiyorum. 20 sene önceki nesiller arasında 5 senede uçurum meydana geliyor. Şimdi oysa 300 sene, 400 sene, bunları dava itibariyle söylüyorum, değerler itibariyle söylüyorum. Hani ekonomi bazen yüksek olur, bazen aşağı olur, savaşlar şu bu.
0: Elbette.
1: Bu noktada değerler bakımından 300, 400, 500 sene İslam dairesine girdikten sonra 8 asır bunları nasıl aktarıyorsun? Nasıl veriyorsun? Nasıl yaşatıyorsun? Niye değişmeden geliyor? Çünkü bunları yaşamıyor. Neyse o. Mevlana'nın hani ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani dost doğru ol. Öyle böyle olma, bir öyle bir böyle. Ya evde bir eğitim, okulda ayrı bir eğitim. Evde tevhidi bir eğitim, burada başka bir eğitim. Şu hocada tevhidi bir bakış, bu hocada tamamen onu silen bir bakış, yok eden bir bakış. Yani onu tamamen yok sayıyor, öyle bir şey yok. Hayvandan geldin sen diyor. Yani biz ya senin baban maymun desek, yılan desek, ya beni döverler ya. Yani ama birkaç şey asır geriye gitti ya, maymunu kabul ediyor. İnsanı kabul edemeyen adam maymunu kabul ediyor. Yani deden maymunmuş. Hani dedesine ya adama maymun desek, adamın dedesine maymun, anasına maymun desek ortalık kan gövdeyi götürür.
0: Aynen öyle.
1: Ama nasıl bunu bu kadar böyle hemen kabul ediyorsun? Kaldı ki bütün milletlerde, bütün dinlerde tevhidi bakış açısı önemli. Tevhidi bir başlangıç. Birdenbire August Comte, yok bilmem kim, tamamen dinleri inkar eden adamlar, inanmayan adamlar, bir tarih yazıyor, sen oradan gidiyorsun onlara ve milletler buna takılıp gidiyor. Hayır kardeşim, bana göre de bir tarih vardır yani, bir tarih anlayışı vardır. Niye biz kendi tarih anlayışımızı veremeyelim? Bunu verirken arkadaş, Batı'nın bakışı da tarihe bakışı da bu derim
0: bu
1: yani.
0: Bu kadar ya.
1: Bunu da öğretirim yani. Benim dinim bu, onun dini bu. Ben onun dinine girmek zorunda mıyım? Giriyor muyuz yani? Niye ben tarih anlayışımı da ortaya koyarım? Onu da anlatırım yani. Bu kadar basit, bu kadar net.
0: Yani Batılılar da bu meseleye şöyle bakar. Batılılar da buna böyle inanır diye öğretilebilir alternatif olarak. Yani
1: belli bir noktada mesela milli tarihe geçiyoruz. Ne diyoruz bugün? İşte Cumhuriyet'in kuruluşundan sonrasını biz Türkiye Cumhuriyeti tarihi diye alıyoruz. Evet. Yakın çağ tarihinden çıkıyoruz oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiyoruz. Batı'da bu yok.
0: Evet.
1: Yani orada evrensellikten çıktık, kendi milli kimliğimize döndük. O zaman öncesinde de dönerim, ne var bunda yani? O böyle alıyor, biz böyle alıyoruz derim. Ve bunu açıklarım. Ötekileri de şeylerde ben mahvederim yani. Adamların kendi tarihlerinden de girerim, günümüzden de girerim. Onların bütün o inandığı tarihi anlayışı da yıkarım yani. O da ayrı bir konu.
0: Yani çok bakılması gereken, artık öğretilmesi gereken meseleler bunlar. Dediğiniz gibi koca bir imparatorluktuk biz ve o dönemde tarih öğretilmiyor muydu yeni nesille? Hani her nesle bir şekilde öğretiliyordu.
1: Tabii ki.
0: Yani dinozorlar, şunlar, bunlar falan filan verilmiyordu yani. Gerçi hani şimdi bu zamanın bilim insanları da çok enteresan. Her şeyi keşfettiğini, bildiğini, bulduğunu ve bunu delillendirebildiğini söylüyor. Ama bütün bunların her birinin bir kandırmacı olduğunu, bir komplo teorisi olduğunu da kabul etmek lazımken bir anda pozitif bir ilim olmuş oluyor yani. Niye? Çünkü bilmem işte batılı bir isim söylüyorlar, o buldu bunu. İşte fosili bilmem şunu bir isim söylüyorlar, bu buldu bunu filan. Ondan sonra koca koca üniversiteler tabii yani bunu bilimsellik olarak İşte tez vesaire yayınlayarak kabul edince dünyanın geri kalan herkes böyle miymiş, böyle miymiş, biz de bunu ekleyelim. Bizim çocuğumuzun nesi eksik, biz de bunu öğretelim diye bunu gerçeklikmiş gibi, gerçek bir tarih anlayışıymış gibi hemen ne hikmetse ders müfredatını almış oluyoruz maalesef. Yani biz tabii tarihi peygamberler tarihinden başlayıp öğrenmemiz lazım. Bu kadar basit ya.
1: Mustafa Bey, bunlar bilimden falan çok uzaklar. Yani eğer bilim, buluşla gitseler aslında bizim söylediklerimizi kabul edecekler. Oradan da uzaklar. Mesela bunlar paleolitik çağ diyorlar değil mi? Yani kabataş dönemine. Ne zamandan başlıyor? 2,5 milyon öncesinden başlıyor. Milattan önce 11. yüzyılın başına kadar geliyor. 12 bin öncesine. Sonra mezolitik çağ diyorlar buna. Yonpataş. Tamam mı? Yani mezolitik çağ, ondan sonra neolitik çağ, yeni çağ, yani ona da cilalı taş. Yani burada hiçbir medeniyet yok abi. Şu üç şeyde ne zamana geldi? Milattan önce 5500'e geldik. Ya yani birisi 2,5 milyondan başladı, 12 bine geldi. Öteki mezolitik çağ, yontma taş, 12 binden 8 bine geldi. Şimdi bir de buluş ortaya çıktı. Ne diyor? Urfa'da Göbekli Tepe.
0: Evet.
1: Bak şimdi buluş ortaya çıktı. Bu ilim. İlim hiçbir zaman dinle çatışmaz. İlim dini kuvvetlendirir. Şimdi Urfa'da Urfa'daki Göbekli Tepe.
0: Çatalhöyük var.
1: Değil mi? Evet. Göbekli Tepe 12 bin.
0: Evet.
1: Ve muazzam bir medeniyet. Orada müthiş bir mabet. Bir mabet ortaya çıkıyor, muazzam. Sütunlar, tonlar ağırlıklı sütunlar var, işlenmiş. Teknolojiyi görüyorsun, mimariyi görüyorsun, sanatı görüyorsun, organizasyonu görüyorsun. Hangi ilkel kavim abi organizasyon, hayvanlar gibi yaşayan böyle bir organizasyon oluşturacak? Bunun mutlaka baş mimarı, bunun kalfaları, bunun ustaları, bunun çırakları olacak. Hepsi aynı değil. Ortada müthiş bir mimari var, bir organizatör harikası var ve bir mabet var. Şimdi sizin bahsettiğiniz yotma taş daha döneminin başlangıcında böyle bir şey, siz buna ne zaman geleceksiniz? 6000. yılda geleceksiniz. Sizin 6000 yılınızı çöp etti. Evet. Bak, bir buluş onların 6000'le değerlendirdiğini, 12.000'den 6000'e gelinceye kadar olan kısmı çöp etti, attı. Tarihin yeniden yazılması lazım o zaman şimdi. Ya evet. Göstermiyorlar bile Urfa'yı hakkıyla. Urfa'nın bütün dünyaya en fazla görülmesi gereken yer bugün Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe. Dünya tarihini yeni baştan yazdıracak bir şey. İnanır mısın, buraya gelirken orada yeni bir şey, insan heykeli de bulunmuş. Arabada haber çıktı, onu açtım. Yeni bir kanal veriyor. Birine soruyor, adam anlatamıyor, konuşamıyor. Efendim diyor, biri öyle bakıyor, biri böyle bakıyor. Sabaha kadar konuşmamız lazım, şu lazım, bu lazım. Niye? Çünkü okulda anlattıklarının hepsi yıkıldı. Yazdıkları makalelerin, kitaplarının hepsi çöp oldu, yıkıldı. Konuşamıyor bile. Bizim Enes Bey'le geliyoruz. Dinledim. Bunları sabaha kadar konuşmamız lazım. Kimi ona benzetir, kimi buna benzetir. Ya o sütunların hepsinde sen o figürleri falan görmüyor musun? Hayvan figürlerini, bir çizim var ya. Bir çizim var. Efendim yazı daha bulunmadı. Bunlar hiçbir şeye inanmıyor ki. Hiçbir şeye. Sanki orada bir de yazı şeyleri çıksa, acaba o resimler bir yazının işareti miydi? Başka bir şey miydi? İlla yazı bir yerde yazı olması gerekiyor muydu? Yani. Orada yazı yoksa yazı yok mu oluyor? Düne kadar siz onu da yok diyordunuz. Mabet de yok diyordunuz. Böyle bir organize mimarlık bilmem ne yok diyordunuz. Hepsini yok diyordunuz. Bugün bunlar ortaya çıktıysa yarın başka bir şey ortaya çıkar. Niye yok deyip atıyorsun, kesip atıyorsun, konuşuyorsun? Önce bir olanı gör ya, olanı da görmüyor. Ya bunlar için öyle bir ilim noktası falan yok. Yıkılıyor, ilim yıkar bunları. Yani bilgi ve ilim, buluşlar ortaya çıktıkça bunların o fil dişi kuleleri yerle beraber olur, gider.
0: Evet. Yani daha niceleri var ya Türkiye'de. İşte Göbekli Tepe var, Çatalhöyük var. Orada bile bir sürü şey çıkarıyorlar. Hani insan dünyaya geldiği andan itibaren aslında eşyayı biliyordu değil mi hocam? Yani ne nedir, nasıl kullanılır?
1: Tabii.
0: Çünkü yani. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ona eşyayı bildirdi diyor.
1: Bildirdi, yani. Öğretti. Yani. Ya şimdi ne ile başlıyor? Bak, milyon seneler cahil bir toplum olarak başlıyor.
0: Evet.
1: Oysa
0: şey
1: tevhidi inançta ilk insan, ilk peygamber. Birinde hayvan gibi yaşayan birini örnek alıyor. Bir tanesi ise en mükemmel insan olarak alıyor. En mükemmel insan. Çünkü peygamber o. Ve yeryüzünde bir halife yaratacağım. Sorumluluk verilen bir kimse, halife. Rabbini tanıyan, onu bilen bir kimse olacak. Sorumluluk sahibi olacak bir halife, üstün bir insan. Ve ona bu... Sonra dünyada peygamberlik de verilecek. Şimdi birbirinden o kadar uzak ki, o kadar uzak. Birinde mükemmel bir insanı alıyorsunuz, birinde ilkel bir kavimden, hayvandan değişe değişe, milyon senede değişen bir insan figürünü öne koyuyorsunuz. Tamamen başka bir durum. Şimdi peki Adem Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de bilgiler var. Diğer dinlerde de tevhidi şey var. Yani her dinde aslında tek, bak tek tan. Bunlar insanların başlangıcını çok tanrılı olarak alırlar. Hep. Yani insan önce ruhuna taptı, kendine taptı. Sonra insanlara taptı. Sonra çok tanrılara geçtiler. Sonra işte gelişiyor ya insanoğlu, tekamül sahibi oluyor. Tek tanrıyı buldular. Bak, o insanın medenileşmesinden itibaren, buna yazıyı bulmak olarak söylüyorlar. ki o da zaten bunların kabul ettiği 5000. milattan önce 5000. yıllar bak. Ondan öncesini yok sayıyorlardı, mabetler çıktı. Yazıyı bulmakla medeniyet başladı gibi görüyorlardı. Tekamül ede ede gittiğini düşünüyorlar. Oysa karşımızda peygamber olan mükemmel bir insan var. Mükemmel bir insan. Peki ona ne verildi? Yazı verildi. Suhuf verildi. Sen evet. Hangi yazıdan bahsediyorsun şimdi? Hangi çizgiden, hangi yazıdan bahsediyorsun? Onu yazdı Adem Aleyhisselam. Yani Adem Aleyhisselam yazıyı biliyordu. Yazı vardı. Bir defa bunda hiç şek ve şüphe yok. Peygamberdi, şek ve şüphe yok. Sonra Adem Aleyhisselam'ın Kur'an'la bildirildiği ve tefsir alimlerinin açıklaması üzerine sizin de söylediğiniz gibi bütün eşyanın isimlerini biliyor. Bütün eşyanın isimlerini biliyor. Cennette örtü sahibiydiler, örtülüydüler. Cennet elbiseleri vardı. Dünyaya indiğinde elbisesiz kaldılar. Bu onları ilk planda bildiği şeye götürür. Ve ne yaptılar? Dokumacılık Adem Aleyhisselam'dan beri vardır bak. Dokumacılık. Şimdi bütün bunları mesela ok ve yay, demircilik Adem Aleyhisselam'dan beri vardır. Çünkü bir ihtiyaç dolayısıyla ömrü de çok uzun. 1000 yıllık ömür sürdüğü bilinir Adem Aleyhisselam'ın. Uzun da bir ömrü var. Bu tedrici zaman içerisinde ihtiyacına binaen o şeyleri var. Yani buluyor buluşları, oku yayı, diğerini. Biz bunların hani kaçıncı yılda şu nedir bunları bilmiyoruz. Ama bunların hepsinin yapıldığını biliyoruz. Mesela insanlara bugün sorduğumuz zaman onun iki oğlu kavga etti desek karşımıza kim çıkar? İki evet, oğlunu Kabil. Herkes bilir değil mi? Habil'le Kabil. Hemen söyleriz. Habil, Kabil, Habil'i öldürüyor. Niye öldürüyor? İşte dünyevi şey, dünya, imtihan dünyası dedik. İmtihan, o imtihan başlıyor. Yani ilk öldürme, ilk ölüm, öldürme bu şeyle başladı. Burada bunların arasındaki kavganın maksadını biliyoruz. Ve bu esnada bu kavga sebebiyle sen haklısın, ben haklıyım kurban sunduklarını biliyoruz. Değil mi? Peki kurban olarak Cenab-ı Hakk'a ne götürüyorlar? Habil hayvancılık yapıyor ve bir hayvan getiriyor. Kabil de çiftçilik yapıyor. Ürünlerden getiriyor. Bak şimdi o zaman ne oldu hayvancılık ve çiftçilik?
0: Zaten varmış yani.
1: Bitti. Bak hayvancılık, çiftçilik bunların hepsi var. Çünkü niye Adem Aleyhisselam'a o şeyler, gıdaların, o tohumlar verildi, öğretildi. Adem Aleyhisselam'a bunlar öğretildi. O beni bunları biliyor ve yetiştiriyor. Peki bizim modern batının bakışı bunlar milattan önce 5000. yılında başladı. Yani o milyonlarca sene hayvan gibi yaşadıklarında bunlar neci? Toplayıcı ve avcı. Yani yüz binlerce sene toplayıcı, avcı. Başka hiçbir şey yok. Avcılık, toplayıcılık. Yani toplama ne? Dağdaki otları toplama. O otları yeme. Ot topla, hayvan öldür. Hayvan şeyi de yok. O diğer hayvanları öldürüyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de ni'am diyor. Nimet olarak, nimetler. Yani evcil hayvanları evcilleştirdi. Size evcil hayvanlar verdi. Peki niye geyiği evcilleştiremiyorsun? Sen zaman içinde bu hayvanlar evcilleşiyorsa geyik niye hala evcil değil? Değil mi? Evet. Fil niye evcil değil? Aynı cinsten olduğu halde köpek yanından ayrılmıyor, kurdu yanına getiremiyorsun.
0: Evet.
1: Niye o kurt gelmiyor yanına? Cenab-ı Hakk'ın sana evcil dedikleri, o gün de evcildi, bugün de evcil. Evcil olmayanları o gün de evcil değil, bugün de evcil değil. Hadi yap, hadi getir. Yani evet. Din şurada anlattığında her şeyi, ilim, din ilme de uygundur, akla da uygundur. Ama sen öbür türlü bana onu ikna edemezsin. Sadece tahakküm edersin. Bu böyledir dersin, kitaba bak dersin, oku dersin, sabaha kadar konuşmak lazım bunu dersin. Kaçar gidersin yani. Sorulan hiçbir soruya doğru dürüst cevap veremezsin.
0: Evet. Yani burada da işte aslında gençlerin zihin dünyasını şekillendirmek için türetilmiş, üretilmiş bir şekilde birazcık işte dinden uzaklaştırmak için batılı filozof diyelim yani onlar tarafından üretilmiş şeyler esasında. Biz hocam Lale Gül TV izleyicileri de zaten sizin dediğiniz gibi düşünüyordur bu şekilde ama bu daha önce hiç konuşulmamış bir hiç daha yani ne bileyim ben daha bu zamana kadar böyle bir tarihçinin ağzından mesela bu denli savunulduğunu ve anlatıldığını duymamışızdır.
1: Değil mi? Evet.
0: Açıkçası bu konuya girdiğimizde iyi oldu. İşte mesela sevgili izleyicilerimizden biri de yazmış hocam Adem Aleyhisselam'dan öncesi yok muydu? Yani işte Ademler tabii. Yok muydu başka diye.
1: Tabii bunu bak bizim ilahiyatçılarımıza bile söylettiler. Yani Mustafa İslamoğlu Adem'den önce Ademler vardı dedi. Bak hemen oysa Kur'an-ı Kerim'de çok açıktır. Çok nettir. Adem Aleyhisselam kişi peygamber olarak anlatılır. Yani kesin, net onu. Ve ilk insan olarak bildirilir. Cennetten çıkarılıp bir zelle dolayısıyla dünyaya indirildi. Ve biz bir nefisten yarattık.
0: Evet.
1: Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve ondan da Havva validemizi yarattı. Büyük bazı müfessirler onun toprağından da yarattı diyen var Havva validemizi. Daha çok müfessirler Adem Aleyhisselam'dan yaratıldığını ifade ederler. Bir nefisten yarattık meselesi vardır. Ben insan, yeryüzünde insan yaratacağım. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de.
0: Evet.
1: Hani kan dökücü halife deyince anlıyor melekler. Kan dökücü mü? Sizin bilmediğinizi ben bilirim buyuruyor Cenab-ı Hak. Kan döken insanlar mı? Şimdi bunlar çok net. Dolayısıyla insan olarak evveliyatı yok. Hani dünyanın yaratılışı çok eskiye gider. Hayvanlar onlardan önce olur, vardır ama insan olarak Adem Aleyhisselam'la başlamıştır her şey. Burada
0: dolayısıyla dinimizi, tarihte oradan başlar.
1: Tarihte oradan başlar. Tarihin sıfır noktası Adem Aleyhisselam'dır.
0: Evet.
1: Tarihin sıfır noktası Adem Aleyhisselam'dır. Öncesi yoktur yani. Gitmez. Ondan sonra ama bu arada ne kadar bir yıl geçti? Mesela insanların ömürleri çok uzun. Adem Aleyhisselam'ın bakıyorsun 1000 sene. Şit Aleyhisselam'ın 600 sene. Sonra mesela peygamberler var. Yine Nuh Aleyhisselam 1000 sene. Mesela uzun bir şey var. Burası Allahu Alem. Yani o 15 bin sene dersin, 20 bin sene dersin, 200 bin sene dersin. Ama ilimle hiçbir zaman ters düşmez bu. Yani o vakit Allahu Alem onu net bizim söyleyebilmemiz kolay değil. Yani alimlerde farklı farklı rivayetlerde
0: yani
1: bulunuyorlar.
0: Yani herhangi bir yazı kaynağının ya da bir bulgusunun olmamasından dolayı yazı yoktu diyorlar değil mi bunlar?
1: Tabii.
0: Yani yazı olmuş olsaydı illaki bir şeyler bulurduk. Günümüzde bir kalıntısı olurdu diye düşünüyorlar
1: gibi
0: herhalde.
1: Gibi düşünüyorlar.
0: Ama yani şimdi kendi üretmiş oldukları o tarihte de baktığımız zaman işte Göbekli Tepe mabetler var diyorsunuz. Yazı olmadan bunca insan nasıl haberleşecek ve nasıl öyle bir o dönemin şaheseri olacak bir yer inşa edecek yani. Hani haberleşme olmadan işte bir kayıt ya şuraya şöyle bir şey yapmamız lazım. İlla bir çizmişlerdir hiçbir şey yapmadılarsa yani. Şimdi birbirleriyle bugün, haberleşmek için.
1: Tabii şimdi bugün çok yazılar mesela şekil şeklinde.
0: Evet.
1: O zaman da nasıl bir şekil olarak verdiler. Sonra teknoloji ayrı bir şey. Teknolojide bazı şeyler zaman içerisinde değişen hususlar olabilir. Teknolojiyle ilmi birbirinden ayırt etmemek lazım. Mesela bunlar şimdi ilkel insandan başladı diyor. Biz medeniyet insanla başladı diyoruz. Peki bunlar çok tanrıdan bire doğru gitti diyor. Oysa bir tanrıdan çoğa doğru gitti. Yani tekli inanç vardı. Ümmetin vahidetün tek bir ümmet vardı. Ve o ümmetin şeyi peygamberdi. Ve bir Allah inancı vardı. Peki sonra ne oldu? İnsanlar neye tapmaya başladı? Putlara tapmaya başladı. Demek ki birden başladı ama çoğaldı. İnsanlar yoldan çıktı.
0: Evet.
1: Şimdi tam tersi değil mi? İnsanlar hayvan gibi yaşıyordu. Nefislerine tapıyordu. İnsanlara tapar oldu. Çeşitli gök, su, bilmem ne tanrıları oldu. Sonra geliştiler, geliştiler bir tanrıyı buldular. Bak birbirinden taban tabana zıt bir noktaya gidiyor şimdi ilimle şeyi. Oysa Adem Aleyhisselam'ın evlatları çoğalıyor. Çoğaldıkça birbirleriyle nizalar, anlaşmazlıklar. Niye peygamber oluyor Adem Aleyhisselam? Aralarında nizalar çıkınca kendisine peygamberlik veriliyor. Bunlara doğruları anlat. Hı hı. Sonra diğer peygamberler kendi hayatında oğlu peygamber oluyor. Başka bir kavme. Onlar gidiyor başka bir tarafa, Kabil'in oğulları. Onlara mesela gönderiliyor Şit Aleyhisselam. Onlara gönderiliyor Adem Aleyhisselam'ın hayatında. Onun hayatındayken de peygamberler var. Ne yapıyor yoldan çıkanlara? İslam'ı anlatıyorlar. Hepsi, inanılacak şeyler hepsinde aynıdır. Hiçbiri değişmez. Hepsi aynı İslam inancını söyler. Yani ahiret inancı, melek inancı, peygamber inancı, bir Allah'a olan iman, inanç hiçbir şeylerde değişmez imanı esaslar. Ne değişir? İbadetler değişir. İbadetlerde farklılıklar vardır. Oysa inanç meselelerinde İslam meselesi itibariyle bakılır ve hiçbir değişiklik yoktur. Dolayısıyla
0: yani sadece... Yani yine tevhid anlatılır.
1: Aynı tevhid verilir yani. Hı hı. Budur.
0: Evet. Şimdi tabii biz bugün hem tevhidi tarih anlayışını hem batı arasındaki farkı konuştuk. Devam da edeceğiz. Bir 5-6 dakikamız var hocam ilk bölümü nihayete erdirmeye. Medeniyetin doğuşunu da aslında anlattık yani.
1: Tabii medeniyet.
0: Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla ve dünyaya gönderilmesiyle.
1: Başlar, dünya medeniyeti başlar. Deyin kökünden gelir. Onlar uygarlığı ta getirirler. Şeyde başlatırlar milattan önce 5000 yılında. Ya Adem Aleyhisselam'la geldi o medeniyet. Medeni bir toplum, ilkel bir toplum yok. Medeni bir toplum var. Ama sen herhalde ya bugünkü gibi evler şeyde şöyle evler çıkacak böyle çıkacak diye bir şart yok. Dokumacılık var, demircilik var, evcil hayvancılık var, tarımcılık var, kendilerince bir yuva yapılan şey var, mabet var. İlk mabet neresi sen ta mabedi inancı sonraya şey diyorsun. Kabe'yi Adem Aleyhisselam'ın inşa ettiği biliniyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a söylendiğinde Kabe'nin yeri gösterildi. Olmayan bir yere şeyin yeri gösterilir mi? Orada vardı ki gösteriliyor. İbrahim Aleyhisselam'a orası gösterildi deniyor. Bir mabet onun için 12. yüzyılda bir büyük mabet çıkıyor. Ha bunlar neye tapardı, neye inanırdı, neydi? Onu bilemiyoruz. Bugün resimleri görüyorlar orada. Şuna tapıyor. Taptığını nereden biliyorsun sen? Onun geçimi oradandır. Onu sever. Yani her bir yerde resim görmek onu taptığını göstermez ki. Heykel görmek ona taptığını göstermez ki. Vallahi ülke yer altında kalsa herhalde ondan sonra Türkiye'de yeri şey denler. Bizi bu hepimizi heykele tapar görürler yani. Bunların her yerde heykelleri varmış derler. Hele Bilecik'e gitsen ayı heykeli de var. Bilmem ne heykeli de var. Lan demek ki Bilecikliler ayıya tapıyormuş derler yani.
0: Evet.
1: Bir de insan heykelleri de var. Demek ki buna da tapıyorlar. Atın üzerinde insanlar var. Atıyla beraber tapıyorlardı derler.
0: Evet.
1: Hadi Mustafa Bey derler, ayıkla pirincin yani. Taşını derler de derler yani. Bu senin söylediğin gibi bizden sonrakiler de bize söyler. Bunlar şuna tapıyormuş. Heykelleri varmış. İnsana tapıyormuş. Ata tapıyormuş. İşte ayıya tapıyormuş, kuzuya tapıyormuş. Var heykeller, hepsinin var. Hele müzelere giderler, bütün heykelleri görürler. Tamam derler, buralarda mabetleri bunları. Bütün heykellerini toplamışlar falan. Bu kadar basit. Nereden çıkartıyorsun ya hemen?
0: Evet. Peki bunu yani Batı'nın yapması ve işte bizim de bunu kabul ediyor olmamız aslında...
1: Batı medenileşti. Bizi öyle kabul ettiriyor ki kendi inancını da şey diyor. Mesela açıklayamıyor teslisi.
0: Hmm.
1: Ya biz mükemmel inanç. Onların da ne zaman başlıyor? Bak bu anlayış sömürgeleştirme şeyi. İlk insanlar Afrika'da oralarda hayvani çıktılar. Batı medeni bir toplum oldu. Bunları kabul ettiği için bütün insanlar bizim gibi inanacak.
0: Hmm.
1: Bütün insanları kendileri gibi inanmaya... Hristiyan yapma değil mi tüm dünyayı? Hem kendi gibi inanmaya çünkü modernlik, ilim, bilgi her şey onlarda, diğerleri onlar gibi olmak zorunda. Batı aslında bu tarih anlayışıyla bütün dünyayı kendine de benzetmeye çalışıyor. Kendi buldu bunu, kendi bulduğuna getiriyor, insanları bu noktaya getiriyor böyle bir şeye. Burada bir taşta aslında başka kuşlar da var yani başka maksatlar da var. Batı'nın bu şeyini de görmek lazım. Niye bunu dikte ediyor? Yani niye bana dikte ediyorsun bu eğitimi, ötekini? Bu böyle, yoksa sen ilmi olamazsın. Evet. Seni hemen siliyor. Bize demiyorlar mıydı eskiden, şöyle bir konuşma yapsak, örümcek kafalı, gerici, yobaz, örümcek kafalı, hemen demiyor mu? Bunu söylüyor. İnanmıyor ki, reddediyor. Tartışmaya da gelmiyor, kaçıyor. Tartışmadan da kaçıyor. Tartışmaya falan gelmiyor ki.
0: Evet.
1: İşte yorumcu soruyor ona, bu bulundu diyor, böyle buluş var diyor. Bu ilim adamı, herkes bir şeyler söyler diyor falan. Olur diyor, benzetirler diyor. Ya konuşmaya korkuyor ya adam. Kaçıyor. Bu adam antropolog. Bu işin üstadı. Ama ben biliyorum, kitaplarında onun tam tersini yazdığı için konuşamıyor. Söyleyemiyor. Görmüyorlar. Kör bunlar gerçeklere. Yıkılacak çünkü. Eserleri yıkılacak. Değiştirmek zorunda. Ya söyle kardeşim ya, doğruyu söyle. Ne var bunda? Bir şeyi yanlış biliyorsam öğrenince değil mi? Aa, öğrendik deriz. Bunu doğrusunu anlatırız yani. Ne var bunda?
0: Ya da az önce sizin dediğiniz gibi, ya bizim kitaplarımızda böyle yazar ama, mesela antropoloji kitaplarında böyle yazar ama, işte günümüzde bir takım buluşlar var ki, işte kitabı tersten
1: tabii
0: okutur
1: tabii, tersten
0: falan
1: okutur,
0: gibi
1: öyle
0: şeyler var. İşte biz gelecekte daha farklı şeylerin çıkacağına da inanıyoruz falan dersin yani.
1: Evet. Allah alem bu böyle gidiyor ama yarın ne çıkar, ne olur, nereye döner? Ama ben şunu çok net söyleyebilirim. Çıkan her şey dinimizi destekler. Ya, bu böyledir.
0: Evet.
1: Bütün bu toplumları sen bir anda nasıl tek, bak şimdi diyorlar ki çok tanrı. Ya tek ya, hepsinde tek. Aslında hepsine gittiğinde o teki görüyorsun. Sonra çoğalıyor. Farklı şeyler çıkartıyor, onu çoğaltıyor. Farklı bir noktaya götürüyor yani. Yoksa başlangıç tevhid. Hepsinin öyle Mustafa Bey. Hangi millete alırsan al, mutlaka tek tanrı inancını orada yakalarsın.
0: Evet. Hocam tek bir Allah araya önce gitmemiz gerekiyormuş. Tamam. Bir mola verelim, sonra devam edeceğiz inşallah sevgili izleyiciler. 0549-693-8282 WhatsApp hattımız. Birazdan inşallah burada olacağız.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
6: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek, sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
10: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
11: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
8: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212. Reklamları dinlediniz.
2: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, yeniden birlikteyiz efendim. Aranın ardından devam ediyoruz Tarih ve İnsan programına. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber. Hocam, tevhidi tarih anlayışı ve batı tarzı tarih anlayışını konuşuyorduk ilk bölümde. Oradan devam edebiliriz. Şimdi biz inanıyoruz ki ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam ve tarih oradan başlayıp geliyor. Batı tarzı tarih ise İşte kiliseye karşı açmış olduğu savaşla beraber, işte ya bu bilim nedir, bilimsellik nedir, işte kayaların tarihinden, şu tarihten, bu tarihten dünyanın yaşını 4,5 milyar yıl olarak hesap ederek oradan bu tarafa, işte insan aslında maymundan geldi, işte 300 bin sene önce ilk insan türü çıktı filan gibi bir tarih anlatıyor. Bunu da tabii niye yapıyor aslında? Birincisi batı tarzı, işte dediğimiz gibi ya kilisenin anlattığı gibi değil, dini tahrif etme çabası var esasında. Yani insanları aslında, evet, Allah'a olan inancını zedelemek üzerine inşa edilmiş bir bilimsellikten söz ediliyor. Şimdi biz o zaman gene Adem Aleyhisselam'a dönelim. Oradan itibaren konuşmaya başlayalım hocam. Nasıldı aile yaşantısı, yani işte eğitim nasıldı
1: ilk insanların? Şu bilim derken Mustafa, hı, Bey, Fatih döneminde bilim yok mu?
0: Var elbette.
1: Kanuni döneminde ilim bilim yok mu?
0: Var.
1: Sultan Alparslan döneminde ilim bilim yok mu? Gazneliler döneminde ilim bilim yok mu? Yani bizim İslamiyet'le birlikte döndüğümüz 10. 11. 12. 13. yüzyıllar ilmin, bilimin zirve yılları.
0: Tabii.
1: Biz 19. yüzyılda birkaç tane dinsiz adama mı inanacağız yani? Auguste Comte, felsefeci,
0: Marx'a,
1: Engels'e, bilmem neye, yani batılı 8-10 şarlatana mı inanacağız ilim bilim diye? Her şeyi reddeden. Yani İslam dünyasının ilim adamlarını, bilim adamlarını sayarken bunlar ilimden anlamıyor muydu? Bilimden uzak mıydı? Bunlar Kur'an-ı Kerim'e ters miydi? Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'deki ilmin ilim olmadığını, Kur'an-ı Kerim'in ilimle ters düştüğünü mü söylediler?
0: Hayır tabii.
1: Neyi söylediler yani bunca büyük ilim adamları? Onlar hırsız ya Avrupalılar. Aldıkları şeyleri de bizden aldılar. Endülüs'ten aldılar, İslam medeniyetinden aldılar. Biz kendi medeniyetimizi bırakmışız. Birkaç tane batılı şarlatanın peşinde onların aldığı ilmi sonra da dinle sanki ters düşüyormuş gibi hareketler çekiyoruz. Yani onların o söylediklerini alıyoruz, aynen uyguluyoruz. Elbisesini al, giy, kanununu al, uygula, her şeyini al. Kendini de vay gerici, vay yobaz, vay bilmem ne diye aşağıla, kötüle. Tarih kitaplarını böyle yaz. Ondan sonra da bu ne bilimi bunlar? Bunların bilimle bir ilgisi yok aslında. Hani modern batı diyoruz ama öyle evet kendi ilmi şey içerisinde bu baktıklarının bunların ilimle, bilgiyle, bilimle hiçbir işleri yok, alakaları yok. At yani ilk insanlar şöyleydi. İşte ne dedim? 4000 yılı bir tane buluşla çöp oldu gitti. Bunların söylediklerinin, o da milyon önceki seneden bahsetmiyoruz yani.
0: Evet.
1: Bunların ilk şey buluşlarının olduğu ama insanın hiçbir şeyinin olmadığı dönemini bir mabet ortaya çıkan bir höyük yok ediyor, atıyor. O zaman senin ilmin ne? İlmin ne? Bana söylesene o ilmi. Fakat kafanda put yaparsan onu, put söylersin. Bunların her yıl bu ilimleri değişir insanların. İlim diye, put diye yaptıkları. Matematiğin kaç defa değişti acaba? Hangisi ilimdi bunların, bana söyler misin? Şimdi bugün ilim diye taptıkları bilgi 10 sene sonra, 100 sene sonra ne olacak? Ama insanlığın yaratılışından beri değişmeyen gerçekler var ve bunun yanlışlığını hiç kimse ortaya koyamadı. Hiç kimse.
0: Evet.
1: Mesele bu. Ama bakış açılarıdır tabii. Senin bakış açında şu yoksa, karanlıksa burası, sen göremezsin hiçbir şey. Hiçbir şey göremezsin. Orayı çünkü yok sayıyorsun onu. İnanmıyorsun.
0: Evet.
1: Oysa oraya baksa, oradaki ilme hayran kalacak, oradaki bilgiye, oradaki ilme. Kur'an-ı Kerim ne zaman siz dünya dümdüz tepsi gibi dediğinizde Müslümanlar dünyanın yuvarlak olduğunu savunuyordu. Hangi ilimle savunuyordu? Hangi ilimle söylüyordu? Siz insanın içine şeytan girmiş diye yakarken o onların hastalıklarını biliyor, tedavi ediyordu.
0: Evet.
1: Ya bunları bilmek lazım. Bunları böyle ilim, din hiçbir zaman ilimle çatışmaz. Ve ilim her zaman gerçek İslam'ı, gerçek İslam'ı, bozulmayan İslam'ı haber eder. İlim budur. Bu değilse ona sen ilim falan deme yani. İlim deme. İlim her zaman gerçek İslam'ı tasdik eder.
0: Evet. Ya işte şimdi bunu da böyle anlatınca hocam, gençler şöyle bir itiraz edebilir. Yani gençler itiraz eder derken işte inancı reddedenler diyelim en azından.
1: İşte reddedenler bir şey yapamazsın. Işte,
0: ya ona bunu bir şey yapamazsın da diyor ki işte ya bunlar diyor adamlar diyor delillendirmiş diyor. Karbon testine sokmuş diyor. Yok işte bilmem neyine. Ya yani belki çok da vakıf olmayabilir. İşte kayaları ölçmüşler diyor. Oradan diyor çıkan sonuca göre diyorlar diyor filan. Yani bir şekilde delillendirmişler diyor.
1: Evet.
0: Diğeri sadece bir inançla alakalı bir boyut diyor. Bu şekilde bir itiraz yükseltebiliyor yani.
1: Ya yükseltir yani, hiçbir günah yoktur ki demiş, Cenab-ı Hak tesellisini vermesin. Hiçbir kafasında bir şey varsa, bir inançsızlık ya da kendine göre bir yol çizdiyse, onun tesellisini verirler ona. Aklı, şeytanı, nefsi ona bir teselli, bir yol çizer. O ona böyle inanacaksa o öyle gider. Onu çeviremezsin yani.
0: Evet.
1: O bir başka durum. Başka durum. Yani ne diyorum, adam ya cennetten cennet tecrübesi olan, bak cennet tecrübesi olan ve cennetten çıkmış iki insandan çoğaldığını kabul edecek veya bir hayvandan dönüşerek gelmiş, milyon sene hayvan olarak yaşamış, sonra o hayvandan insana dönüşmüş bir anne babadan geldiğini kabul edecek. Bana ötekini nasıl ispat edeceksin? Şimdi inanma meselesi ortaya geldi değil mi? Bir cennet tecrübesi yaşayan, bak, cennet cehennem ilk insanda var mı? Var. Bugün var mı? Var. Bütün dinlerde var mı? Var. Değişmedi ya. Hangi tekamülden bahsediyorsun? Cenneti yok mu ettin? Cehennemi yok mu ettin? Ölümü yok mu ettin? Neyi yok ettin sen ilimle bugüne kadar? Hatta insan nefsinin son bulacağını, dünyanın son bulacağını ilim söylüyor bugün. Ama bunu Adem Aleyhisselam'dan beri bütün dinler de söylüyor.
0: Evet.
1: Sen neyi değiştirdin söylesene bana. Hangisi değişti? Hangisi? Gözle görülemeyen varlıklara inanmayı ilim söylemiyor mu? Haber vermiyor mu? Neyi değiştirdin dinde?
0: Zaten o,
1: yani
0: o tarz
1: bir yaratana, şu alemin bir yaratıcısı olmadan, bak şimdi insanoğlu bunu düşünse, ya şurada bir otomobil duruyor, yavrum bu kendi kendine oldu işte burada. Çocuğa inandıramazsın ya.
0: Evet.
1: Baba bu arabayı kim yaptı? Oğlum burada kendi kendine oldu, akşam ben de görmemiştim, sabah nasıl oldu ya bu? Kendi kendine oluvermiş. Ya inandırabilir misin şu arabanın kendi kendine olduğunu? Şu masa burada sabah kendi kendine oldu oğlum ya. Hani İmam-ı Azam Hazretleri'nin meşhur şeyi var. Bir tane dehriye onu çıkartıyorlar inandırması için de. Geç geliyor şeye, münazaraya. Nereden diyor, korktu gidecek artık dağılacak millet, koşarak geliyor. Nereden? Ya diyor Dicle öbür tarafta müthiş yağmurlar yağdı. Kayıklar gitmiş. Kaldım karşı tarafta, birden ağaçlar yıkıldı, devrildi, ondan sonra hemen kayık oldu, ona atladım, anca gelebildim. Gülüyor, bu deliği mi çıkarttınız bu çocuk diyor daha bu, bunu mu çıkarttınız benim karşıma? Kendiliğinden ağaçlar devrilir, kereste olur, kayık olur, bu kayığa biner, şeysiz geçer, orada sandalla bilmem ne, küreksiz şusuz, azgın nehirde kahkahalarla gülüyor. Peki sen bu alemin kendi kendine nasıl inandın diyor. Bu alem kendi kendine oldu diyorsun. Bir kayığın kendi kendine olacağına inanmadın. Bütün bu alem kendi kendine oldu diyorsun ve bir yaratıcıya inanmıyorsun. Göktaşı çarpacak, büyük bir patlama olacak. Abi çok büyük patlamalar oluyor ya depremlerde. Ben ne araba görüyorum ne ev görüyorum kendi halinde. Evler yıkılıyor. Her şey harap oluyor. Ama mükemmel bir bina görmüyorum yani. Karalar birbirine yapışacak. Birbirine. E ne çıkacak yani? Medeniyet mi çıkacak çarpışmadan?
0: Yani.
1: Mustafa Bey, din ilimle asla çatışmaz. Din ilmi destekler, haber eder, teşvik eder. Kendisini reddedecek bir şeyi din teşvik etmez. Yani din, ilim artacak, büyüyecek ve beni yok edecek. Dinle çatışacak. O zaman haşa, ilmi Cenab-ı Hak teşvik etmezdi. Haşa. Oysa evet, ilim değil mi? İlim dini haber eder. Astronomi bilmeyen adam Cenab-ı Hakk'ı anlayamaz. Astronomiyi öğreniniz. Cenab-ı Hak ilmi özellikle teşvik ediyor. O zaman haşa abes olurdu yani. Sen seni yok edecek bir şeyi meydana getiriyorsun. Akıllı denir mi?
0: Evet. Çok güzel hocam.
1: Yani.
0: Yani bütün Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde zaten düşünmez misiniz?
1: Değil mi?
0: Biz sizlere apaçık tabii ayetleri gösterdik vesaire diye pek çok ayet-i kerime evet var. Ve dediğiniz gibi İslam dini bilhassa hep ilme teşvik eder.
1: İlme teşvik eder. İlim dinidir yani.
0: Evet.
1: İslam ilmi teşvik eder. Bunlar birkaç bilgi bilince her şeyi böyle kendilerini bildik zannediyorlar. Dermiş hakim, bilmediğim nesne kalmadı. Her şeyi bildi biçare, kendini bilmedi demişler. Kendini bilseydi bu ahmakça lafı etmezdi. Daha kendini tanımıyorsun. Kendini bir tanı.
0: Evet.
1: Kendini bilen Rabbini bilir.
0: Şimdi Adem Aleyhisselam ile beraber artık insanın yeryüzündeki hayatı başlıyor.

0: bir ümmet, ümmetün vahidetün. Yani tek bir ümmet, tek bir ümmet. Şimdi buradan doğru ümmet vasfı var. Mesela kavim, millet şeyleri Kur'an-ı Kerim'de sonuna gelir. Başlangıcı bir ümmettir bunlar. Adem Ali genelde çocukları hep, genelde değil, hep böyledir. Şit Aleyhisselam hariç, Adem Aleyhisselam'ın her defasında iki çocuğu olmuştur. İki çocuğu, yani ikiz olur. O şeriatte, onların şeriatinde, işte birinci batında ikiz doğdu, ikinci batında yine ikiz doğdu. Peki ne olur? Bu birinci batındaki, bunlar da biri kız biri erkek şeklinde. Cenab-ı Hak öyle veriyor. Yani bu kendi halinde, kendi şeyiyle olur mu işte? Bu şekilde bütün çocukları böyle, sadece Şit Aleyhisselam tek olarak doğdu. Birinci batındaki erkek, ikinci batındaki kızla, kız da öteki erkekle, yani kardeş evliliği sadece bu dönemde vardır. Belli bir müddet, insanlar çoğalıncaya kadar. Ondan sonra kardeş evliliği kalkmıştır. Yani şey itibariyle. Ama bu dönemde insan neslinin çoğalması için böyle. Ama aynı anda iki kardeş evlenemez. Aynı batında doğan iki çocuklar evlenemezdi. Bak bu haramdı. Öteki, oysa Kabil ne dedi burada? Kendi kız kardeşiyle evlenmek istedi. Sıkıntı da buradan çıktı. Bu daha güzel dedi. Yani o daha güzel dedi ve Cenab-ı Hakk'ın emrine asi geldi. Babasını dinlemedi. Sonra onu öldürdü Habil'i. Böyle bir tartışma işte insanoğlunun şeyi bu. Peki kaç çocuğu oldu Adem Aleyhisselam'ın?
1: Evet. 1000 yıllık ömürde yani.
0: Herhalde bin demeyeceksin. Yani 20 çift mesela 20. Çocuğu çok şey değil. 20 çift sadece Şit. Demek ki 20-40 çocuğu. Hmm. Müfessirlerin genelde sözü. Allahu alem bunları %100 diyemeyiz. Ama bunlar evleniyor şimdi. Adem Aleyhisselam'ın 1000 yıllık şeyinde bunlar evleniyor. Bunların 20'şer çocuklarını falan düşün. Ve birdenbire Mustafa Bey sen bir 50 sene içerisinde ovalara sığmaz. Çocukların küçük yaşlarda evlendiklerini düşün. Bir anda bu çoğalmalar, yani öyle bir 50 sene sonra bakarsın o köye, o etrafa, bunları yeni yerleşim yerleri, yeni şeyler, bir anda dağılmalar başlar.
1: Evet.
0: 1000 yıllık bir zamanı düşündüğünde, biz şimdi 1000 yıllık bir dönemde bana kaç tane devlet kur bakalım Türklerde. İslam devletlerine 1000 yıl önce biz İslam dairesine girdik. Haydi bakalım. Osmanlıları say, Selçukluları say, Gaznelileri say, Karahanlıları say, beylikleri say, onu bunu 200-500. Adem Aleyhisselam'ın bir dönemi ya.
1: Evet.
0: Kaç yerleri tuttun sen? Orta Asya'dan başladın, Viyana önlerine kadar gittin, ötelere gittin, berilere. O Türk'ün çoğalması, o etrafı, ki hani böyle ölüm, savaşlar, bilmem ne tarihleri de yok bir ümmetten. Nasıl çoğalmaz? Etrafı kaplarlar. İşte böyle bir çoğalmanın şeyi. Ama mücadele de, menfaat çatışmaları, mücadele, nefis, insanoğlu böyle doğdu. O bir aileden ümmet olarak çoğaldılar, kendi etraflarına, etrafa dağıldılar. Ve bu neyi getirdi? Kavimleri getirdi. Bir müddet sonra kavim olarak. Sonra farklı farklı şeylere, özellikle Nuh Aleyhisselam'dan sonra millet vasfına bürünmeye başladılar. Farklı kavimlerin aynı dil veya aynı inanç, kavimlerin bir araya gelmesiyle millet dediğimiz topluluklar meydana gelmeye başladı. Bir millet haline, yani Türk milleti diyoruz uzun bir şey, ötede bir öbür oğlandan başka bir millet olarak söylüyoruz. Başka bir millet. Millet dediğimiz şeyler başladı. Daha çok Nuh Aleyhisselam'dan sonradır. Hı hı. O ana kadar ümmet vardır. Sonra o ümmetin değişik çocuklardan gelen kavimleri vardır. Bu şekilde gider. Yani ümmetten çoğalır kavimler. Kavimlerin de bir araya gelmesiyle milletler oluşur. Ama yine biz ilk insandan itibaren mesela neyi görüyoruz ilk insanda? Bak kurbanı görüyoruz. Bir ibadeti görüyoruz. Hangimizinki doğru, sen mi haklısın, ben mi haklı? Cenab-ı Hakk'a kurban sunun diyorlar. Habil getiriyor.

0: bir hayvan şey ötekini Habil'in kurbanı kabul ediliyor. Şimdi orucu biliyoruz. Habil ben diyor sana diyor ilk vuran olmayacağım diyor. Sana hani bir şey yapmayacağım. Evrensel bir kanun hükmünü ortaya koyuyor. Bana bir şey yaptığın zaman ben harekete geçen olmayacağım diyor. Yani bekliyor. Bak evrensel bir şey. O vurmadan sen vurmuyorsun. O vuruyor. Sen hak kazanıyorsun. Müsillemeyi saklı tutuyorum diyor. Güne geldiğinde vururum diyor. Bak evrensel bir şey değil mi? Sen bana vurdun. Ben sana vurmaya hak kazandım.
1: Evet.
0: Takvadan bahsediyor. Habil diyor ki Cenab-ı Hak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder diyor. Bak takvadan bahsediyor. İyiliklere. Bütün bugün de evrensel dediğimiz güzel ahlak veya kötülük. Adam öldürmek, insan öldürmek. Kötülüğü görüyoruz. Şimdi bir ahlakın yerleştiğini görüyoruz biz o dönemde. Dini ibadet, cennet, cehennem. Cenab-ı Hakk'ın cezalandırmasını orada söylüyorlar. Bunlar ancak bir peygamber Cenab-ı Hakk'ın ilim verdiği, bilgi verdiği, yarattığı, mükemmel kıldığı bir insan dolayısıyla bütün bunlar gelir. Ve bütün bunlar öyle bir anda bir yerdeki insanla diğerine gitmez bak. Nasıl bu bütün milletlerde var? Çünkü bütün milletler bir insandan çıktı. Bu insandan dağıldılar. Kök duruyor Mustafa Bey, dallar genişliyor. Değişimler var ama kök aynı. Hepsinde o binlerce yıl geçtiği halde on binlerce yıl ama aynı şey. Sonra ne oldu? Nuh Aleyhisselam'dan çoğaldı. Yine aynı inanış bir peygamberden, bir diğer peygamberden insanlar dünyaya yayılıyor. Bakıyorsun dünyanın her yerinde çeşitli inanç şeylerini aynı görüyorsun. Bugün mesela niye bütün Anadolu'yu geziyorsun? Hatta bütün Türk şeylerini geziyorsun, yurtlarını. Ya görüyorsun aynı şeyleri. Binlerce yıl geçtiği halde. Aynı bakıyorsun bir ötedeki en ücra bir köşeden diğer ücra bir köşeye gittiğinde aynı değerleri görebiliyorsun. Niye? Kök aynı çünkü. Aynı kök. Unutulmuyor, gidiyor. Adı değişiyor. Şivesi değişiyor belki. Farklı bir ad veriliyor. Hepsi bu. Ama
1: Evet.
0: değerler aynı.
1: Bugün bir video karşıma çıkmıştı sosyal medyada. Yani Batı'nın üretmiş olduğu bilim adı altındaki kandırmacalardan birini yine ortaya koyuyor. İşte mesela dünya haritasındaki coğrafyaların, işte kıtaların yüz ölçümlerinin aslında ne kadar kandırmacı olduğu, gerçeklikten uzak olduğunu filan anlatıyor. İşte Afrika kıtası Grönland'la şeyde haritada görüntü olarak aynı büyüklükte görünüyor ama Afrika kıtası aslında Grönland'ın 17-18 katı mesela. Ama
0: Evet.
1: sana gözünün önüne resmi koyarken aa burayla bura aynı
0: Aynıymış.
1: dedirtebiliyorsun. Tabii onun da bilimsel bir kılıfını buluyorlar. İşte efendim yuvarlak bir şeyi açınca böyle görünür. Perspektiften falan anlatmaya çalışıyorlar ama ya mesela ilk insan diye kabul ettikleri Homo sapien 300 bin yıl öncesine dayandırıyorlar bunu. Bugün dünyada 8,5 milyar insan var. İyi bir matematikçi otursa dese ki ya bir insanın ortalama kaç yıl ömrü olur? Hani bugünün şeyiyle
0: Evet.
1: matematiğiyle hesaplasa işte diyelim ki 50 sene olarak hesap etsinler yani. Ya oradan mesela İnsanlar sonuçta evlendiler, bir birliktelik yaşadılar ve bunlardan çocuklar oldu. O neslin artmasıyla beraber herhalde 85 milyar olabilirdi belki de. Yani oradan da o şu anki sayı yani dünyanın nüfusuyla alakalı da bence çok ciddi yanlışlar, yalan dolan işler var hocam yani.
0: Evet.
1: 300 bin yıl önce düşünsene bir insan diyelim ki onların anlattığı gibi ilerlemiş olsa 300 bin yılda kaç milyar insan yapar
0: Yani
1: ya bugün?
0: evet.
1: Yani bunlar sürekli çünkü nüfusun katlana katlana arttığını söylüyorlar. Hatta sırf bu sebepten dolayı dünyanın kaynaklarının artan nüfusa yetmeyeceğini ve nüfusun azaltılması gerektiğini filan anlatıyorlar şimdi bilimsellik olarak. 300 bin yıldan bu zamana kadar durdurak bilmeyen insanoğlu. Yani üreye üreye kaç milyara ulaşırdı acaba?
0: Yani, değil mi yani, evet.
1: Bugünü. Bilmiyorum, yanlış bir şey mi söylüyorum? Yok. Ama şu anda aklıma gelen bir şey söylüyorum yani. Yani 300 bin seneden bahsediyoruz, evet. Yani. Öyle 2000 sene, 3000 sene meselesi değil yani.
0: Ya bu tamamen bilimsel hiçbir şey de yok onun yani. Hı hı. Onu sadece bir varsayım olarak ifade ediyor.
1: Tabii ki varsayım. Ama değil varsayım yani? Demiyor ki. Mutlak i̇şte surette demiyor. Diyor. İnsan bu şekilde evrimleşerek i̇şte, geldi diyor. Onu öyle anlatıyor yani. O.
0: Bunu böyle işte, bu bir evrim teorisi olarak ortaya koyuyor.
1: Onu söylediği de varsayım aslında.
0: Hayvanlarda bir takım şeyler olabilir mi? Hayvanlarda bunu ortaya koyuyorlar. Ama insan neslinde böyle bir şey yok. İnsanda yok. Bunu ortaya da koyamıyorlar yani. Bunu sadece bu böyle olmuşturla gidiyor. Başka bir şeyi yok. Ve bunu da ilim yok ediyor. Bilgi yok ediyor.
1: Evet. Yani ki az önce vurguladığınız şey çok güzeldi hocam. Evet. Yani bir şey ilmin artması, bilimin artması. Hani haşa Cenab-ı Hakk'ın... varlığını yok edecek bir teze, Allah muhafaza, yani haşa diyoruz biz, uygun kelimeleri bulmaya çalışıyorum. O zaman Cenab-ı Hak hakikaten bir insana neden ilmini ilerletmesi, yani, bilimi geliştirmesi mesela, konusunda emreder ya, ki ya. Yani.
0: Bak mesela Kur'an-ı Kerim 1400 sene oldu değil mi?
1: Evet.
0: Yani Cenab-ı Hak bunun bir ayetini yazın buyurdu. Evet. Meydan okudu yani. Hı hı. Meydan okudu. O zaman ilim, şimdi bazıları, geçen birini okuyorum ya. Yani o sıra ümmi bir topluma indi diyor Kur'an-ı Kerim diyor. Bak şimdi Mızraklı Hakikat 2'yi yazıyorum. Hı hı. Önümüzde yine bazı ilim adamlarını yazıyorum. Bir tanesi ümmi bir topluma indi diyor Kur'an-ı Kerim diyor. Hı. Oysa edebiyatın en ileri olduğu bir zamandı o.
1: Evet.
0: Edebiyatın en ileri olduğu bir zamanda. Haşa Cenab-ı Hak cahillere mi meydan okudu? Cahil insanlara mı meydan okudu? Şimdi öyle bir ifadeyle giriyor ki, oysa Kabe'ye asılan şiir mecmuaları, şiirler edebiyatın en yüksek olduğu, hitabetin en ileri olduğu bir zamandı o.
1: Tabii.
0: Bunu biz biliyoruz. Bunu o devirin şeyleri biliyor, bu yazılanlar biliyor. Hutbeleri, onların şiirleri, her şey meydanda. Cenab-ı Hak sadece ona da okumadı. Kıyamete kadar. Aradan 1400 şu kadar sene geçmiş. Hadi koy. Hadi buyur, meydanda ya. Cenab-ı Hak bir meydan okuma yaptı. Bu şimdi insan kelamı olur mu? Ve ümmi bir peygamberin kelamı olur mu? İçinde Peygamber Efendimiz'in de onu değiştiremeyeceği, ona bir şey katamayacağı, kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın koruyacağı her şeyi yazıyor. Ve insanlara da meydan okuyor. İşte ilim, hadi buyur. Sen de edebiyatta, velev ki o gün öyle görüyorsun, sen zirveysen ortaya koy bir şey. Bir ayeti. Bir ayeti.
1: Evet.
0: Yani
1: 1400 yıllık devam eden işte o çağrı diyelim.
0: Değil mi?
1: Hala değişmedi ama insanoğlu bu zamana kadar yanına bile yaklaşamadı.
0: Yaklaşamadı. Yani,
1: yani
0: şunu ifade edelim. Gerçekten Adem Aleyhisselam aile hayatı bak, aile hayatı var, evlilik hayatı var, eğitim hayatı var. Mükemmel bir insan figüründen bahsedebiliriz, bahsetmeliyiz. Ve zaman içinde insanların doğru yoldan ayrılmaları sebebiyle çok tanrılı dönemlere geçmeleri itibariyle de Cenab-ı Hakk'ın insanlara uyarıcılar, peygamberler gönderdiği, kitaplar gönderdiği, onları her zaman hak yola davet ettiğini, yani mükemmel inen insanın değiştiğini, bugünkü ilmin ona tamamen zıt fikirler taşıdığını ifade etmeliyiz. Yani modern bilimin diyelim bugünkü, ilim onu reddetmiyor ama modern bilim adına insanlara dayatan kimseler diyebiliriz.
1: Allah razı olsun hocam, çok amin. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Tarih ve insanı bu haftada noktalıyoruz efendim. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi.
3: Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efendim.
4: Şimdi reklamlar.
5: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
9: buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
12: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212
4: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

0: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Teheccüd ehli olan bir kişinin kabirdeki ahvali konulu sohbeti başlıyor.
4: Elhamdülillahi lezî hedâne âlihâdâ mâ kûnnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve etsâmî illâ billâh. Lekad jâet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed. Allahümme salli alâ sellem. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bugünün cihatı bu. Bugünün harbi bu. Efdalül cihat el emru bil maruf ve nehyu anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Eski kitaplarda, Kütüb-i Semaviye'de bizim ümmet böyle bahsedildi yani. El-Hammadûne Fis-Serrâ ve-d-Darrâ. Darlıkta da, bollukta da çok hamd ederler. Ahir zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ye'murûne bil-mâruf ve enhevne al-münker. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Burada en büyük maruf düzgün itikattır. Şimdi nasıl ki insana namaz anlatıyorsun, oruç anlatıyorsun, zina yapmamayı, içki içmemeyi, işte efendim akrabasına iyilik etmeyi, hanımını dövmemeyi, çoluk çocuğuna merhamet etmeyi, bunlara hep iyilik tavsiye ediyorsun. Efendim kötülükten, haramlardan, günahlardan nehy ediyorsun. Fakat burada en mühim mesele nedir? Maruf, hak bilinen demektir. Münker, Allah tarafından, Kur'an, şeriat tarafından reddedilen, tanınmayan demektir. İnkar, reddetmek, tanımamak demek. Münker, tanınmayan şey. Maruf, Kur'an ve sünnette, İslam'da hak olarak tanınan ve kabul edilen demek. Maruf. Bu adam maruf bir adamdır. Ne demek? Tanınmış bir adam. Yani lügat kelime manasından bile istilah manasına yol bulabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi kaderi inkar, alın yazını inkar, efendim mezhepleri inkar, hadis-i şerifleri inkar, müçtehitleri inkar, bütün bunlar münker şeyler. Ümmetimiz bunları reddetmiş, Kur'an, sünnet bunları reddetmiş. Bundan ne edeceğiz? Maruf, amentü esasları, iman esasları, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, ahkamı, şeriatın ahkamının değişmemesi, reforma tabi olmaması, aynen kıyamete kadar baki olduğu itikadı, işte kabir azabı, mesela sıratın mevcudiyeti, mizanın kurulacağı, cesetlerin haşrolacağı, ahirette ebedi bir hayat olduğu falan falan falan. Dolu mesele var. Herkesin kafasını karıştırdıkları. Şimdi bunlar en çok Türkiye'de bu işler tabii zarar vermeye başladı. Çünkü millet cahil bırakıldı. Kur'an'ı kendi anlayamıyor, hadisi kendi anlayamıyor. Onun için bunların eline kaldı. Çıkan ne konuşursa onu dinliyor. Kafama yattı, yatmadı. Dini meseleleri kendi aklıyla yorumlayacak veya yorumlatacak veya işte siz aklınıza danışın, aklınıza sorun, aklınıza bakın, kafanıza yatmayan bir şey Kur'an'da da olsa inanmayın, hadiste de olsa inanmayın diyen ilahiyatçılar çıktı. Ateistin konuşacağı lafı, hatta ateistin de konuşmayacağı bir lafı konuşuyor. Din adına konuşuyor, din adamı kisvetiyle konuşuyor yani. Sorun burada. Yoksa adam çıksa ateistim konuşsun, Şiiyim konuşsun, Mutezileyim konuşsun, bize ne özgürlük var? Derdimiz ne şimdi? Ben Müslümanım, Ehl-i Sünnetim, bir de Hanefiyim, bir de Maturidiyim. Ondan sonra Allah ne bilsin sen ne yapacağını. Haşa ve kella. Maturidiye göre de, bütün mezheplere göre de kafir olacak, kafir edecek laf söylüyor. Biz şimdi bu insanlara bunu nasıl anlatacağız? Dilimiz ettiği kadar anlatacağız. Yani bu ihtilaflı konuları, ihtilaf yok. Ehl-i sünnette ihtilaf yok yani. Ehl-i bid'atle ehl-i sünnetin, ehl-i şirkle ehl-i tevhidin ihtilafı var. Ama ehl-i sünnette hiç ihtilaf yok bu konularda. Dolayısıyla bu konuları açan adamlar ehl-i sünnet değil. Kimisi de ehl-i İslam da değil. Yani çünkü öyle konular var ki Kur'an değişsin diyecek kadar, Adem Aleyhisselam babası var diyecek kadar mütevatir konuları inkarla kafir oluyorlar. Kafir olanlar da var bunların içinde, bu lafları söyleyenler. Allah bilmez diyen kafir olur. Buna hiçbir alim Müslüman demez. 72'nin içinde de yeri yoktur. 72 fırka dalalet fırkalarıdır ama tekfir edemiyorsun. Yekten tekfir edemiyorsun yani genelini. Dolayısıyla itikadının pisliğine göre muamele edeceksin. Ama Allah Teala bilmez. Önceden ne olacağını bilmez, sonra ne olacağını bilmez. Benim yarın ne yapacağımı bilmez. Namaz kılacak mıyım, sabah namaza kalkacak mıyım, kalkmayacak mıyım, ne bilsin. Ya bunu diyen adam İbn Hacer Eytemi, Ehl-i Sünnet'in en büyük alimidir. İki İbn Hacer var, o Askalani daha öncekidir. O hadiste, hadis hafızlarında yani... hadis ilminde diyelim çok ileridir. İbn-i Hacer Eytemi hem Şafii fıkhında hem Ehl-i Sünnet itikadında İbn-i Teymiye'nin de ipliğini pazara çıkarmakta falan Ehl-i Bid'at'a reddiyelerde çok hizmeti vardır. Büyük veli. O mübarek zat bunu kesin beyan ediyor. 40 hadis kitabında bunu yazdık. Yani ki bir insan Allah'ın cüz'iyatı bilmediğini yani teferruatı bilmediğini genel kapsamıyla olaylara vakıf olduğunu özel içeriğini, yani İstanbul var. İstanbul'u biliyor ama Fatih'te ne var? Orada işte efendim kaç cami var? Veyahut da Fatih'te İsmail Ağa var. İsmail Ağa'nın içinde kaç kişi namaz kılıyor? Veyahut işte Hayder var. Hayder'de bugün kaç girdi çıktı? Allah bunları bilmez diyor adamlar. Çünkü bunlar teferruatmış. Allah böyle ufak işlerle uğraşmazmış falan filan. Halbuki Kur'an bunları reddediyor. Yaş kuru ne varsa hepsini biliyorum diyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ لَا يَعْلَمُهَا Yaprak düşmez ben bilmeden diyor. Yaprak. Ben bilmeden yaprak düşmez diyor. Sen nasıl haşa Allah bilmeden buraya girip çıkacaksın? Yapraktan şey misin? Tamam mı, basit bir olaysın yani? Ki sen mükellefsin. Yaprak toprak mükellef değil. Nasıl bilmez? Bu ayetlere rağmen adamlar bunu bilmez diyor. Mutezilerin bir kafası böyle. İşte bu kafada olanlar kesinlikle kafirdir diyor. İbn Hacer Eytemi, ulema ittifak etmiştir. Burada zerre kadar şüphe yoktur diyor. Çünkü Allah'ın ilim sıfatı ayetlerle sabittir. Allah bi külli şeyin alim, her şeyi biliyor. Nasıl her şeyin içinde sen de bir şeysin, o da bir şey, böcek de bir şey. Efendim canlı da bir şey, cansız da bir şey. Her şeyi diyor. Her şeyin içinde hepsi giriyor. Bütün şey mevcuda derler. Mevcut varlık sahasına çıkmış. Mevla madumları da bilir yani. Mevcut varlık sahasındakiler. Madum yok. Adem'de. Adem yokluk demek. Aynla. Madum onu da bilir. Ne, nasıl bilir? Olsaydı nasıl olacaktı onu da bilir. Mesela kısır adamın hiç çocuğu olmamış. Mevla bunun çocuğu olacağını bilir mi? Hayır. Yaratacaksa çocuğu olacağını bilir. Yaratmayacaksa olmayacağını bilir. Ama yaratsaydı nasıl yaratacak olduğunu, onun çocuğu yok ama olsaydı erkek mi oldu, kız mı olur? Sağlam mı olur, sakat mı olurdu? Gözü kaşı kirpiği nasıl olurdu? Olsaydı nasıl olurdu diye Allah bilir mi? Bilir. Celle Celaluhu. Onun için mevcudu mevcut olarak bilir, madumu madum olarak bilir. Onun ilmi sonsuzdur ve nihayetsizdir. Ama cüz'iyatı bilmez diyen kafir olur. İşte böyle teferruat değil bunlar. İtikadın metni bunlar. Daha Allah Teala'nın hayat, ilim, sem'i, basar, irade, kudret, kelam, tekvin diye çocuklara sıbyanda öğretilen sıfat sübutiyenin 8 sıfattan biri bu. Daha adam burayı bilmeden profesör olmuş. Profesör olmuş, doçent olmuş, şimdi Maturidilik üzerine konuşma yapılacak. Profesör diye o çağrılıyor. Efendim, Ebu Hanife üzerine radıyallahu anh bir açık oturum yapacak veyahut da bir şey. Efendim, sen Ebu Hanife hakkında kitabın var, hadi sen gel. Ya Ebu Hanife hakkında kitabın var. Neyse. Kitabı var ama ne yazdı içinde? Yani bunun ne ilmi var? Ben de şimdi gideyim tıp hakkında kitap yazayım yani. E bilgim yok. Ama yazabilirim. Kimse de bana sen diploman var mı tıp hakkında yok. Niye bu kitabı yazdın demez yani. Memlekette de böyle bir şey var. Herkes her şeyi yazabiliyor. O zaman ihtisas yok, bir şey yok. Gayrettin Karaman İmam Rabbani Hazretleri hakkında kitap yazmış. Veyahut da metiye yazmış, makale yazmış. Halbuki İmam Rabbani onu görse, onun Muaviye'yi sevmem radıyallahu haşa, sahabeyi sevmem dediği sahabe olduğunu yani İmam Rabbani ile mukayese ettim mi? Bu, bütün bu işte en ileri giden kimdir? İmam Rabbani'dir. Mektubatta sahabe hakkında en çok duran İmam Rabbani'dir. Kaddesallahu aleyhi. Adam şimdi onun hakkında kitap yazıyor. Bu sefer bir toplantı olacak. Kimi çağıralım? İmam Rabbani hakkında kimin kitabı var? Felancan'ın. Ya Felancan'ın kitabı var ama adam tersten okumuş. İmam Rabbani hiç tanımamış. Doğru tanıtmıyor. İşine gelen yönlerini öne çıkarmış. He? Ekber Şah'a karşı mücadeleleri, yeni din reform arayışlarına karşı İmam Rabbani Hazretleri'nin dik duruşlarını, bütün dünyanın dinini değiştirecek projeleri nasıl iptal ettiği. Aban toplantıları ne? Sen İmam Rabbani'den bahsediyorsun. Dinler arası diyalog neydi? Yahudi Hristiyan cennete girecek neydi? Oğuz'daki yazılanlar, oradaki röportajların neydi? Tam İmam-ı Rabbani'yle taban tabana zıt olan dinleri birleştirme projelerinde bile isimleri, imzaları olan adamlar, sahabe düşmanlığında tam İmam-ı Rabbani'ye muhalif adamlar, İmam-ı Rabbani'de kitap yazınca ne oluyor? İmam-ı Rabbani'ci oluyor yani. Bizim memlekette böyle bir kültürsüzlük, bir cehalet efendim zirvesi var. Zirve yapmış. Bu bunun hakkında kitap yazmış ama ne anlamış, ne tanımış, hangi yönünü öne çıkartmış, iftira mı yapmış? Veyahut onu tanıtayım derken kendi ona uygun mu yaşıyor? Muvafık mı itikadı var? Muhalif mi itikadı var? O kitabına yansıtmasa bile kendi yazılarında, kendi hayatında, kendi konuşmalarında bu zata uygun mudur? Neyse. Maturidi'yi ağzına aldığın zaman, Ebu Hanife'yi ağzına aldığın zaman veya onun hakkında kitap yazdığın zaman yani amel et söyleme, amel Allah'la aramızda herkesin yanlış işler olabilir. Kimse İmam-ı Azam kadar takva olacak, İmam Maturidi kadar efendim muhlis olacak, abid olacak falan bu iddiada kimse değil. Böyle de bir şey aramıyoruz. Ama en azından takıya yapmayacak, o zatın itikatlarını hem doğru anlayıp doğru konuşacak, doğru yansıtacak, ondan sonra kendi o itikatta olacak. Amelde tabii ki herkes o zatların ameline yetişemez yani. Ama itikat ortadadır. Ben Sünniyim dedikten sonra kaderi inkar edilir mi? Ben Hanefiyim dedikten sonra hayız kadın camiye girer denebilir mi? Ben Hanefiyim deyip de efendim adeta de kadın namazda kılar, oruçta tutar denebilir mi yani? Mevzu bu. Biz bu işin burasındayız. Sünniyim deyip böyle yapmak, Hanefiyim deyip böyle yapmak, Maturidiyim deyip aklı öne çıkarıp vahiy geri bırakmak İmam Maturidi'ye iftiradır. Onun için derdimiz ne? Derdimiz münafıklıkla mücadele. Derdimiz takiyeyle mücadele. Sen çık, görüşünü söyle, delillerini anlat, milleti kandırabiliyorsan kandır, ikna edebiliyorsan et. Bize ne, memlekette özgürlük var. Biz hükümet miyiz ki bunları engelleyelim? Hükümet değiliz ki biz. Gücümüz yok. Sen serbestsin. Ama bizim itirazımız ne? Sen Hanefilik, Sünnilik, Maturidilik lafını kullanıp da arkasından Şiilik, Mutezililik, efendim Caferilik, efendim 72 fırakı dalleden efendim esinlenip millet itikadına bozgunculuk, müfsitlik yapma. Biz bunu söylüyoruz. Bana göre kader yok, Allah önceden bilmez, aşağı yazısı yok. Neye göre? Delilin ne, konuş. Zaten ayetten hadisten delil bulamazsın ama uydurursun, kaydırırsın, tahrif edersin, tahir edersin bilmem ne. Ama Ehl-i Sünnet'in görüşü budur diyemezsin. Maturidi'nin görüşü budur diyemezsin. Dersen iftira olur. İftira ayrı bir şey. Kendi yanlışını millete anlatmak ayrı bir şey. Yanlış inanmak ayrı bir şey. Bir de felanca da bu görüşteydi deyip o kişiye iftira etmek, o da ayrı bir şey. Şimdi bir insan kendi zina eder. Kebair, büyük günah işliyor. Ama şimdi zina etmeyen birine de felanca da zina ediyor dediğin zaman bu da çok büyük bir şey. Yani mevzuyu dikkat edin. Birçok günah var. Kendi o günahı haramı yaptığı zaman İslam'da had cezası yok. Ama başka birine yaptı diye iftira ettiği zaman iftiradan had cezası var. Farkı fark edin yani. Kendi yaptığı bir büyük günahın öyle büyük günahlar var, had cezası yok. Dünyada had cezası yok yani. Ahirette azabı var. Tevbe etmezse falan ayrı dava. Tevbe ederse, Allah affederse o başka. Ama İslam iftiraya o kadar ağır bir ceza, 80 sopa cezası koymuş. وَلَا تَقْبَلُونَمْ شَهَدَةً اَبَدًا Ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin diyor. Hiçbir mahkemede, hiçbir davada şahitliklerin geçerli tanımayın diyor. وَلَاكَمُ الْفَاسِقُونَ Bunlar fasıktırlar diyor, iftira eden için. Sen şu anda mahalledeki birine, hanımına iftira etsen, komşuna iftira etsen, babana, anana iftira etsen yani bu Kur'an'ın ifadesiyle fasık oluyorsun, ebedi şahitliğin geçerli olmayacak duruma düşüyorsun. İmam-ı Azam'a iftira diyorsun, İmam Maturidi'ye iftira diyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira diyorsun, Kur'an'a iftira diyorsun, Allah'a iftira diyorsun, Allah'a da iftira diyor. Ya kadınlara bakmayın, gözünüzün ayet okuyorum, adam namaz kılıyor, hafta sonra Allah böyle bir ayet indirmedi diyor. Ya şimdi bu nasıl oluyor Kur'an'da? قُلِّ الْمَوْنَ يَغُضُّوا مِنَ اَبْصَارِ Yani Allah'a iftira diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ Allah'a yalan iftira edenler felah bulmazlar. Allah adına konuşuyor. Allah diyor kabirde azap etmez diyor. Allah diyor şunu yapmaz. Allah böyle yapmaz. Celle Celaluhu. Ya sen Allah Teala yapacağım buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de yapacağım buyuruyor. Allah diyor hesap yapmadan azap yapmaz. Mehmet okuyan. Ne olacak? Niye süt diyor Kur'an'da? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَاكَةُ ظَالِمِ يَنْفُسِهِمْ Ondan sonra وَلَوْ تَرَادِذَ تَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَاكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوَمْ وَدْوَارَهُمْ Hep ayet bunlar. Daha ölürken melekler diyor, evre çevire döverler diyor. Bir önüne sopayı basarlar, bir arkasını çevirirler, kamçıları vururlar diyor. Ayet bu. Daha ölürken hesap mı oldu? Mahkeme mi kuruldu? Mahşer mi kuruldu? Daha adam yeni ölüyor. Bu adama hesapsız azap ettiğini Kur'an'da söylüyor. Öbürü diyor efendim, hesapsız azap yoksa o zaman nimet de yok. Nimet yoksa nasıl olacak? تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاكَةُ Melekler ölürken yanlarına iner ayeti. اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ Korkmayın, üzülmeyin ayeti, müjdesi. اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَاكَةُ طَيِّب۪ينَ Tertemiz, imanlı, Kur'anlı, zikirli vaziyette melekler canlarını alırken يَقُولَ سَلَامُ عَلَيْكُمْ Onlara selam verirler diyor. Bu adamın da nasıl öldüğü belli olmadı. Öldükten sonra mahşere çıkması lazım. Mahşerde mizana konması lazım. Mizanda hesabı yapılması lazım. Günah sevabı tartılması lazım. Cennetlik, cehennemlik karar verilecek. Tamam. Bunlar olmadan evvel ayette de diyor ki canını alırken selamı getirir Allah'ın selamını diyor. Demek ki önceden bir müjde var. Bir ön müjde var. Ön azap var. Sen şimdi bu ayetleri nasıl inkar edersin? Bu yok dediğin zaman kime iftira etmiş oluyorsun? Cübbeliye, takkeliye değil kardeşim. Allah'a iftira ediyorsun yani. Sen ne hakkın var Allah'a iftira etme? Onun için mevzu büyük ve ciddi ve iman meselesi. Amelden, mezhepten, fıkıhtan, şimdi yani tatbikattan geçtik. Onlara hani yine de bir noktada furu deniyor. Teferruat, Türkçedeki manada teferruat, fuzuli anlamında haşa değil ama furu' deniyor yani. Fer'i meseleler. Ana gövdeyi teşkil etmiyor. Dalları temsil ediyor. Ana gövde akaid meselesi. Fıkh-ı Ekber. İmam-ı Azam'ın kitabının adı. Fıkh-ı Ekber. El-Fıkhul Ekber. En büyük fıkıh. Nedir en büyük fıkıh? En büyük fıkıh abdest, namaz meseleleri, hayız, nifas meseleleri değildir. En büyük fıkıh itikat meseleleridir. İmam-ı Azam El-Fıkhul Ekber diye yazmış. Yoksa fıkıh kitabı yazmadı İmam-ı Azam. Bütün müçtehitleri yazanlara o yetiştirdi. İmam Muhammed yazdı dolu. İmam Ebu Yusuf'un o kadar yoksa da İmam Muhammed'in daha çok var. İmam-ı Azam Efendimiz'in baş talebeleri bunlar. İmam Şafii bile ne diyor radıyallahu anh? Ben diyor İmam Ebu Yusuf'un şeyim, İmam Muhammed'in diyor. İmam Muhammed'in kitapları olmasa yazılı ben Şafii olamazdım diyor. Bütün fıkıh dönüyor gidiyor Ebu Hanife radıyallahu anh. El fıkuh kullum, el halku kullum iyalun fil fıkhli Ebu Hanife'te. İmam Şafii radıyallahu anh'ın tabiriyle. Bütün mahlukat fıkıhta Ebu Hanife'nin ailesiyiz diyor. Tabii ki onların farklı içtihatları olmuş. Çünkü müçtehit seviyesine gelmiş. Müçtehit mukallitlik yapamaz. Kendi müçtehit olduğu için mecburen kendi içtihadının onu ulaştırdığı delillerle çıkarttığı neticeyle amel etmesi gerekiyor. Taklit yapamaz. Caiz değil onun için. Farklı bir görüşe kail oluyor. Bu ayrı bir şey. O da ayetten, hadisten mesnedi var, müstenedi var. Velakin sen şimdi bu zatlar bu kadar eserler bırakmışlar, ilimler bırakmışlar, efendim beyanlarda bulunmuşlar, binlerce, on binlerce, yüz binlerce fetvalar vermişler. Bunun üzerine ondan sonra gelen ulema bina etmiş, efendim yeni gelişen hadiseler karşısında kıyaslar gelişmiş vesaire, dinimiz tekamül etmiş. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatında dinimiz kemale ermiş. Daha üzerine ilave edilecek bir şey yok. Mesele onun içinde, ayet ve hadisin içinde dolanmak suretiyle her zaman zemine göre Allah'ımızın ne emrettiğini, ne nehyettiğini. Mevzu bunu arıyoruz. Bunun aksine beyanlar, efendim sen direkt Allah'a iftira, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftira, sahabe-i kirama iftira, öyle bu zaman öyle oldu şimdi. Şimdi bunlarla uğraşacağız. Reddiye yapacağız, mücadele yapacağız. Bu en büyük fıkıhtır. En büyük fıkıh budur. İmam-ı Azam birkaç risale yazmış. Bu yazdığı risalelerin hemen hemen hepsi ne üzerine? İtikat üzerine. Çünkü mesela Nukırru Risalesi de öyle. Şunu ikrar ediyoruz, şunu ikrar ediyoruz. Onu da işte bir dersler yapmamız lazım. Daha başlayamadık da yani. Neseb-i Şerif kitabını biraz yoğunlaştırdı beni yani. Çok da mevzu yazıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi, babası, dedeleri hatırı için. Çok ilimler elhamdülillah buldum yani. Çok kaynaklar buldum. Dün gece yine sabaha kadar uğraştım. Toparlıyorum Mevlid'e kadar inşallah. Toparlamam lazım. İnşallah, ama hiçbir kitapta bir arada bulunamayacak şeyler. Hakikaten çok malumat, müfit malumat oluyor. İşte o bakımdan da öbür derslere başlayamadım. Bir akaid dersi başlamam lazım bir an evvel. Bak nukırru, şunu ikrar ediyoruz, şunu ikrar ediyoruz. İşte cennet haktır, ikrar ediyoruz. Cehennem haktır, ikrar ediyoruz. Kader haktır, ikrar ediyoruz. Öyle ikrar ediyoruz. Kabir azabı haktır, ikrar ediyoruz. Ebu Hanife bunu yazmış. Radıyallahu mesela. Öbür fıkhı ekberde bütün Allah-u Teala'nın isimlerinin sıfatlarını, Allah-u Teala hakkında neyi düşünmemiz caiz, neyi düşünmemiz muhal, mesela bu meseleler. Çünkü öbür fıkı yani on binlerce cilt işte kitap türemiş. Sen şimdi Hanefi fıkı buraya sığmaz bugüne kadar yazılan. Ama bunların hepsi kimden çıkmıştır asaleten? Ebu Hanife radıyallahu anh. O nasıl kitapla baş etsin? O insanları yetiştirmiş. Ama itikada gelince ne yapmış? Bu itikat müsamaha kabul etmez. Bunda ihtilaf olmaz. Bunda cumhur müttefiktir. Maturidi, Eş'ari fark etmez. Hepsi ehl-i sünnettir. Burada müttefiktir. Onun için bunu itikat meseleleri de çok da teferruatlı değil. İzahları, delilleri

Milyonlarca cilt belki kitap vardır. 1200 senedir, 1250 senedir Ebu Hanife'den sonra radıyallahu teala an onun yani yetiştirdiklerinden çıkan belki milyonlarca eser vardır. Belki değil, milyonlarca var zaten. Ama bir itikat için yazdığı şey 10-20 sayfayı geçmiyor. En büyük fıkıh 10 sayfa, 20 sayfa. Neden? Çünkü itikatta müsamaha yok. Doğru inanmazsa Allah muhafaza kafir olur veya kafir olmasa 72 sapık fırkadan birine iltihak etmiş olur. Ehl-i sünnetten ayrılır. Ehl-i sünnetten kıl kadar ayrılan, karış ayrılan cehennem cemaatlerine ayrılır diyor Tirmizi hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْقِيدَ شِبْرٍ. Bir karış, bak karış. Cemaatin inancından, yani ehl-i sünnetin cumhur, sahabe, cemaat demek sahabenin inandığı konular. Sahabe döneminde zaten bunların hepsi yerleşmiş, kesinleşmiş. Ebu Hanife radıyallahu anh sahabe görmüş zaten. Konu ittifakla sabit olmuş artık. Ondan sonra çıkmış bu ihtilaflar. İtikat meselelerinde ihtilaf yoktur. Savaş da ettiler aralarında, harp da ettiler aralarında, sahabe-i ikram aralarında da savaşlar oldu. Bunların içtihadi şeyleri var, izahlarını yaptım. Ama itikatta hiçbir zaman muhalefet olmaz. Hazreti Ali Efendimiz'e kadere inanır, Hazreti Muaviye Efendimiz'e kadere inanır. Öyle mi? Sahabeden bir tane kader yoktur diyen bulabilir misin? Hatta o harpler sırasında hariciler çıktı. Ona buna kafir demeye başladılar. Hazreti Ali Efendimiz sağken zaten haricilerden biri şehit etti. Dolayısıyla hemen ne dediler? Sahabe-i kiram aralarındaki o kadar büyük şeyler olduğu halde biz birleşiriz. Hazreti Muaviye de dedi, ben Hazreti Ali ile giden birleşirim, o benimle birleşir, sizi mahvederiz. Yani çünkü siz itikada dokunuyorsunuz. Biz burada hilafet yönetimle ilgili ihtilaflarımız oldu. Ama siz neyi karıştırıyorsunuz? Milletin imanını karıştırıyorsunuz. Onun için sizin katliniz vaciptir dediler ve birleşmek istediler. Sonra kime nasip oldu haricileri katletmek? Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'e nasip oldu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili üzerine cihat yapacağım, yapıyorum. Sen de Kur'an'ın tevili üzerine cihat yapacaksın. Yani ben vahyi kabul ettirmek için bu kadar gavurla harp ettim. Ömrüm savaşlarda geçti. Ama sen Kur'an'ın manasını bozmaya çalışan, Kur'an'a yanlış mana vermeye kalkan bid'at ehli harici fırkasıyla savaşacaksın. Önceden haber verdi bunu. Ve emretti bunu. Çünkü en büyük cihat iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. İyilik, kötülük ne? Tabii ki içki kötü, namaz mı? Fahiş kötü, zina kötü. Tabii ki namaz, abdest, sıla-i rahim, sadaka, zekat, maruf iyi bir şey. Ama işin başı nereden başlıyor? Önce itikad. Çünkü bu adam düzgün inanca, maruf inanç. Sahabe zamanında maruf bilinen inanç. Bu inanca sahip olmazsa zekatı da boşuna, namazı da boşuna, orucu da boşuna, hayr-ı hasenatı batıl oldu gitti. لَيْنَ شِرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ. Şirk koşarsan bütün amellerinin sevapları elbette mahvolmuştur diyor. Sen Allah bilmez dediğin zaman şirk koşuyorsun. Sen Allah'ın ilmiyle kendi ilmini ortak ediyorsun. Allah'ın ilmini Celle Celal kendi kısır bilgine, noksan anlayışına, fikrine kıyas ediyorsun. Bu şirktir. Sen mahluksun. Yaratanın ilmiyle senin ilmin alakası yoktur. Nasıl diyorsun ki ben de bilmiyorum, o da bilmez. Nasıl oluyor? Ha, şirktir. Onun için burada mesele çok büyük boyutu var. Bunlar, bu da bir görüştür, bu da bir fikirdir, fikir adamıdır, ilahiyatta hocadır falan olmaz. İtikatta müsamaha yoktur. İnanç meselede kıpırdanmaz, hiç kıpırdama payı yok. Allah şunu da bilir mi acaba? Yok öyle bir acaba. Naslarla, ayetlerle, muhkem ayetlerle sabittir. Bunlar da muhkem kalmamış ki arkadaş. Elif, la, mim, müteşabi ayet manasını bilmiyoruz. Allah'a havale ediyor, tamam. Kur'an'da kaç tane elif, la, mim gibi var? Hünne ümmül kitap, muhkem ayetler kitabın aslı temelini teşkil ediyor. Bütün Kur'an muhkem. Ama sen muhkem ayeti bile neye çeviriyorsun? Bir tevil, bir yorum, bir kargaşa. Bu ayetin manası bu değil, yani şu. Ne olacak o zaman? Demedi mi herif, başını kapatmak yok dedi ya. Başörtüsünü fular gibi dedi, göğsüne dolayın diyor bu ayet dedi. Niye? Gerdanlığın gözükmesin. Niye?

0: çalınır. Yani kadının gerdanlığı, gerdanı görünmemesinin emredilmiş, başı emredilmemiş, odan içinmiş, efendim çalınmasın içinmiş. E bunu dekandı bu adam bir zamanlar ya. İşte böyle. E yani en muhkem ayetleri bile neye çeviriyorlar? Müteşabihe çeviriyor. Yani öyle bir kargaşaya sokuyor ki bu manada olabilir, şu da olabilir. Olamaz halbuki. Yok öyle bir mana. Hiçbir sahabeden, tabiinden, müfessirden naklolunmamış mana. Kendi uyduruyor. Bir Meryem validemiz meselesi de işte zamirin biri fihaymış, zamirin biri fihiymiş, ha kadına gidermiş, hi erkeğe gidermiş, çıkarttı oradan Meryem validemiz çift cinsiyetliymiş. Böyle bir şey Kur'an'dan çıkartılabilir mi ya? Annesinin beyanı var Kur'an'da doğurduğu zaman. İnni ve zâtuha ünfâ. Ben bu kızımı doğurdum diyor. Ve zâtu doğurdum. Ha kime gidiyor ha? O ha kadına gidiyor işte ha onu diyor. Ünfâ diyor bir de. Zamiri bıraktık şimdi. Hâdıhîdi. Ünfâ diyor. Dişi doğurdum. Ünfâ dişi. Sen Allah'ın ayette dişi dediğine nasıl çift cinsiyet dersin ya? E bu ne Mehmet okuyan kafası. E bu adamlar cirit atıyorlar. Ondan sonra bir şey diyoruz. Ya bunları konuşturmayın. Ya Ramazan programı yaptırıyorsun. Bana ne? Onun programını iptal etti. İhaleyi ben mi alacağım yani? Para derdinde miyiz? Pul derdinde miyiz? Ama bu adam yanlış konuşuyor. Ramazan günü milleti dinden edecek dediğimiz zaman adam senelerin imamının oğlu, kendisi de bayağı bilgili, bayağı da bir yere gelmiş. Diyorum böyle böyle. Diyor ki, biz o hususta yorum yapamayız. Hacı abi diyorum, hacı abi. Beş vakit namazlı abdestli bir hocanın çocuğusun. Sen de bu kadar din içinde yaşamış, büyümüş bir kardeşimizsin veya belki benden yaşlı. Nasıl diyorum yorum yapamıyorsun? Meryem validemizden Allah mucize olarak Kur'an'da zikrederken bunda hem de erkeklik vardı denebilir mi diyorum. Ya diyor işte diyor yani bu ilmi mesele siz konuşmanız lazım bunu. Biz yorum yapamayız. Nasıl yorum yapamıyorsun ya? Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen bir adam hakkında bu şirktir, bu Kur'an'a muhalif, Kur'an'ı reddir. Siz diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Ya o kadar kültürünüz yok mu sizin? O kadar bilginiz yok mu sizin ya? E bunu da bilmiyorsanız zaten nasıl Müslümansınız? O zaman size papaz da gelse yutturur. Haham da gelse tutturur. Sizin din diye bir dayanağınız yok o zaman. Ya her şeyi bıraktın, Kur'an Kur'an diyorsun. E şimdi sıra Kur'an'a geldi. Evrim teorisi Kur'an'a zıt değil diyorsun. Nasıl zıt değil ya? Yani Kur'an'a birleşelim, Kur'an'a dönelim. Hadisleri bile devreden kaldırdınız haşa. E Kur'an'ı da inkara başladın. Zaten bu iş tasavvufu inkarla başlarken, sonu mezheplerden giderken, oradan hadislere gelirken belli değil miydi ki bu işin sonu Kur'an'a gelecek? Ya Kur'an'dan Allah'a da gelecek, merak etmeyin. Celle Celaluhu geldi bile. Çoğu Allah hakkında işte bilmez diyor, baksana. Aziz Bayındır bilmez diyor, Allah diyor ne bilsin kiminle evleneceğini senin diyor. Bu adam Allah bilmez diyor, sakalı var hoca. Vakfı var, kitap basıyor, takvim basıyor. Allah bilmez diyor. Din adına konuşuyor bunu. E şimdi sıra Allah'a gelmedi mi yani sizce? E geldi işte, Allah'a geldi. Celle Celaluhu, sıfatlarına geldi. Sıfatlarından zatına geldi. E sıfat zattan ayrılır mı yani? İlim sıfatı yok, bilmez dedin mi? Ne demiş oluyorsun? Bilmeyene ne demiş oluyor haşa? Cahil demiş oluyorsun. E zatına dedin sen bunu be. E bana deseydin, babama deseydin ben ne yapardım? Ayağa kalkardım. Babana, anana, atana, ona buna konuşturmuyorsun. Allah'a konuşturuyorsun. Celle Celle. Allah'a konuşturuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşturuyorsun. E bu olmaz ya. Emri bil marufu neyal münkerin başı milletin itikadını tasfihten geçer. Maruf Allah'ın peygamberin hak kabul ettiği. Kur'an'da sünnette tanınan doğru bilinene maruf derler. Evvela bunu emredeceğiz arkadaş. Kadere iman emredeceğiz. Sünnete iman, hadislere iman emredeceğiz. Maruf budur. Öbürüne namaza başlatıyoruz, öbürüne sakal bıraktırıyoruz, öbür hanımın tesettüre sokma uğraşıyoruz. Çok güzel ama bunlar fıkıh esgardır. Fıkıh ekber nedir? Fıkıh ekber en büyük fıkıh, itikadı tasfihtir. İmam Rabbani Hazretleri evvela tasfihül itikad diyor. İtikadı gözden geçirmek, ehl-i sünnete göre imanı tazelemek ve ehl-i sünnete göre inanmak diyor. Bunu kime yazıyor? halifelerine yazıyor. Eşref Kabililere yazıyor. Seyitlere yazıyor. Seyit Bukharilere yazıyor. En büyük, şu anda öyle bir evliya yok. İmam Rabbani halifeleri ayarında da bir evliya yok şu an. Yani Adem ben Nuri'ler, şunlar bunlar, 1 milyon, 2 milyon insanı efendim Medine, Mekke kalkmış ayağa yani. İmam Rabbani halifeleri bütün dünyayı irşat etmiş. Yani halifesine yazdığı mektupta, hem de tarikat tasavvuf mektubunda bile en başta ne diyor? يَنْبَغِيَ وَلَا تَصْحِهُ الْاِتِقَادِ عَلَى وَفْقِ اَرَاءِ عُلَمَا اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءِ Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin görüşlerine uygun şekilde ilk işiniz itikadı tasdihtir. Fıkı ekber. İkinci ne diyor? ثُمَّ الْعَمَلْ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّ Sonra şeriatın hükümleriyle amel, namaz, oruç, had, zekat, farzlar, vacipler, haram, mekruhtan kaçmaklar. Bu ikinci fıkı. Fıkı asgar oluyor ona göre. Sonra diyor sümme sülükü tarikatü aliye işte tasavvuf yoluna sülük. Bu ne zaman olur? İki kanadı taktıktan sonra olur. İki kanadı takmayan uçuşa geçemez. Birincisi itikad, ikincisi fıkıh ve amel. Ondan sonra tasavvuf. Sen şimdi adamı tarikata sokuyorsun, tasavvufa sokuyorsun, zikir öğretiyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Adam gidiyor eli bidat hocaları dinliyor, itikadı bozuk. İtikadı bozuk adama sen ne veriyorsun? Ebu Cehil karpuzuna fazla su verirsen ne olur? Zehir artar. Tatlı kabağına su verirsen, balı şekeri artar. Karpuza su verirsen, şekeri şerbeti artar. Avuya verirsen, acılı artar. İtikadı düzeltmeden hiçbir şeyle uğraşmayalım. Şu anda itikadı bozan çok sebep çıktı ortaya. Maalesef. Tarikat ehliyim, cemaatim diye geçinenler, bu bidat ehli hocalarla irtibatları var. Ehli sünnete tamamen muhalif, kabir azabını inkar eden adamı dergilerinde yazı yazdıran tarikat cemaati var. Türkiye'nin en büyük cemaatlerinden biri şu anda. Kabir azabını inkar eden bir adam nasıl dergide yazabilir? Millete tasavvuftan bahsediyorsunuz, zikirden bahsediyorsunuz. Zehirleyecek misiniz bu milleti? Benim böyle bir tarikat kabul etmiyorum. Böyle bir cemaat anlayışı kabul etmiyorum. Ehl-i sünnete muhalefeti olan adamlarla irtibatı olanların hizmetleri hezimettir. FETÖ bitti diye rahat etmeyin. FETÖ de bitmiş değil gerçi de. FETÖ bitti diye rahat etmeyin. Bid'at ehli olanların hepsi FETÖ kadar tehlikelidir. Çünkü bid'at demek dine reform katmak, yenilik çıkartmak demektir. Bunun da irtibatı nereden gelir? Dış güçlerden gelir. Çünkü bu asla Osmanlı ecdadımızdan, Selçuklu ecdadımızdan, sahabe ve selefi salihinden gelmez. Bu ya Masonlardan gelir, ya Abdülhak'tan, Afgani'den, Reşit Rıza'dan, Fazlur Rahman'dan, şuradan buradan gelmiştir. 100-150 senelik, 200 senelik, hadi Lavrensleri, Mavrensleri, Ajanları, Macanları, kat 250 sene gitsin. Vehhabiliği kurduran Abdülvehhab'dan, İbni Abdülvehhab diyelim, Abdülvehhab babası adam, İbni Abdülvehhab diyelim. Abdülvehhab'ın oğlundan gelir. Tamam mı? Abdülvehhab'ın oğlundan gelir. 250 sene evvel. Bu adamlar harici zihniyetiyle Taif'i yağma etmişler. On binlerce insanı kafir diye kesmişlerdir. Kabir ziyaret ediyor diye. On binlerce insanı. Alimi Taif'te kesmişler. Karılarını, kızlarını da helal saymışlardır. Sanki Rusya'yı, Yunanistan'ı fethetmiş gibi Müslüman'ın karısını, kızını cariye yapmışlardır. Bu Vahabiler. Şimdi baktığın zaman bu akımlara ilahiyatta şurada burada hiçbiri Osmanlı, Selçuklu, Selefi Salih'in dönemine ait geçmiş büyükler patentli değildir. Bu fikirlerin hepsi ya Mutezile'dir, ya Cebriye'dir, ya Kaderiye'dir, ya Şia'dır, ya Caferiye'dir falandır filandır. Biz nasıl bu milleti uyaracağız? İyiliği emredeceğiz, kötülükten de edeceğiz. İlk iyilik olarak neyi bileceğiz? İtikatta iyilik değil bu. İyi bilinen şey. Maruf'a iyilik manası veriyorlar. İyilik demek değil maruf. Maruf Arapça ismi meful yani. Maruf tanınan demek. Tanınan demek İslam'da hak olarak tanınmış meseleleri emredeceğiz. Başta inançtan başlayacağız, sonra fıkıhtan devam edeceğiz. Sonra tasavvuf, Allah müyesser ederse diyor İmam Rabbani Hazretleri zaten, Allah müyesser ederse tamam. O da ihlası tahsilde farz konumunda bir önem arz ediyor ama itikattan başlayacağız da kardeşim. Yani iman olmayana namazdan da bahsedilmez ki. İmanını, itikadını düzeltmediğimiz adama abdestini anlatamayız ki yani. Anlatsak ne olur? En güzel abdesti alsa, en güzel namazı kılsa, sabaha kadar teheccüd kılsa, itikadı düzgün değilse, kalktı Hazreti Ali'yi şehit etti işte. Hazreti Ali'yi şehit eden teheccüd kazası yok. İşrak kazası yok diyelim. Adamlar kılıkık yararcasına. Gece namaz, gündüz oruç. Ama kalktı Hazreti Ali kafir diye gitti Hazreti Ali'yi şehit etti bu zındık. Öyle mi şimdi? İbn-i Mülcem mi? Bu adamlar Kur'an okumaktan başını kaldırmıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bunlara. Bizim işte şeyler de öyle, bazı ilahiyatçılar var. Ben diyor işte günde bir şey yaparım, çikolata cüz okurum, isimlerini vermeyelim. Haftada bir hatim yaparım, ayda bir. Kur'an hakikaten ezberlendi. Öyle bir iki tane var bu bidat ehli hocalardan. Kur'an'ı şey gibi ezbere biliyorlar, Fatiha gibi bütün Kur'an'ı. Devamlı da hatim yapıyor. Ama ondan sonra diyor ki Miraç da yok, Mevlid de yok, o da yok, bu da yok, hiçbir şey. Ama Kur'an'ı çok okuyor. Şimdi hariciler hakkındaki hadise bakar mısın? يَقْرَوْنَ الْقُرْآنِ لَا جَعْجُ تَرَاكِيُمْ Kur'an okuyacaklar ama şu boğazdan aşağı inmeyecek diyor. Efendimiz haber verdi, bunlar çıkacak diyor. Ekseri bunlar Kur'an ehli olacak diyor. يَمُرْكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرْكُ السَّيَوْ مِنَ الرَّمِيَ Hızla delip geçen ok, avdan kan bile bulaşmadan çıkıp gittiği gibi dinden çıkıp gidecekler. ثُمَّ لَا يَعُدُونَ حَتَّى يَعُدَ السَّيَوْ لَا فُوْكِ Ok geri yerine dönene kadar yani. Bir daha nasıl dönecek? Gitti. Onlar da dine dönemeyecekler diyor. Bu Buhari'nin en son hadislerindendir. Yani sonuna doğru. Daha müttefak bir hadis yani. Haricilerin çıkacağına da. Şimdi bakıyorsun aynı zihniyetler, aynı kafalar, aynı hareketler, Kur'an okumaya meraklar, namazda efendim ibadetleri var, ömreleri, hacları var. Hani bazısı var hepten koy vermiş. Onu demiyorum. Öyle ilahiyatçılar var, namaz da kılmıyor. Onu demiyorum ben şimdi. Bunlar namazla abdestliler. Bizi şimdi namaza abdesti ilgilendirmiyor. O onun Allah'la arasındaki ameline bakıyor. İtikadı ve millete ne anlattığı bize alakadar ediyor. Milleti bozuyor mu, ifsat mı ediyor, ıslah mı ediyor? Millete zarar veren bir itikat aşladıktan sonra sabaha kadar namaz kılsa ben onu nasıl dinleyeyim ya? Onun için, yani bizim Habertürk'e çıkmamız mesele değil. Bizim derdimiz ne şimdi burada? Marufu emretmek, münkerden nehyetmek. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Siz bu işte tebliğci olacaksınız inşallah. Haber vereceksiniz, ulaştıracaksınız. Herkesi, bak dinle kardeşim şurada hak bir şey anlatılıyor. Burada bunların yanlışlarını ortaya çıkaralım. Yani işte fırsat bakalım nereye göre ne kadar fırsatımız olursa. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri her şeye kadir. Bize de iki kelimeyle öyle bir müfit bir efendim konuşma nasip edebilir ki insanların birden kalpleri hidayetle dolar inşallah. İnşallah. Allah kerim Celle Celle. Kendimizi beğendirmek değil, dinimizi beğendirmek. Ehl-i sünneti beğendirmek, Allah Resulü'nü beğendirmek. Kendimizin beğenilecek bir tarafı yok. Ben kendimi beğenmiyorken sana nasıl kendimi beğendireyim? Ben beğenmiyorum kendi gidişatımı. Durumumu, vaziyetimi, kendime göre hesabımı, kitabımı yapıyorum. Ben kendimi beğenmiyorum. Sen beni beğensen ne olur, beğenmesen ne olur? Ama sana da beğendirmeye uğraşırsan o da büyük bir sıkıntıdır yani. Niye beğendireceğim abi? Beğenme yani. Ha yalnız iftira etme hakkınız yok. Beğenmediğiniz taraflarım olabilir. Yanlış bulduğunuz tatbikatım olabilir. Amelim olabilir. Şeklim, tarzım olabilir. Bunlarda haklısınız. Hepsine hakkınızı helal ediyorum yani. Gıybet de etseniz helal ediyorum yani. Ama iftira yapmayın tabii ki. Yapmadığım bir şeyi iftira yapmayın. O ayrı bir şey. Ama bir türlü tenkite açığız, beğenilmeme müsaitiz. Bu ne demek yani biz? Hatasız mıyız yani? Haşa ve kella. Çok büyük tehlikeli hatasız kendini görmek. Ve milletin seni hatasız gibi görmesi büyük bela açar başımıza yani. O kötü bir şey. Beni öyle, beni sevsinler, öyle bağlansınlar, beğensinler. Hiç istemiyorum. Ama Allah için seviyorlar. Yani gittik işte Elbistan'da, Elazığ'dan, Malatya'dan, Hatay'dan ağır otobüslerle gelmişler yani. Böyle ağlıyorlar, ağlıyorlar. Çoluk, çocuk, insanlar sizin gibi değil. Siz burada bulmuşsunuz bedava her hafta. Diyorsunuz ki bir de hafta da var hoca nasıl olsa. Gelmiyorsunuz yani. Nasıl ağlıyorlar? Küçücük çocuklar yalvarıyorlar. Bir daha gelir misin? Şudur, budur. Rüyada gördüm diyenler, şuradan şunu anlatanlar, bunu anlatanlar. Böyle üngür üngür ağlayanlar. Felç adam kalkmış gelmiş. Efendim, Böyle ağlıyorlar yani. Muhabbetten, sevgiden yani. E ben o sevgiye belki layık değilim. Düşünüyorum ama onlar da Allah için seviyorlar. Ben de şarkıcı değilim yani. Şarkıcı, türkücü olmadığıma göre beni ne için sevecek? İşte anlattığımdan sebep. Anlattım, kâle Allah, kâle Resûlullah. Yani sözlerimde de yanlışlık yok Allah'ın izniyle. Ama insanlarda bir muhabbet var. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde kabul koyarım buyuruyor. Sevdiririm buyuruyor. Bu bidat ehline de Allah sevdirmez hiç. Bu da ehli sünnetin alametidir. Ehli sünnetin en büyük alameti bütün insanlara kullanı Allah sevdirir diyor. Ehli bidatın en büyük alameti de diyor, insanların kalplerinden sevgileri söküp alınmıştır diyor. Bakarsanız bunu görürsünüz. Ne kadar ehli sünnet alim vardır? Bunları Allah sevdirmiştir insanlara. Yani geçmişten beri böyle gelir. Bu Allah'ımızın teyididir ve desteğidir. Bu sevgi parayla alınacak bir şey değildir. Nereye gidilse insanlar etrafında toplanıp sana musafa etmek istiyor. İşte efendim elini öpmek istiyor. Biz tabii vermemeye çalışıyoruz. Yine zorluyorlar. Şudur, budur. Müjdeci rüyalardan birkaç tane mesela anlattılar adam. Sevindim. Mutlu oldum. Ama güvenmedim. Güvenmedim ama hakikaten ilginç şeyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler, hak rüyalar görmüşler vesaire vesaire. Bunlar iyi şeyler, bizi heveslendiriyor, biz müjdeleniyoruz, seviniyoruz. Çünkü öbür türlü de korkudan Allah muhafaza şeyi bozacağız yani. Çok da korkuyoruz ne olacağımıza da. Bir müjdeci rüyayla insan teselli olur. Ya kendi görür ya görülür buyuruyor sahih hadiste. Hepimiz hakkında da bu geçerli yani. İyi bir iş yapıyorsan iyi bir rüya görülüyor hakikaten. Bir yanlışta da bir yanlışta görülüyor yani. Bu Müslümanlar Allah'ın ilhamına mazhar kullar yani. Mevla gösteriyor bu Müslümanlar. Öyle de işittik, böyle de işittik. E demek kendine yön vereceksin bunlarla beraber. Allah hepimizi hidayette, istikamette daim eylesin. Onun için biz ehl-i sünnet itikadında milleti nasıl tutarız, nasıl muhafaza ederiz, imanlarımız nasıl koruyup da gençliğe, çoluk çocuğumuza nasıl bu ehl-i sünneti aktarırız da kıyamete kadar bu din böyle baki kalır, mahfuz kalır? Bize muhtaç değil Allah'ımız ama biz onun dinine, hizmete muhtacız. Allah hizmetlerimizi makbul, meşru, merdi ve müessir eylesin. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Bunu istiyoruz. Başka bir derdimiz yok. Orada muvaffak olalım. Hizmetlerimize mani olunmasın. Allah engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Devam şabat nasip eylesin. Bütün yayınları bütün dünyaya neşreylesin. Allah'ım yardım edenlere yardım eylesin. Allah'ım amin. Gelenlere, destek verenlere, dinleyenlere, tebliğ edenlere, davet edenlere, link atanlara, mesaj atanlara, tweet atanlara iki can saadeti ihsan eylesin. Amin. Çoluk çocuklarını ehl-i sünnete bağışlasın. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Duayı aldınız yani. Müşterek bir şirket bu ya. Bu manevi bir şirket, müşterek bir şirket. Bunda zayi olma yok. Bunda hisse düşmesi yok. Bak Suudi Arabistan'ın bütün borsadan gavurlar çekilmiş, düşmüş borsaları. Suudi Arabistan olsan ne olur? Tak diye düşersin yani. Onun için ama bizim hissede petrol milyarderi olsan hissen düşer. Ama bizim hisselerde düşüş asla söz konusu değil. Çünkü biz ehl-i sünnetten hisse almışız yani. Hepimiz ehl-i sünnetin hissedarlarıyız. Amin. Bu arada ağası paşası yok. Hizmetine göre, takvalığına göre hissen büyük olur. Ama ufak da hissen olsa bir genellemenin içinde toptan pazar af olacağız inşallah. Siz de buna talipsiniz. Biz de buna rahibiz. Bunun için devam ediyoruz. Keyif için devam etmiyoruz. Yani kimse de bizi okkalamıyor. Kimse de bizi teşvik etmiyor. Kimse de hoca efendi kitap yaz, sohbet yap da para vereceğim sana da demiyor. Kimse de efendim şuna devam edersen şöyle bir projemiz var seni destekleyeceğiz diyen de yok. Elhamdülillah. Kendi yağımızdan kavrularak Allah'ımızın teşvikiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terhibiyle, müjdeci rüyalarla falan, yani hak yolda olduğumuza da inandığımız için en büyük kuvveti hak yolda olmaktan alıyoruz. Batılın kuvveti yoktur. Ama batıl köpük gibi üste çıkar, resmi ağızları ele geçirir, bürokrasiyi ele geçirebilir, köşe bacaları ele geçirebilir. Batıl, hak efendim altta kalabilir, ezilebilir, üzülebilir, hapse girebilir, mağdur edilebilir, iftiraya uğrayabilir falan. Ama hak su gibidir, bendini, settini aşar geçer ve yeryüzünde baki kalır. Batıl köpük gibidir, bir süre üstte kalsa da atıp gider. Kur'an böyle söylüyor. كَدَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهِ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ Allah hakkı batıla böyle misal veriyor. Ne imsal veriyor? فَاَمَّ الزَّبَدُوا فَيَذَبُوا جُفَاءَ Batıl köpük gibidir, üstte durur ama boşuna atar gider. Hiçbir hükmü yoktur.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu teheccüd ehli olan bir kişinin kabirdeki ahvali konulu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
6: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
9: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
14: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
15: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam
1: Cübbeli
2: ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu teheccüd ehli olan bir kişinin kabirdeki ahvali konulu sohbeti devam ediyor.
0: Emma menfe'un nas fe'emkusu fil ard. İnsanlara fayda veren nedir? Su. Fayda veren su köpüğün altında da kalsa o yeryüzünde kalıcı olur. O yeryüzünden kalkmaz. Biz insanlara fayda verirsek kalıcı olanlar biz olacağız inşallah. Ve cealna zürriyetehu humul bakin. Onun zürriyetini bakiler kıldık diyor. Kim söylüyor bunu? Nuh Aleyhisselam hakkında olacak. Şimdi beşerin ikinci babası kim? Nuh Aleyhisselam. Dünya ona 950 sene kafirler işkence yaptılar. 950 sene. Hanımı da kafireydi. O da ona eziyet etti çok. Oğlunun biri Kenan kafiriydi. O da ona eziyet etti. Bütün akrabası, kavmi kabilesi eziyet etti. Bir rivayet 8, bir rivayet 80'den fazla kişiye iman ettiremedi. En nihayet gemiye 80 kişiyi, o da en üst rivayetin en üst perdesi yani. Geri rivayetler daha düşük sayılar veriyor. En yukarı rakam 80 kişiyi o gemiye, kurtuluş gemisine, Sefinetün Necat'a bindirebildi. Dünyayı bütün onun kavmi kabilesi, o zaman hepsi müşrik olmuş. Nasıl olmuşsa Adem Aleyhisselam arasında 1000 sene var. E tabii ki onun da bitimine doğru. 950'de oradan geçiyor. 2000. sene bitiyor. Onun yani tufanla beraber, tufan hemen hemen 2000. senelerde, 2000'in sonunda bütün dünya müşrik olmuş, kafir olmuş. Adem Aleyhisselam 100.000 çocuğunu görmüş ya. 1.000.000 torununu görmüş ya. Adem Aleyhisselam bir sohbet yaparken torunlarının torunlarının torunları, 100.000'ler oturuyordu önünde ya. He? Cenazesinde Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Allah Allah, melekler, Şis Aleyhisselam oğlu, bütün torunları, bütün zürriyeti, hepsi Müslüman. Hepsi Müslüman. Kânen nâsü ümmeten vâhideten. Bütün insanlar o dönemde tek ümmetti. Hepsi hak üzere, İslam üzere, fıtrat üzere. Ya? Konuşmuyor. Çocukları konuşuyor bir şey, torunları konuşuyor bir şey, torununun torunu konuşuyor bir şey. Öyle duruyordu. Cennetten indirildikten sonra hiç ne sesi yok. Dediler baba, dede sen niye bir şey konuşmuyorsun ya? Evladım, Mevla bana buyurdu ki cennetten indirirken اَقِلَّ مِنَ الْكَلَامِ hatta تَعُودَ اِلٰى civari. Benim manevi civarıma cennete gelmek istiyorsan, geri dönmek istiyorsan az konuş. Konuşun dedi. Ben size din anlatırım o kadar. Bütün dünya Müslüman, birden Nuh Aleyhisselam'ın dönemine geldik, bütün dünya putperest olmuş. Bütün dünya putperest olmuş. 80 kişi hariç. 80 kişi hariç. Ta Adem Aleyhisselam'ın vefatına yakın 1.000.000 çoluğunu çocuğunu gördüğünü düşünürseniz, 100.000 çocuk çocuğunu görmüş de torunu şusu busu. Bunlar bu kadar nesil, 1.000 senede ne kadar çoğalmıştır? Herkes gavur olmuş. Nasıl oluyor birden? Hem de Şis Aleyhisselam peygamber var. O arada efendim İdris Aleyhisselam var. Peygamberler var yani arada hep. Sonra Nuh Aleyhisselam'da herkes putperest olmuş. Şimdi Nuh Aleyhisselam bütün dünyayı gavurlar sardılar, batıl ehli sardılar, bilmem ne. Ama Mevlana buyuruyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bindirdim, öbürlerini tufana gark ettim. Gemiden çıktı. 3 tane oğlu, Sam, Ham, Yafet. Bu 3 tane oğlundan bütün alemleri bir daha yarattı, türetti yani. Öbür gemidekilerin zürriyeti olmadı. Zürriyet sadece Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan, dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'dan gelmiş oldu. Peki, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Baki kalanları kim yaptım? Batıl ehli köpük gibi üste çıktı. 950 sene Allah'ın peygamberine eziyet ettiler, dayak attılar, bayılttılar, kayaları üstüne koydular. 950 sene direndi, sabretti. En nihayetinde şirki küfrü ehlini gark ettim. Nuh'u ve zürriyetini baki ettim Allah buyuruyor. Su kalır mıymış? Köpük atar gidermiş. Su faydalı şey kalırmış. Yeniden Nuh Aleyhisselam'dan sonra bütün dünya ne oldu? Yeniden Müslüman. Çünkü üç oğlu gemiye binen. Hepsi kurtuluş ehli. Dünyada başka bir şey yok. Yeniden bir İslamiyet dünyaya hakim oldu. Yine insanlar tek ümmet oldu. Hak din üzere birleştiler. Anladın mı? Onun için bidat ehli çok gibi görünür, hükümsüzdürler. Ehl-i sünnet bugün zor zamana geldi. Çok efendim güçsüz duruma getirildik. Her ağızdan reddediliyoruz. Ama baki kalacak olan Hazreti Mehdi'ye kadar bu dini koruyacak olan ehl-i sünnet vel cemaattır. Onlara zarar vermek isteyenler asla zarar veremeyecekler. Bu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin garantisiyle sahih hadis-i şeriflerde لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ Ümmetimden hepsi buyurmuyor. Bir cemaat, bir taife hak üzere zahir, sabit ve galip olacaklar. Bir cemaat. لَا يَضُرُّوا مَنْ خَذَلَهُمْ Onlara yardım etmeyen, onlarla ilişkiyi kesen, onlardan ayrılan, onları terk eden, onların aleyhine giden asla zarar veremeyecek. Hatta etiyemrullah ve mala zalik. Allah'ın emri kıyamet kopana kadar artık son zaman son Müslüman kalana kadar ehli sünnet vel cemaat ümmetimden bir cemaat hak üzere daim devam edecektir. Bu müjdedir. Kesin. Kesindir asla şüphe yoktur. Bak şimdi sizden evvel Hindistan'dan geldiler. Abdurrahim olacak hoca efendinin ismi. Babası da 85 yaşında bir alim zat. O gelememiş. 35 bin talebeye icazet verdiler. Hepsi sarıklı cübbeli. 35 bin. Senede bir icazet veriyorlar. Tam ehli sünnet üzere. İşte o Şeyh Ahmet Rıza Han Hazretleri'nin de geçmişte olan o büyük zatın da irtibatlı vecihli ama Melibar deniyor oraya. Şimdi gavu şimdi Hindistan adlarını ben unutuyorum. Ne dediler ona? Karikan mı dedi? Bir şey dediler. Ben o da tam telaffuz edemiyorum. Melibar. 800 senelik ahşap cami var. İstanbul'dan evvel. İstanbul fethedilmeden evvel orada cami var. 800 sene. Sahabe-i kiramdan gelenler var. Sahabe kabirleri var. Ta Bombay'dan sonra ileri gidiyordur işte. Neresi o? Melibar bakın şeyine. Ya, 10 milyon nüfus o vilayet. 7 bin medrese bir vilayette. 7 bin medrese 5 yaşına gelen çocuktan dinini, Kur'an'ını öğrenmeyen bir çocuk yok. Hey gidi İstanbul! Hey gidi Fatih! Kaç çocuk Kur'an biliyor acaba şu Fatih'te? Ki Fatih bu işlerin nesi diye biliniyor? Merkezi diye biliniyor. Yazıklar olsun bize. Dünyacı olmuş bir milletiz. Varsa dünya, yoksa dünya. Dünyamıza dokunmayan bin yaşasın. Dinimizi de değiştirseler baki kalsınlar. Bir de bidat ehline dua edenler, destek verenler. Ne milletsiniz be! Ben de içinizde olmak üzere. Yani bu ne büyük bir şey ya. Tabii 250 milyon Müslüman var Hindistan'da sırf. Daha da çoktu da bu Hindular kese kese Müslümanların saçını azaltlar. Yoksa şimdi 1 milyara yakının çoğu Müslümandı yani de çok katliam yaptılar. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bereketi, Muhyiddin Çeşti Hazretleri'nin bereketleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti, oraya git diye, dergah aç. Şimdi onu anlatıyor. Kral orada bir su bile vermemiş, gölden istifade imkan vermemiş o zaman Muhyiddin Çeşti Hazretleri'ne gittiğinde. Demiş yani bari izin versin, bir bardak su çekelim ya. Olsun demiş ya, bir bardaktan göl mü boşalır? Bir bardağı diyor, çekti diyor, göl kurudu diyor. Anası da demiş ki ya da hanımı demiş, bu adam mukaddes adamlardan herhalde, bundan müsaade, özür dile başımıza gelecek var demiş, bizi batırma demiş, oğlum demiş. Gavur da olsa akıllı kadınlar var. Ondan sonra o da ondan özür dilemiş, bilmem ne bilmem ne. Göl hala o göl duruyor diyor yani. E tabii. Baksa üç tane hükümdar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şeye gitmişler. İslam'a tam Melibar'dan, o Hindistan'ın dibinden, dünyanın dibinden Müslüman olmaya gitmişler. Üçü de Müslüman olmuş, sahabeden olmuşlar. Bir tanesi gelirken Umman'da vefat etmiş, kabri orada belliymiş. Yetişememiş memleketin. Sahabe döneminde Muhire bin Şuber radıyallahu anh döneminde orada gitmiş, davet tebliğler var. Adamlarda fayda olmuş. Bu Anadolu'da dolu sahabe var. Burada Ebu Ayyub el-Ensari var. Ebu Şeybet el-Hudri var. Şu İslam'da dünya kadar tabi'in var. Surların dipleri binlerce sahabe tabi'inle dolu diyorlar. Kayıtları tam belli olmamakla beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en evvel burayı, buranın fethine işaret etmiş. Bütün sahabe buraya sevk olmuş gelmişler. Bu Anadolu böyle sahabe dolu. Nereye gidiyorsun sahabe ulema evliya dolu? Niye bu memlekette namaz oranı bu kadar düşük ya? Niye bu memlekette 5 yaşına kadar her çocuk Kur'an'ı bilmiyor ya? Niye? Şimdi anaokulunda 5 yaşına indiriyorlarmış. Mecbur edeceklermiş. Anaokulunda Kur'an'ı öğretecek misin? Yok, 5 yaşında bırak da çocuğuna millet Kur'an öğretsin. 5 yaşında alırsan bunu, gelirsen 20 yaşına kadar 12 sene, oradan da eklendim bilmem 14-16 sene. Bunlar ne zaman hafız olacak? Bunlar ne zaman Kur'an öğrenecek? Bunlar ne zaman medreseden din öğrenecek? Gitsin İmam Hatip'e. Gitsin İmam Hatip'e de orada da var Mustafa İslamoğlu'nun adamları. Şimdi bir müdürden bahsettiler. Hatta işte halk şikayet etmiş. Tamamen Şia şeyini, politikasını işleten efendim kesinlikle bir adam müdür olmuş. Özellikle de o okulu istiyor ki Ehl-i Sünnet çoluk çocuğunu bozayım diye yani. Şimdi bu böyle tehlikeler de var. Bunları her şeyini tabii mümkün mertebe kontrol edilmeye çalışılıyordur belki ama nasıl yapacağız yani? Çoluk çocuğumuza Kur'an öğretemeyeceğiz haldeyiz. 7000 medrese. Bir medresede var 20.000 talebe, 30.000 talebe. Burada Yavuz Selim Camii dolduğu zaman 1000 kişiyle izdiham var diyoruz ya. Bizde icazet alıyor 200 kişi. 200 kişinin toplamasıyla, çarpmasıyla, geleni gideniyle cami doluyor. Olsun 3.000 kişi, izdiham var diyoruz. Adam icazet alan 35.000 kişi. Maşallah. La kuvvete illa billah. Allahümme barik fihim ve aleyhim ve la tadurrum ebeden ma'am. Ne güzel ehl-i sünnet adamlar Hindistan'da. Çok sevindim yani. Şimdi beni çağırıyorlar da dedim benden bir fayda olmaz size dedim. Bir fayda yok, mafi fayda dedim yani. Ne yapacaksınız beni ben? Zaten zor 6 saat, 8 saat aktarma bindirsi bindir. Ben hasta adamım, şuyum, buyum. Bilmiyorum yani. Güzel Ezher'den mezun, güzel alim olmuş. Babası da kendisi Ezher'den mezun. Efendim Abdurrahim Hoca Efendi. Arapça konuşuyoruz tabii biz. Ben Hinduca bilmem şeyini, Hint lisanı bilmem yani. O da Türkçe bilmez. Çocuğunu getirmiş burada Türkçe bilsin diye. Allah muvaffak eylesin çocuğunda. Ama bu Arapça ortak dilimiz. Arapçayı bildiğin zaman herkesten anlaşıyoruz elhamdülillah. Öyle değil mi? Ben İngilizce bilsem ne fayda olacaktı? Gittik Fransa'ya. Hanımla kaldık yolda. Taksi yok, bir şey yok. Gideceğiz bir otele, nerede bilmiyoruz. Bindik bir taksiye, faslı çıktı. Arapça güzel, anlaştık ettik. Hanım dedim, İngilizce bilsem yine yaramayacaktı. Çünkü bu adam İngilizce bilmiyor dedim. Bu Arapça öyle bir devlettir, öyle bir nimettir ki Avrupa'da da söker, Asya'da da söker. Kur'an dili bu, Kur'an dili. Onun için ne yettim? Bu Arapça ilmini tercih ettim. Yani 11-12 yaşlarımda son karar. Babam aldı karşısına beni. Dedi oğlum karar ver. Ya medrese ya okul. Annem de mübarek tabii okul ister. Kadınlar çok diplomacıdır. Yani onlar diplomayı çok severler. Öyle bir huylar var hepsinin. Ondan sonra ne yaptı? Onu da kandırdık ettik yani bir şeylerle ama kadıncağız çok üzüldü falan. Yani tabii ki din okuma demiyor da illa istiyor diploman da olsun falan. Ya neyse. Dedim ben bu tarafı seçiyorum. Gittim Rize'ye işte oğlum. Ondan evvel de tabii İsmaila'da bayağı okumuştum etmiştim ama bir yol ayrımına geldiğin zaman önüne göre hareket edeceksin. Babamın bana en büyük karı ne oldu? En büyük karı beni özgür irademe tabi bıraktı. Ne istiyorsan onu yap dedi. Bana orada o desteği vermesi şimdi bütün onu kazandıran odur. Ne kadar hayrat hasanat, baba olmak hasebiyle sevabı ortaktır. Bir şey kazanıyorsak biz yani. Çünkü neden? Ama yol verdi. O sonra tabii destek de verdi, kitaplarımızı aldı, okuttu bize. O maddi şeyini söylemiyorum. Ama Sen seçimini yap dedi. Biz de 12 yaşında seçim yapacak durumdaydık. Şimdi ben 17 yaşındaki çocuğuma bir şey desem, ne diyorsun diyor ya. 30 yaşına gelmiş çocuğum. 30 yaşında, ya abi ne yapacaksın ya? Adını koy, ne iş yapacaksın ya? Ne bileyim ki diyor, ne iş olsa yaparız abi diyor. Ama hiçbir işte yaptığı yok yani. Ya kardeşim, eskiden 12 yaşında bir seviye vardı. Yani bir 12 yaşında bir tercih yapıyorduk ya. Yaptık ya biz bunları. Şimdi ne oldu ben anlamadım ya. 30-40 falan, zaten 17 yaşında falan buru vermeye başladılar herhalde. Ne bileyim ya, 30'dan evvel evlenmeme, 35'te evleniyorlar falan. Çoğu torun görmeden gidecek yani. Durum bu. Yani nesli mahvettiler ya. İnternetlerle, filmlerle, dizilerle, şu mekteplerin yanlış yayınlarıyla doğru bilgi versen, okutsun millet herkes çoluğun çocuğunu. Yalanları çıkarırsanız derdi Efendi Hazretleri, ben buna karşı değilim. Yalanları çıkarın derdi. Darwin teorileri, bilmem neleri, şeriat düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı, ecdat düşmanlığı, kafirleri sevdirmek, kıymetli ecdadımıza hain dedirtmek, ne milleti ne ettiler yani? Hala da eğitim sistemi düzelmiş değil. Zaten en başarısız olunan nokta Müslümanlar açısından eğitim mi? Hiç başarılı değiliz. Hiç başarılı değiliz. Ama adamları şu haberlerini aldım, sevindim. Hindistan'da bizim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, ümmetimiz. Ve inna zî ümmetukum ümmeten vâhide ve ene rabbukum fe'budûn. Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Rabbiniz de tek Allah benim diyor. Ancak bana ibadet ediniz. Hindistan'da bizim, Pakistan'da bizim, Yemen'de bizim, Doğu Türkistan'da bizim. Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir Allah buyuruyor. Bitti. Onun için oradaki çocuğun da okuması beni sevindirdi. 10 milyonun namaz terk eden yok diyor ya. Bir vilayette, eyalette ya. Maşallah la kuvvete illa billah. Şimdi bu neden oluyor biraz da biliyor musun? Hindular çok büyük yavurluklar, baskılar yapınca Müslümanlar aslına rücu ediyor, kendine sahip çıkıyor. Bizim Türkiye'de niye bu namaz oranı düşük, niye bu içki kumar oranı fazla, niye her yol var falan, bu ilahiyat böyle ayağa kalkmış inkarda falan seni. Herkes Müslüman, sorun orada. Herkes Müslüman. Ben şimdi Almanya'da, Avrupa'da senelerce gittim yani, 10 sene, 15 sene bir süreçte her hafta sonu gittiğim dönemler oldu, sohbetleriz. Yani evlerinde kalırdık cemaatlarımızın, biz otelde hiç kalmadım ben Avrupa'da, bu kadar gittim geldim belki de. 100 kereden fazla gitmişim sohbetlerde. Efendim, hemen ezan vakti gelir, hemen kalkar ezan okur. Çünkü neden? Cami yok, ezan sesi yok, onun için namazı ezansız kılmazlar. Bizim Müslüman cemaatlarımızdan bahsediyorum yani. O zaman tabii Milli Görüş'te çok arkadaşlar vardı vesaire. Onlar dernekleşmişti, teşkilatlaşmıştılar. Tabii ki cami kuruyorlar, dernek kuruyorlar. Ne yapacak adam kendine? Ama evlerinde oluyorsa sabah namazına falan gidiyoruz, uzak mesafeler birbirine. Efendim, orada ama şey, sohbete geliyor mesela. Nereden geldiniz diyorum, yakın diyor. Kaç kilometre? 700 kilometre diyor. Tabii Avrupa'da öyle. Yani Viyana'dan kalkıyor, Frankfurt'a geliyor. 800-900 kilometre. Frankfurt'tan sohbete geliyor, Viyana'ya geliyordu mesela adam. Biz de gece oradan biniyorduk arabaya, sabaha kadar buraya geliyorduk. Efendim, millet böyle bir aşk var, bir şef vardı. Tabii şimdi her yer bozuldu da. Mesele, komşun gavur olunca, camide yok olmayınca, ezan sesi zaten camilerin içinde okunuyordu, dışarıdan minare ezan olmayınca, herkes ezanını nerede okuyordu? Evinde okuyordu. Şimdi Türkiye'de bu kadar Müslüman namaz kılarız evlerde, çoğu da cemaatsız kılarız, Allah muhafaza. Kıldığımızda şurada burada bir tane ezan okumaz, nasıl olsa cami okudu diye. Halbuki kıldığın yerde senin okuman sünnet mesela. Bu sünneti terk etmemen lazım. Ama herkes Müslüman, her yer cami, her yerde ezan geliyor. Bize de bu sorun teşkil etti. Nasıl olsa hiç herkes Müslüman. Ya herkes Müslümanı mı kaldı kardeşim? Adam Kur'an inkar ediyor, Allah inkar ediyor herkesi. Nerede? Müslümanım diyenlerin çoğunda hak mezhep mi kaldı, ehl-i sünnet mi kaldı? Şu vaziyete baksana. Adam ne diyordu? Niye ehl-i sünnet kuruyorsunuz dedi ya. Niye dedi ehl-i sünnet dernekleri kuruyorsunuz? İfamlar mifamlar İhsan Hoca'ya falan çatarken. Niye ehl-i sünnet diye kendinize isim takıyorsunuz dedi falan, değil mi? Niye dediler yani böyle diyorsun? Herkes ehl-i sünnet dedi 200 senedir. O da kültürüne bak yani. 200 senedir halbuki ehl-i sünnet bozulmuş. Ondan evvelki 900 senedir ehl-i sünnet demesi lazım Osman Selçuklu'ya da. Onu bile kültür işte 200 senedir dedi. Niye ehli sünnet diyorsunuz kendinize ya? Herkes ehli sünnet. E durum bu. Sıkıntı bu. Nurcular o zaman hep giderlerdi. Demirel'i ziyaret ederler. Çok sene onu desteklediler. Sonra pişman oldular. 28 Şubat'ı görünce anladılar. O zamana kadar hep ona destek olurlardı. Ziyarete giderlerdi falan. O da şimdi kim gelirse ona göre kütüphaneyi düzenlerdi. Onlar gelirse Risale-i Nurları dizer. Öbürü gelirse öbürünü falan. Neyse şimdi. Derlerdi ki, ya işte efendim bizden de bir aday olsa şudur budur, ehil ise şudur budur. E sizin adayınız benim derdi. Adaya lüzum var mı yani? Herkes Müslüman. Herkes ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet derneği kurma lüzum var mı yani? Cübbeli niye böyle ehl-i sünnet diye bağırıyor? Herkes ehl-i sünnet. Ha, herkes ehl-i sünnet. Kaderi inkar, amenti inkar, hadisleri inkar, mezhepleri inkar. Herkes ehl-i sünnet olmuş ya. E konuşanlardan niye biz ehl-i sünnet alameti duymuyoruz hiçbir televizyonda? Nasıl duymuyoruz ya? Bu ilahiyatlar ne zaman bu hale gelmiş de bizim haberimiz olmamış yani? Kadere inanan hemen hemen kalmadı ya. O zaman biz marufu emredeceksek ehl-i sünnet itikadına bu milleti yeniden rücu ettirmek. Millet genel manada ehl-i sünnet, onu kabul ediyorum. Ama ehl-i sünnetin hassasiyetlerini bilecek ilme sahip olmadıklarından öbürü de ilahiyatta hoca altında profesör doçent yazınca bu da bir görüş deyip kapılma tehlikesini yaşıyoruz şu an. Yaşıyoruz, çok büyük bir tehlike yaşıyoruz. Yakında bu zemini kaydırırlar. Ama bir cemaat kıyamete kadar var kalacak. Ama Allah kimseye muhtaç değil. Siz bozarsanız işi diyor, Hindistan'da yetiştiririm. Oradan bozsalar Pakistan'da yetiştiririm. Oradan bozsalar Avrupa'nın göbeğinde yetiştiririm. Siz bozarsanız Araplar, Türk Farslara nasip ederim. Farslar siz bozarsanız Türklere nasip ederim sancaktarlığı. O öyle olmadı mı? Öyle oldu tarihteki süreç. Türklere siz bozarsanız ben dünyanın gavurunu da Müslüman ederim Allah buyuruyor. Öyle Amerikalı, öyle İngiliz, öyle Alman adam var senden benden takva. Senden benden şuurlu. İtalya'da öyle Müslümanlar var, müttehidiler var İspanya'da. Sen ben hiç takva değilim onların yanında yani. Hanımlarının burnu gözükmüyor. Böyle insanlar yaratırım Allah buyuruyor. Fen yekfur biha haula. Fakat vekkelna biha kavmen. Leysu biha bi kafirin. Habibim üzülme diyor. Senin kavmi kabilen, senin akraban, yakınlarından bile bu Kur'an'a, bu dine küfreden, inkar edenler varsa bu din zayi olacak değil. Biz öyle kavimleri bu Kur'an'ı, İslam'ı muhafazaya görevlendirdik ki onlar onu inkar etmeyecekler diyor. İşte ondan sonra Ensar geldi. Medine'de İslam devleti düzeni kuruldu. Oradan bütün dünyaya İslam yayıldı. Uçakla 6 saatte gidiyorsun Semerkant'e, Bukhara'ya. Semerkant'te Hazreti Abbas'ın oğlu var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son defnedip, eli en son deyip de kabrin şerifinden çıkan Kuthem İbni Abbas radıyallahu teala. Peltekseyle, Kuthem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinden biri de Kuthem. Onun için babası Abdullah'ın künyelerinden biri Ebu Kuthem. Kuthem hayırları kendinde cem eden manasına geliyor mesela. Ta oraya gitmiş. Tataristan'da sahabe var. Buzullara yaklaşmış, dünyanın ucunda bu sahabe var. Hindistan o dibinde, o adalarda sahabe var, okyanuslarda sahabe var. Bunlar vazifelerini yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Kabullen nur eylesin. Yüksek dereceleri ihsan eylesin. Şefaatlerine bizlerine aile eylesin. Amin. Ondan sonra tabi'in, tebe'i tabi'in, etba'i tebe'i tabi'in. Böyle, böyle, böyle bize kadar gel. Çok garip zamanda bulunuyoruz. Ama bizim zamanımızda hepten unutulup terk edilmesin. İnşallah. Yani biz bu dine muhtacız. Yeniden Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete dönersek Allah bize yeniden aziz eder. Yeniden bize yardım eder. Yeniden bizim maddi manevi destekler kalkındırır. Yok bu şekilde İslam'a, Müslüman'a, ehl-i sünnete hor bakarsak bunun sonu iyi değil. Maddi manevi çöküntüler birbirini takip eder ve etmektedir. Bunları devamlı ikaz ediyoruz ve izah ediyoruz. Anlayan ki. Onun için yani Lübnan müftüsü de gelmişti. Biz de şey yapamadık işte, görüşemedik şimdi. Onda, yarın da onu ziyarete gideceğim. Lübnan Seyitler Cemiyeti Başkanı. Şeyh Cemil Efendi, Allame-i Cihan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hüseyin Efendi'nin torunu, bütün ehl-i sünnet müdafaalarım, cadeleler, İbn-i Teymiye'nin aleyhine reddiyeler, Allah 100, 120 kitap yazmış. 120 kitap böyle çuvallarla kitaplarını yine getirdiler.

0: Olay oldu, suyu bulandırdılar. Bundan dolayı korkuyoruz. Bu bizim milletimiz, ümmetimiz için, kendi iç bünyemiz, Türkiye dahili için çok endişe taşıyoruz yani. Ve bu endişeyi bugün taşımazsak yarın hiç çözemeyeceğiz. Çünkü biz bu ilahiyatları 40 senedir takip etmedik. Son İhsan Sen Hoca bunların içinden çıktığı için, Hüseyin Avni Hoca bunların içinden çıktığı için biz medreseliyiz, hiç okul kapısından girmedik. Bunlar oradan gelince orada tehlikeleri gördüler. Bu milletin evladını uyarmaya başladılar. Sifil Hoca ona keza, bunlar tabii akademisyen şeyinden gelmişler. Ama oradaki tehlikeyi içindeki görebilir yani. Biz dışarıdan bu kadar tehlike göremedik. Bunlar eskiden bu televizyonlar yoktu, bu kanallara bunlar çıkmıyorlardı. Bunların kaderi inkar ettikleri şu bu, biz böyle bir şeyler hiç duymadık yani. Allah'ım işleri ehline iade eylesin.
1: Amin.
0: Emanetleri ehline teslim etmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Bize de ehliyet ve liyakat ön şartı arayıp, maddi manevi konularda ehliyeti, liyakatı esas alma şuurunu ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Başımızdaki yöneticilere de Allah Teala din işlerini, diyanet işlerini, ümmetin itikat meselelerini, fıkıh meselelerini efendim yönetmekte kimler ehil ve layık ve ehl-i sünnet ise onları vazifelere getirmelerini nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Ve bu usta onları irşad eylesin, muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Biz kimseye düşman değiliz. Kimseyi tahrip etmek derdinde değiliz. İslah peşindeyiz. Ama uyarmadığın zaman hiç haberleri yok. Hiç haberleri yok. Bak iki hafta burada dedik. Kendiniz çalın, kendiniz oynayın dedim, değil mi? Bu sefer dediler yok, bir de gel sen çal dediler. E şimdi kardeşim, ben kendimi oraya çıkartmaya uğraşıyor muyum? Hiç de derdim yok. Yani ısrar da ettiler, kaç kere de telefon ettiler demiş. Ama şimdi tabii bir emri bil maruf vesilesidir. Böyle durumda da Efendi Hazretleri çık Allah'a sığın çık derdi. Dolayısıyla yani şimdi o fırsatta da iki kelime bir şey anlatmak faydalıdır. Değişik çevrelere ulaşmak için. Yoksa benim ne vaktim var ne sağlığım müsaittir. Ama bir millet, bir kişinin imanını düzeltsem, itikadındaki bozukluğu tahsiye etsem, bu bana da size de yeter ya. Buna hepimiz sebep olacağız inşallah. فَيَسْأَلُهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ Buraya kadar geldik. Geriyi yine anlatmaya kalkarsam, özeti 45 dakika sürer. Özet yapmıyoruz. Cem edeceğiz. Öyle mi? Sizce nasıl? Yok, siz nasıl uygun görüyorsanız demeyin şimdi. Bana gaz vermeyin. Geriye hiç girme hoca efendi. İleriye devam derseniz mantıklı konuşmuş olursunuz. Evet. Kur'an ehli gece teheccüdlerde sesli kıraat yapan, namaz kılan, sesli okuyan, evi mamur olan, gökten nur saçan, meleklerin nurunu takip ettiği bir kulun, salih bir kulun, Kur'an ehli, teheccüd ehli bir kulun vefatını anlatıyor hadis-i şerif. Geldiğimiz noktada bu kişinin kabre indiğini, kabirde Münker Nekir'in sualine karşı Kur'an'ın ona enis ve yoldaş olduğunu beyan etmişti. Son nokta bu. Hatta Kur'an ona bu Münker Nekir'in suali de mecbur yani bunlar da emir kulu. Bundan panik yapma. Bunlar sualini sorsun. Cevabını verirsin zaten Allah'ın izniyle sen Kur'an'ı ehlisin. Bu Münker Nekir sualinde de bir gam, keder, bir sıkıntı, panik olabilir tabii. Bundan sonra sana leysa aleyke ba'de mes'eleti münkerin ve nekir min gammin ve la hemmin ve la hazenin Münker Nekir sualinden sonra sana ne gam var, ne hem var, ne hüzün var, ne keder var. Daha ebedi rahat edeceksin. Ya bir insan kabre girdiği ilk anda, daha ilk gecesi bile olmamış tabii, gündüz gömdülerse ayrı dava, efendim, ilk anda bu müjdeyi alırsa, bak, ahirette hesap oldu mu da? Olmadı. Hesaptan evvel bu müjdeyi Kur'an veriyor mu ona? Veriyor. Bu kadar hadis sahih, Müsned-i Bezzar'da geç. Sana hiçbir üzüntü yok garantisini almak kadar büyük mutluluk ne olabilir? Şu dünyada bir dakika seviniyoruz, 10 dakika üzülüyoruz. Bir gün seviniyoruz, 10 gün üzülüyoruz. Sevinç ve üzüntü müddetlerimizi toplasak, hepimizde, ekseriyetimizde üzüntü süresi ağır basacak. Devamlı dert, devamlı keder. Ölenin, kalanın, hasta olanın, geçim darlığın, borcun, alacağın, sağlığın, çoluğun, çocuğun, hastalığı, hep dert, hep dert. Bir de itikadımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Bir de iman

0: ölme tehlikesi var, bir de sapıtma tehlikesi var falan filan, onu hiç sorma. Hepten adamın uykusunu kaçırıyor. Sonumuz ne olacak ya Rabbi, bu kadar Müslüman sapıtmış diye görünce insan şaşırıyor. Yani Kur'an ehli ilim yapmış, kabir azabını sualini inkar ediyor. Bu bize ne telkin ediyor? Aman korkun, hidayet Allah'tandır, ilminize bilminize güvenmeyin. Bak bu kadar okumuşlar, hidayetten uzaklaşmışlar. Bunu gösteriyor. Bu kadar gam ve keder içinde. Ama kabre bir yattığımız zaman, Münker Nekir'in suali de daha başlamamış ama Kur'an garanti veriyor. Ey Kur'an ehli, gece namazı kılan adam! Uykusundan feragat, fedakarlık edip Kur'an'la meşgul olan Kur'an ehli kişi. Bu sualde de biraz sıkıntı, hani acaba yani ne soracaklar, cevap verebilecek miyim? Belki bir telaş edeceksin. Bundan sonra, sonsuza kadar. Ondan sonrası ne? Mahşer et. Mahşerde de var sıkıntı şu bu. Ama şimdiden garanti veriyorlar. Kabirden geçen ilk durak ölüm, ondan sonra kabir. Kabirde sualine cevabına muktedir olanın ondan sonra hep daha rahat, daha rahat, daha rahat olacak. Ölürken Allah'ın azabıyla tehdit edilip kabirde Münker Nekir sualine cevap veremesen, zaten ondan sonra daha kötü, daha kötü, daha kötü, sonu cehennem olacak. Bu baştan mesajı alacaksın. Allah Teala Azrail Aleyhisselam'ı bize ehsen surette irsali. Bizi korkutmadan gelsin. Kelime-i şehadet okumamıza müsaade etsin. Amin. Bize zikir fırsatı versin. Bizi teselli etsin bizi. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Azrail Aleyhisselam'a da biraz birkaç salavat okuyun ya. İşimiz düşecek ona. Birkaç salavat okuyun. Allah'ım salli ala seyyidina Cibriyle ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve alel melâiketi aleyhisselam. Böyle kısa bir şey yazayım mı size? Nerede var? Tamam, benzeri varsa. Cuma'da olan var bir ama Azrail Aleyhisselam'da var mı? Varsa bana söyle sayfası. Ben de bu kadar kitap yazınca hepsini tabii hata demiyorum. Ama yani geçen Antep'te bir esnaf geldi. Dedi ki ben şu salavattan çok istifade ettim. Ayet-el Kürsü peşine şu salavat ama hangi kitapta deme. Dedi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesine giriyor. Rüyada gördüm. Hakikaten dedi alnıma dayadı, alnın dedi bütün nur akıttı içime de. Dedim sana maşallah. Bu kadar yazıyorum da efendim benim durumuma bak hele ya. Adam geldi, sakalı da yok. Yani biz de zannediyoruz ki böyle bir tutam sakal falan olunca rüyaları çok güzel falan. Ama adam hakikaten zikrinde, ibadetindeymiş. Ailesinde de biraz sıkıntıları varmış, birazmış. Yani tıraş tam olmuyor ama böyle az bir şey bırakmış. Ama bir rüya anlattı. Bu salavatla dedi, ben dedi, denenmiş dedi bu. Dedim sana maşallah. Benim yazdığım hepsi kaynaklı, hepsi doğru da işte. Tesir Allah'tan Celle Celle. İtikat etmek lazım yani. Onu da bulalım. O salavat yok, 27 makbul duada değil o. Salavat başka. Tefriciye'de mi? Tefriciye kitabında. Ben de öyle hatırladım da tabii tam sayfasını şimdi bilmiyorum. Tefriciye'de olabilir. En son onu yazdım salavatla ilgili olarak. Şimdi sana bundan sonra gam yok, hüzün yok. Bu müjdeyi melaikeden aldığın zaman, yani tabii ki mahşerde illa insan yine panik olur ama bilir ki sonum iyidir. Bilir ki gidişatım cennetedir inşallah. Ya bunu kabirde almak mesele. Derken feyeselû suale başlar münkerû ve nekirû. Münker nekir sualini sorar. Bu kişi de cevaplarını verir Allah'ın izniyle. Niye veremezsin? Gece Kur'an okuyan adam cevabını veremez oğlum. Münafık değilse. Ve yas'adâni. Münker nekir derler ki hadi Allah'a emanet. Biz vazifemizi bitirdik, biz gidiyoruz. Onlar yükselirler. Nereye? Münker Nekir. Gökten geliyorlar. Melekler gökten iniyorlar. Vazifesini ifa ediyorlar. Göğe geri çıkıyorlar. Göğe çıkarlar. Ve ebkâhı vel Kur'an. O kişiyle Kur'an baş başa kalır. Kabirde enis ve yoldaş duası ne kadar önemli biliyor musun? Hani eski hocaların kitaplarında, eski Osmanlı musaflerinin sonlarındaki hatim dualarında ama velâ udvâne illâ ale zâlimin diye başında o da vardır hep. Mesela orada bu dua çok geçer. Çok da önemli bir dua. Hatim dualarına özel bir risale hazırlıyorum. Gerçi şey de sanki bir Kur'an dualarının sonunda bir hatim duası var ama İbn-i Ferhun'un o. Rahimeullah. Allahümme cealil Kur'ane lena fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve alel sıratı nura ve ilel cenneti rafika ve minen nari sitran ve hicaba ve ilel hayrati külliha delilen ve imama. Bu kadar hatırımda kalan. Nasıl bir dua değil mi? Çok güzel. Ya Rabbi Kur'an'ı bize dünyada yakın eyle. Amin. Kabirde eniş ve yoldaş eyle. Amin. Kıyamette şefaatçi eyle. Amin. Sırat üzerinde nur eyle. Amin. Cehenneme karşı perde ve hicab eyle. Amin. Cennete giderken yolda refik eyle. Amin. Bütün hayırlara karşı delil, rehber ve imam eyle. Amin. Amin. Çok güzel dua. Yani Kur'an okunduktan sonra da böyle kısa bir duada yapmak. Bak kabirde enis eyle diyor. Anladın mı? Bu hadis-i şeriflerden çıktı bu dua. Çünkü ne diyor? Kur'an'la o kişi baş başa kalıyor. Anan gitti, baban gitti, kızın gitti, oğlun gitti, sevdiklerin gitti. Kimseden şefaat yok. Kur'an şefaati baki. Vebkahve vel Kur'an feyekul. Kur'an ona der ki. Şimdi Hayrettin Karaman diyecek ki aman sen böyle deme. Kamera koyacaklar, böyle bir şey, yumuşak yatak falan bahsediyorsun. Efendim, yaygıdan, sergiden bahsediyorsun. Ben de düşünüyorum ya, ben bir antika bir adamım zaten de. Düşünürüm böyle bir değişik değişik yani. Gaybi şahide kıyas, etmeyeceksin dedik geçen hafta. Kendin ne diyorsun? Ahmet diyorum kendime. Ondan sonra. Veriyorlar işte şeyi, efendim, narkozu. Gidiyorsun, kaç tane ameliyat oldu. Bir şeyden haberin var mı? Yok. Doğru Müslüman olursan. Bir anda gözünü açarsın, mahşerdesin. Hani narkozdan tatlı bir rüya gibi uyanırsın ameliyattan. Ama sen şimdi bozuk adam olursan seni hortlatırlar yani. Hop hop hoplatırlar yani. O zaman da rahatsız olursun tabii, kabir azabı dediğim var. Ama öbür türlü bir istirahat, yeni damat gibi diyor. Nem nevmetel aruz, yeni damat gibi zifaf olmuş. Tatlı bir yorgunluk, mutlu bir uyku, çeken gibi uyu diyor melekler. Bir yatıyorsun, gözünü açtın, cennet inşallah. Tabii ki mahşer var, mahşere kolay atlatılmaz ama kimine de mahşer de iki rekat namaz kadar gelecek kardeş. Adam ol! Leuferrişenneke firâşen leyyine. Dur diyecek, dur. Sen gece teheccüd kıldın, Kur'an okudun, hep zikir yaptın ya. Ben sana yumuşak bir yatak döşeyim altına diyor. Kur'an diyor. Kabri açsan o yatağı görüyor musun? İşte kamera çekse görmüyor. Ne yapacağız şimdi? Yeni Şafak yazarına söyleyin. Bu yatak yorgan, bu cübbeli işi abarttı. Bayağı bir teşkilat kurdu mezara değin. Son sistem. Ne diyorlar ona işte? Yani özel oda yapıyorlar ya lokantalarda, şurada burada bilmem nerede. VIP yani. VIP var. Ama kamera memera yok. Sana diyor yumuşak bir yatak döşeyim. Ve le udessiranneke disaran. Sana bir disar, üzerine bir efendim yaygı, ondan sonra battaniye gibi altına bir yatak, yumuşak yatak döşeyim. Üstüne de bir battaniye gibi bir şal, ne diyorsun sonra efendim, pike. Disaran hasenen cemilen diyor. Kur'an diyor bunu. Allah'ım bize işittir bu kelamları ya.
1: Amin.
0: Yakında öleceğiz. Duyanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Sana güzel, makbul, muteber bir battaniye üzerine diyor. Örteceğim. Dur diyor, rahat ol. Cezaenleke bima. O şeylere mükafat olarak ki. Sana bir karşılık vereceğim diyor ben. Neden? Esherte leyleke. Geceni uykusuz terk ettin. Geceleri niye uykusuz kaldın? Birkaç sayfa Kur'an okuyayım diye. Birkaç rekat teheccüd kılayım, fazla kılayım, edeyim, okuyayım derken uyku bozuluyor. Yani insan gece kalk, uykunun arasında yani abdest al, uykun kaçıyor, bir daha bazısı uyuyamaz. Uykun bir açıldı mı benim? Yani bir saat bile uyusam bu sonra bir açıldı mı daha uyuyamıyorum. Yani epey zaman geçmesi lazım, yorulacağım bir daha 10 saat ki uyuyacağım. Şimdi uykusuzluk yani sen ne olacak yarım saat kıldın. Yarım saat kıldın ama bunun kalktığın zaman İnsanın uyku düzeni bozuluyor, bir daha uykuya geçene kadar rahatsız oluyor. Çoğu insan rahatsız olur. Uyku arasında bölmek çok insanı rahatsız ediyor. Teheccüd acayip bir şey. Ha, sabah namazına yakın şey edip de artık bir daha uyumayıp namazı bekliyor insanların ekserisi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet öyle yapmıyordu mesela. Ekseriyetle gecenin üçte biri gece kalkar, bir daha yatar, bir daha kalkar, bir daha yatar. Böyle az uyur ama sallallahu aleyhi ve sellem de uykusu abdesti de bozmuyor. Ama o çok zor. Öyle zor ki gecede iki kere, üç kere kalk, kıl, yat, abdest. Bir de her seferinde abdesti muazzam, muntazam alıyor. İşte efendim biliyoruz, onun abdesti, onun namazı. Oo, sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim yapacağımız iş mi? Biz yarı uykulu teheccüd kılarız ya. Gözümüzü açmadan bir daha yatarız ya. Böyle de şeyler yaparız biz yani. Gecelerini uykusuz bıraktın. Ve ansabte neharake, gündüzlerinde kendini yorgun bıraktın. Kur'an'a devam, zikre devam, beş vakit namaza devam, cemaata devam. Bunlar vazifelerdir, devam isteyen işlerdir, nefse ağır gelen işlerdir. Sen bunları yaptın ya diyor, ben de sana bir mükafat yapacağım Kur'an olarak diyor. Dur diyor. Kale, ravi işte söylüyor, hadis-i şerifi devam ediyor. Muaz ibn-i Cebel duydu bunu. Kimden? Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Fes'adül Kur'an ile sema. Hemen Kur'an göğe çıkar. Kur'an güzel bir nurani bir surette gelmiş, şekilleniyor. Aynı böyle bir nurani surette, şekile müşekkel vaziyette görüntüsü var. Öyle sayfalar halinde gelmiyor. Yani sizin evdeki Kur'an gelmiyor. Ya o nurani bir varlık olarak Kur'an'ın manevi, ruhani hakikati geliyor. Mevla ona nurani bir şekil vermiş. Öyle bir güzelliği var, öyle bir kokusu var, öyle bir tatlılığı var. Yani bırakmak ayrılmak istemezsin, hep burada kalalım dersin. Hiç kabirde sen onunla beraber olunca sıkılır mısın ya? Öyle bir nurani bir suretle sıkılır mısın? Sen bazen bir rüya görüyorsun, ayrılmak istemiyorsun yani. En ufak bir ruhani feyiz aldığın bir rüyadan, ay bitmeseydi. فَيَسْعَدُ الْقُرْنَا اَلَّا سَمَا اَسْرَى مِنَطَّرِ Şu gözün ne yaptın şimdi? Saniye sürmedi. Göz açıp kapamadan Kur'an semaya yükselir. E semada çok itibar var, Allah'ın kelamı ya. Meleklerden üstün. Melekler mahluk, Kur'an mahluk değil. فَيَسْعَلُ اللّٰهَ ذَٰلِكَ لَهُ Allah Teala'ya müracaat ediyor. Der ki, benim böyle bir emanetim var, adamım var. Bu bana dünyada muazzam baktı, hürmet etti, hizmet etti. Şimdi ben bunları senden talep ediyorum. Bu kişi şimdi mezarda tek başına yattı. Yumrukada toprakların üzerine. Biz buna nasıl ikram edeceğiz? فَيُعْطِيهِ اللّٰهُ ذَٰلِكَ Allah Teala buyuruyor ki, ya sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sana aracı mı lazım? Ne istiyorsan imkan sağla der. Ben sana izin verdim. Allah o müsaadeyi verir ona. فَيَنْزِلُ بِهِ Kur'an-ı Kerim'le beraber o adamın kabrine iner. Daha yeni yattı adam mezara ya. Elfu elfin min mukarrabis semâis sâdise. Altıncı kat semadaki mukarrab melekler. Kur'an-ı Kerim'de geçer mukarrabun. Mukarrab Allah manen en yakın tabaka. Meleklerin de tabakatı var. Mukarrab melek ama her semanın mukarrepleri var. Bak bu yedi demiyor, beş demiyor. Ne buyuruyorsa odur. Altıncı kat sema, Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu makam. Altıncı kat semanın mukarrab melekleriyle beraber Kur'an iniyor. Nereye iniyor? O adamın özel mezarına iniyor. Kaç melek iniyor? 1 milyon. 1000 kere 1000 ne eder? Elfu, elf ne demek Arapçada? 1 milyon. Hani salavatlar okuyorlar ya, elfu elfu salatin ve elfu elfu selamin, işte şeyde de var. Salavat Kübra'da da var, bu kasidelerde de söylüyorlar. 1 milyon mukarrab melek kabre geliyor. 1 milyon melek kabre geldikten sonra karım gelmese ne olur ya? Bizim karı ziyarete gelmiyor. Gelme ya. Ben adam olayım da 1 milyon melek gelsin de bizim hanım gelse ne olur, kızım gelse ne olur? Ne yapacak? Aa, babamız da şeyleydi, böyleydi. İşte bir su dökerse döker ya da su dökene bir kuruş para verirse ondan sonra iki çiçek, iki böcek bitti gitti. Ne faydası var? Gelsinler, ziyaretçi gelmesin demiyoruz. İnşallah bana da gelirsiniz inşallah. Bayağı bir gelirsiniz yani. Neyse bana gelenlere bir dua ederim, gelirsiniz yani. Feci'ul Kur'an. Kur'an ona gelecek. Ve kulu diyecek. Daha hemen göz açıp kapamadan. indi, şeyi çıkarttı, Mevla'dan tahsisat diyelim, tahsisatı çıkarttı, 1 milyon meleği aldı. Melekler aldı, 1 milyon, 2 milyon Allah nedir ya Celle Celaluhu? Şimdi dünyanın gavuruna, yani Allah'ın bir yardımı geldiği anda, Amerika ne, Rusya ne, bilmem ne işte. Biz maneviyatla irtibatı kestik, ruhaniler alemine irtibatı kestik, biz emperyalizme tabi olduk, madde perest olduk, şöhret perest olduk. Biz dünyayı gözümüzde büyüttük, onun için gavurlara zelil duruma düştük yani. Bunun başka bir izahı yok. Bizde maneviyat olsa, bunlar kim ya? Yok işte maneviyat. Ona yamul, buna yamul, herkesten ödümüz kopuyor ya. O ambargo koyuyor, öbür ambara koyuyor. E tabii. Doğru Müslüman olsan sana bunu yapabilir mi? Ecdadımıza yapabildi mi ya? Ve kulu diyor, helistevhaşte. Hemen Kur'an gelecek. Aa, ben bir an ayrılmak zorunda kaldım. Sen diyor, yalnızlık hissettin mi hiç? O meyyite soruyor. Sakın yalnızlık hissetmeyeydin. Maziltü müzfârattüke. Ben senden ayrıldım ya, yanlış anlama. Enkellemtullah tebâreke ve teâlâ. Ben Allah tebâreke ve teâlâ ile konuştum senin için. Onun için gittim. Ben yoksa seni yalnız bırakmam. Hattâ ehraştü leke minü firâşen. Ben Allah'tan sana tahsisat çıkarttım diyor. Ne çıkarttım diyor? Bir döşek çıkarttım. Ve disâran, bir fike, battaniye çıkarttım. Ve misbahen, bir de ışık. Kabrinde nur getirdim. Bu hadis Müsned-i Bezzar'da. En sahih muteber hadis hafızlarında İmam Bezzar. Bütün kitaplarda Bezzar geçer yani. Kaynaklarda. Ve kacciitü gibi, şimdi sana onları getirdim. Fekum, kalk diyor. Bak dikkat et. Kalk diyor. Ölüye diyor. Şimdi buralara dikkat edin. Hadis-i şeriflerde mesela feyuk'idani, Sahih Bukhari'de de var. Münker Nekir onu oturturlar diyor. Dikkat et. Ruhun oturması burada şey değil, oturturlar diyor. Buraları görünenle görünmeyeni kıyas edip kamera koyarsan bunlar görünmüyor dersen, burada Allah'ın Resulü'nün hadislerini inkar etmiş olursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işler manevidir. Ama oturturlarsa tamam oturturlar. Senin onu görmen icap etmiyor, o oturuyor. İlle gözünle görmen her şey icap etmiyor arkadaş ya. Ruhun giriyor çıkıyor, görüyor musun? Uyanırken çıkıyor, görüyor musun? Yanında ölüyor adam, ruh çıktı, görüyor musun? Uyuyan adam birden uyanıyor, ruh girdin, görüyor musun? Ne konuşuyorsun o zaman? Daha şurada yaşadıklarını görmüyorsun ya. Kabiri kıyas yapıyorsun. Kalk diyor. Kalk gidiyor. Hatta tüfri şekel melaike, melekler yatağını serecek diyor. Kalk diyor. Çok önemli. Mesela burada Hilyetül Evliya, duymuş musunuz kitabın adını? Ebu Nuaym el-İsbahani'nin büyük muhaddis, efendim, hadis kitapları arasında tabakat var tabii, 8. tabakata geçer. Ama büyük hadis, ehreceli haddesenalı. Said İbni Cübeyr anlatıyor. Said İbni Cübeyr, duydunuz değil mi? Haccacı zalimin son öldürdüğü tabiinden ne buyurdu? Allah seni benden sonra kimseye musallat etmesin dedi. Ve Haccac da öyle geberdi. Haccaca bedduası tuttu. Said İbni Cübeyr, tabiinin en büyüklerinden yani makamda. Said İbni Cübeyr anlatıyor. Vallahi lezî la ilahe illâhu. Bak kaynak söylüyorum. Ebu Nuaym İsmail'in Hilyetül Evliya'da almış. Ondan sonra efendim İmam Suyuti Büşra'l Keyif Bilika'il Habib isimli eserinde almış. Sayfa 45'te. Benim bu okuduğum yer İmam Nablusi'nin eseridir. Keşfün Nur, sayfa 62'de. Ama Ebu Nuaym'da da ilk kaynağı Ebu Nuaym, büyük muhaddis. Said İbni Cübeyr'e kadar arada haddesenası senedi var. Senetsiz olmaz, böyle kıssadan hisse gibi olmaz. Bunlar kıssaları bile neyle anlatıyorlar? Senetle. Said İbni Cübeyr diyor, قَالَ اَنَا وَاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلٰهُ Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim diyor. Said İbni Cübeyr yemin ediyor. اَدْخَلْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِي لَحْتَهُ Sabit el-Bunani'yi duydunuz mu? Bunları duymanız lazım. Abi biz ne yapalım? Bunlar hakkında küçük küçük risaleler mi çıkartsak ya? Çoluğa çocuğa okusanız böyle. Sabit el-Bunani tabiinin ulularındandır. Evliyanın en büyüklerindendir. Yani tabi tabiin dedi mi sahabe görmüş adamlar. Bunlar çok eski. Hep bunların vefatları 100, 90, 110 öyle hicri. Sabit el-Bunani diyor, lahdine ben indirdim. Ve ma'iye benimle beraber var Hümeydü Davilu. Onu da duymamışsınızdır. Hümeydi Tavil Hazretleri. Hiç duymadığınız isimler. Çünkü bunlar neden? Siz böyle Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai, o artık 400-500'lü şeyleri çok duydunuz. Geriyi çok duymadınız yani. Selef-i Salihindeki veliler, tabii en hayırlı onlar, onlar daha hayırlı. İkinci asır daha hayırlı, üçüncü asır da yani sahabeden sonra ikinci asır, tabi'in, on sonra tebe-i tabi'in. Onlar bütün evliyadan üstün oluyorlar, ilk üç asırdaki evliya. Çünkü hadisle sabit en hayırlı asır üç tane. Hümeyd-i Tavil çok büyük velidir. Hümeyd-i Tavil de yanımdaydı diyor. Allah'a yemin ediyorum diyor. Sabit el-Bünani'yi mezara indirdik diyor. فَلَمَّا سَعْوَيْنَا عَلَيْهِ الْلَبِنْ Kerpiç. Yani şimdi tahta koyuyoruz ya içinde şeyine. Onlar o zaman belki bu kişi yakın tahta konmuyor. Kerpiçle kapatılıyor üzerleri. Yani tuğla gibi örülüyor. Tuğlayı, kerpiçleri bir de derin yapılıyor. Kabri derin yapmak sünnettir. Ama biz de çok derin istemeyiz. Yani şimdi düşünüyoruz 3 metre altına koyarsa falan bir çıkmaya kalksam nasıl çıkarım falan. Ulan nereye çıkıyorsun be? Nefesim kesildi. Ulan nefesim mi kaldı be? Zannediyor hastane burası yani. Aşağıya inmeyelim çok. Kardeşim aşağı indirerini biraz sünnettir. Lahdi derin yaparlar. Ondan sonra efendim tabii hem kurt falan geliyor. Bazı hayvanlar kabri eşenler de oluyor. Evliyaullah'tan bazıları da kurdu boğmuş biliyorsunuz değil mi? Amasya'da bir kabir var. Amasya merkezde. Giderseniz ziyaret edin. İsmi, vasfı çok meşhur bir alim ama adı ne? Kurt Boğan Hazretleri. He? Biliyorum da adını söyle. Ha. Meşhur Akşemseddin Hazretleri'nin babası. Akşemseddin esas Amasya'dan gelmedir yani. Göynük'e sonradan yerleşmiştir. Kabri Göynük'tedir, Göynüklü değildir. Kurt Boğan Hazretleri niye diyorlar ona? Mezarı kurt eşmeye gelmiş, eliyle kurdu boğmuş, mezarın üstünde kurt boğulmuş vaziyette duruyor. Onu Kurt Boğan derler, meşhurdur Amasya'da yani. Şimdi, sen Evliyaullah'ın tasarrufu, bak, onun için yani biraz derinde kazmaları, hayvanların da hemen eşelemesi kolay olmasın diye de derinde sünnetlik var. Üzerine diyor, kerpiçleri düzelttik, kapattık. Sekatat lebinetün, tabii şimdiki gibi beton harme, şey gibi bir şeyler getiriyorlar. Acayip ya, ben onu getirmesinler, vasiyet mi edeyim, ne edeyim. Çok kalın beton getiriyorlar abi. 2-3 parça beton getiriyorlar, mahşere zor kalkarsın yani. Kalkarsın tabii de mahşere patlatırlar da zaten. Yani mübarek, o kadar beton da ne oluyor ya, neyse üstüne de mermer, üstüne bilmem ne, neyse. O zaman tabii kerpiçten yapılıyor, kerpiçten biri bir tuğla düştü diyor. Yani tabii düşerken düşebilir, sağlam yapılmazsa bir tuğla düştü diyor. Kim anlatıyor bunu? Said İbni Cübeyr radıyallahu anh. Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da hadis kaynağında zikrediliyor bu ya. Bir tuğla, bu çok meşhurdur, ben bunu eskiden de bilmiyorum anlatmış mıyım. Bir tuğla düştü diyor. فَاِذَا اَنَ بِهِ يُصَلِّي ف۪ي قَبْرِهِ Daha yeni koyduk biz kabre diyor. Yeni üstünü şey ettik işte 5-10-20 dakika işte üzerini kapatırlar. Birinde ne göreyim diyor, namaz, ayakta namaz kılıyor. Gözümle gördüm diyor. Said İbni Cübeyr, vallahi diye yemin ediyor. Ayakta namaz kılıyor diyor. Şimdi, bu Ebu Nuaym'da diyorsun. Peki Musa Aleyhisselam'ın kabrinde namaz kıldığı Miraç gecesi hangi hadiste geçiyor? Buhari'de geçiyor. Merartu bi Musa indel kezibil ahmeri ve yusalli fi kabri. Miraç'a çıkartılırken, Kudüs'e getirilirken, Kırmızı Kum Tepelerinin yanında Musa'nın kabrine uğradım. Buhari bu, hadis-i şerif. Allah peygambere verdiği bir mucize olarak da keramet olarak evliyaya veremez. Ne anladınız şimdi? Niye şaşırttınız? Musa'ya uğradığımda kabrinde namaz kılıyordu diyor. Sonra da 6. kat semada ruhaniyetini de gördü ayrı. Ama kabrinde diyor, dikkat et, ruhaniyetleri kabrinin içinde ve kaimun ayakta. Peki diğer sahih hadiste, bu Buhari'de yani. Şey olarak Miraç hadislerinde. Bu diğer sahih hadiste Müsned-i Bezzar'da var birçok sahih diyorlar alimler. Abdullah Hereri Hazretleri de bu sahihtir demişti yani hadiste. El enbiya hiyan fi kuburi musallu. Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar veya hüccün hacca da gidiyorlar. Her sene. Ya bu namaz kıldıkları peygamberlerin kesin, onun şüphe yok. Ayakta. Sen ne anlıyorsun yani? Bir tuğla düştü, Baktım kabrinde namaz kılıyor. Yanımda Hamid-i Tuveyl, Hümeyd-i Tuveyl, büyük veli. Dedim efendi, bu ne iştir? Bize gösterildi diyor. Yok ama keşif değil, tuğla düştü, içini gördüm diyor. Ekâne kul, sorduk ki diyorlar, bu mübarek zatı biz biliyoruz çok büyük, Sabit el-Bünani. Nedir dedik yani bu fazilette, farklı bir şey oldu yani şimdi, kimse de rastlamamışız, bugüne kadar duymamışız. Dünyada namazdan doymamış, devamlı namaz. Sonra peşine buyurmuş ki, bu kabri şerifi nerede acaba Sabit el-Bünani? Belli değil herhalde. Herhalde ben sonra bir inceledim. Basra tarafından mı dediler, Bağdat tarafından. Bir inceleyin bakalım, internet neye lazım? Sabit el-Bünani ne diyormuş biliyor musun? Ama ben size kabrinde namaz kıldığı aynen böyle sabit olup pat diye defnedenlerin bayılıp düştüğü, az daha onlar da gömülecekti yani, bayılıp düştüğü, Türkiye'de bir evliya kabri söyleyeceğim. He? Özel görüşelim.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu teheccüd ehli olan bir kişinin kabirdeki ahvali konulu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır?
8: ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
0: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
5: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
0: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonunla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
1: hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Reklamları dinlediniz.
11: Yürekten dünyaya sesleniyoruz. Dünyaya sesleniyoruz. www.lalegulefem.com.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu teheccüd ehli olan bir kişinin kabirdeki ahvali konulu sohbeti devam ediyor.
0: Allah'ım ey Allah diyormuş. Celle Allah'ım ey Allah'ım diyormuş. İn kunte a'tayte ahaden min halkike salate fi kabri. Ben bu dünyanın yemesinden, içmesinden, bir şeysinden mutlu değilim, bir şeysinin peşinde değilim. Yaşayayım biraz da yiyeyim, içeyim, çay içeyim, çorba içeyim derdim değil. Ama ben namaza doyamadım, öleceğim, ecelim geliyor. Sen dünyadayken bir kuluna kabrinde namaz kılma fırsatı verdiysen, ki vermedi mi Musa Aleyhisselam'a verdi, peygamberlere verdi mi? O da bir kuluna diyor. Peygamberler de bir kul. Dermiş ki duasında, ya Rabbi, kullarından bir kuluna dahi kabrinde namaz kılma imkanı verdiysen demek veriyorsun yani. Verebiliyorsun haşa, verebiliyorsun denmez, verebilir. Demek verdin yani. Verdinse fatiniha, ben de istiyorum, bana da kabirde namaz ver. Namaza doymamış. Hep böyle dua dermiş. Bu duayı duyunca Said ibn-i Cümeyr ile Hümeyd-i Tavil radıyallahu anhuma dediler ki فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَرُدَّ دُعَاهُ. Bu zat duası müstecap bir zattı. Allah onun duasını dert edecek değil ya. Demek onun için ayakta gördük dediler. Bu meşhur bütün kitaplarda ittifakla zikrediliyor. E peygamberlerde varsa bana da ver demiş. Evliyadan bu ümmette bir tek bu zatta yani o zamanki kitaplarda, eski kaynaklarda bu zata geçiyor. Ama eski kaynak dediğim yani 1000 senelik falan. Daha sonraki kaynaklarda mesela geçtiği üzere Türkiye'de de kim var biliyor musunuz? Bir de şuralarda var. Vakıflar orayı tamir etti, şey etti mübarek. Emir Bukhari Hazretleri var şu Akdeniz Caddesi'ne gitmeden. Fevzi Paşa'dan hemen Emir Bukhari Camisi var. O caminin altında yatıyor. Bir kere zor şer açtırdım imama. Girdim. Sonra rica ettik, şunu ettik, bunu yaptılar, ettiler, temizlediler. Yapmışlar ama açmadılar. Senelerdir orası açılmayı bekliyor. O Emir Bukhari, bütün İmam Münavi'nin dahil, bütün kitaplarda o hem Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin halifesiydi, hem de Mahmud İnciri Fahnevi Hazretleri'nin torunuydu. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Semerkant'te ona dayanamadı. O müridiydi ama her geldiğinde ayağa kalkıyor. Her geldiğinde ayağa kalkıyor, oturuyor, sıkıldı. Dedi efendim dedi, siz dedi hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunsunuz. Ondan sonra hem Mahmud İncirfani Hazretleri torunsunuz hem seyitsiniz. Yani ben dedi burada şey yapamıyorum sizin yanınızda. Halbuki onun müridi. Ben dedi yani şey, siz dedi İstanbul'a vazifeli. O Ubeydullah Ahrar Hazretleri biliyorsunuz Fatih Sultan'a manen geldi. Harbe katıldı, zahiren geldi. Hatta Hazreti Fatih Beyazıt oğlu, Sofu Beyazıt Hazretleri Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin oğullarını falan çağırdı burada. Babasının tarifini sordu. Onlar babalarının şemalini anlatınca babam Sultan Fatih de aynı anlatıyordu dedi. Semerkant'ten dakikada geldi. Burada harbin İstanbul'un fethinde en büyük manevi ordu Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin teşrifleriyle olmuştur. Hatta cübbesinin burasını gösterdi Hazreti Fatih'e. Bak dedi. Bir baktı. Bu kadar ordular var. Melaike, ruhaniler hepsi gelmiş dedi. Hazreti Fatih ondan sonra tabi Akşemseddin'in işareti var ama manevi fetih sahibi Ubeydullah Rahrar Semerkandi Hazretleri Nakşi Müceddidiye silsilemizde bulunan. Onun halifesidir bu Emir Bukhari. Bütün kitaplarda bu zatta ne geçiyor? Bu zatı da defnettiler. Defneder defnetmez kitaptan kaynak verebilirim. İmam Münavi diyorum sana. Büyük muhaddislerin kitaplarında, tabakat kitaplarında İstanbul'da Konstantiniyye'de diyor. Onlar çok tanımıyor. Emir Bukhari diye işte Seyyid Bukhari diye bir zat diyor. Kabrine koydular, koyulduğunda sesli salavat okuduğunu defnedenler duydular diyor. Sesli salavat okudu. Bu bütün kitaplara, tabakata geçmiş. Sesli salavat. O burada Ben bazı duvarın dibinden gece gidiyorum, okuyorum. Çünkü içerisini açmıyorlar. Bir an evvel vakıflara da rica ediyoruz. Bizim Seyfettin Hoca'ya da rica ettim. Senelerdir gelene geçene rica ediyorum. Allah razı olsun. Yani belediye ilgilenmişti vakıflarla, sonra içini tefriş ettiler falan. Ama ziyarete açık değil abi ya. Mübarek mi kimseyi istemiyor, bizden mi bıktı? O da ayrı bir dava belki de. Bozuk adamız yani, ziyarete açılmıyor. Buranın açılıp Müslümanların faydalanması lazım. Velilerin başbuğu yani. Bu Türkiye İstanbul'daki en büyük. Seyyid Emir Bukhari Hazretleri. Şurada. Onun 4-5 tekkesi daha var. İbni Kemal de onun eski tekkesinde yatıyor şimdi. Onun damadıyla beraber. He? Hayvansaray'da tekkesi var. Şimdi tekkeleri durmuyor. Birkaç yerde de dergahlar var. Kaddesallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Kabrinde namaz kılan da Türkiye'de var. Kim? Deyin biri. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin teyzesinin oğlu, Hazreti Ömer Efendimiz'in torunu, Şeyh Musa Ezzuli Hazretleri. Şeyh Mus adını takarlar doğudakiler. Hep Şeyh Mus takarlar. Şeyh Mus'un aslı nedir? Şeyh Musa'dır. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'in torunudur. Büyük kabri şerifi var. Büyük tasarrufları devam ediyor. Doğu halkının tümü, Mardin, Diyarbakır, o yerelerin tümü onun adını takarlar. Ben de bir ziyaret Mardin'e gittiğimde nasip oldu. Ama tabii çok soğuktu, donduk ama bir de tamirat vardı. İşte tamirat bitmiyor diyorlar mübarek yerde. Bayağı bir kabri şerifler de var. Abdülkadir Geylani o gittiği zaman hacca giderken Bağdat'ta onu karşılamaya çıktı. Bağdat'a güneş doğdu diye yayan karşılamaya çıktı. Ondan sonra bir köy vardı ya orada 45 kişiyi taradı bir adam. Evlerde, ocaklarda, çoluğu, çocuğu. O, onun hemen altında oluyor. Orada 40 göze var. O köyde, orada, Üsttepe'de 40 göze. Bu 40 göze Abdülkadir Geylani Hazretleri 40 veliyle geldiler. Asalarını orada bastırdıkları yerde toprakta göze çıktı. Hala da o 40 göze var. O 40 göze Abdülkadir Geylani onu ziyarete geldiğinde hasıl olmuş. Dolayısıyla velilerin çok büyüklerindendir Şeyh Musa Hazretleri. Tabii kısaca Şeyh Mus diyorlar. Biraz da tabii ismini bozmuş oluyorlar. Yani Şeyh Musa'dır o. Şeyh Musa'dır. Velilerin velisidir. Onun da kitaplarda o eski tabii şimdi Abdülkadir Geylani demek hemen hemen 900 seneye yakın bir tarihtir. O da aynı tarihte yaşamıştır. Orada söylüyor, yani yine dediğim kitaplar 600-700 senelik kitaplarda ben gördüm. Diyor ki kabrine indirdiler, ondan sonra defnettiler. Onlar kalkarken o namaza durdu. Namaza durunca definle uğraşanlar da bayıldılar, düştüler. Bayıldılar, düştüler. Onun da kabrinde namaz kıldığını, rivayetini kitaplarda gördüm. Rüyamda görmedim. Kitapların kaynaklarını verebilirim. Dolayısıyla Allah dostlarına böyle nimetler ihsan etmiştir. Bu işler manevidir. Ama gözüyle gören de vardır. Gözüyle gören de olmuştur. Aşı Şeyh Hüseyin dediler, Maraş'ta gittik bir camiye, siz de bulsanız gidin. O camiyi yaptırmış. 400 senelik cami. Yaptırırken hiç, nereden para geliyor belli değil. İşçileri çalıştırmış, ya, minderin altından postun verilmiş. Verilmiş. Bir gün işçinin biri, bir bakayım şunun altında ne var diye bir bakmış. Yılan gibi bir şey orada, bir korkmuş, düşmüş. Ondan sonra mübarek terliğini, sarını bırakmış, kaybolmuş, gitmiş. Biliyoruz, onlar minareden minareye uçarlardı. Eski kitaplarda var bu, çok meşhur. Tayyi zaman, tayyi mekan, bunlar hak, sabit, mütevatir, genel manada. Şimdi bile orada şey söylüyor, Hoca Efendi, yok kendisi oranın şeyi, imamı değil, Ulu Cami imamı yani. Bizzat bana şimdi söyledi, benim nenem gözüyle görmüş gece dedi burada. Abdest alıyor, namaz kılıyor, takvim etse, bak gözüyle görmüş diyor nenem diyor. Bize anlattı diyor, o mahalledekilerin hepsi bir rivayet anlatıyor. Bir tanesi ayakta bevletmiş, tokatı yemiş ondan sonra. Efendim, he, yamulmuş etmiş, on sonra dua istemişler falan. Mübarek yok, kabri de yok. Adını Şeyh Camisi koymuşlar şimdi. Şeyh Hüseyin'miş, Şeyh işte bu işte ilk dönemler, tek parti döneminde bütün bunların atlarını, şeyhlerin, alimlerin atlarını kaybetmek için gitmişler, Turan Camisi yapmışlar. Her yere bir Turan, Muran bir şeyler koymuşlar. Şimdi tabii isimleri de kaybolmaya yüz tutmuş. Şimdi biraz restore olmuş falan, güzel cami-i şerif. Biz de 2 rekat hacet namazı da kıldık. Dua ettik müşkilatımız için. Mübareğin de ruhuna da hediye ettik yani. Tasarruflar orada devam ediyor. Şimdi imam var. Yani şu anda vazife yapan imam. Ya diyor, şurada diyor perde var diyor bak. Şu anda adam vazifede. Git camide anlatsın sana. Şurada diyor, uyuyordum diyor bir gün. Bir geldi diyor, ne uyuyorsun burada bir mevne? Bir çekti beni götürdü şu duvarın oraya kadar diyor. Ben burada uyudum diyor. Arada da perde var diyor. Uyandım kendimi diyor, orada buldum diyor. Ben oradan oraya gitmem diyor. Bayağı bir metre var arada uyurken, nasıl gidecek? Perdeye de bozulmamış diyor. Perde de bozulmamış diyor, ben de buradan kalktım diyor. Rüyamda geldi diyor, ne kalktı dedi diyor. Tasarruf sahibi velilere vermiş Mevla. Yaratan ancak Allah Celle Celaluhu. Diri bir iş yapabilir de ölü yapamaz. Yahu diri de bir iş yapamaz, ölü de bir iş yapamaz. Yapan Allah'tır anla bu hususu demiş. Yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Senin iş yapan neren? Elin, ayağın, gözün, kulağın. Peki elin, ayağın, gözün, kulağın bedene mi ait, ruha mı ait? İç yağından oluşmuş bir göz, kemikten ulaşmış bir kulak, elin, ayağın, iskelet, demir, ne onun adı? Damardan, sinirden, etten, kemikten oluşmuş. Ölünün de bunları var. Niye iş görmüyor? Çünkü esas insan ruhtur. Ruh ayrılınca beden iş görmüyor. Hal böyle olunca ruh ölüyor mu? Bedenden ayrılınca ölen bedendir. Ruh ölür değil. Ruhu Mevla öldürmüyor. Ya azaptadır ya nimettedir. Mahşere çıkanıp yeniden bedeniyle çiftleşene kadar. İskeletiyle birleşene kadar. Ruh ölmüyorsa, bütün faaliyetleri yapan da ruhsa, insan uyurken göremiyorsa, ölürken öldüyse tutamıyorsa, nedendir? Ruh irtibatı kestiğindendir. Ruh diriyse, Allah yolunda ölenlere ölü demeyin, diriler ayette buyruluyorsa, Kur'an, ne? O zaman yadırganacak bir şey var mı? Yoktur. Biz böyle iman ettik. Salavat-ı Şerif, hangi Salavat-ı Şerif kitabı? Adı Salavat-ı Şerif mi kitabın? Benim bu salavatların çok adı var. Kitabın adı Salavat-ı Şerife kitabında sayfa 40'ta demişler. Salatül Melaike. Bu Azrail Aleyhisselam şey olan mı? Ha, Azrail Aleyhisselam'la arayı bulmak isteyenler, iyi gelsin isteyenler, sayfa 40'ta Salavat-ı Şerife kitabında meleklere okunan salavat sigası varmış. Ben de amel edeyim. İşte amel edeyim. Ben arada kendim ederim salavat, öyle de özel bir sıga da var. Rabbim amele muvaffak eylesin. Amin. Sana melekler yaygı yapacak. Kalk bakalım der. Kâlefetünü zulmelâike. Melekler onu gelirler, kaldırırlar. Bak şimdi yine kendi kalkıyor demiyor. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Melekler onu kaldırırlar. İnhâzan latîfen. Çok latif bir şekilde, yumuşak bir şekilde kaldırırlar. Tümme yufsa'lû fî kabri. Sonra kabri genişletilir. Sen görüyorsun 2 metre. Ne kadar genişletilir? Mesîrate erba'i mi'eti âmin. Baktığın zaman böyle 4 taraf. 400 sene atlı gidecek kadar. Bir atlı koşsa, 400 sene gitse, senin mezarın oradan bitmiyor. 60 dünya kadar cennet demiyor muyuz? Kabir el kabru ma'rudatu miradul cinan e hufrat nufarin iran. Ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Bu genişlik neye göredir? Ruha göredir. Manevidir. Ama seni ne yapar? Ferahlatır. Ama kabri açtığın zaman kamera koyarsan bunu göremezsin. Sizin mezarlığı da geçer, İstanbul'u da geçer, Rusya'yı da geçer, kutupları da geçer 400 senede gidersen. Ama bu kadar Allah genişlik ihsan eden. Sümme yudâlu firâş. Sonra ona bir yatak konulur. Bir tanetü min harîn ahdar. Yeşil ipekten astarı. Astarını tarif ediyor. Yeşil ipekten bir döşek. Haşvuhul mizkül ezhar. İçi halis misk dolu. Halis misk dünyada şu anda bulamıyorsun. 100 bin dolar versen bilmem ne, halis misk bulamıyorsun. Yani bir de cennetin miskleri, içi misk dolu. Ondan sonra efendim yeşil ipekten astarı bir döşekse, dünyada öyle bir döşek hiçbir sarayda var mı? Hiçbir kralda var mı? Öyle bir döşek bir tane dünyada yok. Yapmaya da muktedir değiller. Ve yudda'u lehu merafik. Ondan sonra ona yastıklar konur. Mirfak. Mirfak şöyle elini kolunu koymaya lazım oluyor ya, oturuyorsun böyle ellerin düşüyor. Böyle koyuyorsun falan, rahat oluyorsun falan. Sonra ayağını uzatıyorsun, bazı kere kaldırıyorsun, indiriyorsun. Yastık. İnde ricleyhi, iki ayağına birer döşek, yani ne diyorsun ona, minder. Ve râsi, bir de başına bir yastık. Mine sündüsü, ince ipekten. Vel istebrakı, kalın ipekten. Cennet sündüsleri, istebrakları. Hepsi Kur'an'da geçer bu tabirler. Cennette olacak. Ahiretten geliyor bunlar. Dünyada yok. Bunlar cennetten geliyor, ahiretten geliyor. Sana diyorum, Kur'an ne dedi? Sana tahsisat çıkarttım Allah'tan dedi. Celle Celaluhu. Demedi mi demin? Ve yüz racülehu, ona yakılır siracani min nurin, nurdan iki kandil. İki tane kandil yakılır mezarda. Nuru ilahi, min nuril cenneti. Işığı dünya kandili lambası değil, cennetin nuruna bağlı. Işık nereden geliyor? Yoksa sen de zannetme ki kabrin yanında ne yaptık efendim? Tesisat kurduk, aküye bağladık bilmem ne. Akü mü yeter orada adama? Aküyü bağlayan da ölecek, ona kim aküyü bağlayacak? Hepsi gitti. Adam vakıf yaptı, kabrimde şu okunsun, bu dokunsun. Adam bile 600-800 sene olmuş. Ne kabir kaldı, ne etrafı kaldı, ne bilmem ne kaldı. Sattılar adamlar, gittiler vakıf yerlerinde, nargile çekiyorlar şimdi. Öbürü de vakıf yapmış, mezarımda şu okunsun. Hadi git sen. Kim senin vakfını koruyacak kardeşim? Millete vakıf kültürü mü kalmış? Onun için ışığı cennetten bağlarsak devam eder. Buradan vasiyet yaparsak bizim çocuklar bile terk eder. İki gün senin vasiyetini uygulasa, üçüncü gün uygulamaz ya. Her gün benim ruhuma yemek yedirin. Seneyi devriyemde şu kadar fakir doyurun. Ana bir yapar, iki yapar. Ondan sonra amma da masraf. Zaten ekonomik kriz var. Hadi baba Allah rahmet etsin bedavadan ya. Böyle şey olur mu der. Ne biçim vasiyet bu kardeşim? Ne bıraktın da ne konuşuyorsun falan. Ulan ne bıraktım? Herif fabrikatör. Dünya kadar mal mülk bırakmış. İki sene sonra vasiyeti bozuyorlar. Adam Tahtakale'de hanaman bıraktı. Çocukları devir parasında pazarlık yapıyor. 2000 lira tuttu dedi. İskatı salat, iskatı şey talebelerle konuşuyormuş. Diyormuş ki 2000 lira çok ya. Ulan adam 2 milyarlık şey bıraktı, 2 trilyonluk. Bir fakir fukaraya bir sadaka vermediler. Onun için inşallah sönmeyen kandillere bağlanalım. Cennet nurundan iki kandil indirası başının yanına, vericleyhi iki ayağının yanına, yüzhirani ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar o kandiller parlayacaktır. Allah'ım kabrimizi nur eyle ya Rabbi. Allah'ım bizim kabirlerimize bu cennet nurundan kandilleri ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım karanlıkta bırakma ya Rabbi. Amin. Burada ehli sünneti bozmazsan, batıl inançlara düşmezsen, karanlık itikatlara bulaşmazsan, kabrinde karanlık olmaz. Çok ben sevindim bu işe ya. Korkuyordum, biraz korkum geçti ha. Samimi söylüyorum ama işte nerede gece namazı, nerede teheccüd, nerede Kur'an? Var mı malzeme kardeşim? Varsa malzeme, var Allah'ın nuru. Nuru mu bitecek aşağı? Senin amel nerede? Allah'ım kuvvet ver bize ibadete, kaldır bizi, kıldır bizi, okut bize, kıraat ettir bize. Ya Rabbi namaz zikir nasip eyle bize. Ya Rabbi gafletten hıfz eyle bizi. Ya Rabbel alem. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi ve sellem. Sümme tuzdi'ul melaike. Sonra melekler onu yatırtırlar. Ala şikkı leymen. Sağ omuzu üzerine. Müstakbilel kıble. Kıbleye yönelik vaziyette. Zaten lahde indirenler bir düzenleme yapıyorlar ama çoğu kıbleye tam döndürmüyorlar. Sırt üstü yatırıyorlar. Eskiden bu işe dikkat biraz vardı. Şimdi hepten dikkat azaldı. Ölülerinizi bu mezarcılara teslim etmeyin. Mutlaka kabre kendiniz inin. Orada lahit dendiği şey omuz beslenecek. Toprak omuzun arkasına konacak. Tamamen yüzü kıbleye gelecek şekilde. Böyle düz yatırırsan yüzü kıbleye gelmez. Onun için arkadan omuz kaldırılıp toprak, kuvvetli toprakla beslenecek ki efendim ne olmasın, şöyle düşmesin. Bu tarafta kıbleye müstakbil vaziyette duracak. Allah ondan sonra çevrilmekten, döndürülmekten muhafaza eyle. Çünkü melekler gelir adamı tersine çevirir. O manen tehlike, o büyük imansız ölenlere nasip olur. Allah muhafaza. Sümme yutâ bi yâsemîne min yâseminil cenneti. Ondan sonra cennet yâseminlerinden yâsemin getirilir. Bu yâsemini dünyada bir tadalım ya. Bir koklayalım yani. Bu yâsemin çiçeği neymiş acaba? Tabi cennettekilerin dünyada neleri var? İsimleri var bir tek. Hakikat Yasemin nerede? Miskin dünyada nesi var? İsmi var. Her şeyin ismi var. Hakikati nerede? Daha biz elma mı yemişik, hıyar mı yemişik? Bir şey yemiş değiliz biz. Hepsinin hakikati nerede?

Herkes de yokmuş zaten. Kar suyuyla yetişiyormuş hep oranın malzemesi. Allah Allah. Dünyada bile 40 çeşit elmanın tadı başka ne? Lezzet farkı var ya. E bir de sen cenneti buna kıyas edebilir misin? On sonra bakıyorsun. Aa, bu bizim karpuz değil mi? Ne alakası var? Cennette karpuzu gören öyle diyecek. Ve ütü bi müteşabiha. Cennette hep dünyadakine benzer meyveler gelecek. Gelince, aa bizim kıyar, bizim kavun. Melek de diyecek ki, kül, ye bakalım sizinki miymiş? Fellevnu vahidun ve ta'mu muhtelifun. Rengi şekli bir görünüyor, tadına bak anlarsın diyor melek cennette. Bir tadıyorsun ki, dünyada ben hiç böyle bir şey yememişim. Her iş böyle. Dünyadaki ne kadar başka zevk çeşitleri var ya, ben şu kadar zevkler tattım, zevkim doruğa çıktı bilmem ne. Sıfırın altındasın. Cennette gördüğün zaman, ulan biz dünyada ne tatmışık be diyeceksin. Bu cennete bizim girmemiz lazım. İnşallah. İnşallah tabii ki. Başka ne diyebiliriz? Ama yakışan amellere çalışacağız. Ve yus'adu anhu, cennet Yasemin'i getirilir. Ondan sonra melekler döşeyen, taşıyan, işte yatıran, kaldıran, nurları, kandilleri yakan, yastıkları döşeyen battaniyesini, altını melekler çıkarlar, giderler. Ve hep kahu evvel Kur'an. Yine Kur'an'la baş başa kalır. Kur'an gitmiyor. Arkadaş ne olursa olsun rahatlık. Yanında bir arkadaş lazım ya. Arkadaşsız, teklik Allah'a mahsus. Bizim en iyisimiz Kur'an olacak inşallah. Evet. فَيَغُلُ الْقُرْآنُ الْيَاسَمِينَ Kur'an Yasemin'i alır. O çiçeği. فَيَضَعُ عَلَى اَنْفِي Burnuna koyar. غَضَّنْ Taptaze cennet Yasemin'i. Dünyada öyle bir şey yok. فَيَسْتَنْشِقُهُ حَتَّى يُبْعَثَ Dirilene kadar, mahşere çıkana kadar o Yasemin'in tazeliği de bitmez, kokusu da tükenmez. O devamlı burnuna o cennet kokularını çeker. Kabirde kötü koku, ceset çürüyor, böcekler, yılanlar, akrepler dolaşan bir yer yani. Ama adamına göre fark var. Biz buna talip olalım. وَيَرْجُعُ الْقُرْآنِ اِلَى اَهْلِ Kur'an onun ailesine döner. فَيُخْبِرُوا بِخَبَرِهِمْ كُلِّ يَمِنْ وَلَيْلَةٍ Her gün ve gece onun haberini, onların haberini ona verir. Her gün ve gece. Sen yatıyorsun, der ki oğlun şöyle yaptı, kızım böyle yaptı. Namaz kıldılar, zikrettiler, Kur'an okudular, ibadet ettiler. O da sevinir. İnşallah iyi haberler gelir bize de arkamızdan inşallah. Hanımdan, çocuktan, evden, barktan, ocaktan, torundan, zürriyetlerimizden, ne haberler gelecek acaba? Ama Kur'an ona o her gece ve gün haberlerini getirir. Ve ta'adu kema ta'adul validu şefiku veledev bil haber. Şefkatli bir baba çocuğunu nasıl arayıp sorarsa, nasıl gözetlerse, gözetirse, nasıl ondan haber ararsa, sorarsa, Kur'an'da bütün ailesindeki durumu bir baba gibi gelir onların ailenin babasına meyyite haberlerini verir. Allah. فَاِنْ تَعَلَّمَا حَدٌ مِنْ وَلَد۪ي الْقُرْآنِ Sen öldün, küçük çocuk bıraktın, yetim bıraktın veyahut büyük bıraktın. Ama Kur'an bilmiyor veyahut Kur'an yeni okuyacak. Çocuklarından biri Kur'an öğrenirse hemen gelir babasına mezarda müjde verir. Oğlun Kur'an öğrendi der. Oğlunu, kızını, torununu medreseye gönder, Kur'an okumaya gönderenin vay müjdesine görüyor musun? Kabirde ne kadar sevinecek. Gel sen desen ki, senin oğlun kep fırlattı, bilmem ne üniversitesini bitirdi desen, kabirdeki meyyite taalluk eder mi? Bir de kızsa, bir de başı açıksa, bir de kız erkek karma karışıksa, bilmem ne, kabirdeki ne yapsın? Hadi gitsin işine ya der. Ne lazım der, bana bunu veriyorsunuz haber der, değil mi şimdi? Ama birinin Kur'an öğrenme haberi meyyite kabirde gelirse sevinmez mi? Kur'an sevindirir. Diploma kimin mezarda memnun edebilir yahu? Ondan sonra ve inkâne akibu akibes sü'i. Peki, mesele ne? Mesele şu.
zürriyeti

kötüyse, oğlu kızı torunu kötü yoldaysa, Kur'an yine ne yapar? Madem o babaları Kur'an ehliydi ya, دَعَى لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْاِقْبَالِ Kur'an'da o adamın Kur'an'a hizmeti hatırı için Ya Rabbi çocuklarını ıslah eyle, Ya Rabbi çocuklarını hayra ikbal ettir, Ya Rabbi düzgün yaşat, doğruya döndür diye o Kur'an'la amel etmenin gece namazlarının hayrı öldükten sonra da bitmez, o Kur'an kötü zürriyetinin bile ıslahı için duacı olur. Kur'an kadar vefalı bir arkadaş var mı? Hadisin ikinci bölümü mü neydi işte, arada 3-4 bölüm geçti. Ne diyordu onda? Beni samimi bir dost bulacaksın. Beni vefalı bir arkadaş bulacaksın. Kimin bu kadar vefası olur? Kim kimin çocuğunu, çoluğunu arar sonra? Kendi çocuğunu adam aramıyor, sormuyor. Adam anasını babasını sormuyor. Kur'an bizi bırakmayacak inşallah. Biz onu bırakmadığımız için çoluk çocuğumuzu da mahşere kadar Allah'ın kitabına emanet ediyoruz. Kur'an onları da gözleyecek, kollayacak, hayır dua edecek onlara. Yeter ki biz bu yolda yaşayalım, bu yolda ölelim. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi delil olarak Müsned-i Bezzar'da buyuruyor ki, burada Kur'an gelir denince diyor, siz şunu anlamayın diyor. Kur'an Allah'ın kelamı olarak, kelam sıfatı gelir anlamayın. Ve innemâ yecî'u sevâbul Kur'an. Burada diyor, Kur'an okuduğun Kur'an'ın sevabı gelir diye anlayın diyor. Sevabı gelir ne demek? Şekle bürünüyor, nurani. Çünkü bütün ayetlerde bile bunun şeyi var. Mesela Kur'an'dan yüz çeviren için ne diyor? مَنْ اَعْرَضَ عَنُ فَاِنَّهُ يَحْمُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَى Kur'an'dan yüz çeviren kıyamet günü ağır yük taşıyacak diyor. İşte o Kur'an'dan yüz çevirmek günahı da sırtına vurulacak. Yük olarak vurulacak, boynu, beli çökecek. Taşımayacak o yükü. Yük şeklinde geliyor. Nasıl ki kurban geliyor, senin yükünü taşıyor, seni bindiriyor, sırattan geçiriyor. Sevabı geliyor. Kur'an gelirin manası, sevabı gelir. Ve delilu alâ dâlik, bunun delili nedir diyor. İmam-ı Bezzar şimdi izah getiriyor. Enne yuru annebi sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerifte Bukhari'de de var. O hadisten bunun da manasını anlayın diyor. Öbür hadiste ne diyor? Diyor, innel lukmete vil kisrate teciyevmel kıyameti misli uhud. Sadaka verdiğin bir lokma, kırık bir yani ekmek parçası bile kıyamet günü sevabı gelecek Uhud dağı kadar. O adama verdiğin ekmeğin lokması mı gelecek? Ne gelecek? Sevabı gelecek. وَاِنَّمَا اَجِيُوا سَوَابُهَا Kırık lokma yendi, içildi, gitti. Sevabı surete bürünüp gelecek. فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكُ قُرْوَانِ النَّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِمَّا اَكُونُ فِي الْآخِرَةِ فَاِنَّمَا وَالسَّوَابُ Hadis-i şeriflerde ne kadar görürseniz, işitirseniz ki ahirette salih amellerden şu gelecek, bu gelecek, Kur'an gelecek, sadaka gelecek, zikir gelecek. Bütün bu hadislerin manası bunların sevabı güzel surete bürünüp sevabı gelecek. Anladınız? Güzel izah etti mi mübarek Bezzar Hazretleri? Sonunda bir not koydu. Bunun sevabı şekle bürünüp nurani olarak gelecek. Müsned-i Bezzar, hadis rakamı 2655, 7. cilt 97. sayfede bu hadis-i şerif mevcuttur ve mezkurdur. İsteyen Arapçasına da bakabilir, ehli ise anlayabiliyorsa. Hiç böyle bir hadis duymuş muydunuz? He? Daha ne duydunuz ki ya? Daha neler var benim okuduğumda, gevezelikten sadede gelemiyorum. Gevezelikten sadede gelemiyorum. Şu reddiye işleri, şu itikat bozukluğu, şu bidat ehlini fırkasına beddua edin. Sizi ne ilimlerden mahrum ediyorlar. Allah onlara lanet eylesin. Amin. Eğer şu belalar, bidat ehline reddiyeler olmasa, ben size onlarca kitap bitirecektim. Öyle ilimler duymuyorsunuz ki, belki de birçok şey duymadan öleceksiniz. Benim o sabahlara kadar okuduğum kitaplarda gördüğüm ilimler, aklım duruyor yani. Çok ilimden mahrum oluyorsunuz, çoğunu daha duymamışsınız. Allah bunlara lanet eylesin. Amin. Allah bunların şerrini iptal eylesin. Amin. Allah bunların ifsadını men eylesin. Amin. Allah bunların imkanlarını, iktidarlarını mahveylesin. Amin. İktidar demek, güç kuvvet demek. Adam orada dekan olduğu zaman ilahiyatta, doçent olduğu zaman, profesör olduğu zaman eline bir imkan geçiyor. Bu iktidarını, kudretini, imkanını nereye kullanıyor? Batıla hizmete, çoluk çocuğun itikadını bozmaya kullanıyor. Onun için diyorum, Allah bunların imkanlarını, iktidar ne demek?
kudretlerini, güçlerini, kendilerine verilen imkanları, bürokratik imkanları iptal eylesin. Amin. Bunları bu vazifelerden azleylesin. Amin. Yerlerine ehli sünnete hizmet edecek vatana millete hayırlı insanlar nasip eylesin. Amin. Allah hükümetimize de bu hususta ferasetler, şuurlar, basiretler ihsan eylesin. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eylesin. Amin. Bu adamların foyalarını meydana çıkaracak insanları onlara yakın eylesin. Amin. Ve bunları vazifelerden alıp ehline liyakatli kimselere teslim etmelerini nasip eylesin. Amin, amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allahümme inna neselükel cenneh. نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه ما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم امين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي gecemizi mübarek eyle günahlarımızı affeyle mağfiret eyle boyunlarımızı cehennemden azat eyle Hazreti Kur'an'ın şefaatlerine mazhar eyle, şikayetlerinden muhafaza eyle, gece namazlarında şuurla, sıhhatle, afiyetle kalkıp kıraat, sesli kıraatlerle kılmak nasip eyle. Hazreti Kur'an'ın dünyada, ahirette civarından ayırma bizi mahrum eyleme. Zürriyetlerimizi hayırla ıslah eyle. Çoluk çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Sen hayırla ehsen terbiye eyle, terbiye eyle. Allah'ım cuma, önümüzdeki perşembe cuma bağlayan gecede tesirli konuşmalar nasip eyle. Amin. Riyadan, kibirden, gurudan, ucubden, sümaden muhafaza eyle. Amin. Nefsaniyete kaçmaktan muhafaza eyle. Amin. Senin dinine hizmet için konuşmak nasip eyle. Amin. Herkesin anlayacağı dilden konuşmak nasip eyle. Amin. Yanlış anlaşılmalardan muhafaza eyle. Amin. Tesir senin elinde, kalpler yedi kudretinde kurban olduğum herkesin kalbini, gönlünü, kulağını hidayet canibine, hak söze irca eyle, tevcih eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin, buradan dağılmadan cümlemizin ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, şerlerden muhafaza eyle. Maddi manevi borçtan, sıkıntıdan, dertten, kederden muhafaza eyle. İslam'ın, Kur'an'ın, zikrin itminanı ile kalplerimizi mutmain eyle ya Rabbel Alim. Cemaatlerimizden bizden önce vefat etmiş olan meyit ve meytelerde rahmet eyle. Mağfiret eyle, seyyatlarını mahveyle, senata tebdil eyle. Azabı olanlar varsa def'u raf'u izale eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا روحي روحنا أفندي بابا إله بسمة غريب الله بك شيخ أفندي فاتح سلطان يوسف آل أرواح جميع مشايخنا وساتيذنا أمواتنا أموات الجماعة الحاضرين الفاتحة

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu teheccüd ehli olan bir kişinin kabirdeki ahvali konulu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedirlere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
5: Bir Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
9: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
10: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Reklamları dinlediniz.
3: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül bahçeniz lale gül efendim. Lale gül efendim. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
14: Haklarımız programı başlıyor.

0: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni Haklarımız programıyla karşınızdayız. Ben Muhammed Ali. Stüdyomuzda artık hepinizin yakından tanıdığı avukat Atakan Ahmet Toprak Bey var. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ali Bey, sağ olun.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: İyiyiz, hamdolsun. Sizler nasılsınız?
0: İyi Allah'a şükür. Bir önceki programlarımızda işçi işveren haklarından, çalışma sürelerinden, izin sürelerinden bahsettik. Bu programda da artık kıdem tazminatı, ihbar süreleri gibi sözleşmenin sona ermesi durumlarına sıra gelmiştir herhalde diye tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Çünkü seyircilerimiz de daha çok orayı bekleyen bir kitlemiz daha var yani. En kritik noktalardan biri orası olduğu için. Dilerseniz bu iş sözleşmelerinin sona ermesi nasıl olmalı, nasıl olur?
1: Evet.
0: Bunlara başlayabiliriz.
1: Yani dediğiniz gibi iki program iş hukukunda. Hani dedik zaten amacımız merdiveni basamak basamak çıkmak. Çünkü diğer bu iki kavramları anlatmadığımız sürece bu fesih ve fesihten sonraki haklarımızı anlayabilmemiz biraz zor olacaktı. Şimdi kavramlar anlatıldı. İşte iş hukukunun kimi daha çok koruduğu iş sözleşmelerini, yıllık izinlerimizi, fazla mesailerimizi, ücretlerimizi, işçi ve işverenin yükümlülükleri anlatıldı. Şimdi bundan sonra sözleşme sona erecek. Sona erdikten sonra kimin ne hakkı var? Ya da kimin ne hakkı ne zaman oluşuyor, kimin ne hakkı ne zaman oluşmuyor, haklar nasıl hesaplanıyor? Bu üzerine devam edeceğiz. Evet. İlk bu süre esasından önce demiştik. İlk zaten neydi? İş ilişkilerinden doğan davalarımızı ne yapacağız? İş mahkemelerinde açacağız. Yine bunu da belirtmiştik. Hı. Öncesinde bir arabuluculuk sürecimiz var. Arabuluculuk sürecinde anlaşmama gerçekleşirse de bu sefer dava aşamasına geçiyor. Ama arabuluculuk süreciyle alakalı da izleyicilerimize de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yani arabulucukta anlaşmaya çalışın. Hani eldeki kuş, daldaki kuştan yeğdir diye bir sözümüz var. Şimdi dava sürdüğünde yani ilk bazı davalarımız var. 2 yıl, 3 yani iş mahkemesinde, iş hukukundaki süreç biraz daha kısa sürüyor. Diğer davalar gibi değil. Bir kere mesela normalde yargılamamızda dava dilekçesi var, cevap dilekçesi var, cevaba cevap var. Ona karşı bir cevap dilekçesi daha verme hakkı var. 4 dilekçe var. Ama iş mahkemesinde, yine sulh hukuk mahkemesinde, kira hukuku davalarında da bir dava dilekçem var, bir cevap dilekçem var. Ondan sonra tanıklar dinleniyorsa dinleniyor. Dosya bilirkişiye gidiyor. Ondan sonra karar çıkıyor. Aslında hızlı bir süreç de var. Ama yine bu hızlı bir süreç olsa bile üst mahkemelere vesaire taşındığında bu 2 yıla, 3 yıla kadar bu süreçler uzayabiliyor. O yüzden de arabuluculukta 1 ay içerisinde arabuluculuğun sonlanmasına, 1 ay içerisinde para alacağına kavuşmak, 100 bin lira alacağıma 75 bin lira almak, 50 bin lira almak daha avantajlı olduğunu düşünüyorum yeri geldiğinde. İnada bindirmesinler yani burada.
0: Yani eğer orta bir yol bulunabiliyorsa tabii ki orada çözmek daha makul geliyor.
1: Yani iki
0: bir avukat olarak size.
1: Yani kafandaki bu uyuşmazlık, bu sorun da kalkmış oluyor. Bir avukat olarak bir de bunu söylüyorum bana. Bunu yani bir de avukat olarak söylüyorum. Sonuçta dava geldiğinde biz avukatlar bu uyuşmazlıklardan hukuki yardım verdikleri için ücret kazanıyorlar, geçimlerini onlar da böyle mi sağlıyorlar? Bir avukat olarak söylüyorum ama uyuşmazlık yaptırmamaya, uyuşmazlıkta arabuluculuk için devlet zaten arabuluculuk kurumunu kurulmasının sebebi bu ve bunu zorunlu hale getirmesinin sebebi bu. Burada gidin anlaşın diyor, uyuşmazlığı burada çözebiliyorsunuz, çözün. Hatta diyor sen de arabuluculuğa başvurmazsan diyor, ben diyor senin davanı bile saymam diyor. Reddederim diyor, seni bir daha yollarım diyor, arabuluculuğa başvur gel derim diyor. Yani arabuluculuk bu yüzden önemli bir kurum. Çoğu davalarda burada da çözülüyor. Yani inat yapma ihtimalleri varsa inat yapmasınlar iki tarafta diyorum. Sözleşme şimdi tamam diğer asıl kısmına geldik. İnatlar oldu sözleşmeden.
0: Asıl kısmı derken avukata geldik artık.
1: Evet artık
0: yani
1: avukata geldik.
0: Yani arabulucu avukatla işimizi çözemedik. Avukata gelmiş bulunduk.
1: Yani bu artık yargılama aşamasına geçiyoruz. İş sözleşmelerimiz nasıl son buluyor? Bir fesih var. Asıl konuşacağımız. Bize fesih dışı sebeplerimiz var. Fesihte hem işveren hem işçi feshedebiliyor. Bu haklı, haksız, geçerli, geçersiz diye ayrılıyor. Bir de fesih dışında sebeplerimiz var. İki taraf anlaşarak ikale sözleşmesiyle sözleşmeyi sonlandırabilirler. Zaten ilk bölümlerimizde söylemiştik. Belirli süreli iş sözleşmeleri var. Belirli süreli iş sözleşmesi neydi mesela? Binanın sadece duvara boyanacak ya da bir proje vardı. Proje bazlı bir sözleşme imzalanmıştı. Bu belirli süreli iş sözleşmesi bitti. O zaman İşçi ceketini alıp orada ücret hakları ödendiyse ekstradan bir tazminat vesaire hakkı olmadan iş yerinden çıkıyor. İkale vardı, belli süreli iş sözleşmesi var, ölüm var. Tabii ölüm olumlu iş sözleşmesi taraflardan birisi vefat ettiği için iş sözleşmesi sona eriyor. Ama sona ermesine rağmen yine belirteceğiz. diğer fesihte de belirteceğim bunu. Kıdem tazminatı hakkını vesaire mirasçıları şey yapabiliyor. Yine talep edebiliyor. Eğer kıdem tazminatının şartlarını da sağlamıştır, mirasçılar da yine işverene karşı bu davayı açabiliyorlar. Ya da dava açılmışsa davayı takip devam ettirebiliyorlar. İkale var dedik. Belirli süreli sözleşmesinin sona ermesi var. Ölüm dedik. Bir de sözleşmenin hükümsüzlüğü var. Hükümsüz de olabilir sözleşme. Bunu da yine söylemiştik. Kamu düzenine aykırı, ahlaka aykırı bir sözleşme varsa da bu sözleşmeden bahsedemiyoruz. İkalede şöyle bir şey var. İki taraf anlaştı, sözleşmeyi sona indirdi. Ama Yargıtay diyor ki bunu bir süzgeçten geçirelim. Tamam anlaştı ama işveren belki de hani orada nüfuslu bir aileden hem bulunduğu kasabada, şehirde sözü geçen birisi. Hani bu ekonomiktir, sosyal üstünlüğünü kullanarak mı bu anlaşmayı imzalattı? Ya sen bunlara imzala, biz senin haklarını zaten vereceğiz vesaire gibi. Zorlama var mı, yok mu? Ya da işte o haklarını bu kadar cüzi bir şekilde işçinin talep etmesi uygun mu? Bunu bir süzgeçten geçiriyorlar. İkale ve sözleşmesi gerçekten bir anlaşma var mı, yok mu? Bu da irdeleniyor. Fesih.
2: O güzel.
1: Evet. Şimdi hani genelde olay fesihli. Hani ya işçi ya da işveren sözleşmeyi feshedebiliyor çeşitli durumlara göre. İşverenin sözleşmeyi feshetmesi, işçinin sözleşmeyi feshetmesinden de önce ihbar tazminatı ve kıdem tazminatımız da var. İhbarla kıdem tazminatları zaten asıl tazminat kısmında o. Ücret alacakları hani feshe bağlı değil. Hani sözleşmeyi ben feshetmesem bile, mesela iş ilişkimiz devam ediyor. Evet. Ben ama ücretim eksik ödendi, fazla mesaim ödenmedi, dedik hafta tatili ücretim ödenmedi, çalıştırmama rağmen UBGT'm ödenmedi deyip işverene iş ilişkisi devam ederken dava açabiliyoruz. Tabii uygulamada dava iş ilişkisi devam ederken açılabiliyor ama açan yok neredeyse. Çünkü o zaman işveren de sözleşmeyi genelde feshediyorlar bu sefer. İş akdini sonlandırmaya yoluna giderler. Hani bu iş ilişkisi biraz daha sürdürülmesi zor bir iş ilişkisine dönüyor. O yüzden de bu ücretler ödenmediğinde zaten bir de haklı fesih sebebi oluyor. Yani tamam senin iş ilişkisini devam ederek bu hakları talep edilme hukuken imkanın var. Ama kimseden bu beklenemez. Hani sözleşmeyi bununla haklı feshedip de bundan önceki haklarını talep edebilirsin. İşçiye sunulan bir imkan da var.
2: Peki işverenin hakkı var mı? Beni dava etti haksız yere. Çünkü işveren kendini savunacaksa kendi haklı olduğunu varsayarak savunacak. Burada beni haksız yere dava ediyor, zan altında bırakıyor. Ben işçiyle iş akdimi sonlandırıyorum deme hakkı var mı?
1: Evet, orada şey yapar mesela. Bazen şey de yapıyorlar. Hani işveren devamsızlık tutuyor. İşçi diyor sözleşmeyi hakkı olarak feshettim diyor. İşçi eğer ki hakkı olarak sözleşmeyi feshettiğini ispatlayabilirse tamam. İşçi bundan sonraki haklarını en azından fesih kısmındaki uyuşmazlığı çözmüş oluyor. Zaten bizim iş alacaklarımızla alakalı mahkemeleri, hakimleri çözdüğü en önemli uyuşmazlığı oradaki fesih sebebi. Kim burada? Fesih haklı mı değil mi? İşçi diyor ki tam böyle böyle yaptı. İşveren diyor ki hayır diyor, onunla alakası yok diyor. İşçi diyor ücretim ödenmedi diyor, sözleşmeyi feshettim diyor. Diyor ama o değil diyor, işçi diyor memurluğa ayrıldı diyor. Memurluğundan dolayı diyor sözleşmeyi feshetti diyor. Ben ücretlerini zaten ödüyordum. Zaten bu deliller vesaire hepsi ya da fazla mesai zaten yapmıyorduk diyor. Ben zaten fazla mesai ücretlerini ödüyordum. Burada iki taraf da kendi iddialarını öne sürüp ispat etmek zorunda. İşveren de iddiasını öne sürecek. Yani işçi tarafından dava açılıyor genel olarak. İşveren de bu sefer davaya cevap verecek. Cevaplarında işçinin bu tezlerini çürütmeye çalışacak. Artık orada hakim hangisine haklı olduğuna kanaat verirse onun lehine hüküm kuruyor.
2: Yani çok güzel. Çok güzel. Peki ihbar tazminat sürelerindeki değişiklik neye göre oluyor? Nedir mesela ihbar süresi?
1: Evet.
2: Hani mesela böyle bir durumda önce şeyi öğreneyim. Mesela böyle bir dava oldu. İşçi işvereni dava etti. İşveren de rahatsız oldu haliyle. Burada bana İşte ben mesai falan yaptırmadım, tam ödedim diyecek haliyle. Bununla beraber ihbar süresi olmadan işten feshedebiliyor değil mi? Hani ben seni iki haftaya kovacağım, bir aya kovacağım gibi bir şey söz konusu olmuyor böyle bir durumda.
1: Genel uygulama da böyle. İhbar süresi kim yani bir sorun çıktıktan sonra ihbar süresi kimse kimseye vermez. Hukuki hakkımıza geldiğimizde ise sözleşmemiz ne demiştik? Belirsiz süreli sözleşme genel olarak. Belli süreli sözleşmelerde zaten ihbar diye bir hakkım süre tanımak zorunda değilsin. Süre bitti. Ne ihbar ne kıdem. Belirsiz süreli sözleşmede ise çalışma kıdemine göre bir ihbar süresi tanımak zorundasın.
2: Böyle bir durumda da yani değil mi?
1: Böyle bir durumda da tanımak zorundasın. Tanımazsan, istersen tanımazsın. O zaman ihbar tazminatını ödersin. Tanımadın, ihbar tazminatını ödersin bu sefer. İşte işçi çünkü orada haklı. Haklı nedenle feshetmiş. Ya da işçi bir hakkını aramış, sen hakkından dolayı çıkarıyorsun işçiyi. Bu zaten o zaman tazminat haklarını ödemek zorundasın. İhbar tazminatı dediğimiz olayda bir iş sözleşmesi var sonuçta. Sonra bir anda hani hadi senin iş hakkın sona erdi. Bu adam sonuçta iş bulana kadarki sürede ne olacak? O yüzden ona bir süre tanıyoruz.
2: Bu süre neye göre belirleniyor mesela? Değişiklik gösterdiğini biliyorum.
1: Evet.
2: Ama bir de sizden duyalım. Neye göre ne kadar?
1: Kanunda işte bu süreler belli olarak yazılmış zaten. İşte arttırılabilir ama azaltılamıyor. Zaten genel olarak iş hukuku kanunlarımız nispi emredici. Yani işçinin lehine arttırılır ama işçinin aleyhine azaltılmaz. 2, 4, 6, 8 haftalık sürelerimiz var. Bu da kanun maddeleri. İşte 6 aya kadar çalıştıysan 2 hafta. 6 aydan işte 1,5 yıla kadarsa 4 hafta. 1,5 yıla 3 yıl arası 6 hafta. 3 yıl ve 3 yıldan fazlaysa 8 haftalık ihbar tazminatı verme zorunluluğu var. Sözleşmeyi feshettin. Fesih yolluyorsun oradaki dilekçeni, bildirimini işçiye. 8 hafta sonra sözleşme feshedilmiş sayılıyor. Aslında senin bildiriminle sözleşme feshedilmiş sayılmıyor. İhbar süresi bittikten sonra sözleşme feshedilmiştir. Sen dersin ki ama işveren olarak ben böyle şeyler işveren davayla vesaire uğraşamam. 8 haftalık artık oradaki işçinin kıdemine göre ne kadarsa ihbar süresi 8 haftalık ücretini ödeyebilirsin. Sen bugün çıkabilirsin işçiye dersin. 8 haftalık ücretini veriyorum dersin. 8 haftalık ücretini verip çıkarabilirsin.
2: Peki bu sürede iş arama izni nasıl oluyor? Mesela işverene seni 2 ay sonra yollarımızı ayırıyoruz dendi.
1: Evet.
2: Zaten bu zaten işverenin bir hakkı yani. Ben her şey yolunda gittiğini düşünüyorsa bile işçi ya ben 2 ay sonra seninle yollarımızı ayırıyoruz deme evet. hakkı var işverenin evet, değil aynen. mi? Herhangi bir şey belirtmeden.
1: Ya sebep belirtmeden derken mesela tabii bu işin de hakları var. İşte bu geçerli sebep var. Hani işveren tamam ihbar sürelerini tanıyarak sözleşmeyi feshedebilir. Ama işçinin de tabii kıdem tazminat hakları falan duruyor yani. Eğer kıdem onları sağlayacak.
2: Tamam bir şey demedik. O ayrı.
1: Kimse kimsenin yanında çalışmak zorunda değil. Tabii kesinlikle hemen yarın bu iş ilişkisi mesela sonlandırılabilir. Biz zaten burada hani asıl mevzu haklarımızın girmesini burada iş hukukunda haklarımızı anlatmamızın yeri bu. Tamam çalışmak zorunda değilsin de bundan önceki çalışmalarla alakalı haklar ne olacak? İş ilişkisi sona erdi. Yarın sen işçiyi yolladın. Bitti dedin. Peki işçinin bundan önceki emekleri ne olacak? Sen bundan önceki ücretlerini tam ödedin mi bakalım? Ya da kıdemle ihbar tazminatlarını verdin mi kanundan tanınan? İhbarda şöyle dedik işte 2, 4, 6, 8 kıdemine göre tazminat, ihbar süresi tanımayın lazım ya da ihbar süresi tanımıyorsan da ücretini vermen lazım. İş arama izni olarak da ekstra olarak mesela ihbar süresi içerisinde eğer işçi çalışıyorsa orada günde 2 saatte de iş arama izni vermen lazım.
2: Günde 2 saat.
1: İzin kullanıyor işçi.
2: Peki evet. İş aradığını kanıtlamak zorunda mı? Yani ben iş arıyorum yok. Deyip...
1: Böyle bir kanıtlamak zorunda yok.
2: Bu öğle arasına hariç mi? Bir saat araya hariç mi? İki saat?
1: Bu ayrı bir izin.
2: Yani 3 saat.
1: Yani işte öğle arasında eğer ne kadarsa 15 dakika mola olanlar var işte.
2: Tabii.
1: Ona göre bu ekstra bir izin.
2: Bir önceki bölümde bahsetmiştik hani o sürelerden de.
1: Evet, aynen. Bir ikinci bölümde galiba bahsettik onu.
2: Peki bu kıdem tazminatında... Şeyi nasıl belirliyorlar? Ödenecek miktar. Mesela o da çok büyük bir soru işareti oluyor.
1: Evet. Bir de kıdeme geçmeden aklımda kalan bir şey daha vardı. İhbar tazminatını sadece işveren işçi ödemiyor. Eğer ki işçi de işverene bir bildirimde bulunmazsa işçinin de işverene ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar. Aynı yine sürelerle. 2, 4, 6, 8 hafta dediğimiz aynı şeyler yine var. Çünkü sen orada işvereni de aslında yüzüstü bırakıyorsun. Hani sen işverene de bir hak vermen lazım hani benim bak sen 2 hafta boyunca bu işçi bul yerimi seni mağdur etmeyeyim diye bir süre tanınmış yani. İki taraflı bir ödeme yükümlülüğü var, 2 taraflı bir süre tanıma yükümlülüğü var. 2 taraf içinde hem hak hem borç.
2: İşçi de ayrılmadan önce 2 ay önce atıyorum. Neydi süreler bir tekrarlayalım seyircilerimiz için. 6 aydan az çalıştıysa 2 hafta. 2 haftaya yollarımızı ayırıyoruz olmadı diyorsun. 6 ay ve 1,5 yıl çalıştıysa 4 hafta, evet. 1 ay önceden söylemen gerekiyor. Hani böyle böyle iş olmadı. 1 aya kendine yeni bir iş bul vesaire hani veya biz ayrılıyoruz. Onunla beraber 3 yıldan fazladık bir çalışansa da 2 aylık bir süre var dedik. Aynı şekilde ama aynı yükümlülükler işçi için de geçerli. Ben 2 ay sonra artık gelmeyeceğim. Ben 4 hafta sonra artık gelmeyeceğim. Ben 2 hafta sonra ayrılıyorum gibi. Bunları söylemezse o da kendi maaşı kadar mı?
1: Aynı neyse şekilde. Ücreti, aynen. Neyse ücreti, maaşı. Yine o haftalık ücretin ne tekabül ediyorsa iki tarafta birbirine karşı yükümlü. Tabii talep edilirse tabii. İki tarafta birbirine
2: yani talep edilirse. Ben hiç işçinin bir tazminat ödeyeceğini ve ödediğini duymadığım için güzel bir bilgi oldu benim adıma.
1: Yani hak olursa dava açıldıktan, işçi dava açtı mesela diyelim. İşverenin böyle bir, mesela işçi şey yapamadı. İspatlayamadı. İşveren ispatladı bu sefer. İşveren de dava sırasında şey yapabilir. Benim de ihbar tazminatı hakkım var deyip davada şey yapabilir. Takas ya da karşı dava açıp birleştirebilir. Hmm. İşverene böyle bir hakkı var ama genel olarak hani zaten işçi böyle bir dava açmadığında işveren zaten gidip ihbar tazminatı sürelerini vesaire istediğini ben görmedim. Genelde istenmiyor bu. Hani uygulamada böyle genelde işçinin talep ettiği bir durum. İşçi talep ettikten sonra işveren de tabii haklarını bu sefer işverenin avukatları da duruşmalarda haklarını şey yapıyorlar, talep ediyorlar.
2: Sonuçta bir hak var ortada.
1: Evet, ikisi için de hak.
2: Ne hakları bilmek lazım. Biz haklarımızı bilelim de kullanıp kullanmamak kendi inisiyatifimizde olsun. Değil evet. Mi? Önemli olan bu.
1: Herkesin kendine kalmış.
2: Bu kıdem tazminatı şartları neler oluyor? Geçelim kıdem tazminatına.
1: Evet, en fazla zaten aslında hem ücret çıkan, fazla mesaide de öyleydi. Güzel, orada da iyi ücretler çıkabiliyor işçiler lehine. En fazla ücret çıkan yer kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı için kanunumuzda diyor ki ya bir yıllık mesela kıdemini doldurmak kesinlikle zorundasın zaten. Bir yıllık çalışma olacak. Mesela 5 ay çalıştım, 6 ay çalıştım, ben kıdem tazminatı alabilir miyim? Bir kere kafadan söylüyorsun, ben kıdem tazminatı alamıyorum. Bunu kafanda tutuyorsun.
2: Aynı yıllık izni de nasıl kullanamıyorsa.
1: Aynısı, evet. Çok iyi dediniz. Bir yıllık doldu. Bir yıldan sonra da her durumda kıdem tazminatı alabilir misiniz? Hayır. Kanunun size verdiği sebeplerle sözleşme sona ilişkisi, sona erir, iş hakkı ilişkisi sona erirse kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorsunuz. Belirli süreli iş sözleşmesi dedik, bitti. Kıdem tazminatı yok. Ama buna bir parantez açmıştık. Özel öğretim kurumları, belirli süreli öğretmenler de belirli süreli iş sözleşmelerinde yine de kıdem tazminatı alma hakları var. Parantezi kapatayım orada. Sadece istisna olarak onu söyleyeyim. Aralarında ikale yaptılar, anlaştılar. Bitti. Burada da yok. Sözleşme hükümsüzlüğü vesaire buralarda yok. Şimdi sebeplere geldiğimizde işçi sözleşmeyi mesela istifa etti. Kıdem tazminatı alamaz. İstifayı şey yaparız ama açarız. Hangisi gerçekten istifa, hmm. hangisi yani işçi gerçekten ben istifa etti diyorum. Gerçek bir istifadan bahsediyoruz. Evet. İşçi sözleşmeyi haklı nedenlerle feshetti. Kanunda 24. maddede. 48-57 sayılı iş kanunu 24. maddesinde yazıyor. İşçi sözleşmeye haklı nedenlerle, haklı sebepler orada yazıyor. Haklı sebeplerle feshetti. Yine ne yapıyor? Kıdem tazminatına hak kazanıyor. İşveren ama mesela haklı sebeplerle sözleşmeye feshetti. Haklı sebeplerden de 25'e 2. Ahlak ve iyi niyet ve benzeri kurallara uymayan haller diyor. İşte benzerleri de oluyor. Bu 25.2'yi de biraz açalım çünkü burada zaten hani yani söz fesihteki şeyi ispatlamam lazım ki haklılığımı haksızlığımı ona göre zaten bütün kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını alabileceğim. Hı hı. İşveren eğer ki 25.2'de o ahlak ve iyi niyet kurallarına işçi uymadığı için sözleşmeyi feshederse işçi yine kıdem ve ihbar tazminatı alamıyor. Yani bir yılım dolmadan alamıyorum zaten. Kesin koydum onu kafama. Ondan sonra istifa, gerçek bir istifa ettim. Alamıyorum. Ayrıca de işveren 25.2 benim ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerinden dolayı sözleşmeyi feshettiyse yine ben kıdem ve ihbar tazminatı alamıyorum. Çok önemli bir parantez açıyorum. Kıdem ihbar alamıyorum ama ücret alacaklarımı alabilirim.
2: O ayrı bir şey.
1: O ayrı bir konu. O benim yani buradaki anlattığım fesih nedenleriyle bağlı bir durum değil. Ben çok kötü bir adam olabilirim, çok kötü bir insan olabilirim, çok kötü bir işçi olabilirim ama ücret alacaklarımı alırım. Onun o ayrı bir konu. Ha.
2: Borçları ha. Sana çünkü.
1: Evet, o sana borçları. O zaman çalıştırmama hakkı var sonuçta işverenin. Fesih sebepleri var. Sözleşmeni feshetmesi lazımdı.
2: Bu 25'e 2'den işçi işten kovulduğu zaman galiba işsizlik maaşı da alamıyor öyle mi?
1: Aynen, iş kodları var. 25-2'den oradaki sebeplerden dolayı onun karşılığında kodlar oluyor. İş kodundan dolayı da şey yapamaz. İşsizlik maaşı almaya hak kazanamıyor. Hayır, yani burada da işte işverenin o yanlış bir kod verdiyse eğer, gerçekten böyle bir şey değilse, o iş kodunun karşılığındaki hareket o değilse, 10 gün içinde işkura başvurma durumuyla o kod değişebiliyor ya da iş kodu değiştirme davası da işçi açabiliyor. Bu da ayrı bir davanın konusu.
2: Harika.
1: Şimdi kıdemli ihbar.
2: Evet.
1: Tamam. Şimdi kıdemli ihbarı devam edeyim. Kıdemli ihbar tazminatında ihbara söyledik sürelerimizi. Belli süreli iş sözleşmesi 2, 4, 6, 8 hafta iki tarafta verilmesi gerekiyordu. Kıdem tazminatında da bir yıl dedik. Ayrıyeten de fesih sebepleri söyledik. Bir yılım oldu. Hangi fesih sebeplerine? 25'e 2. İşveren 25'e 2 ile sözleşmeyi feshederse işçi kıdem ve ihbar tazminatını hak kazanamıyordu. Dediğiniz hani halk arasında tabiri caizse işte kovulma.
2: Evet.
1: Kovulma olduğunda bu 25'e 2 sebepleri varsa kıdem ve ihbar tazminatını hak kazanıyor. Peki ama 25'e 2 sebepleri ne? Bu yani iş kanunumuz 25. maddesinin 2. fıkrasında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nelerdir? Bunları direkt bir not aldım. Nottan da biraz bakayım.
2: Tabii.
1: Hem de size örneklerle açıklayayım. Hem de kendiniz de mesela kanunda mesela o maddeye insan bakabilir, merak edebilir mesela bir işçi. Direkt 25'i 2 kendi okuyabilir. Zaten orada 7-8 tane madde var. Baktığında ama örneklerle açacağız tabii. Şimdi insan diyor ki ben tam kanunu okumayabiliyorum da avukat ne iş yapıyor burada? Avukat o kanunun nasıl uygulandığını size söylüyor aslında. İş sözleşmesinin yapıldığı sırada sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürmesi. Yani yalan söyleme.
2: İşe almak için yalan söylemesi.
1: Bu aslında işveren ve işçi için ikisi için de haklı geçerli sebebi. Haklı fesih sebebi. Mesela ne olabilir örnek olarak söyleyeyim. Ben Almanya'yla ihracat, ithalat yapan bir firmada iş görüşmesine gidiyorum. İş görüşmesine gittiğinde benim diyorum Almanca seviyem çok iyi. Bir de sahte mahte güzel de bir diploma da veriyorum. Bu sefer baktığında yarın öbürsü gün iş ilişkin başladıktan 6 ay sonra bir Alman şirket geldiğinde onun yetkisiyle görüşmem gerektiğinde bu sefer Almanca konuşamadığım ortaya çıkarsa tabii ki de işveren sözleşmesini haklı olarak feshedebiliyor. Bu sefer ne kıdeme ne de ihbara kazanıyorsun. Buradaki söylediğimiz her yalan için geçerli mi? Kesinlikle yalan zaten hani söylemeyin. Hem dinen hem ahlaken toplumsal olarak uygun bir durum değil. Hepsi için değil ama bu iş ilişkisine etki etmesi lazım. Yani çok basittir iş ilişkisine herhangi bir kesinlikle etki etmeyecek bir durumdur. Buradaki söylenenler direkt hani işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkını kaybetmesine sebep olmaz. B maddesine bakıyorum 25'e 2'nin. İşçinin işverenin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi. İşte kırıcı, asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. Burada zaten küfür işte sinkaflı küfürler etmesi, ailesine karşı herhangi bir şekilde böyle hakaretlerde bulunması. Bu da haklı sebebi, haklı fesih sebebi. Yine işveren, işçi geldi işveren mesela küfür ediyor. Herkesin arasında ispatta var. Ya da ailesinden birine şeref ve namusun dokunacak sözler söylüyor. Yine işveren sözleşmeyi haklı olarak feshedebiliyor. Burada sadece kendisi değil ama şu da var. İşçisine karşı da maddede de yazıyor. İşçisine karşı da bunu yapamaz. İşçi diğer işçiye de yapamıyor. İşveren burada aslında koruma yükümlülüğü de var. Mesela Yargıtay kararlarında örnek olarak salak mısın? Bu da bunun için kapsamın içine giriyor. Öyle değil mi lan deyip bir anda sert bir şekilde dedikten sonra olayın çıkması, tartışmanın başlaması, bu öyle değil mi lan sözü de haklı fesih sebebi yerine geçiyor.
2: Yani geçen davalar var ama her söyleyiş tarzında da herhalde lan dedi diye şöyle yaptım diye çok da güvenmesinler değil mi?
1: Tabii yani izleyicileri. Yani bu Yargıtay kararlarında bunlar var ama tabii her öyle değil mi? Tabii ki her olay, her somut olay tekrar değerlendirilecek. Ama dikkat etsinler yani bu iş ilişkilerine, söyledikleri sözlere, söylemlere dikkat edilmesi lazım. Yani salak mısın, öyle değil mi lan bile bazen işveren tarafından haklı fesih sebebi olabiliyor. Şöyle bir Yargıtay kararı da var. Bu da yine bu maddeyle alakalı. Tamam, işveren sözleşmeyi bundan dolayı feshetmiş. Diğer işte işçi çok kötü sözler söylemiş. Tanıklar, işverenin tanıkları da geliyor. Mahkeme diyor ki hangi ne söyler sözlemiş bunlar? Tanıklar diyor ki ağza alınmayacak sözler söylendi diyor. Mahkemede birinci mahkemede işte ilk yerel mahkemede karar veriyor. Diyor ki evet diyor işverenin diyor sözleşmeyi feshetme sebebi haklıdır. Çünkü işçi ağza alınmayacak sözler söylemiştir. 25 işte madde 2 25'e 2'den sözleşmenin haklı feshine sebep karar veriyor. Üst mahkeme bozuyor. Tamam diyor ağza alınmayacak sözler söyledi de bu ağza alınmayacak sözler ne diyor açıklayın diyor. Hani bunu da kesin açıklanan somut ifadeler olması lazım.
2: Hangileri ağza alınmıyormuş?
1: Bir kime göre? Kime göre ağza alınmıyor mesela? Onu da somutlaştırmak gerekiyor. İşçi gelir mesela alkol iş yerinde ya da alkol ya da uyuşturucu madde kullanması. Bu da yine işveren tarafından ya da sarhoş bir şekilde gelmesi. O da işveren tarafından yine sözleşmenin haklı fesih sebebi. İşçinin başka, tabii işverenin başka bir işçisinin cinsel tacizde bulunması. Bu da yani burada işçi için de geçerli mesela. İşçi de mesela işveren yaptı diyelim işçiye böyle bir cinsel tacizde bulunma yaptı. İşçi de kendini feshedebiliyor. Bu cinsel taciz teriminden hani mesela uygun olmayan bir saatte uyudun mu?
2: Hmm.
1: Mesela geceleyin uyudun mu işçisine yazmasına bile cinsel tacize sokan Yargıtay kararı var yani. Orada cinsel taciz şeyini böyle biraz daha dar düşünmek lazım orada.
2: Yani karşıdakini rahatsız edebilecek her türlü söylem aslında burada.
1: Evet.
2: Çünkü karşı cins olduğu için.
1: Onun özel hayatına dikkat etmen lazım. Orada yani mesafelerinizi korumanız lazım. İş ilişkisinde zaten hani kimsenin kimseye de hani rahatsız etmeye de hakkı yok burada. Bunlar da mesela bu en fazla kullanılan işçinin haklı fesih sebeplerinde ücrettir. Bu ama bu cinsel taciz olayı da ya da bazen kullanıldığı da oluyor. Yani fesih sebepler olarak yazılabildiği oluyor. İşçinin, işverenin güvenini E maddesi. İşverenin güveni kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya koymak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlara bulunması. Her zaman ne dedik? Haklarımızı kullanırken doğru olmamız lazım. Dürüstlük kurallarına uymamız lazım. E sen gidip de rakip firmaya sırları veriyorsan ya da gidiyorsun aynı iş kolunda bir tane karşı mahallede, aynı semtte başka bir yere vesaire kendine de bir yer açıyorsun. Vesaire. Bunlar da senin hakkı olarak fesih sebebin oluşturuyor. İşçinin iş yerine 7 günden fazla hapiste cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. Şimdi G maddesine geliyoruz. G maddesi çok dikkat edeceğimiz madde. En fazla işverenlerin uyguladığı madde bu. Devamsızlık. Devamsızlık derken ama hangi devamsızlıklar? Ardı ardına 2-3 günü. Veya hafta sonlarında bir ay içerisinde ardı ardı 2-3 günü. Veya hafta sonlarından sonraki 2-3 günü. Mesela pazar günü tatil dedik. Tatil gününden sonra gidelim. Pazar günü tatil dedik. Pazartesi günü yaptı. Sonra bir pazartesi daha yaptı. Bu da devamsızlıktan dolayı. Fesih sebebi bir ay içerisinde bunları yapıyorsa. Ya da ardı ardına ya bir ayda ardı ardına 2-3 günü tatilden sonraki 2-3 günü bir kere yaptı. Bir tatilden sonra bir daha yaptı bir ayda. Ya da bir ay içerisinde 3 iş günü herhangi bir şekilde 3 iş günü devamsızlık yaparsan işveren tarafından sözleşmenin haklı fesih sebebi oluşturuyor.
2: Peki bir gün gelmedi bu hafta uyarıldı. Bir dahaki hafta yine bir gün gelmedi. Fesih sebebi değil mi?
1: Haklı fesih sebebi oluşturmaz.
2: Bir dahaki hafta bir daha gelmedi.
1: O zaman oldu. 3 oldu.
2: Tamam.
1: 3'ü tamamladık.
2: Ama bir ay içinde bir dahaki aya sekti diyelim.
1: Yani ilk devamsızlığı yaptık. Tamam, ondan sonra bir ay say.
2: Tamam saydım 40 gün. Bir daha yaptı.
1: Yok o zaman olmayın.
2: Bunlar tabii maaşından düşülüyor değil mi? Veya izin gününe sayılabiliyor mu?
1: Ya yani orada izne göre maaşını ayarlamasını yapılıyor. Hani ücretsizliğine, ücretli izne göre maaşını ayarlamasını yapılıyor.
2: Yani şöyle. Hani ben bugün gelmedin, niye gelmedin? İzninden düşebilir miyiz? Yani işveren izninden düşebiliyor mu? Tamam onu o zaman önümüzdeki haftanın izninden düşüyorum veya yıllık izninden düşüyorum gibi yollara başvurabilir
1: miyim? Bu devamsızlık diye geçiyor. Mesela haftalık yani haftalık iznimizi düşünelim mesela. Bu haftalık iznine sayarız falan diye böyle bir şey yok. Yani tabii aralarında anlaşılır. Haftalık izin sayarsan onda bir sıkıntı yok. Ama ben devamsızlık olarak bunu görüyorsam devamsızlıktır. Yani haftalık izin başka, devamsızlık başka.
2: Ya zaten bir problem olduğu ortada böyle bir durumda. Yani haftada bir gün gelmiyorsa eleman.
1: Evet.
2: Başka şeyler konuşulabilir.
1: İşçi mesela peki haklı sebeple devamsızlık yaparsa işverene haklı fesih hakkı vermez. Mesela burada sizin dediniz gelmedi ama dediğinize söyleyeyim. Gelmedi ama işçi diyor ki yakınım vefat etti. İşte ya da çok hastaydım raporum var. Böyle eğer ki böyle bir sebebi ortaya koyuyorsa bu sefer işveren hakkı olarak sözleşmeyi feshedemiyor. Ya orada bir sebebinin olması lazım yani. Tamam gelmedin ama bu mazeretini ispat etmen lazım. Mazeretin ispatı noktasında bazen soruluyor hani. Özel sağlık kuruluşlarından alınan her rapor geçerli midir? Geçerlidir.
2: Özel hastaneden alınan raporlar da geçerli.
1: Geçerli yani. Tabii. O sonuçta devletin tam devlet hastanesi sonunda devletin izin verdiği bir hastane, devletin izin verdiği doktorlar böyle bir rapor vermişler. Raporlar geçerli.
2: Öncesinde haber verme zorunluluğu var mı işçinin, işverene?
1: Ya öncesinde haber veremeyecek durumlar oluşturabiliyor. Haber verme gibi bir zorunluluğu yok yere geldiğinde. Çünkü ölüm oldu bir anda. Gittin yani memlekete gitmek zorunda kaldın bir şey oldu. Tamam haber vermen lazım tabii ki de ama öyle bir zorunluluğun yok. Diğer maddeye geçeyim. Evet. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine yapılmasını hatırlattığı halde yapmamakta ısrar etmesi. İşçinin haklarını zaten bunu söylemiştik. Evet. İşçinin borçlarını da söylemiştik özür dilerim. İşçi işverenin emir ve talimatlarına uymak zorundaydı. Evet, ısrar ediyorsun, tekrarlıyorsun ama halen yapmamaya devam ediyorsa bu da haklı fesih sebebini oluşturuyor. Bir de iki bölümdür yani bir şey oldu, bu konuya değindik. Zarar verdin. Kastım var ya da yok. İşverenin herhangi bir şekilde malzemesine, işte bir aletine, edevatına ve senin 30 günlük ücretinle karşılanmayacak bir zarar, yine işveren haklı olarak sözleşmeyi feshedebiliyor. Bunu da bir iki bölümde zaten bunu detaylı söylemiştik. Peki şu var ama. Mesela diyelim ki burada bir işçi diğer işçisine sataştı.
2: Evet.
1: İşveren bir yıl sonra bunu feshedebiliyor mu? İki yıl sonra bunu feshedebiliyor mu? Hani durmadan böyle işveren işçi, ya sen bak zamanında bak böyle yaptın. Yani bu tehdit altında işçinin yaşaması mesela baktığında zaten uygun gözükmüyor hani. Kendi dışarıdan gözle baktığında da uygun gözükmüyor. Bu zaten uygun gözükmeyen şeyler de zaten kanunumuza madde olarak giriyor. Yine iş kanununun 26. maddesinde sen bu ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden dolayı feshedersen sözleşmeyi 6 iş günü içinde feshetmen lazım diyor. Öğrenmeden itibaren. Her halükarda da yani tamam öğrenmeden için 6 iş günü, her halükarda da 1 yıl içerisinde bu sözleşmeyi feshetmen lazım. Bu sebepten ödeyi feshediyorsan.
2: Böyle bir olay oldu. Benim yeni haberim oldu diyebiliyoruz o zaman. Ama yeni öğrendiğini kanıtlaması lazım. Evet. Eskiden bilmediğini de kanıtlaması lazım o zaman.
1: Yeni öğrendik. Öbürkü de eskiden bilmediğini kanıtlayabilirse, eskiden bildiğini kanıtlarsa işi tam orada çürütür onu. Zaten biliyordu. Zaten bak mail gitti, yazışmalar var vesaire şey yapabilir ya da kamera kayıtları falan vesaire talep edilebilir. Öbür türlüsünde yani işçinin ispat etmesi lazım burada. Biz yeni öğrendik diyor işveren burada. İşçi diyecek ki yeni öğrenmedi.
2: O zaman kanıtla öğrendiğini diyecek.
1: Evet, kanıt. Evet.
2: Yani işçi mahkemeleri işçiden yana diyoruz ama
1: bazı yerlerde orada ispat var orada.
2: Her durumda da değil yani, işçi gitti istediği gibi söyledi. İşverene de cezalar yazıldı, paralar öbür tarafa aktı gibi bir durumda söz konusu değil.
1: Yok hani orada da. Yani bir de dikkat etmek lazım. Tam işçiden yana diyoruz. İşçinin burada bak şu an mesela usulü anlatıyoruz. Sebepleri anlatıyoruz. Bu sebeplere, usullere uyumadığında zaten istediği kadar yana olsun. Bunları hani bu hakları bilmedikten sonra zaten herhangi bir hakkın olmuyor. Hakların bunlar. Bunlarla sırrı zaten. Bu usullere uymak zorundasın. Bu mesela işveren mesela 6 iş günü 1 yıl. Bu 6 iş günü 1 yıl işçi için de geçerli.
2: Bunlar yine 25'e 2'ye tabi değil mi? Ahlakla çıkartılmalar, evet. Yani.
1: Ahlakla çıkartılmayla alakalı. Ahlak ve iyi niyet kuralları ve benzeri alakalı durumlarda 6'ya 1 yıllık süremiz, 6 güne 1 yıllık süremiz var.
2: Yani zaten genel olarak herhalde buradan daha çok işverenler işten çıkartma yapıyor gibi gözüküyor şu anda.
1: Devamsızlıktan çok o yapıyorlar, evet. 25'e 2 özellikle devamsızlığını da çok kullanıyorlar. Yani devamsızlık yaptı vesaire de bunları çok kullanabiliyor.
2: Yani bu 25'e 2'yi tekrarlayalım. Ahlaka uygun olmayan, yani anlaştığımız şeyi aslında yapmıyor. İşe gelmiyor, verdiğim işi yapmıyor. Arkadaşlarına ahlaksızlık yapıyor veya işverene ahlaksızlık yapıyor. Genel haliyle zaten böyle durumlar olunca işçi işten çıkartılıyor değil mi?
1: Evet. İşçi sen düzgün bir şekilde işini yerine getirdikten sonra zaten işveren işçisini niye çıkarsın işte? Burada tabii şu var mesela, yeri gelmişken söyleyeyim bazen.
2: Lütfen.
1: Kıdem tazminatı diyelim. Şimdi işçi işini güzel yapıyor. Kıdem tazminatının alınma sebepleri vardı. Sebeplerinden bir tanesi belki söylemedik burada. Emeklilik. Emekliliğe ben hak kazandığımda sözleşmeyi, işçi der ki ben emekliliğe hak kazandım, sözleşme ilişkisini sona erdiriyorum. Burada kıdem tazminatına hak kazanıyor işçi. İhbara kazanamaz ama kıdem tazminatına hak kazanır. İşveren bu sefer şey yapabilir, şu sıkıntı olabilir. Ya 15 yıldır burada çalışıyor. Kötü niyetli bir işveren için söylüyorum. 15 yıldır burada çalışıyor. Kıdemi de bayağı fazla oldu. Emeklilik yaşı da geldi. Bu sefer bu kıdem tazminatı yükümlülüğünden kurtulmak için çeşitli böyle ispatı da olmayan baskılar yapabiliyorlar. Sen işini düzgün yaparsan bazen hani işini düzgün yapmana rağmen baktın emeklilik zamanı geliyor. Ve kıdem tazminatı ödemek istemiyorsun. Bazen kötü niyetli işte böyle gizli mobbingler yapılabiliyor.
2: Gizli mobbing olsa bile kıdem tazminatım... Ya işte orada da kıdem tazminatım geliyor diye işçi biraz daha...
1: Susuyor. Bitti zaten.
2: Zaten süre bitti diyor. Zaten eğer iş kovulursa, işten çıkartılırsa zaten mahkemeler burada, avukatlar burada oluyor. Yani.
1: Evet, ondan sonra iş davaları zaten başlıyor süreç.
2: Peki bu neye göre hesaplanıyor? Kıdem tazminatının bir hesabını yapalım. Süremiz de çünkü daraldı. seyircilerimiz adına.
1: Aynen. Konuları da bize böylece hem bitirmiş olalım hem

0: 5 ay diyelim. O 5 ayda hesaplanıyor. O 5 ayda ekstradan ona işte hesabını yuvarlaması yapılarak
1: Bu
0: 5 ayda kalıyor.
1: giydirilmişi anlatmıştık ama bir önceki programda izlemek isteyen izleyicilerimiz YouTube'a Lale Gül TV hesabına haklarımız yazıp Atakan Bey'in de adını yazarlarsa hemen o bölümler kolaylıkla karşılarına çıkacaktır. Bununla beraber şunu merak ettim. Giydirilmiş ücret neydi? Orada aldığı yemek ücretleri vesaire aldığı ek ücretlerin de dahil edilmesiydi.
0: Evet.
1: Hadi yine geri dönüp bakamayacaklara bir söylemiş olalım, bir yardımcı
0: Sizin de
1: olmuş
0: hafızanız
1: olalım.
0: maşallah. Ya biz de bir hukukçu olmaya başladık ya sizin de bu
1: Değil mi?
0: programda.
1: Yavaş yavaş ben de öğreneceğim orada.
0: Eski programda da hatırlıyorsunuz zaten.
1: Ya ister istemez şunu merak ediyorum. Mesela bu yanaklara şirket araba verdi diyelim. Bu araba da buna girer mi? Araba ücreti yani. Atıyorum bugün 50 bin lira bir arabanın birine tahsis edilmesi. Hesaplanırken bu da hesaplanıyor mu?
0: Araba verdi derken arabayı hediye mi ediyor?
1: Yok yok, şirket binsin
0: İş için
1: diye iş için araba
0: yok
1: verdi.
0: öyle bir yani yol yardımı olarak kabul edilip şey yapabilir. Onun dışında herhangi bir şey yok yani.
1: Yok yani o da giydirilmiş ücrete.
0: Tabii bütün yol yardımları da giydirilmiş ücrete hesabına katılıyor. Yol yardımı alıyorsun çünkü
1: Ha,
0: o sağlıyor.
1: bu çok önemli. Niye? Çünkü yemek hani belli bir ücrete kadar ama bugün şirketlere araba kiralamanın yani araba tahsis etmenin ücreti daha çok daha yüksek. Belki bazı insanların maaşının yarısına tekabül
0: Yani tabii
1: ediyor.
0: şeye bakar orada hani işle işveren hani işçi iş yerine gelirken ki ne kadar ücret ödemesi lazım? Ona bakarak hani bir ücret hesaplanıyor. Hani arabanın şey kiralama ücreti değil de işçi iş yerine giderken ne kadar ödenmesi gerekiyordu?
1: Yok tamam, bunlar ödeniyor zaten.
0: Bu o kadar.
1: Bu
0: Başka bir şey ekstra bir ekleme
1: yok yok,
0: yapılmaz.
1: bunu zaten ödeyip hesapladı. Bunu
0: Tamam.
1: ödeyip hesaplayacak değil mi? Bunu da yani bu aldığı arabanın parasını da hesaplayacak
0: Tabii
1: giydirilmişe. Ya
0: hani
1: aldığından kastım, çok özür dilerim izleyicilerimizden de, tahsis edilmiş ona. Çalıştığı müddetçe tahsis edilmiş arabada ona verilmiş bir giydirilmiş hak.
0: burada iş şey yapıyor yani yol ücreti olarak eklenir. Yol ücreti derken mesela tabii iş içi ilişkisi içerisindeyken ben yolda yaptığım mesafelerle vesaire de zaten orada iş yani işçi zaten cebinden ödeyecek. İşverenin kendi ödemesi gereken bir ücret o da o giydirilmiş şey değil de burada hani benim iş evimden iş yerine giderken ki ne kadar yol ücreti benim cebimden çıkması gerekiyor?
1: Tamam, 500 lira,
0: 500 TL.
1: 500 TL
0: Evet.
1: senin o arabayla iş yerine gelmenin maliyeti. Zaten o arabayı da sana iş yeri vermiş.
0: 500 TL benim maliyeti. O
1: Zaten
0: 500 TL
1: o
0: ekleniyor.
1: parayı da veriyor.
0: Yani 500 TL eklenir.
1: Hani o araba kirası ekleniyor, değil
0: Yok
1: mi?
0: hayır araba kirası değil.
1: Eklenmiyor
0: O
1: mu?
0: 500 TL sadece. O
1: Tamam.
0: kadar. Başka bir şey yok.
1: Tamam.
0: Hem işveren arabayı vermiş altına geziyorsun. O kadar değil.
1: Yani tabii işte onu öğrenmek istedim.
0: Yok
1: O
0: o
1: önemli.
0: kadar değil. Şimdi
1: Son da 5 dakikamız. O yüzden.
0: o yani kıdem o zaman kıdem tazminatı ihbarı söyle kıdem tazminatında 25'e 2 durumunda ben hak kazanamıyorum, ihbarada hak kazanamıyorum. İstifa ettim. Gerçek bir istifa dilekçem varsa yine hak kazanamıyorum. Belli süreli iş sözleşmesi bittiğine kıdem ve ihbara hak kazanamıyorum. İşçi haklı nedenlerle sözleşmeyi feshederse bu da 24. maddede belli yazılmış buraya. 24. madde yine ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bu sefer işçi için de var. İşçi mesela işveren ne dedik? İşte mesela aile bireylerine sataşması, işverenin aile bireylerine çalışması, sataşması. Bu sefer işçide de aynı şey var. İşveren işçiye mesela sinkaflı laflar ediyor. Hakaretler ediyor. Ya da mobbing durumu var. Mobbing durumunda ama bütün mobbing şu değildir yani. Bütün işçilere yapılan kötü muamele değil. Tamam oradan da kötü muameleden başka bir bu 25-24 ikiden yaparsın. Yine ahlak bir iyi niyete uymadığı için buradan işçi haklı feshedebilir. Mobbing herkese bir şey yapılırken sana farklı bir kötü muamele yapılıyor. Herkes normal giderken sana uygun. Herkes mesela bile mobbing yani. Kimse yemekhanede senin yanında oturtturulmuyor. Yani bu bir talimat üzerine. Hani seni biraz daha dışlama olmasa değil mi? Sana özel kötü bir muamele olması lazım. Onun dışında cinsel taciz dedik mesela işçi cinsel taciz ya oluyor diyelim. Mesela işverene bunu söylüyor ve işveren buna için gerekli
1: Önlem almıyor.
0: önlemi almıyorsa yine işçi için haklı olarak feshedir. Yine kıdem tazminatına ve ihbar tazminatına hak kazanır. Kıdem söyleyeyim bir de istifa ettin. Sözleşmeyi haklı olarak feshettin. Bu şey var. İhbar tazminatını alamıyorsa yani işçi kendi feshettiğini ihbar alamaz ama kıdemini alıyor. Ücret alacaklarını zaten toparlama olduğu için hızlı geçiyorum. Her türlü alabiliyorsun. İstifa dilekçesine geleyim. İstifa dilekçesi de önemli. Her istifa mesela zorla istifa dilekçesi imzalatıyorlar. Ya da diyorlar ki istifa dilekçesine sen istifa dilekçesini imzala.

0: Bakalım ben senin hakkını zaten vereceğim.
1: Hmm.
0: Bu sefer genel geçer ifadeli istifa dilekçelerinde Yargıtay diyor ki ya zaten diyor bu işçi kıdem tazminatına, ihbar tazminatına çeşitli haklara hak kazanacak fesih sebepleri var. Bu istifa dilekçesindeki sebep diyor hani burada işveren ekonomik ve sosyal üstünlüğünü kullanarak zorla baskıyla imzalatıldığında gerçek iradesi araştırılıyor. İstifa dilekçesinde mesela de lüzum olduğu üzerine istifa diyorum. Öyle bir şey yok. Lüzum neymiş diye bu sefer soruluyor. Her istifa dilekçesi hemen istifa ettim, kıdem ihbar alamıyorum diye bir şey yok. Onun da gerekçeleri alıştırılıyor ama istifa dilekçesi hazırlarken dersen ki ben memuriyetim sebebiyle işten ayrılıyorum ya da şehir dışına çıkacağım o yüzden dolayı işten ayrılıyorum, şehir dışına taşınacağım. Böyle yazarsınız o zaman istifa dilekçeniz geçerli olur. Bu zaman haklarınızı kaybedersiniz. O yüzden istifa dilekçeni hazırlarken dikkat edin. Hani çok baskı oldu, bir şey oldu. Öyle bir şey olduğunda bile lüzum üzerine. Genel geçer ifadeler koyun ki ileride haklarınızı talep edebilirsiniz. Kıdem tazminatı için sebepler söylemiştik. Şu sebeplerden dolayı kıdem tazminatı alabiliyor demiştik. Ayrıyeten işçi sözleşmeyi haklı feshetti, aldı. İşveren 25.2 dışında sözleşmeyi sonlandırdı. Yine kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı işçi alabiliyor. Bir de askerlik, muvazzaf görevi, askerlik görevi çıktı. Askerlik görevinden dolayı işçi sözleşmeyi feshetti. Kıdem yani görevden işini aklını sonlandırmak zorunda kaldı. Yine kıdem tazminatını alabiliyor. Evlilik durumunda
1: Tam evliliği soracaktım, bak onu merak ettim. Hani erkek için mümkün değil ama kadın için mümkün mü? Ya erkek için mümkün mü?
0: kadın için evlilikten sonra bir yıl içerisinde eğer ki sonlandırırsa kıdem tazminatını alabiliyor. Erkek için de böyle davalar açılmış. Hatta bir yerel mahkeme eğer kadın için geçerliyse erkek için de geçerlidir demiş ama kanunda açık bir madde var. Yargıtay demiş ki böyle olmaz yani. Kanunda zaten açık madde var. Sadece kadınlar için bu geçerli. Emekliliği söyledik. Emeklilik dışında sigorta primi ve sigortalık sürem doldu ama yaşa takıldım. Yine sözleşmeyi feshedip kıdem tazminatı alabilirsiniz. Ya emekliliği hak kazanmanız zorunda değil. Yaşa takıldığında yine alabiliyorsunuz deyip
1: Aa,
0: toparladım
1: çok güzel.
0: diyelim.
1: Bu son bilgi de çok iyiydi. Şunu da sormuş olayım. Mesela kıdem tazminatını senelik senelik aldım ben. 5 senedir çalışıyorum. Her sene aldım.
0: Yani, aynen ücrete süresi söylememiz lazım da o da güzel soru. Kıdem tazminatı son brüt ücretten hesaplanıyor demiştik ya.
1: Evet.
0: Son brüt ücretini hesaplayacak. Onları sadece mahsup edecek. Yoksa demeyecek yani. Zaten 10 yılın 9 yılı kıdemini almışsın. Son 1 yılı hesaplayalım değil. 10 yıl çarpı son ücret. Geri kalan senin verdiğin o ücretler de ondan düşülür.
1: Ama
0: Mahkemenin içinde yasal faizi bile biliyor sadece. Yasal faizi düşük bir rakam. Şu an %24 işte %19
1: zaten
0: falan.
1: yasal faiz biz işleyemeyiz haliyle. O zaman mantıklı olan işçi işten ayrılırken vermek. Çünkü orada bir para da kayboluyor. Türkiye gibi ülkeler için konuşalım. Enflasyonun
0: Evet.
1: hissedildiği ülkelerde. Geçen sene verilen paranın farkını ben bu sene vereceksem zaten para işverenin cebinde kalması bu durumda daha makul
0: Tabii orada
1: olur.
0: işveren yoksa zarara
1: Ama
0: düşüyor.
1: yani hakları tabii ki bilmek lazım. Eğer işveren size senelik senelik ödediyse en sonda mahsuplaşabiliyorsunuz.
0: Aynen
1: Yani
0: mahsup oluyor.
1: pek bana ahlaki gelmiyor. Sonuçta parayı almış oluyor ama arada bir tabii farklı şeyler varsa
0: Ya
1: başvurabilir.
0: yani hukuken bu. Ona göre önlem alsınlar. Artık kendi önlemlerini ona göre alsınlar.
1: Atakan Bey çok teşekkür ediyorum size.
0: Biz teşekkür ederiz sizlere de.
1: Seyircilerimiz de sorularını 0549-693-82-82 numaralı WhatsApp hattımızdan bize bildirebilir. Biz de Atakan Bey'e sorularınızı iletebiliriz. Avukat Atakan Toprak Bey ile beraber neyi konuştuk? İş hukukunu konuştuk efendim. Kıdem tazminatlarından biraz bahsettik. İhbar sürelerinden bahsettik bu bölümümüzde. Geriye dönük YouTube hesabımızdan da Lale Gül TV'nin YouTube hesabında haklarımız yazarak oradan eski bölümleri de takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.

0: Kitaplarımız programı sona erdi.
1: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji. Akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
3: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
12: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah, Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
16: Hasan Kutuoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile başlıyor.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Özbekistan topraklarından, Surhanderya bölgesinden, Denov şehrinden, Hacı Alaaddin Attar Kuddise Sirruhu Hazretlerinin kabri şeriflerinin önünden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Efendim, burası Denov şehrinde bulunmaktadır. Şu anki adı Yangiabad diye bilinir. Silsile-i Aliye'mizdeki 17. zat olan Şah Nakşibend Hazretlerinin efendim halifesi ve damadı olan Alaaddin Attar Kuddise Sirruhu Hazretlerinin kabri şerifleridir. Buraya geldim. Size bu zatı inşallah anlatacağım. Kıymetli kardeşlerim, etrafında büyük bir efendim kabirler oluşmuş. Buraya büyük bir mezarlık kurulmuş. Çünkü hayat hikayesinde bahsedeceğimiz üzere efendim manevi bir işaretle kendisine şefaat yetkisi de verilmiş etrafındaki kabirlere. Zaten büyük zatların hep bu efendim güzelliğidir, biliyorsunuz. Burada da büyük bir mezarlık kurulmuştur. Şimdi gelin Hacı Alaaddin Attar Kuddise Sirruhu Hazretleri'nin hayat hikayesine beraber bakalım.

Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri der ki, bir velinin kabrine gittiğinizde ondan istifade edebilmeniz o zatı tanıyabildiğiniz kadardır. İşte biz de efendim sizlere bu zatları anlatarak bu istifadeyi en üst seviyeye çıkarmayı murat etmekteyiz. Allah-u Teala bu feyizlerden istifade eden salih kullarına cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri'nin kabir şeriflerinin önündeyim. Allah-u Teala heves edip bu yayınlarımızı izleyenlere de imkanlar ihsan buyurup buralara bu zatların kabrini, kabir şeriflerini ziyaret etmeyi nasip eylesin. Efendim imkan bulamayanlara da efendim bu meraklarından dolayı bu efendim yayını izleyenleri de aynı ziyaret etmiş gibi sevaplara, feyizlere gark eylesin. Amin. Bakıyorsunuz burada ismini anmak bile uygun değildir ama çalgıcıların, çengicilerin yayınlarında milyonlarca izlenme vardır. Ben geçen devlet televizyonlarımızın bir tanesinin yaptığı, yine bu silsile hakkında yaptığı yayınlardan birkaçına bakayım dedim. İzlenme rakamları gözüküyor orada. 2000-3000 civarındadır. Maalesef bu işin çok heveslisi yoktur. Ama kıymetli kardeşlerim, bunlar hakiki zatlardır. Bunları sevenler, bunlara gönül verenler ahirette mutlu, mesut olacaklardır. Nef'i der ki, ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var, ne dergâh-ı hüdadan ma'ada bir ilticamız var. Yani diyor ki, ne dünyadan geldik, dünyaya geldik, yedik içtik ama ne dünyadan bir safa bulabildik, ne de ehlinden, dünya ehlinden bir ricamız, bir şey isteğimiz var, hiçbirinde gözümüz yoktur. Diyor ki devamında, ne dergâh-ı hüdadan ma'ada bir ilticamız var. Ancak diyor bizim derdimiz, ilticamız Mevla'nın efendim dergâhınadır, beytinedir, huzurunadır. Biz tek ona dua eder, tek ondan ümit ederiz ki şu çevreye geldiğimde de bunu bir kere daha müşahede ettim kıymetli kardeşlerim. Koca bir mezarlık, efendim ülkeler, şehirler, ölmüşler insanlar. Arkasından Fatiha okuyan bir oğlu, bir torunu varsa var ya da kimse yok, kalmamış. Bu zatlar vefat etmişler. Vefatları üzerinden asırlar geçmiş. Hala buralara gelip bu zatları ziyaret ediyorlar. Çünkü bunlar ahiretin sultanları olmuş kıymetli kardeşlerim. Mevla ile beraber yaşamışlar. Mevla Teala da onlara değer vermiş ve kullarına onları sevdirmiş. Allah-u Teala şefaatlerini cümlemize ihsan eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri'nin hayatına, tercüme-i haline baktığımızda hikmetleri görmekteyiz. Birçok velide olduğu gibi. Buranın halkı da bu zatı sorduğunuzda Şeyh Attar-ı Veli diyebilirler. Kitaplarımızda bu şekilde maruf. İnsanlar da zaten böyle biliyorlar. Buranın halkı bu zatı bu şekilde tanıyorlar. Alaaddin Attar Hazretleri'ni. Kıymetli kardeşlerim, attar demek manası efendim kokucu ya da efendim güzel koku yapan, satan manasına geliyor ama mesleğinde böyle bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Devamlı güzel koku süründüğünden ya da etrafına mis kokusu efendim devamlı saçtığından böyle efendim lakaplandığı kitaplarımızda ifade ediliyor. Hayat hikayesindeki hikmetlerden bir tanesi şudur kıymetli kardeşlerim. Tüccarların oğlu kendisi, zengin, varlıklı birisi. Babası öldükten sonra kalan mirastan bir şey istemiyor. Mirası abilerine bırakıyor. Buhara'daki eski medreselerde eğitim alıyor, tahsil görüyor. Efendim fakr-ı zaruret içerisinde yaşıyor. Böyle efendim çok fazla bir malı mülkü yok. Hepsini elinin tersiyle itmiş. Daha sonra Şah Nakşibend Hazretleri'ne intisap edecek ve intisap ettiğinde Şah Nakşibend Hazretleri kendisini imtihan edecek kıymetli kardeşlerim. Nasıl? Şöyle ki, diyecek ki ona, al şu elma küfesini ve elma satmaya başla. Satar, sonra der ki git efendim babanlardan kalan ailenin olduğu dükkanların olduğu yerde satmaya başla. Tabii kıymetli kardeşlerim bu hepten nefsi törpüleyecek bir şey. Çünkü niye? Çünkü efendim babalarından miras kalan dükkanın orada abileri, kardeşleri var. Hacı Şihabettin var, abisi. Hacı Mübarek var, kardeşi. Onların olduğu yerde gidip elma satar. Bu farkındaysanız menakıplarımızdan Anadolu coğrafyamızdaki neye benzer? Efendim, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Bursa kadısı olduktan sonra Üftade Hazretleri'ne bende olup
onun kendisini imtihan etmesi, o malı, mülkü, efendim Bursa kadılığını, o değerli kaftanları, at arabalarını bırakıp bakalım bu imtihanı geçebilecek mi, bu nefsini bu şekilde törpüleyebilecek mi diye Üftadi Hazretleri de kendisini bu şekilde imtihan etmiş idi malumunuz. Halaaddin Attar Hazretleri'nin hikayesi de efendim o şekildedir. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kendisini böyle imtihan eder. Ağabeylerinin, kardeşlerinin olduğu yer, dükkanı olduğu yere gelir. Orada da mal satmaya başlayınca derler ki o mirasından almadığın kısım vardı ya, onu sana verelim. Bir de üstünü verelim. Fazla fazla verelim, sakın bizi rezil etme derler. Ama o bunu dinlemez ve şeyhinin bu efendim imtihanını bu şekilde muvaffakiyetle tamama erdirir. İmtihanı geçerler. Alaaddin Attar Hazretleri'nin şemaili hakkında uzuna yakın, orta boylu, güzel yüzlü, ufak tam böyle esmer tenli olduğu efendim rivayet ediliyor. Sakalı gür ve büyükçe, daima huzur ve huşu içinde olan bir zat. Dirayeti yüksek, feraseti ve anlayışı keskin olan bir zat idi. Sohbetleri çok tesirliydi. Kendisi bahsetmiştim Buhara'nın eski medreselerinde. Şah-ı Nakşibend Hazretleri onu orada görüyor. Orduman tabi Buhara medreselerindeki birçok talebe Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin mürit olur idi. O kadar namı yaygındı Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin. Bu zat da kıymetli kardeşlerim bir gün medresede dururken orada efendim küçük bir döşeyi, burada bir kabı, efendim ders kitapları, rahlesi vesaire. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu zatın bu halini görüyor ve keşfediyor mübarek bir kişi olacağını. Eve gider, der ki hanımına, efendim kızımız evlenme çağına geldiğinde bana haber edersin. Hanımı da onu haber ettiğinde Alaaddin Attar Hazretleri'ne gider Şah-ı Nakşibend Hazretleri ve der ki bir kızım var evladım, seninle evlendirmek istiyorum ve çok mahcup olur. Efendim der, ne büyük makam, ne büyük şeref ama benim böyle bir şeyim yok, imkanım yok, siz de görüyorsunuz malım, mülküm vesairem. Allah-u Teala önünüzü açacaktır evladım der ve kızını Alaaddin Attar Hazretleri evlendirir Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz. Ondan Hasan Attar diye bir oğlu olur ki büyük halifesidir Alaaddin Attar Hazretleri'nin. O da bu çevrede metfundur. Onun da oğlu vardır Yusuf Attar. O da büyük bir zat olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, bu Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin Buhara'daki medreselerden birine gidip Alaaddin Attar Hazretleri'ni o halde görünce o manzarayı düşünün, temaşa etmeye çalışın. Çile'de Necip Fazıl'ın okuduğu meşhur dizeler vardır, o aklıma geliyor. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne topyekün, aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalık boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi, işte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez. Yani dünyada elini eteğini çek, gönlün bunlarda olmasın, Mevla ile beraber olmaya çalış. O dünyadan sonra sana kapıları açarlar. Artık ondan sonra dünya seninmiş, senin değilmiş zaten çok umrunda olmaz. Yeter ki o makama gel diyor. Nasıl ki Alaaddin Attar Hazretleri'ne efendim miras bırakılmış, mirasla hiçbir alakası olmamış. O efendim bu yolu tercih etmiş. Bakın vefatından kaç asır geçtikten sonra hala biz kendisini hayırla yad ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Alaaddin Attar Hazretleri kendisine mürit olduktan sonra onu yanından hiç ayırmaz. Hep gözetiminde tutar. Zaten kendine damat etmiştir. Efendim haremine de evine de girip çıkar. Efendim bu zata niye bu kadar çok değer veriyorsunuz dediklerinde Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam için dediği "Ehafu en ye'kulehu zibbu." Onu kurtun yemesinden korkuyorum der. Yani İki mana olabilir. Etraftakiler bunu benden efendim alabilirler ya da nefis onu benden çalabilir diyerek gözetim altında tutmuşlardır Alaaddin Attar Hazretleri'ni. Az önce kıymetli kardeşlerin medrese hikayesini anlattık ya, o fakir, fukaralık içerisindeki tablo. Onu görünce aklıma, onu böyle anlatınca aklıma şu geldi Şeyh Galip'in şu beyti. Her zilletin elbette bir izzet var içinde, seyret çehi kenanı ne devlet var içinde.
Elbette ki her zilletin içinde, her böyle hor hakirlik zannettiğin şeyin içerisinde aslında bir izzet gizlidir. Seyret Çehi Kenan'ı, sen Kenan'daki kuyu seyret. Kenan ilindeki kuyu seyret, Yusuf Aleyhisselam oraya attılar ama sonra Mısır'a maliye nazırı oldu. Ne kadar büyük zat oldu, peygamber oldu. İşte o zatları da bu efendim imtihanlardan geçmişler ama bakın ki nasıl büyük insanlar olmuşlardır. Allah-u Teala şefaatlerini cümlemize sayeban eylesin iki cihanda. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri, Şeyhi Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin vefatından sonra buraya, şu an bugün Denov diye bilindiğimiz, evvelce Çağaniyan denilen bu efendim beldeye gelirler ve 11 sene de burada yaşarlar. Yakub-ül Şerih-ül Hisari de mektup yazarak buraya çağırırlar. Zaten Şah-ı Nakşibend Hazretleri de kendisine, Yakub-ül Şerih-ül Hisari'ye de sen Alaaddin'i terk etme dediği için o da o söze efendim intisaren buraya gelmiş ve o zat, bu zatla burada efendim vakit geçirmiş, hizmetinde bulunmuştur. Yakub-ül Şerih-ül Hisari Hazretleri ki zaten biliyorsunuz kendisinden sonraki silsilede 18. sırada Yakub-ül Şerih-ül Hisari Hazretleri yer almaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri buraya geldikten sonra da Buhara'ya gider, şeyhinin kabrini ziyaret eder, orada kalırlar. Sonra bir defa daha ziyaret ederler. Sonra Hakim-i Tirmizi'nin kabrini ziyaret ederler. Buradayken de başka yerlere seyahatleri elbette ki olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, şu önemli bir husustur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri vefatından önce Hace Parisa'yı kendisi yerine vekil tayin ederler, halife tayin ederler. Baş halifesi tayin ederler tabiri caizse. Kendilerine sorarlar, haç yolunda da biliyorsunuz 3 defa hacca gitmiştir Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Haç yolunda kendisine sorarlar, evvelce demiştim der. Anlarlar tamam Hacı Paris'e olduğunu. Ama kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar'a da bu konusunda işaretleri vardır. Ve dediği gibi de olmuştur. Hacı Paris'e dahil bütün müridanı Alaaddin Attar Hazretlerine tabi olmuştur. Reşat kıymetli kardeşlerim, burada Hazreti Mevlana'dan misal verir. Derler ki efendim, şeyhimiz, efendimiz sizden sonra kime tabi olacağız? Hüsamettin Çelebi der. Hüsamettin Çelebi der. Yine sonra yine Hüsamettin Çelebi der kendileri. Sorarlar ki efendim, peki derler, Sultan Veled hakkında ne buyurursunuz? Der ki o pehlivandır, onun vasiyete ihtiyacı yoktur. İşte aynı onun gibi kıymetli kardeşlerim, Reşat bu misali verir. Bu kıymetli zat da o makama erişmiştir. Etrafındaki bütün müriden, hulefa da kendisine tabi olmuştur. Ve şeyhinden sonra ve kayınpederi olan Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden sonra silsilemizde Alaaddin Attar Hazretleri yer almıştır. Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri'nin buradan Buhara'ya giderek şeyhini Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni ziyaret ettiğinden bahsetmiştik. O ziyaretlerin birinde Kalb-i Şerif'te durduktan bir müddet sonra sevinerek ayağa kalkarlar. Derler ki, efendim şeyhim üstadım buyurdu ki, bana etrafımdan 100 fersah mesafedeki Müslümanlara şefaat etme yetkisi verildi. Bir fersahı 5-6 kilometre kabul ederseniz 500-600 kilometre mesafeyi kasteder. Bana da der, müjde olarak kabrimin etrafından 40 fersaha kadar efendim şefaat etme yetkisi verildi diyerek sevinirler. Zaten bakın kıymetli kardeşlerim, etrafında büyük bir mezarlık bu müjdeye binaen oluşturulmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri'nin hayat hikayesinde, tercüme-i halinde hiç efendim geçilmeyecek bir husus vardır. Önemlidir, şudur. Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri bu zata bende olmuş. Efendim onun müridi olmuştur. Hatta efendim halifesi olup tarikatı devam ettirdiğine dair de kayıtlar vardır. Tıbyanu vesaili hakaik gibi eserlerimizde. Seyyid Şerif Cürcani kimdir kıymetli kardeşlerim? Bizim coğrafyamızda da, bu coğrafyada da efendim eserleri yıllarca okutulmuş en temel eserler sayılan iki zatın efendim eserleri vardır. Kim onlar? Bir Seyyid Şerif Cürcani Hazretleridir, bir İmam-ı Taftazani Hazretleridir. Bunlar Timur devrinde yaşamış çok büyük İslam alimleridir. Felsefe, mantık, kelam, akaidde zirve adamlardır. Efendim, bu zatlar, bu Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri'ne nispet edilen meşhur bir söz var. Şöyle der, Şeyh Ali Kela'nın sohbetinde bulununcaya kadar rafizlikten kurtulamadım. Alaaddin Attar Hazretleri'ni tanıyıncaya kadar da Allah'ı tanıyamadım der. Yani ne zaman ki bu zatı tanıdım, o kadar kitaplarla uğraşmama rağmen Allah'la
İrtibatımı o zaman kurdum diye çok güzel anlatır Seyyid Şerif Cüccani Hazretleri. Hatta efendim kitaplarımızda yine nakledilir. Timur'un huzurunda Seyyid Şerif Cüccani ve İmam-ı Taftazani münazaraya davet edilir. Bazen böyle resmi münazaralara da olmuştur. Kitaplarında birbirlerine efendim atıflarla da reddiyeler yapmışlardır. Hatta İmam bu efendim meclislerin birinde şeyhinden himmet isteyerek Seyyid Şerif Cüccani'nin İmam Taftazani'yi mağlup ettiği, İmam Taftazani'nin de burada benim ilmimi anlayacak adamlar yok diyerek oradan efendim dargın bir şekilde ayrıldığı da yine kitaplarımızda nakledilmektedir. Böyle kıymetli bir zattır Alaaddin Attar Hazretleri ki Seyyid Şerif Cüccani gibi allameler ayağının bendesi olmuşlardır, kapısının toprağı olmuşlardır.

0: Alaaddin Attar Kutsesi ruhu, Nakşibend Hazretlerinin manevi terbiyesiyle velayet makamlarında ve marifette Mevla Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait bilgilerde o kadar yükseldi ki Alaiye ismiyle Silsile-i Zehebe yeni bir usul getirmiştir. Müritlerin maksatlarına daha çabuk kavuşabilme yolunu keşfedip o yol ile de hedefe kolay varılmasını sağlamıştır. Bu sebeple bu yolun büyükleri, tasavvuf yollarının en kısası Alaiye yoludur. Bu yolun esası Şah-ı Nakşibend Buhari'den elde edilmesi Alaaddin Attar'dandır. Ondan gelmektedir demişlerdir. Şu menakıb da hikmetlidir. Nakşibend Hazretleri bir gün talebeleriyle bir yola çıkmış, bir yere gidiyorlarken bir nehrin üzerinden geçiyorlardı. Nehir henüz yeni yağmış olan yağmur sularıyla birleşmiş ve bu sebeple iyice kabarmıştı. Öyle birçok ağacı kökünden söküp sürükleyerek götürüyordu. Nakşibend Hazretleri Alaaddin Attar'a döndü ve atla dedi. Alaaddin Attar Hazretleri atladı. Bir zaman sonra talebelerine dedi ki aramızda eksik var mı? Tabii hepsi şaşkın müritlerine. Bir eksiğimiz var efendim. Alaaddin yok. Hacı Alaaddin yok dediler. Nakşibend Hazretleri müritlere dönüp Alaaddin gel diye nehre doğru seslendi. Alaaddin Attar nehirden çıkıp elbise hiç ıslanmadığı bir şekilde huzura vardıklarında Nakşibend Hazretleri görüyorsunuz nehir kökleri sağlam olmayan bütün ağaçları söküp götürdü ama Alaaddin'in kökü sağlam olduğundan onu söküp götüremedi diye ifade etmişlerdir. Alaaddin Attar Hazretleri şöyle buyururlardı. Talip şunu iyi bilmelidir ki maksada, hakiki gayeye ancak mürşidin rızasını tahsil etmekle ulaşılır. Rıza yolundan başka her yolun kapalı olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple müride bütün işlerini mürşidine bırakmak düşer. Öyle ki din ve dünya ile ilgili her çeşit işini mürşidinin tercihine, tedbirine verecek. Mürşidin yanında kendisinin asla bir tercihi ve seçimi kalmamalıdır. Sözlerinden şu meşhurdur. Bu yola taklit ederek girenin bir gün hakikate kavuşacağına kefil olurum. Hocam Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana kendilerini taklit etmemi emrettiler. Onları taklit ettiğim ve halen etmekte olduğum her şeyde onun eser ve neticesini görüyorum. Ancak talibin kalbi yönelişi Hakk'ın zatı olmalı, gönül gözü onun veçinden ayrılmadan Hak'tan başka her muradı bırakmalıdır. Menakıbından şu da hikmetli bir misaldir kıymetli kardeşlerim. Harizm'de bulunduğu bir sırada Ru'yetullah, Allah-u Teala'nın cennette görülmesi meselesini inkar eden bir grubu kendisine getirirler. Efendim o mecliste tartışmalar olacak, ilmi deliller sunulacak. Bunlar da buna ikna olacaklar. Onlar sunulmaya kalmadan onların gönlüne teveccüh eder. 3 gün sonra hepsi bunu kabul ederek huzurdan ayrılırlar. İşte Allah dostlarının makamının farkı bu olsa gerektir kıymetli kardeşlerim. Ru'yet vardır. Yerahül mü'minûne bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misali. Emali beyitlerimizden. Müminler Allah-u Teala'yı cennette görecekler. İdrak tamamen kuşatma olmaksızın, herhangi bir misal vermeksizin, şuna benziyor, buna benziyor dememeksizin Mevla Teala'nın cemalini görmek vardır. Lillezine ahsenül husna ve ziyade. O kullar ki iyilik yaptılar. Onlar için husna en güzel şey cennet vardır. Ve ziyade bir de ziyadesi vardır. Nedir o? Tefsirler diyor ki bu da cennette ziyade olsa olsa ne olabilir? O da Allah-u Teala'nın cemalini müşahede etmektir. Allah-u Teala cümlemize bu müşahedeyi ihsan buyursun. Amin. Alaaddin Attar Hazretleri bir sohbetlerinde buyurmuşlardır ki Nakşilik yolu sohbet yoludur, edep yoludur. Tasavvuf erbabının kalplerine eziyet verecek bir iş yapmaktan sakın. Onlarla düşüp kalkarken, aralarına katılırken uyulması gerekli edebi unutma. Onların sohbetine katılmadan edeplerini öğren. Çünkü edebi olmayanın tarikatı da olmaz. Tarikattan, tasavvuftan istifadenin yolu sohbetten geçer. Sohbette edepli olur. Sakın kendini edepli görmeye de kalkışma. Zira kişinin nefsinde edep vehmetmesi, yani ben çok edepliyim demesi de sui edeptendir. Kıymetli kardeşlerim, Hicri 802 yılının Recep ayının başlarında 17 Mart 1400 tarihinde her fani gibi Alaaddin Attar Hazretleri de hastalanarak vefat etmişlerdir. Dediğim gibi şeyhinin vefatından sonra Buhara'dan ayrılıp bugün Denov diye bildiğimiz şehre gelip burada efendim ahirete irtihal etmişler ve ebedi istirahatgahlarına arkamda gördüğünüz türbe içerisinde defnedilmişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, kabir taşı tabii sonradan yapılmış bu kabirler görüyorsunuz. En üstte
1: Bizde Osmanlı mezar taşlarındaki Hüvel Baki yazısı misali. El-Bekâ'u lillah. Bekâ sıfatı sadece Allah içindir. Ebediyen var olacak sadece O'dur. Ondan başka ebediyete kadar var olacak yoktur. Her efendim nefis ölümü tadacaktır manasına yazmışlar. Aşağıda bakın ismi yazıyor. Alaaddin el-Attar, Muhammed İbni Muhammed. Kendi adı Muhammed, babasının adı Muhammed. El-Buhari, sene 1325-1400 yazılmış. Kabri şerifindeki yazı bu şekildedir. Ruhu revnakı şad olsun. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Kabri Şerif'in ön tarafına da hikmetli bir ayet-i kerime yazmışlar. Vakıa suresinin 10 ve 11. ayet-i kerimeleri. Kâlallahu Teâlâ, Allah-u Teâlâ buyuruyor ki, Es-sâbikûn, es-sâbikûn. O amelde öne geçenler var ya, onlar işte ahirette de öne geçenlerdir. Ülâikel mukarrabûn, onlar Allah-u Teâlâ'ya çok yakınlaşmış kullardır. Bu mukarrebleri anlatan ayet-i kerimedir. Bu zat da bunlardandır şeklinde bir ifade olarak Kabe şerefine çok hoş bir şekilde bu ayet-i kerime nakşolunmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri'ni günahkar dillerimizle, efendim ağızlarımızla, düşüncelerimizle, kendilerinin efendim rahmetlerine, merhametlerine, o kucaklamacı tasavvuf erbabının o büyüklüğüne sığınarak anlatmaya çalıştığımız bu kıymetli zatın huzurundan ayrılırken şu beyti ifade edelim dersimin hitamında diyeyim. Nedir o? Şu, Nabi der ki, Key ta sefer mesaliki isyane nabiya seccade-i amelde ikamet zamanıdır. Nabicim, daha ne zamana kadar isyan vadilerinde yürüyeceksin, oralarda kaybolup gideceksin. Artık vakit geldi, amel seccadesinde oturup Rabbine ibadet etme zamanı geldi de geçiyor der ve çok güzel bize ders verir. Bu zatları dinledik, anlattık ama önemli olan ne? Bundan tesirlenip salih amellere koşmamıza karşı bir heves içerimizde olmasıdır kıymetli kardeşlerim. Çünkü kabre girdiğimizde kıymetli kardeşlerim amellerimizden sorulacağız. Onun için hepimiz amellerimize kusur etmemeye çalışalım. Kıymetli kardeşlerim, Alaaddin Attar Hazretleri'nin şefaatleri dünyada da ahirette de cümlemizin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Hasan Kudoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile sona erdi.
1: Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 9. bölüm başlıyor.
4: Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَاعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلُّوا عَلَى سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلُّوا عَلَى سَيِّدِنَا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri kendisine hakkıyla inananlardan ve hakkıyla tevekkül edenlerden ve itimat edenlerden eylesin.
5: Amin.
4: Amin. Kendisinden gayri mahluklara, acizlere, zayıflere, kendimiz gibi güçsüzlere güvenmekten bizi muhafaza eylesin.
5: Amin.
4: Rabbim hepinizden razı olsun. İyi niyetler taşıyorsunuz. Allah rızası için geliyorsunuz, nerelerden içtima ediyorsunuz, toplanıyorsunuz. Bu gelişleriniz, gidişleriniz Allah yolundadır. Kimse benim kaşıma gözüme aşık değildir. Gelenler ilim meclisine geliyorlar. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin hatırı için geliyorlar. Allah'ımızın dininin, ilminin büyüklüğünü takdir ederek geliyorlar, geliyorsunuz. Rabbimiz de buna şahittir. Onun için bu ahir zamanda ilim meclisleri az kalmıştır. Ehl-i sünnet üzere konuşan insanlar az kalmıştır. Allah sayılan çoğalsın. Allah bereket versin, mübarek eylesin. Amin. Sizler de bu ilimlere talip oluyorsunuz. Allah'ımızın katındaki derecelere, makamlara, faziletlere erişmek için hakikaten dünyanın tadı tuzu kalmamıştır. Evvelce de yoktu ama şimdi her geçen gün daha bir tatsız, tuzsuz, yavan yani bir hale geliyor ve zararının faydasından çok olduğu, üzüntüsünün, kederinin, sevincinden daha çok olduğu zamanla daha iyi anlaşılıyor. İnsan çocukken pek bir şey anlamıyor. Biraz büyüyünce mesuliyetler yükleniyor. Biraz daha büyüyünce efendim sıkıntılar baş gösteriyor. Ve bakıyor ki dünya yaşanmak için kurulmamış. Bir imtihan için kurulmuş. Geldik, gidiyoruz. Allah bizi zeki kullarından eylesin.
5: Amin.
4: İmam Şafii'nin radıyallahu anh sözü: اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْفِتَنَا نَظَرُوا فِيَا فَلَمَّا عَلِمُوا اَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّمْ وَطَنَا جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْاَعْمَالِ فِيهَا سُفُنَا. Büyük söz. İbn Hacer Askalani'nin münebbihatta alıyor bu beytleri. Daha birçok kitapta görülüyor. Allah'ın çok fatın kulları var. Fatın ne demek? Fetanetli, zekavetli, yani çok akıllı, uyanık kulları var. Biz onlardan mıyız? Bilmiyorum şimdi, ilerisinden anlaşılacak. Onların akıllılığı, uyanıklığı nereden anlaşılıyor? Dünyayı üç talakla boşadılar diyor. Yani ne demek üç talakla boşadı? Geri alamaz. Dönüşü yok. Bir talak, iki talak kurtarır. Hani iki bağ gitse yine nikah yeniden kıyar, geri alır. Ama üç talakla boşadı mı daha geri alamaz. Çünkü onlar dünyanın fitnelerinden korktular. Nedir fitneleri? وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ Fitne. Mallarınız fitne. Çocuklarınız fitne. Ne demek? Günaha düşme sebebi. Bunu bilin. وَاَنَّ اللّٰهِ اِنْدَ وَاَجُرْنَ عَظِيمٍ Benim katımda çok büyük mükafatlar var, cevaplar var. Benim yanımdakilere talip ve rağıp olun. İşte mal, çocuk size sıkıntı yapar. Ama biz istiyoruz fitnemiz çoğalsın. E bir insan malım çoğalsın istiyorsa ne istemiş oluyor? Fitnem çoğalsın istemiş oluyor. Hesabından zor çıkacak. Fitnelerden korktular da dünyayı terk ettiler. Bu demek değil ki çalışmadılar, başkasına yük oldular, dilendiler. Bu o demek değil. Ama kalpten çıkarttılar. Efendim, dünyadan sebep namaz terk etmediler. Oruç bırakmadılar, hacdan geri kalmadılar, zekattan noksanlık etmediler. Hatta fazla fazla sadakalar verdiler. Seni dünya nedir tarif edersek küllü ma elhâki am mevlâki fe ve dünya. Seni Mevla'dan alıkoyan neyse dünya odur. Yoksa dünya ne değil? Mevlana'nın dediği gibi çiz dünya ez hudâ gâfil buden ni kumâşû nukravû ferzen düzen. Dünya nedir? Allah'tan seni habersiz edendir. Yoksa kumaşlar, efendim çocuklar, efendim mal mülk değildir. Malira gezbehri din başi hamul. Ni'me malun salihun kandeş rasul. Eğer diyor malı din için kazanıyorsan, Allah yolunda harcıyorsan, ha, Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ni'mel malu salihu lirracülü salih. İyi adamın iyi malı ne kadar güzeldir. Helal mal ise, adam da salih ise ne güzeldir. Çünkü su diyor, geminin dibinde ne kadar fazla olursa o kadar gemiyi yüzdürür. Ama içine ne kadar fazla girerse o kadar batırır. Dünya sevgisi kalbe girmese de insanın elinde olsa, ayağında olsa o şey yapmaz. İnsanı Allah'tan uzak etmez. Hatta hacca gitmesine sebep olur, umre gitmesine sebep olur. Sadakalerine, hayır hasenelerine sebep olur. Ama kalbe girdiği vakitte gemiyi batırır. Onun için dostlar ne yaptılar? Bu fitnelerden korktular. Dünyayı boşadılar ne demek? Kalpten alakayı kestiler. Çünkü onlar akıllılık ettiler. Bir düşündüler, bir baktılar. Geçmişini hesap ettiler. Geleceğini hesap ettiler. Ne çıktı sonuç? Anladılar ki bu dünya dirilerin vatanı değil. Ya nedir? Her taraf mezarlık. Şimdi şu sokaklarda gezenlerin, şu Fatih'te, bu Halit Caddesi'nde, sağda solda, buralarda şimdi dolaşanların 50 sene evvel, 60 sene evvel hiçbiri yok buralarda. 100 seneye gittiğim vakitte bir tane ayakta gezen bulamazsın yani şuralarda. Böyle devri daim ediyor. Değirmen boyuna ödüyor. Böyle biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Gelenler hep böyle. Biz devamlı buralarda kalacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz, güleceğiz. Böyle zannediyor. Halbuki kaç asır halkı gitti. Şimdi İstanbul'da ne kadar insan yatıyor, yaşıyor? 15 milyon diyelim. Altında ne kadar yatıyor? Bunun kaç katı yatıyor altında? Sırf İstanbul'da. Aslında her yer mezarlık. Buralar bile mezarlıkları yıktılar, ettiler. Efendim, camilerin hazirelerini, camileri de işgal ettiler, vakıfların mallarını da işgal ettiler. Hep etraflarında mezarlık vardı. Bu sur içinin çok camileri, yarıdan fazlası yok. Etraflarında hep mezarlıklar var. Onlar yok. Herkes ev yaptı, oturdu. Yani bir de tabii üst üste gömülmeler, toprak devri daimleri falan. Yoksa bu İstanbul'un her tarafını mezarlık yapsan gömülecek adam var yani. Her yer mezarlık. Dünya dirilerin vatanı mı, ölülerin vatanı mı? Peki kaç milyar üstünde var? 7 milyar. Kaç milyar altında var? Ne yetmişiz? Bildiğimiz katla da katla. La ya'lemuhum illallah. Sayısını Allah'tan başka kimse bilemez diyor. O kadar ümmetleri helak ettim. Onun için tarih olarak bazı insanlar geri doğru gidiyorlar, gidiyorlar. Hepsini birbirine ekliyorlar, bağlıyorlar. İşte dünyada yaşayan bütün ırkları, milletleri, kavimleri, kabileleri biz tanıyoruz, biliyoruz gibi laflar ediyorlar. Bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Kedeben nesabun. Bu soy sop meselesinde Adem aleyhisselam'a kadar gideyim derken bu nesep tespit etmekte çoğu yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki arada öyle milletleri yok ettim ki benden başkası bilmiyor. Tarihçi nasıl bilecek? Bu ayete göre yalan söylüyorlar. Ama tabii bir yerden bir yere ucunu başını bağladıkları zaman da tamam bu buna eklendi. Öyle zannediyorlar. Arada çok kopuk var. Altında üstünden çok fazla insan var. O zaman burası ölülere mi vatan, dirilere mi? Ölülere. Peki hayatta kaç sene kalıyorsun? 60-70 ortalama. Peki, ya, öldükten sonra ne kadar kalıyorsun? Yüzlerce sene. Şimdi binlerce senedir yatan var. E peki şimdi hayattakilerin mi vatanı olmuş oluyor? En fazla kim kalıyorsa onun vatandır, öyle değil mi? Bu ev kimin? E en fazla kim kalıyorsa onun. O istifade ediyor oradan. Şimdi buradan en fazla kim istifade ediyor? Bu dünya

çıkıyor mesela. Bu dalgalı dünya denizinde ne yapmak lazım? Anladılar ki salih amel gemisine binmek lazım. Yani imandan sonra namaz, oruç, hac, zekat, zikir, Kur'an, bu ilim meclisleri, bu cennet bahçeleri, bunlar gemi, gemi. Bu gemilere binenler bu dalgalı denizden ahiret sahiline iman selametiyle çıkacaklar inşallah. Bu gemilere binenler. Ehl-i Beyt'i sevenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını sevenler, efendim dostlarını sevenler, varislerini sevenler, alametlerini sevenler, nişanlarını sevenler, sevmekle de kalmaz. Seven sevdiğine de itaat etmeye başlar. Ona uyar, ona benzer. Derken insan imanını kurtarır. Ahirette Resulullah'a kavuşur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam çıkmış diyor benim sakalıma efendim anarşist sakalı diyor. Ya ulan ne anarşist sakalı? Bu Muhammed Mustafa'nın sakalıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı neydi? Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kethel lihyeti. Hilye okumadın mı? Şemali Şerife okumadın mı? Hiçbir kitap okumadın mı? Sen hocam geçiniyorsun ilahiyatta ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı efendim neydi? Sık idi. Ve uzun idi, bol idi, bir tutam idi. Kendisine buyurdu. Vefirul liha. Sakallarınızı bol bırakın. Bu Buhari bütün kaynaklarda geçiyor. Ve hafifçe var. Bıyıkları kısa tutun. Sakalı uzun bırakın ama bir tutam olarak hesap edilecek. E sen peygamberinin sakalına anarşist sakalı dersen ne olur? Yani insanlardaki efendim ben senin suratına, başına, gözüne hakaret ediyor muyum? Diyorum ki senin şu görüşün yanlış. Sen de bir şey beğenmiyorsun onu söyle. Yok, sakal düşmanlığı. İslam nişanları düşmanlığı, çarşaf düşmanlığı, örtü düşmanlığı, misvak düşmanlığı. Hiç hazmedemezler. Hiç din nişanlarını hazmedemezler. Ama siz elhamdülillah öyle değilsiniz. E şimdi ne kadar hamd edin? Ne kadar şükredin? Ya. Öyle hoca olacağına, profesör olacağına hiç efendim zır cahil ol daha iyi. Hiç olmazsa doğru Müslüman olursun. İtikadın düzgün olur. Deniz dalgalı. Fitneler kopmuş. Ortalık karışmış. Hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Ahir zamanda geldi bir zat Arabi Bedevi dedi. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Eyyün nâsi hayrun. İnsanların en hayırlısı kimdir? Böyle sorarlardı. Sahabe-i kiram Rıdvanullah aleyhi ecmaîn. Hep hadis-i şeriflere bakarsanız görürsünüz ki en üstün amel hangisidir? En hayırlı insan hangisidir? Hep bunları sormuşlar. Niçin? Onu örnek alacak. Numune alacak, o da en hayırlı olmaya çalışacak. Bizim gibi bir meseleyi öğreneyim de, dinleyeyim de, ondan sonra gideyim öbürüne hava atayım. Efendim sen bunu biliyor musun, bilmiyorsun, aa niye bilmiyorsun falan. Onun için değil, onların sorusu tatbik etmek için. İnsanların hayırlısı kimdir? Buyurdu, racülün cahede bi nefsi ve mali. Bir adam ki Allah yolunda cihad eder. Neyle? Hem canıyla, hem malıyla. Parasında Allah yolunda İslam'ın yayılması için harcar. Canından da fedakarlık eder. Sağlığından, sıhhatinden, uykusundan, istirahatinden, tatilinden hep feragat eder, fedakarlık eder. Niçin? Allah'ın dinine, efendim dini yüce olsun diye. Bu adam, Allah bize de nasip etse. Amin. Bu büyük adam olur. Evet. Sonra kimdir? Sonra وَرَجُلٌ مُعْتَزِلٌ ف۪ي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابٍ. Bir vadide ıssız sessiz bir yere çekilir. Efendim ya'budu rabbehu, devamlı Rabbine ibadet eder ve de'un nase min şerri. Kimseye şerrim dokunmasın diye insanları şerrinden uzak tutar, kendi şerrinden. Yani çünkü insanlarla karışıp görüştüğün zaman ya gıybet edersin ya dedikodu edersin ya iftira edersin, adama şerrin dokunur. Ama kenarda durduğun vakit, bu haberleri duymadığın vakitte insanları kendi şerrinden uzak tutarsın. Sen de onların şerrinden uzak olmuş olursun. Bu adamı methediyor. Hele ahir zamanda yüşükü en yekûne hayru mâlil müslümü ghanemen yettebi'u bâ şeğafel cibâli ve mevâka'al katr yefirru bi dini minel fiten. Bukhari hadisinde. Yakında diyor Ademoğlunun en hayırlı malı koyun olacak.

0: Yakın zaman gelecek ki en hayırlı malı koyun olacak. Ne demek? Onunla beraber yaylalara, otlaklara, koyunların peşinde gezecek. Efendim, dağların yüksek yerlerine ve işte yağmur en evvel düşen, kara en evvel düşen yerlere çıkacak. Niçin? Dinini fitnelerden kaçıracak. Çünkü demek ki bu milletle karışan, görüşen, oturan, kalkan, efendim konuşan dini çok selamette kalmaz. Biri bir şey fitler, biri bir şey ifsad eder, biri bir bozuk itikat açlar, biri bir şüphe sokar, biri bir kafasına acaba girdirir. Hele şu kanalları dinleyip de bunlarda çıkanların ne konuştuklarına bakan adamın dini selamette nasıl kalacak? Nasıl dini selamette kalacak? Allah muhafaza. Yani bir sünnete adam hakaret etse, dinleyen de tasdik etse ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeyle alay etse, onu dinleyen de he dese ne olur? Bu kadar kolay işte yani bu raydan çıkmak. Çok uzun bir teferruata gerek yok. Yani bir adam gidip de imza, pul, dilekçe, kuyruk, sıra ne diye ben ehli sünnetten çıkıyorum diye. Gerekmez ki. Orada işte birini seyrederken bir dalalet ehlini, bidat ehlini, bir yenilikçi, reformist adamı seyrederken ha doğru söylüyor dese çıktı. Kendine haberi olmaz. Bir de ahirete gider ben ehli sünnetim diye. Bir de bakarsın adamı koydular ehli bidatın arasına. Batıl fırkaların içine soktular. Nasıl döneceksin daha? Aman dininize sahip çıkın ha. Aman aman aman. Şu imanınız mahfuz kalsın, selamette kalsın. Bir şey lazım değil başka. Ne giderse gitsin imanımız gitmesin, dinimiz gitmesin. Allah'ımızın huzuruna ehli sünnet itikadıyla çıkalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat isteme yüzümüz olsun. Havz-ı Kevser'inden içmeye efendim yüzümüz olsun, nasibimiz olsun. Kabul olalım inşallah. Yoksa melekler adamı kovacak. Öbürü kabir azabını inkar eder. Öbürü şunu inkar eder. Öbürü sakalın sünnet olduğunu inkar eder. Öbürü efendim örtüyü inkar eder. Berikisi kaderi inkar eder. Öbürü cennet cehennem sonsuzluğunu inkar eder. Şimdi millet böyle bu inkarlar fırtınası içerisinde kaldı. Gözünü açamıyor insanlar ya. Oradan bir batıl, oradan bir dalalet, oradan bir felaket. Neye inanacak, nasıl yapacak? Bir şey öğreneyim diye dinliyor, helak oluyor, çıkıyor. Ondan sonra melekler Havz-ı Kevser'in başından def ediyor, kovuyor. Defolun, gidin, sizin burada nasibiniz yok. Resulullah da üzülüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gönderin, onlar da benim ümmetlerim. İçireyim onlara da. Ciğerleri parelenmiş, dudakları patlamış, mahşer güneşinde kavrulmuşlar. Ama melekler ne diyorlar? Onların bu havuzda nasibi yok. Niçin? Senin ardından senin yolunu tahrip ettiler. Senin sünnetlerini bozdular, dinini bozdular, inançlarını bozdular. Resulullah böyle mi inanıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Beş vakit namazda kabir azabından sığınan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adam çıkıyor kabir azabı yok diyebiliyor. Bu nasıl peygamberin yüzüne bakabilir mesela? Onun buyurduklarını inkar ediyor. Peygamber postacıdır diyor. Dün yine geçen gün öyle demiş. Peygamber postacıdır. Getirdi mektubu. Postacının getirdiği mektubun içeriğiyle alakası olur mu? Olmaz. Ne yapar? Bırakır sana. İçini bile okumaz. Okuyamaz da. Ne yapacak? Sahibi bakacak. Postacı bu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı getirdi de bırakıp gitti mi? Kur'an'ı kim beyan etti? Kim tefsir etti? Kim şerh etti? Kim izah etti? Helalını haramını kim anlattı? Şu kıldığın namazın farzını, rekatını, sayısını, tesbihini kim öğretti? Her şeyi o öğretti. O öğretmese Kur'an'dan kimse bir şey anlamaz. Ebu Bekir Sıddık olsa Kur'an'dan hiçbir şey anlayamaz. Ama sen peygamberi böyle sallallahu aleyhi ve sellem dışlıyor. Sünnetleri dışlıyor. Kur'an akıllı çalıştırmanızı emrediyor arkadaşlar. Onun için aklınıza vurun. Aklınızın aldığını kabul edin. Aklınız almıyorsa reddedin diyor. Bunun şimdi bu adam kabir azabına inanır mı? Cennete cehenneme nasıl inanıyor? Onda kolayını bulmuş. Dünyada, cennette dünyada diyor. Cehennemde dünyada. İyi bir karın varsa diyor. Mutlu bir hayatın varsa diyor. Böyle güzel yemiş memiş çerez meret çıtlıyorsan diyor. Cennettesin diyor. Adam öyle diyor ya. Dünyada huzurluysan cennettesin diyor. Bunlar eşek cenneti mi bu? Ne yazık cennet? Ondan sonra ölür ölmez cehennemi boyladığı vakitte hadi bakalım bu hoca nerede gelsin. E niye? E bize böyle bir şey yok dedi, biz şimdi çattık. Nasıl çıkacağız? Yahu sen doğruya inan kardeşim. Ayet okuyana bak, hadis okuyana bak. Kur'an'a, sünnete dayanana bak sen. Duvara dayanana ne bakıyorsun, adam oturmuş koltuğa dayanmış ya. Dayanağı yok. Yok, bir ayet hadis okuyamaz. Şimdi benden sonra moda oldu, onlar da Arapça başından biraz bir iki kelime söylemeye başladılar. Ama ilerisini oku desen okuyamaz. Hürşit Efendi rahmetli öyleydi, hoca değildi. Vaaz ederdim böyle ama çok sakalı bembeyaz, uzun, iri yarı, sarık falan. Bütün müftüler, herkes kuyruğa girerdi, elini öperdiler zannederlerdi. Efendi Hazretleri gelmiş. Hürşit Efendi öyleydi rahmetli. Çok heybeti vardı ama sünnete ittibadan, aşık idi ya. Ama ilerisini okuyamaz. Ya eyyühellezine amenû. Onu siz de dersiniz de. Ey iman edenler falan. Bütün millet ağlamalar başlıyor falan. Peşinden Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyin. Arapçasını okuyamaz tabii yani. Olsun. Ama adam millete vaaz ediyordu. Bazı kere 40 kişiye sakal bıraktırıyordu ya. Yani o hoca ona tesir edemez. Aşık adam. Tabii o ilim illa şey değil. İhlas meselesi de var. Bunlar da şimdi böyle. Başından bir iki kelime okuyor, zannediyor ki o dinleyen de bu bir hocadır, bir şey biliyor. Ondan sonra ne helaldan haberi var, ne haramdan haberi var. Ama vasfı var, etiketi var, şusu var, busu var. Aman aman aman aman aman. Dininiz hususunda, itikadınız hususunda, imanınız hususunda kesinlikle önüne gelene güvenmeyin. Hele adam darbe yemiş adamsa, ayet inkar ediyorsa, hadisi inkar ediyorsa, hiç. Uzak olun. Allah'ım doğru adreslerden ayırmasın. Allah'ım sırat-ı müstakime irşad eylesin. Allah'ım bir koyduğu bu caddeden bir daha çıkarmasın. Amin. Bu caddenin sonu cennet inşallah. İnşallah. Bu yoldan ayrılmayın arkadaşlar. Sizi buradan cemaatten ayırmak için, ehli sünnetten ayırmak için ne fırtınalar kopacak. Ahir zamanda ne fitneler kopacak buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yollar çıkaracaklar. Her yolun başında bir şeytan duracak. Bana gel, bana gel seni çağıracak, davet edecek. Bu zamanda kaç kişi bu yolu bulacak da devam edecek, sebat edecek, ayrılmayacak? Kaç kişi var? Bu kadar senedir konuşuyoruz, konuşuyoruz. Hep bu doğruları konuşuyoruz. Ama efendim millet şimdi biraz biraz, o da efendim televizyonlardan, şuradan buradan. Ya sen bırak televizyonlar. Biz bu hakikati her akşam konuşuyoruz. Her sabah konuşuyoruz. Her gün konuşuyoruz. 30 senedir küsürü de var konuşuyoruz. Mübarek adam. Sen ne efendim sen? Senin ölçün niye televizyon oluyor? Niye meşhurluk oluyor? Niye falanca beğenmiş oluyor? Senin aklın yok mu? İzanın yok mu? Kıyasın yok mu? Mizanın yok mu? Ölçün yok mu? Doğrun yok mu? Sabitin yok mu? Sen seyyar mısın? Mübarek adam. O beğendi, ben de beğeneyim. O beğenmedi, ben de beğenmeyeyim. Dönenden o yana dönüyorsun, bu yana dönüyorsun. Böyle seyyar kıble olur mu? Niye böyle yapıyorsunuz siz bu halk olarak? Yazık ya. Beni 30 senedir tanıyan adam şimdi beni arıyor. Hoca efendi tebrik eder. Neyi mi tebrik ediyorsun? Ben 30 senedir bunları konuşuyorum. Sen bunları evvelce biliyorsun. 20 senedir niye gelmiyorsun? 20 senedir gelmemiş adam var. Şimdi beni arıyor. Ne oldu? Mezardan mı çıktım da? Keramet mi zuhur etti? Ne oldu? İmam Rabbani dedi ki, ne der ki Ahmedül Emetekayyeri? Ben eski Ahmet'im diyor, hiç değişmedim. Ama mesele sen değişiyorsun. İkide bir dönüyorsun. Birden ya nurun artıyor ya sönüyor. İbre devamlı ileri geri zikzak yapıyor. Ya bir kararıyorsun ya bir nurlanıyorsun. Bu var. Tabii biz de günahkarız. Bizde de ileri geri ama bir yol vardır, bir güzergah vardır, bir istikamet vardır, bir mücadele vardır. Allah yolunda ehli sünneti yayma faaliyeti vardır. Sen bunun neresindesin? Onun için milletin rezil ettiğine de efendim itibar yok. Vezir ettiğine de itibar yok. Hüküm Allah'ın, mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Biz doğrudan ayrılmayalım. Kim ne derse desin. Şeytanlara kapılmayalım inşallah. Şimdi bugün de bayağı bir rahatsızlıklardan geldim. 450'ye çıktı şekerim. 450'lerden falan indirdik 200'lere, 260'lara falan. O vaziyette miyim, neyim şimdi bilmiyorum. Gündüz öyle haller oluyor. Sabah bir başka oluyor. Akşam bir başka oluyor. Halden hale giriyor. Millet de konuşmama bakınca hastalığıma da inanmıyor. Bu sefer diyorlar ki sen 5 saat, 5,5 saat konuşuyorsun. Sen bize yalan konuşma. Hasta değilsin diyor. Ya buraya çıktığımız vakitte hasta mıyım, sakat mıyım, yaşlı mıyım, genç miyim, insan unutuyor. O O cemaatin bir feyzi bereketidir. Allah rızası için gelenlerin nasibidir. O bir haldir, manevidir. O tat, yaşanmakla, tadılmakla anlatılır. Yoksa ben onu size anlatamıyorum. Ama hakikaten çok da keyfimizde değiliz. Rahatımızda da değiliz ama tabii ki Allah için gelmişsiniz. Burada nasibiniz var. Birkaç ayet hadis okumak lazım. Duyulmadık şeyler duyurmak lazım. Veya duyulduk şeyler de olsa tehdit etmek lazım. 9. farz neymiş? Tevekkül. Ne demek? Bütün işlerde, sıkıntılı işlerde, kafil mühimmat, bütün mühim işlere kafi gelen, yeterli olan, efendim, kimsenin işini kimseye havale etmeden kendi görebilen Allah-u Zülcelal Hazretlerine tevekkül etmek. Bu da farz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok emir var. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer imanlıysanız, eğer Müslümansanız, müminseniz ancak Allah'a güvenin. Ancak Allah'a. Allah'tan gayrine tevekkül etsen, efendim, boş bir şeye dayanmış olursun. Yıkılır, kırılır, ölür, bırakır, terk eder. Şimdi bunun farziyetine dair ayet-i kerimeler var. Ne buyuruyor Habibine? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemûtu ve sebbih bihamdih. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve tevekkel, sen tevekkül et, yani güven, yani itimat et, yani acizlik izhar et. Gücüm yok, ben zayıfım diye göster. Kendi güçsüzlüğünü itiraf et. Allah'ın gücüne itimat et. Kime güven diyorum sana? Senin gibi bir mahluka değil, senin gibi acize değil, unutana değil, şaşana değil, şaşırana değil, uyuyana değil, ölene değil. Ya kime? Alel hayyillezî, o diri olan Allah'a ki la yemut, hiç ölmeyecek. İşte hiç ölmeyecek bir diriye güvendiğin zaman işin iş. Ama senin gibi ölümlü birine güvendiğin zaman da işin yaş. Adam onu diyor. Sen bana böyle söz vermiştin diyorsun. Ya unutuyor ya efendim kıvırıyor. Hiç ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. Hadi bakalım sen de ona güvendin. Adam çeke güvensen bile yanarsın, ödemiyor ki. Senede güvensen yanarsın yani. Ya imza var, şu var, bu var. Mahkeme var falan, haciz getiririm falan. Ya bir şey yok. Ne yaparsan yap yani. Bu kalp meselesi. Öbür türlü sebepler alemindeyiz. İmza al, şahit tut. Onlar Allah'ın emri zaten, sünnet onlar. O ticaret, alışveriş, ona bir şey demiyoruz. Ama gönül ancak kime itimat edecek? Allah'ım beni yedirir, içirir, yaşatır, öldürür, tekrar diriltir, bütün hastalığımı iyi eder. Kim hastalığını iyi edebilir? İbrahim Aleyhisselam buyurduğu gibi, Estaizu billah, اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَوَيَهْد۪ينَ Ben sizin bu taptığınız putların hepsine düşmanım dedi. فَيْنُمْ عَدُوُوا لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Ancak alemlerin Rabbine dostum dedi. اَلَّذ۪ي وَاللّٰهِ خَلَقَن۪ي Beni yoktan yarattı, فَوَيَهْد۪ي Şimdi de yolumu o gösterecek dedi. Allah'tan hidayet isteyelim. Allah bize yol gösterir elhamdülillah. Gösterdi elhamdülillah. Biz şimdi doğru yoldayız. Ehl-i sünnet itikadı, dört mezhep fıkıhta, dört mezhepten biri. Bunlar nedir? Sırat-ı müstakim. Dost doğru yol. Ne biliyorsun? Ne biliyorum olur mu? Allah Kur'an'da ayet indirdi Habibine. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ Alâ sırâtın müstakîm. Sen dost doğru yol üzere gönderilenlerdensin. Onun getirdiği Kur'an, onun getirdiği hadisler. Biz böyle Allah'ımızdan öğrendik. Onun yolu sünnet yolu. Sahabesinin yolu, cemaat yolu. O da dost doğru yol işte. O yoldayız elhamdülillah. Şimdi daha şüphelenmeye bir gerek var mı? İşte ben kadere inanıyorum. Acaba yanlış da mıyım? Oo. Sen böyle şüphelenirsen acaba da çok yanlış olur. Ben sırata inanıyorum, mizana inanıyorum, cennete cehenneme inanıyorum, kabir azabına inanıyorum falan. Acaba yanlış mı inanıyorum? Bu acabalar seni kemirir. Sen doğru inanıyorsun elhamdülillah. Bu ehl-i sünnet yolu dost doğru yok. Şüpheye ne mahal var? Evet. Sen hiç ölmeyecek olan hay, diri olan, Allah'a güven, ölümlülere güvenmeyi bırak. Kafirlerin şerrinden kurtulmak istiyorsun. Maddi imkanlara efendim muhtaç olmamak istiyorsun. Kimseye muhtaç olmamak istiyorsun. O zaman bana güveneceksin. Zikredeceksin. İsteyeceksin. Yalvaracaksın. Ben vereceğim. Eleyşallahu bikâfin abde. Allah kuluna yetmez mi diyor. Ve yukavvifûneke billezîne min dûni. Habibim seni başkalarından korkutuyorlar. Diyorlar ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu putların aleyhine çok konuşuyorsun. Bunlar seni çarpacak diyorlar. Mevla buyuruyor ki seni onlar nasıl çarpsın? Kendileri çarpılmış. O çeresteler, kütükler seni nasıl çarpsın? Seni putlarından korkutuyorlar. Allah kuluna yetmez mi? Ben yeterim sana diyor. Kur'an-ı Kerim'de çok var böyle. وَلَوَ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Onlar Allah'ın ve Resulünün verdiğine razı olsaydılar. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ Allah bize yeter deseydiler. سَيُوتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Allah fazl-ı kereminden daha neler verecek deseydiler. وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ Biz rağbetimizi, hevesimizi Allah'a tuttuk deseydiler, hiç muhtaç olmayacaktılar. Ama dünyada biraz imtihan olur. Her istediğini alamazsın. Her istediğini yiyemezsin. Her istediğine efendim istifade edemezsin. Bu olur, bu imtihandır. Ama ben kuluma yeterim Mevla buyuruyor. Ben fakirlik murad edersem zaten seni kimse zengin edemeyecek. Ben seni aç öldürmek istiyorsam kimse seni doyuramayacak. Yine iş bana dönüyor. Onun için sen bana güven. Evet. Yine ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Len yusibena illa ma keteballahu lena. Bizim başımıza hiçbir şey gelmez. Ancak ne gelir? Allah bizim hakkımızda ne yazdıysa o gelir. Öyle mi? Yazılmadık bir şey başımıza gelir mi? Gelmez. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ve alem enne ma asabek lem yekun li yuhtaek ve enne ma ahtaek lem yekun li yusibek. Bir bela seni şaştı. Yanındakine vurdu sana, vurmadı. Duruyorsun şeyde, otobüs beklerken geldi bir araba girdi şeye. Beklediğiniz yere. Yanındaki adamı parçaladı. Sana bir şey olmadı. Sen de şimdi akıl yürütüyorsun ki onun yerinde ben dursaydım işte gitmiştim. İşte yarım metre böyle durduğum için sıyırdı. Kafayı sıyırdın sen. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Bu şimdi araba şaştı mı seni? Geldi daldı oradan ortadan onu götürdü seni bıraktı mı? Seni şaşan diyor zaten sana vuracak değildi ki. Orada da olsan vuracak değildi. Bu rastgele mi oldu böyle? Değil. Araba biraz şöyle gelseydi sana mı vuracaktı? Biraz şuradan gitseydi öbürüne vurmayacak mıydı? Nasıl iman? Nasıl tevekkül? Nasıl kader? Seni şaşan zaten sana vuracak değildi. Sana vuran zaten seni şaşacak değildi. E sen hala konuşuyorsun. Lev, lev, lev, lev, lev. Ama kurtulamadık bundan ya. Ne demek lev? Şöyle olsaydı, böyle olmasaydı. Bunlar bizde var. İyyâkum vel levve fe innel levve teftehu ameleş şeytan. Bu levlerden sakının. Çünkü bu şeytana kapı açar. Ne demek? Münafıklar ne dediler? Şehit olan sahabe için lev kânû indenâ mâ mâtû ve mâ kutilû. Bedir'de şehit olanlar için, Uhud'da şehit olanlar için ne dediler? Ya biz onlara gitmeyin, çıkmayın. Bu Muhammed sizi sallallahu aleyhi ve sellem helak edecek. Buna uydunuz, gidiyorsunuz dedik. Bizi dinlemediler. Kiminin tabii münafık ama Müslüman yeğeni var, kardeşi var, babası var, oğlu var. Onlar Müslüman. Efendimiz'e uymuş gitmişler. E kimine şehitlik nasip olmuş? Bu geri kalan ne dediler? Şimdi bizim yanımızda dursaydılar, hurma bahçelerinde serin küplerden su içerdiler, hurma yerdiler, dinlenirdiler. Ama şimdi bizi dinlemediler, öldüler. Bizim yanımızda olsaydılar ne ölürdüler ne öldürülürdüler. Mevla diyor ki bunlar münafıktır diyor. Şimdi İbn Abbas buna daha da misaller veriyor. Bizde hiç bu iş daha yerleşmedi. Hiç. Yani kalbimize bırak, ağzımıza da yerleşmedi. Daha dilimizi de düzeltemedik. Zil çalsaydı böyle olmayacaktı. Evde ışığı açık bıraksaydık hırsız girmeyecekti. Alarmı kursaydık şöyle olmayacaktı. Devamlı bu lafları yapıyor muyuz? Ama devamlı, günde 50 tane ya. E biraz sabır hacı ya, biraz sabır. Böyle olmaz ya. Bir kader var, bir kaza var, bir hüküm var, bir rıza var. E tamam da ne yapacağız şimdi? Bari olan olmuş. Bir de münafık lafları yapmayalım yani. Tamam. Mevla böyle murad etti. Ha sana tedbir alma diyen var mı? Tedbir alma diyen yok. Al diyoruz. Şimdi tedbir tevekküle mani midir? Değildir. El abdü yüdemmiru Allah'u yukaddiru. Kul tedbirini alır, Allah takdirini yapar. Onun için Mevlana ne diyor? Takdir tedbire güler diyor. Yani adam tedbirini alıyor ama Allah'ın kaderi de sabit olduğu için sen istediğin kadar tedbir al. Başına gelecek var diyor. Ama yine de almak sünnet midir? Sünnet. Bedevi geldi, deveyi bağlamadan Efendimiz'e sordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, şimdi dedi bizim deveyi kapıda bıraktık, mescidin kapısında. Fakat bunu ben bağlamadan geldim şimdi. Allah'a tevekkül edeceğiz ya dedi, güveneceğiz, Allah'a itimat edeceğiz. Allah devemizi kaçırtmaz, bize bırakır. Ne yapayım şimdi ben dedi. Bunu dedi, bağlayayım da mı tevekkül edeyim, salık bırakıp da mı tevekkül edeyim? Ne buyurdu ona? Çok meşhur değil mi? Hepinizin bildiği bir hadis. İ'kılha. Git onu bağla ve tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Ne demek Allah'a tevekkül et? O bağlamana güvenme. Anladın mı şimdi? Ben bunu bağladım ya, daha bu kalır burada, bu deve gitmez. İşte o tevekküle mani, o düşünce tevekküle manidir. Ben alarmı kurdum, eve hırsız girmez. O tevekkül, o değil. Allah evimi muhafaza etsin. Ha sen şimdi orada, bu bağ bunu kurtarır. Bu alarm bunu korur. Dersen, bu tevekkülü bozar. Ama ben sebepler aleminde, sebeplere tevessül ile memurum. Ben bunu bağlayayım, ama bunu kim koruyacak yine? Allah. Ondan sonra bir rüzgar geldi, kazığıyla beraber söktü gitti. Sen kazığa bağladın ya, bir de baktın kazık çıkmış zaten, deve kazıktan gidiyor. Allah sökerse kazığını, bir rüzgarla, bir fırtınayla, bir şeyle, bir afetle, bir yelle, bir selle, o ne kazık, ne ip, ne bağ, o deveyi tutamaz. Sen onu düşüneceksin, anladın? Ama bağla, yine Allah'a tevekkül et. Ne demek? O deveyi koruyacak olanın ancak Allah olduğuna itimat et. Ya bu efendim tahta bunu korur. O sakın öyle inanma. Ama Mevla sebeplere bağladığı için o da emirdir. Ve messe'i mani'an littevekkülü. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri yazdığı Arapça mektubunda ne buyuruyor? Çalışmak, gayret etmek, tedbir almak tevekküle mani değildir. Velik tevekkülü es-se'i la hükbillah. Tevekkül nedir? Allah'ım ne karar verdiyse ben o hükmün olmasına yardımcı oluyorum. Ben bilirim veya bilmem. Sonucunu, neticesini bilsem de bilmesem de değişmez. Allah'ın bir hükmü vardır. Benim tevekkülüm nedir? Efendim, onun Allah'tan olduğunu bilmemdir. Ne yaparsa onu Allah'ın yaptığını bilmemdir. Yoksa böyle olsaydı, böyle olmasaydı sanki o tedbir, o sebep Allah'ın hükmüne efendim mani mi olacaktı? Engel mi olacaktı? İşte itikat orada bozulur. Yoksa Allah ne yazdıysa o oldu. Kazası kaderi bizde geçerlidir. Böyle bildikten sonra sebebine sarılırsın. Bunda bir mani yok. Tüm işlerini Allah'a ısmarla. Habibim ne söyle? لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. Bizim başımıza hiçbir şey gelemez. Kendi kendine bir şey olamaz. Ancak Allah ne yazdıysa o olur. Peki, هُوَ مَوْلَانَا. Peki Allah kimdir? Bizim düşmanımız mı haşa? Anamızdan, babamızdan çok acıyan Mevlamızdır. O halde وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsinler. Şimdi Musa aleyhisselam cebbar toplulukla savaşmakla emrolundu. İsrailoğulları denizi açtılar. Firavun boğuldu. Düşmanlarından kurtuldular. Musa aleyhisselamın başına ne çoraplar ördüler. İneğe tapan bir kavim gördüler. Bize de böyle bir inek yap da ona tapalım. Bizim Allah Allah diyoruz, hiç görmüyoruz. Bir gördüğümüz bir sembol olsun dediler falan falan. Neler neler. Ondan sonra Eriha'yı, Kudüs'ü, mukaddes toprakları fethetmeleri için Allah emir verdi. Musa aleyhisselam da ne buyurdu? Mevla size burayı nasip edecek. اُدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُكَدَّسَةَ اللَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah sizin için bu Kudüs'ü, bu Eriha'yı yazdı diyor, yazdı. Ne demek yazdı? Kaderde yazdı ki bura sizin. Girin diyor. Ve la terteddu ala edbarikum. Arka çevir, dönmeyin, kaçmayın. Fetenkalibu hasirin. İki cihanı kaybedersiniz. Ama ne yaptılar? Dediler ki 12 tane adam seçelim. Nakib. Yani her boy var. 12 boy İsrailoğulları. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın işte kardeşleriyle beraber 12 kardeş. Oradan geliyor. İçimizden elçiler seçelim. O savaşmamız emredilen kavimle karşılaşsınlar. Yani onları gözlesinler, takip etsinler. Bir rapor tespit yapsınlar. Sonra bize gelsinler. Biz kimle savaşacağız bilmiyoruz ki. Tamam buyurdu. Ve dekadallahu mithaqa beni İsrail ve ba'asna minhum 12 nakiba. Allah söz aldı, kuvvetli söz. Emir mi tutacak mısınız? Tutacağız. 12 nakip seçtik. Tamam, gönderin. Gönderdiler. O 12'sinden 10 tanesi ne dediler geldiklerinde döndüklerini? Ya o savaşacağımız adamlar var ya, boyları minare kadar. Hakikaten de minare kadar. Yani Ad kavminin kalıntıları yani Amalika. Amerika değil ha. Amalika. Amerika'nın daha kıtası keşfedilmemişti o vakit. Efendim, bu kavim cebbar. İri yarı. Adamı ne yani Musa Aleyhisselam'ın kavmi 2 metre olsun. 1,5-2 metre yani. Normal bizim gibiler o zaman. Olsun 2-2,5. Bunlar 20 metre var, 30 metre var. Böyle adamlar var. Şimdi bunlarla biz nasıl savaşacağız? Ya sen, sana ne ya? Şimdi Allah tevekkül nerede anlıyor musun? Emir geldiği vakitte hesap yapılmayacak. Sebep görülmeyecek işte. Tevekkül orada belli oluyor. Bu sefer o 10 kişi, halbuki 12 kişi karar aldılar. Bunlar emir kırar, kaçarlar. Allah da emretti buraya. Girin. Onun için ne demeyelim? Bu adamlar şöyle iri, böyle yarı demeyelim. Fakat o 10 kişiden sızmalar oldu. Bir iki kişi yan etrafına fısıldadı ki çok iri yarı adamlar var. Halbuki o iri yarıdan hiç korkma ha. Onu göster çek. Onlar ne diyor? Efendim katır kadar cismi var, kuş kadar beyni var. Cismul bigali ve ahlamul asafiri. Katırların cismi, güvercinlerin beyni diyor yani. Fakat bunlar onu anlamadılar. O bir yayıldı. Musa Aleyhisselam da diyor ki tamam arkadaşlar hadi Allah'ın emri var. Gözcülerimiz de gitti geldi. Ne anlaşıyoruz? Toparlanalım falan. Bunlar galu ya Musa inne fiyâ kavmen cebbari. Dediler ya Musa orada bizim aldığımız rapora göre çok zorba bir cebbar bir topluluk var. Olsun. Mevla emretti. Ve inna lenne dhulâ hattâ ehrucû bilâ. Onlar oradan çıkmadan biz oraya girmeyiz. Tamam Allah emrettiyse gireceğiz. Ama onlar çıkınca. O zaman nenem de girer. Girin diyor, Mevla emretti bunu. Onlar varken gireceksin. Onlar ne zaman çıkar? O zaman sen ölürsün. Fen yahrucu minâ. Onlar oradan çıkarsalar. Fennâ dâhilûn. Biz oraya gireriz dediler. Çok güzel. Ama iki tane, 12'den iki tanesi kim idi? Kâle racûlâni. İki adam. Kur'an'da geçiyor, isimleri yok. İki adam. Birisi Yuşa aleyhisselam. Birisi Kâlib aleyhisselam. Bu ikisi de peygamber oldu. Yuşa aleyhisselam kesin peygamber oldu. Kâlib aleyhisselam da öyle. O 12 kişiden ikisine dediler minellezine yahafun onlar Allah'tan korkan adamlar. En'amallahu aleyhima Allah'ın lütfettiği adamlar, kullar. Bak söz burada bir misal olsun diye söylüyordum bunu. Udhulu aleyhimul bab. Allah bize ne emretti kardeşim? Bu mukaddes toprakları Kudüs, Eriha kutsal toprakları size vaat ettim. Yazdım diyor ya. Yazdım. Allah'ın yazdığını kim bozacak? Bunu bize verecek. Ne kaldı arkadaşlar? Kapıdan girmek kaldı diyor ya. Ya nasıl gireceksin adamın şehrine ya? Ya feydâ dekaltumû. Siz diyor bak. Mevla girin buyurdu ya. Kapıdan girdiğimiz zaman diyor o ikisi. Feinnekum gâlibûn. Otomatikman gâlibiz diyor ya. Niye Allah öyle dedi diyor. Adam diyor ki ya akıl mantık mı senin için? Nasıl gâlibiz diyor ya. Boyumuza bak, bosumuza bak diyor ya. Bir de adama bak. Üflese bizi püskürtür öbür tarafa. Nasıl gâlib olacaksın? Ya kime inanıyorsun? Kime güveniyorsun? İşte sözün sonunu bağladın dikkat et. Ve alallahi fetevekkelu. Ne dediler? Ya ne adamsınız siz ya? Ancak Allah'a güvenin in kuntum müminin. Eğer müminseniz, gerçek inanan sizseniz Allah'a güvenin dediler. Anladın mı şimdi? Orada Allah'a güvenin dendiği zaman da hesap ne olacak? Kalkacak. O kaç metre? Ben kaç metreyim? Onun ne kadar gücü var? Benim ne kadar gücüm? Onun ne kadar silahı var? Benim ne kadar silahım var? Böyle bir şey yok. Bedir muharebesi 3 misli orduydu.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek. 9. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
7: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
11: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
12: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
13: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
14: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bu bir yeniden iletimdir. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor. 9. bölüm devam ediyor.
4: Hendek Muharebesi'ne 15 bin kişi geldi. Birçok muharebede böyle oldu. Şimdi 3-4 bin kişilik sahabi 100 bin Rum ordusunu yendi. Mu'te'de, şurada, burada ne destanlar var. Bu sayılan mıdır? Allah'a tevekkül edin. Anladın mı şimdi? Ha, sebebine sarılmak başka. Ama ve lakin emir geldiği zaman da hesap yok. Emir geldiği zaman zahiri sebeplere bakılmaz. Şimdi mesela Bedir Muharebesi'nde sahabe 313 kişi, karşı taraf 900 küsur kişi, yani binliğe yakın. Silah ona göre, develer ona göre, atlar ona göre. Bedir'de Müslümanlarda iki tane at var. Zübeyir'le Miktad'ın var. At yok, bir şey yok. Karşı taraf her gün 10 deve kesiyor, yiyorlar. Bu taraf açlıktan kırıldı. Kafirler her gün 10 deve kesiyor. Zaten sayıları da belli değil. Baştan tabii sayamıyorlar falan. Tam tespit edemediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların adamları esir oldu. Sucuları. Sahabe esir etti, geldi. Onlara sordu ki kaç deve kesiyorlar günlük dedi. Buyurdu. Dediler ki 10 deve kesiyorlar. Efendimiz buyurdu ki 900 ile 1000 arası dedi. Onların ne kadar deve yiyeceğini bildiği için o kavurların. Bunlar bu kadar yer adam başı dedi. Hesabı tam tutturdu yani yediklerinden. Müslümanların yiyeceği yok. Bir şeysi yok. Silahı yok. Atı yok. Üç misli. Akıl ne der? Akıl der ki kendimizi tehlikeye atmayalım. Bir de ayet de uydurur orada. Ayet uydurur der ki ayet var. وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ لَتَيْرُونَ Mümin kullarım kendinizi tehlikeye atmayın. Ayet var, doğru. Ama orada o ayet geçerli mi? Niye değil? Yok, de bakalım. Ha, orada özel bir durum var. Çünkü Allah Teala ne buyurmuş ona? وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنَ اَنَّا لَكُمْ Ya Ebu Süfyan'ın kafilesi ya da Bedir'deki müşrikler. İkisinden birinden karşılaşmayı tercih edin. Hangisine karar veriyorsanız onu size verdim diyor. Bak, onu size verdim diyor. Söz verdim diyor. Şimdi o söz verdim dediği noktada artık o 900, ben 300, onun 200, 1000 atı var, benim 2 atım yok. Bu, olmaz ki bu. Tevekkül bozuldu işte. Söz olduğu zaman, vaat olduğu zaman Allah'ın vaadinde hulf olmaz. Tekallüf olmaz. Ama ayeti iyi anla. İki taifeden birini söz verdim size. Ne demek? İkisine birden dalarsan o da olmaz. Onun için Bedir'de gavurları geberttiler. 70 esir, 70 leş. Tam ordu 3 gün içinde toplandı. Ebu Süfyan kafilesi de Mekke'ye anca zor kurtardılar ticaret malını. Sahabeden birisi Efendimiz'e ne dedi? Ya Resulallah dedi. Bunlar burada zaten kırıldı gitti. Ebu Süfyan'da da çok ticaret malı var. Şimdi oraya yürüyelim, onu da alırız. Efendimiz sustu biraz. Efendimizin amcası Hazreti Abbas. O zaman esir. Müslümanların arasında değil, esirler arasında. O da oradan o istişareyi duyuyor. Çadırınç Efendimizin amcası, ne acayip akıllı insan. Oradan dedi ki, yeğenim dedi, uyma buna dedi. Halbuki daha Müslümanlığı falan yerleşmemiş. Yani esir şeyinde, konumunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, niçin dedi? Dedi ki Allah sana iki taifeden birini söz verdi, sözünde de durdu dedi. Bak ikinciye dalaşma dedi yani. Efendimiz diyor ki amcam doğru söylüyor dedi. Çünkü ayet diyor ki iki taifeden birini söylüyor. Ama Allah dese ki bütün dünyayı verdim sana, yürü git, gözünü kapat. Ne buyuruldu şu odur. Hazreti Abbas bu ayeti nereden biliyordu? Onu orada esirken sahabeler okuyormuş. O okurlarken o esir ya duydu onu ayeti. Ayet duydu. Sonra zaten iman ettiği çok büyük faziletlere sahip ol. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Hazreti Abbas o. Zaten radıyallahu anh o tabi Mekke'de çok sıkıntılar çekti. Kendini gizledi. Baştan beri Efendimiz'e Akabe biatlarında Efendimiz'in yanında bulundu. Medinelilerle görüştürdü etti. Onu hicretini Efendim sağladı falan. Yani onun hiçbir Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem zaten zararı olmadığı gibi çok koruması da olmuştur. Nihayetinde de çok büyük bir sahabi olmuştur. Yüce bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'in en ilerisi gelen kimsesi olmuştur. Ama ve lakin burada tevekkül neye göre? Söz varsa Mevla buyuruyor ki her dükkanda yazar. Ticaretten. Er rizku alallah. Yazıyor değil mi sizin dükkanda da? Ne demek? Rızık Allah'a ait. Ne demek? Söz verdi. Ben seni yarattım, seni yedireceğim. Ecelin açlıktan ölmekse o başka. O zaman her taraf sebze meyve dolu olur, sen açlıktan yine ölürsün. O ayrı bir hastalık olur o. Senin rızkını vermek bana. Yazdınız mı dükkana? Yazdınız. Her girende bakar. Ondan sonra ne yapar? Ondan sonra orada yine bir harama bulaşmak üzere ya bir kredi alayım, ya bir rüşvet vereyim, ya bir rüşvet alayım, ya şuraya... Ya burada ne yazdın? Rızkı Allah kefil. Sen şimdi niye böyle harama düşüyorsun? Mevla seni helaldan yediremedi mi sen illa haramdan yaşayacağım zannediyorsun? Helaldan ölecek misin? He ne buyuruyor? İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Peygamberlerin kelamı Kur'an'da. Ben Hud aleyhisselamın sözü de olabilir. Ben hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Tevekkül ettim. O beni zayi eder mi? Etmez. Mâ min dâbbetin illâ vâhidhum binâsıyetâ. Yeryüzünde gezip dolaşan, debelenen, yürüyen, adım atan, ayak çırpan hiçbir canlı yoktur ki onun perçeminden, alın saçından, yularından Allah yakalamış olmasın. Herkesin yuları kimin elinde? Mevla'nın kudret elinde. Böyle bizim gibi eli yok. İstediğimi indirir aşağı, istediğimi al. Kime tevekkül ediyorsun? Seni zayi etmeyeceğine söz veren, hiç ölmeyecek diriye. O zaman niye onun sözünden çıkıyorsun da? O bana söz verdi. Sen helalından kanaat et, haramlardan sakın. Ve men yettekillah, kim haramlardan sakınırsa, yec'al lehu mehreca, Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratacak. Ve yerzuku min haysu la yahtesib, hiç beklemediği yerden rızkını yollayacak. Ummadığı yerden Allah rızkını gönderecek. Peki sen de geliyorsun, hoca efendi var, benim çalıştığım yerde namaza müsaade etmiyorlar, ben de aç kalmamak için mecbur namazı bırakıyorum. Ne oldu şimdi? Kim verdi sana bu fetvayı? Farz namazları nasıl bırakırsın? Ama başka iş de bulamam, aç kaldım. Ama haramdan sakınana diyor, darlıktan çıkış kapısı açacağım. Rızkını beklemediği yerden göndereceğim. Ama bir gün iki gün sabret. Bakalım, belki bir imtihan olursun. Hemen niye efendim şüpheleniyorsun, evhamlanıyorsun, aç kaldım diyorsun. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse, itimat ederse, Rabbim beni zayi etmez, ben haram işlemeyeyim, günah yapmayayım, Allah'ımın emrinden çıkmayayım derse, bilsin ki diyor Allah ona yetecektir. Yeterli gelecektir. İnnallâh bâlihu emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Yapmak istediğini yapar. Kimse engel olamaz. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ama ya Rabbi işte ben de namazdan sebep işten çıktım. İşte sakalımı kesmeyeyim diye işten çıktım. Kadın işte başımı açmayayım diye okuldan çıktım. Efendim ama sen de bana bir kapı açmadın işte. Bak ne zamandır sürünüyorum. Hemen ayetin sonunda ne cevap veriyor? Allah her şeye bir kader tayin etmiştir. Zamanı var. Sana çıkış kapısı yaratacağım ama senin istediğin zamanda değil, benim istediğim zamanda. O arada da bir imtihan payı var mı?
5: Vardır.
4: Kiminin işi hemen rast gelir, kiminin işi bayağı ters gelir. Ne yapacağız şimdi? Sen de burada şimdi imtihan olursun, hemen kaybedersin. Ya Mekke'den Medine'ye geldiler. Ne oldular? Hasta oldular. Mekke'nin havasına alışmışlar. Medine'nin havasında acayip efendim sıtmalandılar. Kiminin devesi öldü, kiminin karısı hastalandı, kiminin şöyle, kiminin böyle. Doğru Müslümansa ne dedi? Mevla imtihan ediyor. Yani. Eğri adamsa ne dedi? Bu nasıl din ya dedi. Allah için evi barkı terk ettik. Allah da bizi burada hasta etti dedi. وَمِنَ النَّاسْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Hac suresi. Hepinizin başına gelebilir. Benim başıma her gün geliyor. İnsanlardan öylesi var ki Allah'a ibadet yapıyor ama diyor dingil üzerinde. Ne demek? Yerleşmemiş. İman kalbe yerleşmemiş. Ayak seccadede yerleşmemiş. Böyle kenarından tutuyor işi, ucundan tutuyor. Feyne sahabehu gayr unutmayan nebi. Ben bir namaza başlayayım. Hanım bir kapansın. Şöyle bir faizi maizi haramları falan içkileri kumarla bir bırakalım. Ondan sonra bakalım bu hocanın dediği gibi çok güzel zenginlik, mutluluk falan geliyor. Eğer ki diyor dünyadan mal, hayır, ganimet yani biraz imkanlar arttıysa itmedim. Aa bu din doğru arkadaş. Bu hoca doğru konuşuyor. Ve yine sahabetü fitne. Ama ne zaman namaza başladı? Allah da ona bir dert veriyor. Allah Allah. Adam diyor ki biz derdimiz açılsın diye namaza başladık. Allah belamızı verdi. Ya mübarek adam ne belanı verdi? E işte benim ayağım kırıldı. E kırılsın ne yapalım? Tamir olur. Yapışır. Yok efendim. E biz işte haramı bıraktık. Arabaya tosladılar. 2 milyar masraf. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Allah'ım ya Rabbi imtihan ediyor seni ya. Öbürü namaz yok, abdest yok, oruç yok. Sabaha kadar içiyor, oynuyor, gülüyor. Ondan sonra dünyada da çok mutlu. E ne olacak şimdi? O mu doğru? Senin ayarın nerede? Ölçün ne? Eğer gidiyor efendim İslam'a girdiği zaman, başına sıkıntı geldiği zaman inkalebe alaveci. Yok ya bu din bana göre değil diyor. Beni açmadı hiç. Huzurum bozuldu diyor ya. Namaza başladım bunalıma girdim diyor ya. Hasirat dünya vel ahira. Şimdi buna zaten bela da geldi ya. Bela gelince de dinden de çıktı ya. İbadeti de bıraktı ya. Bu diyor dünyayı da kaybetti, ahireti de kaybetti. Öbür gavurun en azından dünyalığı var. Bunun hepten dünyası da gitti. Ahireti de gitti. Zelki vel husranül mübin. Bu çok belli, belirgin, aşikar bir zarardır. Bu zarara razı gelmeyin. Bu kapı Allah'ın kapısıdır. Başka gidecek kapı yok. Başka isteyecek melce, sığınak yok. O zaman ne yaparsa yapsın bize, razı geleceğiz. Ondan bileceğiz. Ona itimat edeceğiz. Ahirette rızasını gözleyeceğiz. Rızası her şeyden üstün değil mi? Adama dünyada bin türlü imkan vermiş ama Allah ona kızgın. Ahirette yeri ateş. Ama senin imkanların kısıtlanmış, başına sıkıntılar gelmiş, fakirlik, hakirlik, zelillik, hastalık. Ama Allah senden razı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlandı, neler oldu, ayakları kana boyandı da dönerken orada asmanın altına oturduğu vakitte ne bu? Ya Rabbi ileyke eşku. Zafe kuvveti ve kıllete hileti. Ya Rabbi, çaremin azlığını, gücümün zayıflığını sana şikayet ediyorum. Sen bana bu dini tebliğ etme vazifesini yükledin. Bir tane Zeyd yanımda, 2 kişi çıktık. Taif'te bize kimse inanmadı. Çoluk çocuk deli doluyu da topladılar, bizi taşladılar. Ama bana sen bu yükü verdin. E şimdi güç ver, ben gücüm az. Ama sana şikayet ediyorum, kimseye şikayet etmiyorum. Ve hevani alennas, insanlar nazarında hiç itibarım yok, millet bana değer vermiyor dedi. Ama ben senin dinin için istiyorum gücüm olsun. Ve lakin şikayetim ancak sana. Ama sonunda nasıl bağladı? Uzun bir duadır. İn lem yekun leke gadabun aleyye fela ubali. Ya Rabbi, durumum ortadadır ama eğer sen bana kızgın değilsen ben hiçbir şeye aldırmıyorum. Müslüman bunu diyecek ya. Ya Rabbi sen bana kızmıyorsan, sen benden razıysan ben hiçbir şeye aldırmıyorum. Ama sen en ufak bir dünyadaki tebeddülata, tehavvüle, değişikliğe, en ufak bir imkan darlanmasında hemen hiç Allah razı mı değil mi hesabını ortadan kaldırıyorsun. Hemen milletin ölçüsüyle, tartısıyla işi tartıyorsun, ne diyorsun? Demek ki Allah bu din doğru değil veya bu yol doğru değil veya efendim inkar edenler bu kadar rahat, biz iman ettik niye bu kadar dardayız falan. Oho! Sen ahirete hiç o zaman inanmıyorsun.

Kelamı dinlemedi, Kâlib Aleyhisselam dinlemedi. Ne dediler? Bir de ne dediler? Galu ya Musa, izle ben te orabu kefakatila, inna hauna kâdim. Sen dediler, Rabbinle beraber gidin ikiniz, Musa Aleyhisselam'a. Biz burada oturuyoruz, siz kaleyi fethedin, onları tepeleyin, bizi çağırın. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunlar. Mevla da ne buyurdu? Galu fe inna muharrametun aleyhim, 40 sene. 40 sene, oraya şimdi yazmıştım, tevekkül edip kapıdan girseydiler, Allah adama bir korku verecek. Allah adama bir korku verdiği zaman aslan kedinin karşısında ne olur? Tir tir titrer. Bakarsın kocaman adam kısa boylu bir adamın karşısında tir tir titrer. Çünkü cesareti veren kim? Allahu Teala. Korkaklığı veren kim? Allahu Teala. Kalpler kimin elinde? Allahu Teala'nın elinde. Hiç kimsenin bedeni, vücudu, cüssesi, silahı ona kuvvet vermez ki. Kuvvet kalptedir. Kalp de Allah'ın elindedir. Öyle mi? Bazı adamlar var öyle kısa boylu falan. Diyorlar ki mesela bu adam alemin babası, kralı falan. Diyorlar ki mafyanın başı falan. Bir adam. Bir de bakıyorsun benden kısa boylu falan. Ya bakıyorsun diyorsun bu adam nasıl? Oho diyorlar. Bu adam diyorlar girdiği zaman ortalığa, aleme herkes titrer. Niye? Allah adama cesaret vermiş. Allah adama cesaret vermiş. Boylan değil ki. Ancak Allah'a tevekkül edin. Eğer gerçek müminseniz dediler, dinletemediler. Bunlar da tevekkül etmediler. Mevla da ne yaptı? Kudüs'ü onlara 40 sene haram etti. Şimdi girmek varken 40 sene sahrada, çölde sabah çıkacaksın, akşama kadar dolaşacaksın çölde. Akşam olduğu vakitte oturacaksın. Sabah kalktığın vakitte neredesin? Aynı dün sabah çıktığın yerdesin. 40 sene böyle aynı güzergahta dolaştın. Ama Musa Aleyhisselam da o vaziyette vefat etti. Harun Aleyhisselam orada 40 sene zarfında vefat etti. Peygamberlerde ne sıkıntılar çekti. En sonunda yine Yuşa Aleyhisselam'a nasip oldu. Musa Aleyhisselam'dan sonra peygamber oldu. Onların da 40 senede hep döküldüler, yaşlıları, o isyankarları öldüler. Yeni gelen nesille beraber Yuşa Aleyhisselam Kudüs'ü fethetti. Ama tevekkül edilseydi 40 sene evvel rahatlık içerisinde feth olacaktı. Musa Aleyhisselam peygamberlere ibadet üzere rahat edecekler orada. Yani öyle bir iş ki senin cemaatin içindeki bir adamın yaptığı işten de senden de zarar geliyor. Bir de bu da var yani. Bir peygamberin ne suçu var? Ama Mevla'nın kanunudur. Ha o suçlu manasında değil. Ama bu mızıkçıların yüzünden cemaat zarar görür. Allah muhafaza. Allah bizi ya Rabbi tam itimat, tam itikat, tam tevekkül, tam teslimiyet. Ama bu tevekkül hakkında Evliyaullah'ın o kadar konuşmaları var, sözleri var, beyanları var. Herkes makamından konuşmuş. Bizim makamımız düşük. Onun için biz ortadan gidiyoruz. Herkesin anlayacağı dilden konuşmakla mükellefiz. Şimdi bir hadis-i şerif burada rivayet ediyor. Men serrahu ven yekûne ekremen nâs. İstiyor musun diyor Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en kerimi, en Allah katında değerlisi sen olasın. Bu seni sevindirir mi? Sevindirmez olur mu? Felyettekillâh. Haramlardan sakınırsan Allah katında en değerli sen olursun. Rengin siyah da olsa, malın mülkün olmasa da, evet herkes seni düşük görse de, haramlardan kim sakınıyor? En değerli kim Allah katında? O. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en şerefliniz, soy, sop, mal, hasep, nesep itibariyle değil, haramlardan sakınması ve takvası itibariyle en üstün olan, en keremli olan. Ve men serran yekune ekven nas. İnsanların en güçlüsü olmak istiyor musun? Senden güçlü kimse olamayacak. İstiyorsun tabii, ben de istiyorum. Ama başka yerde arıyoruz. Fel yetevekkel alallahi teala. Ancak Allah'a güvensin. Hiçbir şeye kalbini bağlamasın, takmasın. Sebeplere sarılsın ama sebeplere kalbi bağlamasın. O zaman diyor en güçlü kim olur? O olur. Niçin? Çünkü itimat ettiği zat kim? Allah. Hasbiyallah. Allah bana yeter. La ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yok. Aleyh tevekkeltu. Ben ancak ona güvendim. Ve rabbul arşil azim. O büyük arşın Rabbidir. Bu dua kaç kere okunuyor sabah akşam? 7 kere. Tevbe suresinin sonu. 7 kere bunu okuyan adam sabah akşam kefâullâh mâ ehemmehû. Ne derdi varsa niyet etsin. Allah bana yeter bu derdimi açmak hususunda diye düşünsün. 7 kere de bunu ancak sana tevekkül ettim diye okurken manayı düşünecek huzuru kalbiyle okusun. Onun ne mühim sıkıntısı varsa, hangi şey onu dertlendiriyorsa Allah ona yetecek diyor.

0: Devam edin, hangi sıkıntınız var açılana kadar, ondan sonra öbür derde, ondan sonra öbür derde. Ama ne diyor biliyor musun? Sadıkan kâne ev kâdiben. Şimdi hiçbir duada bu yok, bu duada bu var. Nedir o? İster diyor doğru söylesin bu lafı, ister yalan söylesin diyor. Ne anladınız? Yani hasbiyallah, Allah bana yeter diyorsun ya. Bazı insan bunu derken, evliyaullah gibi bir makam sahibi olursa hakikaten hiçbir şeye güvenmez, ancak Allah'a güvenir. O sadıktır. Bizim gibiler nedir? Bizim gibiler ancak Allah'a güvendim der ama ondan sonra da bir avukat geldiği zaman çarptır. Evet, nerede kaldın ya, beni attılar nezarete haliye falan. Değil mi? Ben şimdi hapishaneye attıkları vakitte beni, ben bu işi anlamıyorum tabii. Hasbiyallah diyorum ama içimden de ne diyorum? Bu kadar cemaatimiz var. Bu kadar sevenimiz var. Bu kadar tanıyanımız var. Bu kadar çevremiz var. Biri gelir çıkarır herhalde. Gelen yok ki, giden kimse sokmuyorlar ki. Ne avukat söküyor, ne bir şey söküyor. O zaman en büyük bir ordinalis profesör var. İsmini söylemeyeyim, şimdi vefat etti. Ona dediler, 10.000 dolar verelim sana. Bir bilirkişi raporu ver, bu hoca ne yapmış? Yani bilirkişi raporu mahkemeye verecek, o zaman degemeler zamanı. Dediler ki bir bilirkişi raporu ver, o da ordinalis, anayasayı yazanların hocası yani. Sen dediler bir bilirkişi raporu ver, adam zaten bir şey yapmamış ki. Vaaz etmiş. Ne olacak hani bu çıksın? Adam da dedi ki, bunun kararı dedi çok derin yerlerden verilmiş, buna bilirkişi raporu para etmez, alın parayı geri dedi. Şimdi bu haberler bana geldi, geldi, geldi. Ne anladım? Ahmet sen yatıcısın. Kıpırdanma. Çevre, mevre sökmez. Allah karar vermiş, yatacaksın ya. Bu sefer biz hasbiyallah'a nasıl okumaya başladık? Evvelden beri hasbiyallah çekiyoruz ama ya Rabbi bir sen kaldın. Bu benim başıma geldi. Ben 400 küsur gün yattım. 400 küsur gün, 3 ay, 4 ayda tek yattım. Ondan sonra öbüründe de tek yatmadım ama birini verdiler, keşke yalnız kalsaydım. O da başıma bela oldu. Amma ve lakin mesele nedir? Hasbiyallah değil mi kardeşim? O sen avukat beni çıkarır. Ne yapmışım ki? 3 ay sonra çıkarım, 5 ay sonra çıkarım. Kanun değişti. Ben içerideyken 312 değişti. Avrupa Birliği'ne uyarlandı. Kesinlikle çıkmam lazım. Çünkü bu sefer konuşma değil de eyleme dönüşürse suç oluyor, maddesi geldi. Bende bir eylem yok, bir şey yok. Kimse de sokağa çıkmamış, bir şey yapmamış. Bu sefer dedim kesin çıkarız. Bu sefer bir daha mahkemeye müracaat ediyoruz ki yeni kanuna göre beni bir daha yargılayın falan. Lan bandırmadan canı 16 saatte kelepçeli geliyoruz. Şişelere bizi işletiyorlar. Tuvalet yok, abdest yok. Ya biz namaz adamıyız. Ondan sonra bir daha gideceğiz 16 saat. Geldik mahkemeye boşuna. Niye? Devam. Ulan kanun değişti. Sana değişmedi diyorlar. Ya kardeşim yani ne lüzumu vardı biz bir daha mahkeme açtık ki Fuzuli ya? Bir daha o kadar gittik geldik, canımız çıktı. Çok sıkıntı. 400-500 şeker ölçme cihazımız yok. Efendim ilacımız yok. Doktora çıkamayız, bir şey olamayız. Adam şimdi girmiş bir senedir yatıyor. Nedir? Gözümden diyor, hastayım diyor. Bir senedir gözünde ne var ya? Biz orada hakikaten hasta olduğumuzda hiç. Ha şimdi ama ne zaman böyle kanun değişti, bundan kurtarabilirim. Şu şöyle oldu, bundan kurtarabilirim. Yeni bir imkan doğdu. Şu. O hasbiyallah da işte o zaman adam kâzip oluyor, yalancı oluyor. Ama ne zaman ki ya Rabbi senden başka bütün kapılar kapandı. Ne diyor duada? İnkata'r recâ illâ mink. Senden başkasından ümit kesildi. Ve kâbetil âmâlu illâ fîk. Senden gayrinden beklentiler husrana uğradı. Ve süddetil turuku illâ ileyk. Senden gayrine çıkan bütün yollar kapandı. Ya Allah, ya Karim, ya Semih, ya Mücib, ya Basir. İşte o zaman ey yakın Allah, ey duyan Allah, ey işiten Allah, ey gören Allah. O zaman Allah yetişir. Öbür türlü oradan bir imkan var, buradan bir fırsat var. Doktor şöyle dedi, avukat böyle dedi. Takarsan kafayı oralara, çok beklersin. Sebebine sarılmak başka, kalp sırf Mevla ile irtibatlı olacak. Kalp de ortaklığı kabul etmiyor Allah. Şirketi kabul etmiyor. İnsanlar bile öyle değil mi ya? Bir avukat baksa ki bu adam başka bir avukatla daha da anlaşıyor. O senin işini ne yapmaya başlıyor? Savsaklamaya başlıyor. Niye? O yapsın da göreyim. Ya insan bile ortaklığı kabul etmiyor. Kendisi benden aciz ama yine de diyor, bana güveniyorsan kimseyi bu işe katmayacaksın diyor. Demiyor mu insanlar birbirine böyle? Bu işi bana veriyorsun, ne 40 kişiye daha söylüyorsun demiyor mu? İşte onun için insan ortaklık kabul etmiyor. Ya Allah şerik kabul eder mi ya? Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Kalp Allah'ın evidir. Evine başkasını sokamazsın. Evi temiz tutacaksın. Zikirle süpüreceksin. Hasbiyallah'ı güzel okuyacaksın. Sıkıntımız var. Hepimizin dertlerimiz var. Ama şu hasbiyallah duasında bir müjde var. Ebu Davud rivayet ediyor hadis sahihte. Ne müjde var biliyor musun? Diyor ki diğer dualarda diyor tam doğru ve sadakatle okursan tutar ama bu hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Bu öyle bir duadır ki diyor. Bunu diyen adam sadece dilden dese, kalbinden tam itikadı, itimadı, tevekkülü olmasa da, yani yalan konuşsa da diyor. Yalan şu demek. Ya Rabbi sen bana yetersin diyor ya dilden. Kalpten Allah'tan gayrilerine de güveniyor. O zaman o yalancı olmuş oluyor. Ama diyor bu duanın öyle tesiri var ki dilden sen bana yetersin diye bu duayı okursa diyor, yalancı da olsa Allah yetecek ona diyor. Başka dualarda bu yok. Kalple dil uyacak diyor. Bu duada diyor ki isterse kalbi başka olsun. Bunu ağzından söyleyenin sıkıntısını Allah yetecek diyor. Dualarım kitabında var. Diğer kitaplarımızda var. Yani bu meşhurdur zaten. Zaten Tevbe suresinin son ayetinin yarısı yani. Ayetin tamamı da değil. Fein tevellev fekul orası değil. Fein tevellev fekul diye başlıyor. Orası değil. Hasbiyallahu diye devam ediyor. Yarım satır. Allah tam tevekkül nasip etsin. En kuvvetli olmak istiyor musun? Ancak Allah'a tevekkül et. Ve men serrahu yekun ehnen nas. İnsanların en zengini olmak kimi sevindiriyorsa felyekun bima fi yedillahi teala evseka mimma fi yedi. Şimdi kasada param var. Bankada hesaplarım var. Dükkanlarım var, kira gelirlerim var. Zahiren azıkların stoklarım var. Çuvallarla unlarım var, şekerlerim var falan filan. Bir de Allah'ın, bunlar senin elinde, evinde. Bir de Allah'ın elinde ne var? وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin yerlerin hazineleri Allah'ın. Senin elinde ne var? Allah'ın elinde ne var? Şimdi sen neye güveniyorsun? Evindekine ve elindekine daha fazla güveniyorsun. Öyle mi? Ben de öyleyim. Kasada para yok. Evde azık yok. Ona göre gelirat yok. Ne olacak? Aç kalacağız. Korkmaya başlıyorsun. Halbuki Allah'ın hazinelerinde bir azalma var mı? Yok. Eğer sen diyor Allah'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha fazla güveniyorsan en zengin sensin. Ama ne zaman benim malım, benim gelirim, şuyum buyum ona güveniyorsan o zaman en fakir sensin. Hakikaten bakıyorsun Allah'ın hazinesine güvenen fakir ne kadar rahat uyuyor. Öbürü katır trilyoner batacağız diye uykusu kaçıyor. Öyle mi? Öyle mi? Adam sofrada kaç çeşit yemek varken açlıktan öleceğim diye evhamlanmış. Öleceğiz diyor ya. Açlıktan öleceğiz. Çok ekonomi bozuldu diyor. Ya mübarek adam. Yemekten öleceğin, ne açlıktan öleceğin? Kaç çeşit yemek var? Bu kalp kalp. Allah adama bir zenginlik veriyor kalbine. Bir kanaat veriyor kalbine. Bir cesaret veriyor kalbine. Öbür türlü eline ne verirse versin. Adam mutmain olmuyor ki. İnsan tatmin olmuyor. En zengin olmak isteyen, Allah'ın elindekine kendi elindekinden daha fazla güven. Sıfırsın. Hiçbir şeyin yok. Öyle mi? O haldesin. Ama Allah'ın her şeyi var mı? Var. Zenginsin. Çünkü Rabbin zengin, sana söz vermiş. Söz veren kim? Senin patron söz verdi mi güveniyorsun. Ondan sonra bu memuriyetten adamı kolay kolay atamıyorlar. Ben buraya girdim ya şimdi. Tamam artık garanti. Öyle mi zannediyorsun? Ondan sonra ne afetler, ne felaketler, alacağın 1 milyon maaş, 1000 lira maaş neyse, başına bir bela gelecek, ayda 5000 lira lazım. Ne olacak? Öbür türlü bir soğan ekmekle 90 yaşına kadar gitti. Sapasağlam gidiyor adam. Hakikaten ya, baksan ki fakirler daha çok yaşama ihtimali kuvvetli. Halbuki vitamin alamıyor, bir şey alamıyor, yiyemiyor, et yiyemiyor, süt bulamıyor. Ama mesele de ki neden? Adamda stres yok ki. Öbürü çek döndü, senet döndü, stent tıkandı kalp. Adam birden 100 milyarlık çek. Bir anda döndü, adam küt gidiyor. Öbürünün yok gibi şey, kaybetse ne olacak? Adam yaşıyor rahat rahat. Onun için İbrahim Edem Hazretleri'nin bu yola dönmesinin çok kıssalarını anlatırım size. Bir kıssasında da onu anlatıyor yani. Saraydan bakıyor, garibin biri derviş, orada kupkuru bir ekmekler var. Onu çıkarttı, böyle bir su var. O da su da kirli. Suya bandırdı. Ondan sonra yedi falan. Ondan sonra da kıvrıldı, yattı. Yahu dedi, şimdi bunu uyandırmayalım, ayıp olur dedi bekçilere. Uyanınca bana bir getirin. O da Belk Sultanı yani. Getirdiler falan. Adama soruyor, sen diyor şurada bir kuru ekmek yedin değil mi? Bu suya da bandırdın. Efendim, boğazını yırtmasın. Ondan sonra yattın, uyudun, rahat mısın? Çok rahatım diyor. Dualar, zikirlerle uyudum, zikirlerle uyandım. Elhamdülillah aleyhi. Yuhyil mevta ve alâ küsve kadir. Zikre de de gelmiş. Ya diyor, ben bu kadar saray, taç, taht, erzak, nevale, depolar, azıklar, bu kadar stoklar, bu nedir ya? Bu ne külfet, bu ne zahmet, bu ne meşakkat bu? Sen ne rahat adamsın dedi ya. O aradan dedi ki, ya İbrahim dedi kendi kendine, senin ne zorun var bu kadar sıkıntı çekiyorsun dedi. Bu adam senden daha huzurlu dedi. Ver Allah'ın yoluna ibadete kendini. Döndü. Allah bize bu şuuru nasip etse. Ne yapalım arkadaşlar? Ben de çok konuşuyorum da. Bende de amel işine geldiğin zaman da ne olduğum belli değil. Yani işte. Kanaat kalptedir. Velakin bazı kere insanın elinde bir şeyler olur. Onlar da bazılarına aldatır. Bazısının kalbinde olur, elinde olmaz. Bazısı elinde olur, kalbinde olmaz. Allah kalbimize sokturmasın.
1: Amin.
0: Amin. Allah muhafaza buyursun. Çünkü dünya şeyi, kalbe girdi mi kötü. Ama yoksa insan iyi arabaya binebilir. İyi kumaş giyinebilir. Evlenebilir. Çoluk çocuğu olabilir. Sünnette de var. Allah nimetin eserini görmek ister. Ama bütün mesele ne? O seni güvendirmeyecek. Ve o seni insanlara karşı kibirlendirmeyecek. O seni insanlara karşı, hatta fakirden daha insan, fakire karşı daha zengin tevazulu olmalıdır. Daha boyun eğmelidir, daha hürmetli olmalıdır. Zengin yani imkanlarından utanmalıdır. O fakirin karşısında zengin utanmalıdır. Fakir utanmamalıdır. Çünkü neden? Allah onu cennette padişah yapacak. O cennette onun nasibi zenginin fakirden daha az. Çünkü Allah dengeleyecek ya bunu. Böyle olursa bir sorun yok. Velakin bu dengeyi muhafaza zor. Bir hadis-i şerif daha okuyalım, bitirelim. Men tevekkele alallahi ve kana küfiyat talebe. Şimdi rızık endişesiyle uğraşıyor muyuz? Çalışıyor muyuz? Yoruluyor muyuz? Zorlanıyor muyuz? Endişeleniyor muyuz? Hepsi var. Ama kim Allah'a tevekkül eder, bir de kanaat ederse, kanaat. Ne demek kanaat? Hırs yok. Ha, bu kanaat olduğu zaman el kanaatü kenzüllâh efne. Bitmez tükenmez hazinem var. Kanaat edeceksin. Ne olur? Üç çeşit yemem, iki çeşit yerim. Ne olur efendim, hemen borç alayım, hemen kredi alayım. Yok. Ne lüzum var? Efendim, cep telefonumu değiştireyim. Ya niye değiştiriyorsun? 100 milyonluk telefon. E olsun. Bu seni idare eder. Araban 10 milyarlık araba. Tamam, yeter. Ve illa 100 milyarlık araba alayım. Borca gir. Ondan sonra daha çalış. Ondan sonra harama gir. Ne gereği var? Ondan sonra sıkıntıya giriyorsun, strese giriyorsun, vade geliyor, ödeyemiyorsun, hasta oluyorsun, namazı kaçırıyorsun. Mübarek adam. Mübarek adam. Ne gereği var? Kanaat et. Lazım değil. Bir evin var, bir daha olsun. Ha bir zaruret, tamam 70 metre ev alabilir, 170 olsun. Ya kanaat et. Kabir daha dar. Yüzlerce sene yatacaksın orada. Kanaat edersen bir defa Allah'a güveneceksin. Haramdan kaçınacaksın. Helaldan rızkını arayacaksın. Bir de tesbihler, zikirler öğretiyorum size devamlı, değil mi? Subhanallah ve hamdi, subhanallah ve azim, estağfurullah. Sünnetle farz arasında sabahın 100 kere okusan, sen kaçsan dünya peşine koşar diyor hadis-i şerif. Mübarek. Melekler bunu tesbih ediyor. Bütün kainat rızkı subhanallah ve hamdi. Sen bu sabah namaz vakti yatıyorsun, işrak saatinde uyuyorsun. Rızık kapısı o zaman açılıyor. Kapan, senin kapın kapalı. Sen dükkan kapalı. Yani sebebine başvuracaksın. Bütün ilimler bu Kur'an'da, bu dinde bu. Dünya ahiret bunda, sağlık sıhhat bunda, rızık bunda, hepsi bunda. Yeter ki Allah'ına inan, güven. Bir de kanaat. Onun busu var, benim şuyum yok. O benden ileri gitti, ben niye geri kaldım? Ya cennette ileri gitsen de ne yapalım dünyada? Küfiyat talep. O zaman diyor çok çalışıp rızık peşine düşmeye karşı Allah kafi gelir diyor. O diyor çok çalışmadan da, çok yorulmadan da, çok araştırmadan da Allah ona kapılarını açar. Ya bazı adam durduğu yerde geliyor, para onun üstüne düşüyor ya. Bazı adam da canı çıkıyor, peşine düşüyor. Hiçbir şey bulamıyor akşama kadar ya. Bu biliyor musunuz? Rızka rıza lazım. Allah'ın kaderi bu. Zenginliği istediğime veririm meselesini halk çok söylüyor, değil mi? Hakikaten de öyle mi oluyor? Okumakla mı? Güzellikle mi? Değil. Adam kaç diploması var, kaç üniversite profesör efendim, geçinemiyor. Öbürü de imzasını tersten atamıyor, düzden atamıyor. O da paranın nereye koyacağını hesabını bilmiyor. Adama bir bakıyorsun, Allah, iki koyun güdemez ya. Ama adam diyor holdingleri var, 100 milyon dolarlık fabrikası var. Ama bir bakıyorsun adama, Allah Allah. Bu adam bu işten hiçbirini idare edemez. Ne çıkıyor? Mevla ne buyuruyor? Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Dünyada kim ne kadar yiyecek içecek ben bölüştürüyorum. Neye göre? Ha neye göre? Adamın iyiliğine göre zenginliği değil. Zenginlik iyilikle paralel değil. Akıllılıkla da paralel değil. O sadece kader. Anladın? Ama Allah katındaki üstünlük o senin gayretin, takvan, haramlardan sakınman. Onda senin kesbin var. Bunda da tabii çalışıyorsun ama çalıştığına göre değil ona bakarsan. Kuyumcu mu daha çok yoruluyor, hamal mı daha çok yoruluyor? Yorulmayla da değil yani. Geçin başka. Evet. Bu kaçıncı farz oldu? 9. farz. Unutmayın, unutturmayın. Arada başka konular giriyor. Tevekkül de bir kısa bir şey anlatmış oldum. Tevekkül hakkında ciltler dolusu kitabım var. Eğer açar konuşmaya kalkarsak altından da çıkamayız. Çok da dinleriz. Tabii okumak dinlemenin de faydası var. Allah tesir yaratsın inşallah. İnşallah başımıza geldiğinde basiret versin. Bu dersleri aklımıza getirsin. Kanaat versin, tevekkül versin. Ancak kendisine itimat nasip etsin. Gerçek hakiki iman nasip etsin. Amin. İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isim. Bunlarda da çok büyük faziletler var. Sübhaneke la ilahe illa ente. Ya Rabbe kulli şeyin ve varisehu ve razikehu ve rahimehu sübhaneke. Bir ay ya. Bir ayda bu ismi ezberleyin ya. Allah'ın tevhidi, her şeyin Rabbi, her şeyden sonra kalacak varisi, her şeyin rızıklandıranı, her şeyin acıyanı. Seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Buna devam ederseniz Allah'ın izniyle çok büyük belalardan kurtulursunuz. Mesela cuma gününün ilk saatinde okuyan efendim şöyle olur. Efendim şu saatte okuyan Allah Teala'nın lütfuna günü oluyor, saati oluyor, bir de sayısı oluyor. Çok da uzun şeyler değil, çok da kolay şeyler değil. Adam hapse düşse diyor. Cuma namazından sonra 100 kere okusa hapisten kurtulur. Hasta adam, ağır hastalıkları olanlar var. Evet, cuma namazından sonra, kadın ise cumanın dağılma saatini hesap edecek. Evde oturacak, seccadeye, kıbleye dönecek. Efendim okuyacak. Ne yapar? 100 kere okursa cumanın peşine, hastaysa şifa bulur. Ben dara düştüm, çok sıkıntım var. Hangi sıkıntım var? 100 kere okursa cumanın peşine dardan kurtulacak. Söz veriyor. Allah dostları bunları tecrübe ettiler, amel ettiler, istifade ettiler. Ölüleri de, dirileri de kazandı. Hatta kefenine yazdıranlara bile ne kadar faziletler vaat ediliyor. Çoluk çocuğu itaatsiz olanlar, işçileri sözünü dinlemeyenler, onların itaat etmesi için okuyor. Allah tesirini halk eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin. Salâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Erhamer Râhimîn. Ya Erhamer Râhimîn. Ya Erhamer Râhimîn. Cennetini istiyoruz. Acilen nasip eyle. Allah'ım sen takdir eyle. Amin. Cehenneminden sığınıyoruz. Emin eyle. Allah'ım rızanı istiyoruz. Helal eyle. Amin. Cennetine nailiyet nasip eyle. Allah'ım ateşten sana sığınıyoruz. Dayanamayız. Zayıf yaratıldık. Sen muhafaza eyle. Allah'ım cennetini nasip eyle. Allah'ım cennete yaklaştıracak inançlara, amellere muvaffak eyle. Allah'ım azabından emin eyle. Amin. Ya Rabbi cehenneme bizi hangi inançlar, hangi fikirler, hangi hareketler yaklaştırıyorsa onlardan emin eyle, muhafaza eyle. Allah'ım amin diyenleri nar-ı cehiminden azade. Allah Muhammed Mustafa'n sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cuma gecesinde senden neler istediyse hali hayatında hepsini senden istiyoruz, nasip eyle. Allah Muhammed Mustafa'n sallallahu aleyhi ve sellem sana nelerden sığındı, sığınmadığı bir şey bırakmadı. Biz de hepsinden toptan sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Amin. Hakkımızda ne kaza kader takdir ettiysen akıbetini hayır eyle. Amin. Her işte akıbetimizi güzel eyle. Amin. Başımıza ne gelecekse sonunu hayır eyle. Amin. Allah'ım sen en hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız günümüz eyle. Amin. En hayırlı amellerimizi son amellerimiz olmasını nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ancak yardım istenilecek sensin, tevekkül edilecek sensin, itimat edilecek sensin. Senden başka kimsenin gücü, kuvveti yok, bir şeye yaramaz. Allah'ım tevekkül nasip eyle. Amin. Bize hakkıyla tevekkül nasip eyle. Amin. Dilde kalanlardan eyleme ya Rab. Tevekkülü, itimadı, itikadı kalbine inenlerden, yerleşenlerden eyle. Amin ya Rab, çoluk çocuğumuzu yar eyle, itaatkar eyle. Amin. Bizden gelecek nesilleri kıyamete kadar dinle, hizmetkar eyle. Allah'ım evimizi, ocağımızı Kur'an zikir ocağı eyle. Amin. İbadetin, zikrin, Esma-i Hüsna'nın, bu zikirlerin, bu duaların nuruyla, feyizlerle bereket evlerimizi pür nur eyle. Amin. Kalplerimizi pür nur eyle. Amin. Eğlence sevgilerini, bu oyunları, filmleri, dizileri, bütün hepsini kalbimizden, gözümüzden uzak eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasip, kalan ömrümüzü çok iyi kullanmak nasip eyle. Amin. Zikirle geçirmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, borca düşüp harama düşmekten muhafaza eyle. Amin. Kanaat nasip eyle. Halalından merzuk eyle. Amin. Haramlardan, şüphelerden beri eyle. Şu kardeşler uzaktan yakından geldiler. İşsiz olanlar var. Hayırlı işler nasip eyle. Amin. Evlenmek isteyenler hayırlı eşler nasip eyle. Amin. Geçimsiz olanların yuvalarına huzurlar bahşeyle. Amin. Yavrularımız, çoluk çocuklarımızı İslam yolunda bize itaatkar eyle. Amin. Allah'ım hayırlarını göster. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Amin. Allah'ım vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Kargaşalardan emin eyle. Ya Rabbi sen Gazze'deki Müslümanlara acil yardım eyle. Amin. Bu Mısır yönetimini de ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasirin, ilaç gönderilecek, yardım gidecek, efendim erzak gidecek, gıda gidecek. Müslüman yol açmıyor ya. Gidiyor Yahudi ile birleşiyor. Müslüman Müslümana ekmek göndermiyor. Böyle bir zamana kaldık ya Rabbel Alemin. Sen bu İsrail'in, Yahudi'nin şerrinden bu Müslümanları kurtar ya Rabbi. Amin. Bu ya Rabbel Alemin, Mısır halkını da uyandır ya Rabbi. Amin. Yönetimine de tevbe nasip eyle Allah. Amin. Bütün Müslümanları ehli sünnet çizgisine birleştir ya Rabbi. Seni ehli küfrü zelil-i hakir eyle. Amin. Şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle kainatın efendisi Muhammed Mustafa'mıza sallallahu teala aleyhi ve sellem arz olunmak üzere buyurunuz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin ve elhamdülillahi ya rabbel alemin. Bütün geçmişlerimizin ve bütün ana babalarımızdan hediye bekleyenlerin ervahı için, eskiden gelen cemaatlerimiz, şimdi hediye bekleyenlerin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunun bir tanesi göklerden, yerlerden ağır gelir. Bir tanesinin sevabı bütün mezarlara dağılsan dağlar kadar nur girer de tükenmez. Öyle bir kelime-i şehadettir bu. Allah'ım kabirlerine ulaştır ya Rabbi. Ruhlarına ihsal eyle ya Rabbi. Sen, biz inanıyoruz, sen ulaştırıyorsun ya Rabbel Alem. Bu hocalar sabık sabık konuşurlar. Allah postacı mı diyor, bir de diyor ruhlarına ihsal eyle diyor, Allah'a da postacı yapmış. Ya mübarek, şehadet Allah'ın, kabul eden o, sevap veren o, ruhuna gönderen o, bizim elimizde ne var? Onun için biz böyle inanıyoruz. Dirilerin dualarından ölülere çok fayda var ehli sünnete göre. Allah'ım kabirlerini nur eyle. Amin. Cuma gecesinde razı ve memnun eyle. Amin. Bizi senin için seven, senin için dinleyen ve şimdi kabirlerde bizden hediye bekleyen, aramızda sohbet hukuku oluşmuş bütün kardeşlerimizden müminin müminatın ervahı için yine buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ne halde öldüler, nerede gömüldüler, şimdi dünyanın neresindeler? Hepsini sen biliyorsun Allah'ım. Hepsinin kabirlerine dağlar gibi rahmetler hal eyle, sal eyle, razı eyle, memnun eyle. Bize de son nefeste nasip eyle, amin. Ruhları için el-Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. 9. bölüm sona erdi.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahid der.
6: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış gelmiş durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahur rahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
10: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
11: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
12: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Burs verdiğiniz hafızı ...sınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve bur sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
1: Ecir
2: sunar.
1: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Kasım 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
18: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَعَتْصَامِ إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدَ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدَ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدَ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى رضاسي için buraya geldiniz. İlim tahsili için geldiniz. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dinlemek için geldiniz. Gelişiniz mübarek olsun. Amin. Dönüşünüz de mağfuran, mebruran, müstecaben. Günahlarınız af olmuş olarak, dualarınız kabul olmuş olarak, hayırlı muratlarınıza nail olarak dönmenizi Mevla nasip eylesin. Amin. Amin. Kazalardan, belalardan, yollardan muhafaza eylesin. Amin. İlim için yola çıkmak, Allah'ın dininden bir şey öğrenmek için adım atmak mühim bir meseledir. Şimdi bu televizyon çıktı, radyo çıktı falan diye internetten, canlı yayından dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Yani şu anda isteyen cep telefonundan Avustralya'da bile olsa 7 kıta, 7. kıtada olsa, nerede olsa girip şu anda sohbeti dinleyebiliyor. Şu anda. Yani televizyonunun olmasına lüzum yok. Uydusunun olmasına lüzum yok. Cebinden girebiliyor. Yani herkes dinleyebilir demek istiyorum. Ama tabii adım atmak başka bir şey. Tabii sahabe-i kiram döneminde daha yakın, yani 30 seneye kadar, 20 seneye kadar bu imkanlar yoktu hiç. Adam sohbet nereden dinleyecek? Nereden dinleyecek 20 sene evvel? Ben Bursa'ya geleceğim, adam da ayağıyla gelecek. Adapazarı'na gideceğim, Afyon'a gideceğim, Konya'ya gideceğim, İzmir'e gideceğim, Eskişehir'e gideceğim. Böyle dolandım yani dünyayı. Ama Allah Teala baktı ki ben yaşlandım, hasta oldum. Böyle imkanlar yarattı tabii ki. Ama adım atmak başka bir şey. Yani cemaate karışmak başka bir şey. Allah için ilim tahsili her yoldan olur. Ama bazı tabii müjdeler var ki, meleklerin hazır olması, sekinet yağması, günahların af olması, sevaplara tebdil olması, vesaire, cehennemden beraat alması, bunlar cemaate adım atmakla oluyor. Yani gayret etmekle oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala Medine'de tabii bulunduğu zaman Emirül Müminin iken ta Şam nere, Medine ne? Yani buradan belki de 3000 kilometre var. Şeye kadar Medine'ye 3000'e yakındır belki de. Şam daha yakındır ama yine var. 1500-2000 vardır belki Şam'dan oraya 1500 en az. Şam Şerif nere, Medine nere? Tabii ki Mekke Medine arasında bile arabayla canımız çıkıyor yani gitmeye. Mekke Medine birbirine ne kadar yakın? Ama yine var İstanbul Ankara kadar 450 kilometre falan var Mekke Medine arası. Orada bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 günde geldi. Hicrette Mekke'den Medine'ye 15 günde geldi. Tabii ki birkaç gün mağarada gizlenmesi falan da var ama ne olursa olsun o zamanki şartlarda, imkanlarda deveyle gelmek de Şam'dan birkaç ay sürer. Yani Şam'dan Medine'ye Mekke'den çok daha fazla var. Mekke'den Medine'ye 15 günde deveyle geliniyor, zor geliniyor. Şam'dan Medine'ye bu adam en az bir ay yolculuk yapar. Efendim, demek ki zor. Bir de bunun devesi var mı? Devesi güçlü mü? Güçsüz mü? İşte veyahut da yayan mı geliyor? O da ayrı bir dava. Onu da bilmiyorum yani. İmam Kâsânî Bedâi'us Sanâi'a Hanefi fıkhının en muteber kaynaklarından. Onda zikrediyor bu meseleyi. Yani bir zat tabii Hazreti Ömer'i gördüğü için en azından sahabe olmasa bile ne oldu? Hazreti Ömer'i görünce tabiinden oldu yani. En hayırlı sahabe-i kiram, ikinci en hayırlı dönem tabiin tabakası. Şam'dan geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'i ziyaret etti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh sordu, sual etti. Sen niçin geldin dedi. Öyle ya, ticareti olur Medine'de, hısmı olur, görüşeceği olur, alacağı olur, vereceği olur. İnsanların çoğu da ticaret oluyor. Tabii hacca gelen de gelebilir, Medine'ye gelir. Medine'den haccı bekler, değil mi? Mekke'ye hacca gider, o zaman artık veda haccından sonra zaten hac seyi başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat son senesi veda haccıyla beraber zaten 8. seneden beri Mekke fethinden sonra da başladı da ama en nihayetinde o yeni başlamış hac yani. Her sene hac anca düzene girmiş. Müşrikler Arafat'tan, hac'dan men edilmiş. Zaten müşrikte kalmamış hemen hemen. Mekke fethinden birkaç sene içinde pek müşrik Mekke'ye gelecek hali kalmadı. Hani bu niye geldin dedi sen? O zat da dedi ki, ben dedi, sırf dedi Şam'dan kalktım, buraya geldim, Zitüke sana geldim, لِيَتِعَلَّمَ teşehhüd. Bu dedi, tahiyyatta oturduğun zaman okunacak bir teşehhüd duası var. Bu teşehhüd duasını öğrenmek için geldim. Anladınız mı? Siz şöyle bir yere teşehhüd için gider misiniz? Bizim de anam öğretti diyorsun veya babam veya köyün hocası veya sıbyan da tahiyyatı en kolay ezberlediniz. Şimdi sen Şam'dan Medine'ye teşehhüd için gidiyorsun. Neden? Kitaplar basılmamış, baskı yok, el yazma nuska, nereden gelecek Medine'den Şam'a? Ondan sonra efendim ilim yeni yeni neşrediliyor. Efendim zaten böyle bir ulaşım vasıtaları hiç yok. Teşehhüdü öğrenmeye geldim. Şimdi teşehhüd dediğimiz ne? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Tabi burada ya hiçbir Şam'da da o zamana kadar bir ettehiyyatü bilen yok mu da bu adam kalktı da Şam'dan geldi Medine'ye diye aklınıza gelebilir. Ama sizden daha uyanıklar var, daha akıllılar var tabi. Teşehhüd duasında çok lafızlar var. Yani bir kelime ilave eden veya bir kelime eksik eden veya şurada şu ziyade eden, hatta mezheplerde de farkımız var. Mesela biz Hanefi'ye göre Ettehiyyat okuyoruz, İbn-i Mes'ud'un rivayetini okuyoruz. Radıyallahu Teala. Şafii mezhebinde bunda biraz farklılık arz eder. Diğer mezhep, yani dört mezhep içinde Ettehiyyatü de bazı farklılıklar arz eder. Yani Ettehiyyatü lillah, Ezzakiyatü lillah, Es-salavatü tayyibatü lillah. Böyle Ettehiyyatüler de var. Böyle bir şey de duyduğunuz zaman Mekke'de, Medine'de yanındaki adam okuduğu zaman adama hemen yanlış okuyorsun deme. Çünkü sen bir şey biliyorsan çoğu şeyi bilmiyorsun. Adam da derse sana ben Şafii'yim, sen de ona ne olursan ol deme. Cahilliğini meydana çıkartma, rezilliğini. Tamam, sen ne öğrendin? Ettehiyyatü, devam et. Sağın solun ne okuyor? Karıştırma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den teşehhütte neler var? Çok rivayetler var. Bu rivayetlerden biz Hanefi mezhebi olarak tabii en kuvvetli rivayet olarak da bunu kabul ediyoruz. İmam-ı Azam efendilerimiz İbn-i Mesud radıyallahu anh tarikiyle gelen bu rivayeti kabul etmişler. Bizim okuduğumuz ettehiyyatü tamam mı? Tamam. Ama diğer lafızları da var bunun. Şimdi o adam Şam'dan niye geldi, anladın mı? Teşehhütteki farklı rivayetleri bir de Hazreti Ömer'e soruyor. Birkaç türlü rivayet eden var. Yani ben sizden duyayım. Çünkü Hazreti Ömer sağken ondan daha üst merci var mı? He? Hazreti Ömer dinde delil mi? He? Deliliniz ne? Hazreti Ömer'in dinde delil olduğuna deliliniz ne? Delilimiz Allah Teala buyurdu mu ki atıyullah bana itaat edin ve atıyur Resul, Resulüme de itaat edin. Peygamber'e itaat, Allah'a itaat gibi farz mı? Sünnetler Kur'an gibi delil mi? Hadisler Kur'an gibi vahiy mi? Kütüb-i Sitte'nin imamlarından 6 imam ittifak etmiş. Ha, altının dışında daha dolu tabii. Onları baş edemeyiz. Muvatta var, Darimi var, Ahmed bin Hanbel var. Onları demiyoruz. 6 kitap imamı kim? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace. 6 bu. Ondan sonra Huffaz-ı Kiram, hadis hafızları yani. Şimdi bir tane hadis hafızı dünyada zor bulur. 100.000 hadisi bilecek. 100.000 hadisin de senedini bilecek. Senedinde de en az 4-5 tane ortalama isim olsa 100.000'le çarp 400-500.000'de ravi adı bilecek. Şöyle bir adam, bilmiyorum yani belki oluyor şey diyorum ama 100 yaşlarında, 90 yaşlarında onlar da çoğu ölüyorlar kısa zamanda. Yani hemen hemen son birkaç senede de epey bir ulema öldü. Hadis hafızı kalmadı. Abdullah Habeşi için derlerdi. Beyrut'taki mesela 100.000 hadis isnatlarıyla, senetleriyle biliyor. Esas eskideki hadis hafızları 600.000 bilmesi lazım. Şey olduğu için şimdi memlekette zam var, şeyde de tenzilat var. İlimde de tenzilat var. Hadi 100.000 hadis kurtarır demişler. 100.000 hadisi senediyle bilen mi var dünyada şimdi? Ama Muhyiddin İbn Arabi 600.000 hadisi biliyordu senetleriyle. Öbürü şu kadar, öbürü 1.000.000. Ahmet İbn Hanbel 1.000.000 senetleriyle beraber. Nasıl oluyor? Evet, o zaman yani hadis ilminin önemi, derecesi, ihtimamı. Bu altı imam ittifak etmiş diye. Bunun dışında daha bunu yüzlerce hadis hafızı da rivayet etmiş, tahric etmiş. Buhari'den evveldekiler de var. Ama Kütüb-i Sitte ulema arasında, cumhur-u müslimin arasında ittifak sağlamış. Kütüb-i Sitte sahih'e, ama bunun dışında sahih yok demek değil. İbn-i Huzeymen'in de sahihi var. Vesaire birçok muhaddisin de sahih isminde kitabı var. Yani sahih demek, sıhhat şartları ağır olanlar. فَلَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِسْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدٍ وَلَا نَصِيفَهُ. Sizin birinizin Uhud Dağı kadar altını olsa, Uhud Dağı Uludağ'dan büyük, biliyor musun? Uhud Dağı git de git, sıra dağlar. Ve Uludağ da sıra dağlar. Şimdi Uludağ kadar altınınız olsa, hepsini de Allah yolunda harcasanız, sahabenin verdiği bir ölçek buğdaya yetişemezsiniz. Yarım ölçeğe de değmez diyor. Çünkü sahabe en zor zamanda bu mücadeleyi verdiler. Kur'an-ı Kerim onların faziletleriyle dolu, hadis-i şerifler onların faziletleriyle dolu. Şimdi bu hadis-i şerifi şerh ettik. Şerh ettik. Buğsa ayetler getirdik, diğer hadisler getirdik, şunları getirdik, bunları getirdik. Tabii bu usta inşallah müstakil bir kitap hazırlamak niyetindeyim. İnternete giren Hazreti Muaviye'ye bindiriyor. Radıyallahu Teala. Sen kimsin ya? Hazreti Muaviye, vahiy katibi ya. Vahiy katibi, vahiy. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, istavsı Muaviye. Ey Muhammed, Muaviye hakkında sana vasiyetim var, vasiyetimi kabul et. Niye? İstektip Muaviye, onu katip yap kendine. فَاِنَّهُ اَم۪ينٌ عَلٰى وَح۪يِلَّهِ Allah'ın vahyini yazmakta güvenilir birisidir. وَنِعْمَ الْاَم۪ينُهُ Ne güzel emindir diyor. Cibril geliyor, vahiy katibi yap diyor. Vahiy katibi olduğu, Efendimizin katiplerinden olduğu Sahih-i Müslim'de de geçiyor. Dolu kaynakta geçiyor. Sen kalkıyorsun bunun hakkında konuşuyorsun. Ehl-i sünnet dışı sahabe hakkında sevmiyorum diye yazmak büyük bir bid'attır. Kebair-i şeniadendir. En çirkin büyük günahlardandır. Ve men edilmesi lazımdır. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine radıyallahu anh sordular. Dediler ki, bir adam diyor ki Muaviye vahiy katibi değildir, müminlerin dayısı değildir. Ben öyle demiyorum. Halbuki müminlerin dayısı. Niçin? Kız kardeşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi? Ümmü Habibe validemiz. Ebu Süfyan'ın kızı. Hind'in kızı radıyallahu anhüma. Onlar da sahabe oldu sonra. Ümmü Habibe annemiz. Hazreti Muaviye'nin nesi? Kız kardeşi. Hazreti Muaviye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi? Dünürü. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Allah bana söz verdi, kiminle hısımlık aldıysam, kimden kız aldıysam, kime kız verdiysem, tabii ki Müslüman olmak şart. Kime kızımı verdiysem, kimden de, o zaman evvelce Ebu Cehil'in oğlunda da bir kızı vardı İslam'dan evvel. O bu mesele değil, o tabii kafir olarak geberenler var. Ebu Leheb'in oğlunda. Ebu Cehil'in dedim. Ebu Leheb'in oğlunda kızı var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ebu Leheb'in oğluna beddua etti. Bir köpek yesin bunu diye. Allahümme sellit aleyhi kelben min kilabike. Köpeklerinden birini musallat et. Beddua etti. Ondan sonra onu aslan yedi. Hem de böyle o bedduadan çok korkuyordu. Kaçıyordu. Her yerde dikkat ediyordu. Çok da tedbir alıyordu. Bir kafileyle bir yere gidiyordu. Tam milletin içinde oturuyordu. Bir aslan gelmeye başladı. O kadar insan var. Geldi. Tak bunu aldı yedi. Çünkü dedi mi Muhammed'in bana bedduası var, illa başıma bir şey gelecek dedi. Ve hakikaten aslan da seçmece karpuz gibi geldi onu yedi. Hiç kimseye dokunmadı aslan. Kimse de ona karışmadı. Ebu Leheb'in oğlu işte, adını unutuyorum. Yani bu buna dahil olur mu? Olmaz tabii ki. Müslüman olmayandan bahsetmediğimiz belli canım, Allah Allah. Safiye validemizin de babası Yahudi. Huyey bin Ahtab. Hayber Fethi'nde gebertilen bir Yahudi. Ama kızı Safiye validemiz bizim neymiş? Annemiz neyle sabit? Kur'an'la sabit.

ileri. Madem annemiz, öz annemizden ileri, bu da dayımızdan ileri dayımız. Anladın mı? Radıyallahu anh. Ne buyuruyor? Bana Rabbim söz verdi. Ahdün ahideni Rabbi. Ben kimden kız alırsam veya kime kızımı verirsem onlara cehennemi haram edecek ve cenneti vacip edecek. Cennete girecekler. Bu Rabbimle sözleşmem diyor. Zaten öyle olmayanı da Allah nasip etmiyor. Demek ki cennetlik olacak insanları nasip edeceği de buradan anlaşılıyor. Ne günah yaparsa yapsın hesabı değil. Bu bir nasip meselesidir. Mevla'nın takdiri bu yöndedir. Zaten ezelde bunların hepsini bilmiştir tabii de. Ona göre söz veriyor Habibine. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dediler ki Ahmed İbni Hanbel'e. Dediler ki bu adam böyle söylüyor. Aman aman dedi. Koca mezhep müçtehidi Ahmed İbni Hanbel. Bu adamla sakın oturmayın. Bu adamla görüşmeyin. Bu adamla konuşmayın. Konuşmayın. Şimdi ondan sonra gelelim sadede. Ben Ahmed İbni Hanbel gibi bir müçtehide dayanıyorum. Buyuruyor ki ve nübeyyinu emrahum linnâsi. Muaviye hakkında radıyallahu anh böyle sevmiyorum gibi konuşmalar yapan kişinin durumunu insanlara açıklayacağız. Açıklamak zorundayız. Çünkü bu sakatlığı açıklamazsak ne olur? Başka sakatlıklara malzeme olur. Sen de onu bir hoca alim zannedersin. Okumaya devam edersin. Ondan sonra onu da dedi, bunu da dedi. Ben geliyordum burada. Efendim, Mevlid'in fazileti, Ramazan'ın fazileti, namaz, abdest. Millet de bayılıyordu bana. Herkes de memnundu. Şimdi darılan yatağına ayrı sersin. Bayağı bir sevmeyenim var. Niye benim bu kadar sevmeyenim var? Sahabeyi sevmeyen beni de sevmesin. Sahabeyi sevmeyen beni severse bende ne var? Maraz var o zaman. Bende bir hastalık var ya. Beni niye seviyor bu adam? Onun için biz kendimizi sevdirmek derdinde değiliz. Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti, sahabe-i kiramı sevdirmek derdindeyiz. Ben ters konuşuyormuşum, sert konuşuyormuşum, şunu yapıyormuşum. Benim kimseye şahsi ve nefsi bir derdim yok. Sen dersen ki Hasan İbni Sabit gibi Efendimizin şairi en büyük sahabeye ödlek dedi. Ödleyin biri dedi. 80-90 yaşında mübarek insan harbe katılmamış diye ödlek olur mu ya? Zaten Kur'an'da da söylüyor hepiniz gitmeyin. Onlara mesuliyet yok diyor Kur'an-ı Kerim. Sen Hasan İbni Sabit'e ödlek dedi. E şimdi sen sahabenin hakkında konuşursan ya Allah gökte diyen sahabeye de ödlek demiş. Hiçbir mesele de değil yani. Ben ehli sünneti muhafaza görevlisiyim. Sen de görevlisin Müslüman. Hepimiz sahabe müdafası ile meşgul olacağız. فَمَنْ كَتَمَ حَد۪يثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا عَزَلَ اللّٰهُ اِذَا لَعْنَا اَخِرُ هَذِي الْاُمَّةِ اَوَّلَا Bu ümmetin sonra gelenleri önce geçen sahabenin aleyhine konuştuğu zaman tabii bu işin en başta mimarı yani bu işin en büyük elemanları kimler? Şia. Şia zaten sahabede kaç tane Müslüman kaldı diyor? 6 tane. Peygamberimiz vefat etmiş, 6 tane Müslüman kalmış. Geri kalan hepsi kafir olmuş, bütün sahabe. Allah da bunu bilememiş Celle Celaluhu, Kur'an'da önceden radıyallahu anhu ve radıyallahu hepsinden razıyım demiş. Demek ki Allah peygamberin vefatına kadarki süreci bilmiş veya Allah Teala o anda onlardan razı olmuş fakat vahiy de bitmiş, vahiy bitince de bunlar dinden dönmüş. Allah Teala da eyvah görüyor musun peygamber de öldü daha da vahiy de gönderemeyeceğim demiş ve Kur'an'da böyle bize kalmış. Biz de şimdi sahabeyi onun için seviyoruz olmuş. Sizce nasıl olmuş? Başka bir izahı var mı ya? Allah ezelden ebede her şeyi biliyorsa وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانِ رَضُيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪يمٍ تَحْتَ الْاَنْهَارِ Öncekiler, sonrakiler. Muhacirlerin, ensarın. En öncekileri, daha sonrakileri. Sonra onları izleyenleri. Allah yolunda, dinde, ihsanda, imanda. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Ben onlardan razı oldum. Onlar da benden razı oldu. Ben onlara cenneti vaat ettim, hazırladım diyor. Zelkel

0: fevzül azim, zâlike vel fevzül azim. Bu en büyük kurtuluştur diyor. Kur'an ayeti bu. Bu ayet varken sen nasıl diyorsun ki hepsi mürtet olmuş? 6 tane kalmış. Burada 6 tane sâbikûn el evvelûn minel muhacirin, muhacirler, ensar, 6 kişi mi kalmış? لَا اِسْتَوِ مِنْكُمْ اَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ قَدْ وَكُلَّ مَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Mekke fethinden önce Müslüman olanlar var, sonra Müslüman olanlar. Hazreti Muaviye Mekke fethinde Müslüman oldu. Aslında Hazreti Muaviye önce oldu, babasından gizledi. Gençti, 18 yaşındaydı. Daha da evvel Müslüman oldu, Hudeybiye'de Müslüman oldu. Daha hicretin 6. senesi falan. Ama Mekke fethi hicretin kaçıncı senesi? 8. senesi. Ya oradan da 2 sene evvel, yani 15 yaşına gidiyor. Zaten 15-16 yaşında Müslüman ama gizledi. Çünkü babası biliyorsunuz, babası Ebu Süfyan. Böyle olduğu için gizlemek durumunda kaldı. Ne zaman Mekke fethi oldu, Ebu Süfyan da Müslüman oldu mu? Oldu, olunca o da rahat etti zaten. Herkes Müslüman oldu. Şimdi bu ayette diyor ki Hadid suresi, Mekke fethinden önce Müslüman olanla Mekke fethinden sonra Müslüman olan mertebe bakımından eşit midir? Değildir. Hangileri üstündür? Mekke fethinden önce olanlar اُلَاكِ اَعْظَمُ دَرَجَةً derece bakımından daha büyüktür. مِنَ الَّذ۪ينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا fetihten sonra harcama yapıp cihata, Allah yoluna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nusretine infakta bulunan lardan fetihten önce bulunanlar derecesi daha büyüktür. Tamam, bunu kabul ama derecesi daha büyük. Amma ve lakin. Gel şimdi buraya. Hazreti Hind, Hazreti Muhammed'in annesi, radıyallahu anh'a sahabeden, tam Hazreti Hamza Efendimiz'in şehit olmasında payı var, efendim, Hazreti Vahşi'yi o tuttu bak. Vahşi'ye ne diyoruz? Hazreti Vahşi diyoruz. Radıyallahu anh. Orada ne diyoruz? Hint radıyallahu anha. Ne diyebiliriz? Müslüman olmuşlar. Allah kabul etmiş mi? Etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiş mi? Etmiş. Şimdi bize ne düşmüş? Hak sahipleri orada. Hak en büyük hak Allah'ın hakkı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Resulullah'ın hakkı. Ama onlara ne buyuruyor Kur'an? فَبَايَعْهُنَّ اَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Kadınlar arasında geldiler, sana biat edecekler. Mekke fethedildikten sonra kadınların sözcüsü kimdi? Hint'ti radıyallahu anh'a. Habibim, kadınlar, inanan kadınlar sana gelip biat yapacaklar. Şartları söylüyor. Sonunda فَبَايَعْهُنَّ Onların biatını kabul et. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Günahları içinde Allah'tan af iste diyor. Peki Allah benden af iste dediğini affetmeyecek olur mu? Ama münafıklar için ne diyor? İstagfir lehum evlat istagfir lehum testagfir lehum 70 merraten falan yaghfir Allah. İster onlar için istiğfar et, istersen de af isteme. 70 kere de affet bunu desen İbn Übey İbn Selül münafığını affetmeyeceğim diyor. Hadi bakalım. Şimdi Habibim bütün kullar için affet iste diyor mu? Demiyor. Münafıklar için af isteyemezsin diyor. İste diyor. Affetmeyeceğim diyor. 70 kere istiğfar et diyor bakalım. Zaten müşrik olursa, müşrik açıktan gavur, münafık gizliden gavur, namazda, camide, ön safta falan. Şimdi müşrik olursa zaten istiğfar etmek hiç caiz değil. Müşriğin affını isteyen kafir olur Allah muhafaza. Ama münafık olursa, şimdi el-ilmü indallah adamın kalbini yarıp bakamadığından münafıklık alametlerinin hepsi var ama hepsi olsa da adama münafık diyebilir misin? Ancak şunu diyebilirsin, bu adam sözünde durmuyor. Yalan konuşuyor. Ağzı bozuk. Sövüyor, sayıyor. Münafığın bütün alametlerini taşıyor. Ama yine de sen ona münafık diyebilir misin? Diyemezsin. Ya ne dersin? Münafık alametlerini taşıyor diyebilirsin. Çünkü münafık dediğin zaman gavurdan da beter demiş oluyorsun. Bu da senin onun kalbine vukufiyetini iktiza eder. İlimsiz yere şahitlik edemezsin. Allah'a karşı hangi kulunun kafir olduğunu ilan ediyorsun. Açıktan adam Müslümanım dediği sürece. Ama tabii ayet inkar eder, şeriat inkar eder, ayrı dava onlar açıktan küfürdür, şirktir. Ama münafık onları yapmaz ki, münafık senden benden daha ehli sünnet gözükür yani. Değil mi? Öyle münafıklar çok. İşte buyuruyor ki, müşriği zaten istiğfar edemezsin. Ama münafık için hadi dersin ki bu Müslüman gözüküyor, af isteyeyim. Bana yanlışlar yaptı falan, Uhud'dan 300 kişiyi geri döndürdü, neler etti? Abdullah ibn Übey ibn Selül Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ne eziyet çektirdi münafıkların reisi, çok da soylu bir adam. Kabile olarak şu olabilir, Yahudilerin baş adamı, Kurayza Nazıroğulları falan, acayip bir ekonomi ellerinde, şey ellerinde, Medine'yi karıştırıp karıştırıp durdu yani. Neler etti İslam'a, Müslüman'a, ama camide geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor o gelince? Oo, hoş geldin, merhaba falan falan. Hemen cübbesini seriyor, gel otur falan. Niye? Şerrini def etmek için. Çünkü alenen gavur diyemiyor. Allah Teala'dan vahiy gelmedikten sonra. Öyle mi şimdi? Ya Resulallah diyorlar, Hazreti Ömer'in çok siniri bozuluyor. Keseceğim şu herifin kafasını diyor. Sen diyor buna diyor, niye böyle yapıyorsun? İnna lenebüşşü alâ ucû ekvâmi ve kulûbuna el'anûm. Ya Ömer, bazılarının suratına güleriz ama kalplerimiz onlara lanet eder. Şimdi bunun hakkında daha bir hüküm gelmemiş, ben ne yapayım diyor. Ama son dönemde bunlar bildirildi. Bir cuma hutbesinden sallallahu aleyhi ve sellem, kum ya fülan fe inneke münafık, camiye cumaya gelmiş, kalk! Felancı adam, münafık, namaza gelmedi. 35 kişiyi bir günde camiden attı. Ama bu Allah'ın bildirmesinden önce olmaz. Adını da verdi, felancı adam, kalk dedi, münafıksın. Ha, bu vahiyle ne oluyor? Ama alametler gözüküyor. Ya, o bundan dolayı Hint münafık olsaydı, Ebu Süfyan münafık olsaydı, onların biatını kabul et, onlar için Allah'tan afiste buyurur mu? اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّح۪يمُ Allah onları affedecek buyurur mu? Buyurmaz. Onun için Allah'ın affettiğine, ayetle peygamberini istiğfar ettirdiğine senin ne demene ne düşmüş ya? Ama böyle ağızları uzun, dilleri uzun, hele ki Muaviye radıyallahu anh, hiç bu işlere karışmamış, genç idi. Genç idi, 15 yaştan, 16 yaştan da zaten gizli Müslüman olmuş, efendim 18 yaşında alenen Mekke fethine ilan edilmiş, ondan sonra genç. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok sevdi, onu çok yanında taşıdı, ona hep mektuplarını yazdırdı, vahiy katipliği yaptırdı, devamlı çağırırdı. Bir kere Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Ömer Efendimiz'e sordu, dedi bir mesele var, bu hususta ne dersiniz? Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz pek bir şey diyemedi, Hazreti Ömer Efendimiz net bir şey söyleyemedi. Udu'uli Muaviye, bana Muaviye'yi çağırın dedi. Çağırdılar, daha genç idi Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e göre. Ona istişare etti. Ondan sonra Ebu Bekir Ömer Efendilerimize buyurdu ki, اَحْضِرُوهُ اَمْرَكُمْ اَشْهِدُوهُ اَمْرَكُمْ Siz de işleriniz olduğu zaman, meseleleriniz mühim olduğu zaman Muaviye'yi şahit tutun, onu da çağırın, hazır bulundurun. فَاِنَّهُ قَوِيُّ نَمِينَ Çok kuvvetlidir, çok güvenilir. Bir de akılda deha. Dünyada Hazreti Muaviye'den sonra, Hazreti Muaviye kendi döneminde de kendi gibi akıllı birini görmemiş, kendisinden sonra da kıyamete kadar dünyada görmeyecek. Şam gibi yeri, ki o zaman Rum İmparatorluğu'nun merkezleri, Bizans'ın elinde Şam falan, fetihler yeni yapılmış, Şam gibi yeri, 20 sene valilik, kardeşini vali yaptı Ebu Bekir Efendimiz, kardeşi Yezid olacak, Yezid'in o meşhur Yezid değil, o oğlu Yezid var, o hayırsız, o bozuk adam. Kendi kardeşi Yezid, sahabeden. O zat vali yapmıştı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. O vefat edince Hazreti Muaviye'yi vali yaptı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in tayin ettiği vali. Sonra Hazreti Ömer geldi, durdurdu. Sonra da Hazreti Osman Efendimiz geldi. Ya Hazreti Ömer'e bile laf konuşabilecek ilmi vardı ya. Öyle bildiğin gibi Hazreti Ömer adamı ne yapar? Böyle Müslümanı da kesmez yani. Mübarek keser deyince herkesi de kesmiyor yani. Hazreti Ömer'i de güzel tanıyalım şimdi. Hazreti Ömer de mürtet olursa, münafık olursa falan icabına bakar. Müşrik olursa falan. Hazreti Ömer de Müslümana şey. Gerçi biraz Hatib ibn Ebi Belta'ya da kalktı bir. Yani tabii bir hainlikler oluyor, bir günahlar oluyor, bir şeyler oluyor tabii de devlet meselesi. İşte şimdi de devletin bekasını boşuna demiyorlar. Bazı devletin bekası bir şeyler icap ediyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durduruyordu tabii. O mümindir. Bedir'de bulunmuş. Allah onu peşinen affetmiş. Bedir'de bulunan adama sen nasıl dokunursun falan. Bedir'de bulunan cehenneme girmeyecek deyince Hazreti Ömer de öyle bir adamdı ki hemen de ağlamaya başlıyordu. Allah Allah! Ne kadar mübarekti! Yani böyle sert göründüğü kadar ondan yumuşak kalpli sahabi de yok ha. Ondan çabuk ağlayan da yok. Nereden nerelere geldim? Bitireceğiz herhalde bu şeyi, derse giremeden. Neyse. Şimdi efendim ne oldu bu sefer? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den beri oradan geldi Hazreti Ömer Efendimiz 10 küsur sene, Hazreti Osman Efendimiz 12 sene gibi topla. Yani 20 sene Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in son dönemi. Zaten Ebu Bekir Sıddık Efendimiz 2 sene küsur döneminin sonunda. Yani 20 sene valilik yaptı. Kimin valisi ama? Hulefâ-i Râşidînin. Dikkat! Hazreti Ömer Efendimiz'e devamlı şikayet geliyordu. Sahabede ondan da çok daha faziletlileri vardı. Mesela Sa'd ibn-i Ebi Vakkas mı daha faziletli? Hazreti Muaviye. Ne dersiniz? Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Aşere'yi mübeşşer eden, muhacirlerden, fetihten önceki en evvelten, tamam. Ama Sa'd ibn-i Ebi Vakkas mübarek idare edemedi Küfe'yi. Diyelim ki hemen millet çıkar. Küfe zaten biliyorsunuz. Küfe kaynayan kazan, hala da kaynayan kazan. Adamı Hazreti Hüseyin Efendimiz'i de çağırıp işte şehit ettiren adamlar. Şimdi baş edemedi. Hazreti Ömer'e şikayet geliyordu. Hazreti Ömer halifeyi azlediyor. Ya en mühim sahabeler azledildiler. Günahları mı vardı? Değil. Ama milletle geçinmek deha ister. Bu milleti yönetmek incelik ister. Onu beceremiyorlardı. Mübarekler, sahabe-i kiram düz insanlar. Düz giderler böyle. Çık, siyaseti bir şey yapmazlar. Bu sefer millet şikayetçi oluyor, şu sert diyor, bu bir şey diyor falan filan. Zaten Hazreti Muaviye Efendimiz bu işi nasıl yürüttü yani? 20 sene halifelerin valiliği, Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde de yani azletecekti falan. İbn Abbas devreye girdi, azlettirmedi. Sonra 20 senede Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay halifelik yaptı babası Ali Efendimiz'den sonra. Hazreti Hasan Efendimiz halifeliği kime bıraktı? Gönül rızasıyla Hazreti Muaviye bıraktı. Büyük bir harp olacaktı. Hazreti Hasan Efendimiz'in ordusu onun kaç misliydi? Sinek gibi ezip geçebilirlerdi. Ama Hazreti Hasan Efendimiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Minbere çıkartmıştı bir kere boynuna koymuştu. İnne ibni adâ seyyidün. Benim bu oğlum seyyittir, efendidir. Beyefendidir, haza cennet efendisidir. Benim bu Hasan'ım. لَعَلَّ اللّٰهَنْ يُصْلَحَ بِي بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Bukhari hadisi bu. İki büyük Müslüman cemaat birbirine girecekken bu oğlumla Allah barışı temin edecek dedi. Daha o zaman 5-6 yaşında. 5 yaşında. Ve bu mucize zuhur etti. Hiç kan dökülmeden Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh. Ne büyük zat. Şimdi onun için Mehdi kimin soyundan gelecek? Hasan'dan mı Hüseyin'den mi denirse ufak bir ihtilaf olmakla beraber cumhurun görüşüne göre kimden gelecek? Hasan Efendimiz'den gelecek. Neden? Mevla ne buyuruyor? Madem ki sen Allah için fedakarlık ettin, ben de ümmetin sonunu senin soyundan gelecek bir Mehdi ile İslam'ı dünyaya hakim edeceğim. Bu işler böyledir arkadaşlar. Fitne çıkartmamak lazım. Müslümanların birliğini bozmamak lazım. Bütünlüğünü bozmamak lazım. Bir adam senden daha ilmi az olabilir, ameli az olabilir, günahı çok olabilir, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bir yerde bir birlik, bütünlük varsa, şeriatın tamamen tabii zahirine muhalif bir şey olmadıktan sonra demek istiyorum. Allah ve Resulüne isyan yoksa, nefsani hazlarımız için kendimizi tercih etmeyelim. Burada bu düzen bozulmasın, Müslümanlar bir ekmek yiyor veya bir şey oluyor, şudur budur. Anladınız mı? Ben ondan daha alimim. O beş vakit namazı zor kılıyor, ben beşe beş katıyorum. Ya tamam da kardeşim, şimdi burada nefse sokuyorsun işe. Ha, benim bu oğlum seyyittir. Müslüman, iki Müslüman cemaati Allah onunla sürdürecek. Peki, Hazreti Muaviye radıyallahu anh bozuk bir adam olsaydı, fasık bir adam olsaydı, haşa! Hazreti Hasan gibi bir zat harp de edebilirdi, ordusu da onu yenebilirdi. Bozuk bir adama bu ümmetin işini, hilafetini devreder miydi Hazreti Hasan? Etmez. Zaten Şia'yı bitiren nokta burası. Hazreti Hasan devretmiş. Ben mi devrettim yani? Ha, o zaman ne konuşuyorsun? Onun için zaten Hasan'ı hiç anmazlar. Hep işleri güçleri Hüseyin Efendimiz ise de Hazreti Hasan Efendimiz'e bu yok de. Esasen 12 imamda Hasan Efendimiz var ama işte mecburen ha, sus. Mecburen. Yoksa Hazreti Hasan Efendimiz'e çok kincidirler. Sen efendim nasıl bıraktın Muaviye'yi? Ama o Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Benim bu oğlumun efendiliği, seyyidliği sayesinde Allah bu ümmetin kanını koruyacak. Ve korudu. Radıyallahu anh. Böylece ne oldu? Ondan sonra da 20 sene daha, 20 sene daha da ne yaptı? Emirül Müminin oldu, halife oldu. Kaç sene? 40 sene. Valiliğinden başlarsan kaç sene? 40 sene. Nereden başladı? Yemen'den tut Fas'a kadar hepsini yönetiyordu. Horasan'a kadar şu andaki bütün Türkiye Cumhuriyetler. Bak şu andaki bütün Türkiye Cumhuriyetler hemen hemen Horasan bölgesidir. Bütün Türkiye Cumhuriyetler. O Rusya'nın yani falan şu andaki şey. Bütün Türkiye Cumhuriyetler. O taraftan Fas denize dayanıyor. Bu taraftan Yemen okyanusa dayanıyor. Anladın mı? Şam, Körfez, Arap Yarımadası, Irak, Şam demek Ürdün mürdün hep Şam o zaman. Yani Filistin, Ürdün hepsi Şam, eyalet. Ondan sonra bütün İslam alemini yönetiyor. Bütün İslam alemini tek başına yönetiyor. Bir kişi ne Hazreti Ömer'e şikayet etmiş, ne Hazreti Osman'a diyor. Hiçbir tane şikayet edeni yok. Niçin? Deha. Muaviye ehlemu ümmeti ve ecveduha. Muaviye benim ümmetimin en yumuşak huylusu, en sinirsizi, en cömertidir diyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
0: Ali Adar Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
3: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
12: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
9: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
0: Şimdi bu hadis-i şerif işte sırrı burada. Şimdi bu millet nereye bakar abi? Bu millet buna bakar. Tabi haşa sahabeyi kastetmiyorum. Sen bu milletin ekonomisini düzeltirsen, parayı bol verirsen, bir de bağırıp çağırmazsan, sinirlenmezsen, milletle de iyi geçinirsen, herkese de gel, buyur, konuş, et, ne diyorsun falan, bağırana çağırana da olsun, olabilir, ne var? Efendim doğru söylüyorsun ya, ben de bozuk adamım falan dersen, senin saltanatın devam eder. 40 senenin anladı mı şimdi sırrını? Muaviye ümmetimin en hilim sahibi ve en cömertidir. Mesele buradan geliyor, bu hadis-i şeriften geliyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona halife olacağını da önceden bildirdi mi? Bildirdi. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh, abdest ibriğini Ebu Hureyre taşıyordu, hasta olmuş, gelemedi. Hazreti Muaviye Efendimiz aldı ibriği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldırdı. Tam abdest alırken şöyle diyor, bana baktı. Bir kere böyle baktı, sonra bir daha baktı. اِذَا مَلَكْتَنْ نَاسَ فَاحْسِنْ İmam Rabbani mektubatta da bunları zikreder. Ya Muaviye, insanlara hükümdar olduğun zaman güzel davran. فَقْبَلْ عَمْ مُحْسِنِيمْ وَتَجَاوَزْ عَمْ مُسِيمْ İyilik yapanın iyiliğini kabul et, kötülük yapanın da cezasından vazgeç. Çok iyi davran. اِتَّقِ اللّٰهِ Takva üzere ol, فَعَدِلْ Adaletli ol. Hükümdar olduğun zaman. Hazreti Muaviye Efendimiz diyor ki, ben o zamandan başıma bir iş geleceğini, bu vilayet yani yönetim işini bana bir gün geleceğini biliyordum diyor. Biliyordum çünkü bu hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş bir şey buyurur mu? Hesapsız bir şey konuşur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi vahiydir, mucizedir. Bununla uğraşıyoruz. Sen sünnetin dinde delil olduğunu, Kur'an gibi vahiy olduğunu ispatlamak için ne yapman lazım? Ayetten delil bulacaksın, hadisten delil bulacaksın, cumhurdan delil bulacaksın, uleman icmadan delil bulacaksın, kıyastan delil bulacaksın yani. Ayetten delili var mı hadisin delil olduğu? Var. وَنْزَلَ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Kur'an'da diyor ki sana kitap indirdim, bir de hikmet indirdim. E şimdi burada ben desem ki Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi. Bu ikisi bir midir? Ama Ahmet Mahmut geldi desem bir kişidir. Ama Ahmet geldi ve Mahmut geldi dersem ve koyarsam ne oluyor? Arapçada da aynı. Vav atıf içindir. Atıf mugayeret iktiza eder. Ne demek? Ve dedim mi bir başkası geliyor. Atıf yaptın. Yani Allah kitap indirdi vel hikmete. Vel hikmete. Bir de hikmet indirdi. Bu hikmet ne? Bunu da hadis-i şerifte buluyoruz. Ama şimdi hadis-i şerife direkt dayanmıyoruz ki. Zaten ayette hikmeti indirdim diyor. Peki hikmet ne? Sünnet. Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misli. Bana Kur'an verildi. Kaç misli de? Sünnet verildi diyor. Sünnet verildi. Yani vahiy ile Cibril getiriyor. E şimdi bu ayeti okuduğum zaman bunu durdurursun. O zaman hikmet ne? Bizim doktor hikmet mi dersin? He? Kim mi bu hikmet? Hikmet Hanım mı? Hikmet Bey mi? Kim? Vel hikmeteyi söyle bana. Dediğin anda durdurursun. Hele bir de böyle rakamlarıyla. Nisa şu, Maide bu bilmem ne. Spiker de sizi bir hoca zanneder falan. Ya ben bunlarla uğraşacak halim kalmadı. Biraz çenesi kuvvetli olanlar çıkın meydana ya. Dır dır dır çeneniz boşuna konuşuyorsunuz. Boş konuşacağınıza biraz şunları belleyin, ezberleyin. İnternetten bunlarla mücadeleye girin. Hakaret yok. Sövmek saymak yok. O sana sövse Sen öyle bir şey yapamazsın. İslam'da hakaret yok. Sert konuşmak yok. Öyle tehditli konuşmak. Haşa! Ne yaparsın? Kardeşim ben sana delil koyuyorum. Sen bana cevap ver. E tabii ki cevabı olmayan sinirlenecektir, sertleşecektir. İlmi olmayanın yapacağı mıdır? Sermayesi yoktur ama mühim değil. Allah için bugünün cihadı budur. Hadisi inkar edene hadis müdafası, sünnet müdafası, sahabeyi sevmem diyene sahabe müdafası. Bu reddiyelerle Allah'a gideceğiz inşallah. Huzurunda bize bundan Resulullah Efendimiz şefaat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe müdafası hakkındaki hadis. Tamam mı? La tesubbu ashabi. Tabi ravisini de koyacaksın. Hani Ebu Hureyre'te radıyallahu anh mesela. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veya işte hani Numan İbni Beşir. Radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tesubbu ashabi. Felev enne ehadeküm enfeqa misle uhudin zeheben ma belega mütte ehadihim ve la nasifehu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ev kemakal demeye bile lüzum yok. Yani çünkü altı kitapta ittifak olduğu için ev kemakal demeye lüzum yok yani. Kesin. Altı kitap ittifaklı. Şimdi altı kitap değil, 600 kitap ittifaklı da meşhur olan altı imam yani bunu kabul et. Bu hadise böyle ezberliyorsun. Anladın mı? Sonra da bir de manasını veriyorsun. Bu kelime ne demek? Bu kelime ne demek? Hani kelimenin kendini de la tesübbü sebbetmeyin. Hakaret etmeyin. Şanına, şerefine noksanlık getirmeyin. Kime? Ashabi. Sahabeme sebbetmeyin. Sebbetmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evvelü ceyşin yagzû fil bahr mağfurullah. Deniz gazasına çıkan ilk ordunun günahları bağışlanmıştır ve cennet vacip olmuştur. Deniz gazasına çıkan ilk ordu. Şimdi deniz gazasına çıkan ilk ordu kim? Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'ın fethi için çıkan ordudur. Ve bu ordunun komutanı kimdir? Hazreti Muaviye'dir. Şam valisiyken izin istedi. Hazreti Osman da vermedi. Ben dedi bu deniz işinde ümmet zayi olur, sahabe zarar görür falan filan. Yok dedi, ben dedi bu işi planlıyorum, bu Kıbrıs'ı fethedeceğim dedi. Hazreti Osman Efendimiz de dedi ki o zaman sen de gemiye binersen, yani hani sen de gemiye bin ki işi sağlama al yani ona göre tedbirli çıkar ümmeti. Sen de binersen giderse dedi. Ben de giderim dedi. Ve kendi de bizzat bilfiil iştirak etmek suretiyle bu gazayı Kıbrıs'ı fethettiler. Ve bunlar hakkında yine çok sağlam hadis bu. Deniz gazası. Bu da Sahih Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Deniz gazası. İslam'da ilk deniz gazası. Tabi bunun gibi şey. Evvelü ceysin yağzül kustantiniyete mağfurullahum. İstanbul üzerine çıkacak İlk ordu da günahsızdır. Bağışlanmıştır. İstanbul üzerine çıkan ilk ordu niye Ebu Eyyub el-Ensari 80 yaşında geldi? Bu hadise mazhar olmak için. Baktı ki İstanbul üzerine ordu çıkıyor. O da ondan geldi. İstanbul'a gelenler arasında İbn Abbas da geldi İstanbul'a. Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz de geldi İstanbul'a. İbn Ömer de geldi İstanbul'a. Hacı Cemal Öğüt Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh kitabında yazıyor. Hem de tarihi kitaplardan, siyerden alarak. Ben de gördüm tabii şey değildi kitaplarda. Cemal Öğüt meşhur, Eyüp Sultan kitabını yazan mübarek, rahmetullahi aleyh. Eyüp Sultan Hazretleri geldi ona, oğlu ölmüştü. Oğluna teselli için, musibet ehline teselli mahiyetinde ayetler, hadisler toplamış. Onu yazıyor, iki katlı ev Eyüp'te. Birden odaya bir zat girdi. Hiç kimse yok. Allah! Dedi beni yaz, beni yaz. Kendi yazıyor kitabında, kendi yazıyor. Uyanık uyanık kitap yazarken. Beni yaz dedi bana. Kimsiniz efendim dedi. Ben Halid, Halid dedi. Ebu Eyyub el-Ensari'nin ismi ne? Halid İbni Zeyd. Efendi Hazretlerine zuhuratta göründü de ne dedi? Benim ismimi çocuklarınıza takmıyorsunuz, benim ismimi çok takın dedi. İstanbul'un manevi fatihi ve İstanbul'un bereketi yaşıyorsak, yiyorsak, içiyorsak, yağmurlar yağıyorsa Ebu Eyyub el-Ensari hürmetine. İbn Abdilber el-İstiyab'da, İbn Abdilber, Allame'nin, Maliki ulemasının en büyüklerinden. İstiyab isimli eserinde diyor, Rumlar bile susuz kaldı mı onun hürmetine isterlermiş. Allah da gavurun duası kabul olmaz ama dünyada da gavur da yiyecek daha. Yani ahiret için duası kabul olmaz. Yoksa dünyalıkta o da yağmur istese Allah da yağdırıyor bazı kere. Ama kimin hürmetine istiyorlardı? Rumlar bile bereketlenmek için Eyüp Sultan'a geliyorlardı ve yağmur duası yapıyorlardı ve yağmurları yağıyordu diyor. Bunu İbni Abdilber ve Ehl-i Sünnet'in en büyük imamları 1000 sene evvel yazmışlar. 1000 sene evvel yazmışlar. Daha İstanbul fethedilmeden Ebu Ayyub el-Ensari yazmışlar. Ama şimdi bizim çok bilenler Eyüp Sultan da bizim gibi insan, biz ona Allah'tan onun için af isteyelim. İsteyelim. Allah'tan af isteyelim, yapalım. Onun hürmetine bir şey istenmez. Niye bir şey istenmiyor? Bunlar yani raydan çıkmış yani. Ebu Ayyub el-Ensari konuşuyor. La havle ve la kuvvet illa billah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haklarında ayet var, muhacir ensar. Ensarın en başı ensari ya. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sana dünya ahiret kötülük göstermesin ya Ebu Ayyub dedi. Ne dualarını aldı sallallahu aleyhi ve sellem. 6 ay evinde misafir etti mihmendar-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya depremde öyle devreye girer. İstanbul, onun yakınında işte kabirleri aldık falan işte. Benim sahabem nerede kalkarsa mahşere önder olacak, rehber olacak, sancak açacak. Bütün ümmetim o sancağın altında toplanacak, onun sancağıyla bana gelecek. Onun için İstanbul'da gömülmek ayrıcalıktır. Ebu Ayyub el-Ensari'nin civarında, Edirne Kapı falan oralar da civar. Civarında gömülmek ayrıcalıktır. Burada adamı ölüp de, yakını ölüp de köyüne götürmek zarardır. Zarardır. Çünkü neden? Burada sahabe var. Sizin köyde ne var? Sizin köyde ne var? Mübarek. Baban var, deden var. Baban, deden seni kurtaramaz. Ebu Ayyub el-Ensari'de şefaat hakkı var. Radıyallahu teâlâ. Allah'ım. Bizim manevi carımız, civarımızda, komşumuz hep ondan himmet isteyerek bugüne geldik elhamdülillah. Ondan büyük yok. Sonra Ebu Şeybet el-Hudri var. İkinci en büyük Ebu Şeybet el-Hudri surun dibinde. Sahabe-i kiram yatıyor. Bunlar ne kıymetli zatlar. Yani gavurlar faydalanmış da. Yani şu anda öyle kafada adamlar var. Eyüp Sultan'ın hürmetini Allah'tan istenmez. Eyüp Sultan'dan zaten istenmez. Eyüp Sultan yaratamaz ki. Ama Eyüp Sultan'ın Allah indinde hatırı var. Onun hürmetine Allah'tan istenir. Allah buyuruyor vebtegu ile vesile, bana vesile arayın diyor. Kur'an, Maide suresi. Bakmayın Vehhabilere, bakmayın Selefilere. Bu arada ayet hadis konuşuyor. Delillerimiz var. İbn Abdilber'den iyi mi biliyorsun? Maliki de müştehit adam ya. İbn Abdilber'ler hepsi yazmışlar. Tarihi vakıa bu. Tarihi yazıyor bunu yani. Biz zaten Müslümanız onun hürmetine. Haydi haydi isteriz. Rum'un ne alakası var yani? Ama onlar da diyorlar ki Allah'ın kıymetli kuluymuş. E şimdi bu böyle. Bu onlara bile tabii yağmur kulların, hayvanların da hakkı var. Haşeratın da hakkı var. Yağmur yağmadı mı hayvanlar da susuz kalacak. O bakımdan yağmur işi başka. Yavrum başka türlü duaları kabul olmaz. O noktada. Ama وَمَا دُعَا الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي دَلَالٍ. Kafirlerin duası dalaldir. Ama kafirlerin duası değil, ahiret hakkındaki dualar. Anladın mı? Ona bakarsan iblis dua etti mi? İblis dua etti mi? Etti. Kabul oldu mu? Oldu. رَبِّ اَنْظِرْنِ اِلَا مُبْعَثُونَ. Ya Rabbi, insanları dirilteceğin güne kadar bana müsaade istiyorum. Bu Adem'in oğullarıyla uğraşacağım dedi. Mevla da dedi, فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ. Al sana mühlet verilenlerdensin. İmtihan ya. Şimdi onun için ben çok günahkarım, dua etmeyeyim, Allah'a yüzüm yok falan. Ulan Allah kimin yüzü var? Celle Celaluhu. Onun için ulema, evliya buyuruyor ki, ne kadar bozuk adam olsanız da, kendinizde ne kadar pis günahlar bilseniz de, Allah'a yalvarmaktan, dua etmekten imtina etmeyin, bu sizi geri bırakmasın. Neden? Allah en kızdığı mahluku olan iblisin bile duasına icabet et. Ama iblisin duasına icabeti iblisin karına mı oldu? Zararına oldu. Hem bizim zararımız oldu değil mi? Ama Allah'ın nesi var? Hikmeti var. Peygamber gönderiyorsa şeytan da görevlendiriyor. İki güç olması lazım ki dengelesin. Çünkü bu insanların içinde istidatlar var, kabiliyetler var, gizli bunlar. Bunları açığa çıkarmak için bir melekten ilham gelir, bir de iblisten vesvese gelir. Bu iki kanal harekete geçtiği zaman Allah da sana bir akıl vermiş, bir kalp vermiş, tamam mı? Bir de kulak vermiş. Sen ne yapıyorsun? Bir de irade-i cüz'iye vermiş. Efendim şimdi meyhaneye giden de iradesiyle gitti. Siz buraya geldiniz, siz de iradenizle geldiniz. Kimseyi de Allah cebretmemiş. Ne bu restaidüle inne fî delgele dikra. Bu Kur'an'da çok vaaz var, öğüt var, nasihat var. Kime? Limen kâne lehu kalbun. Kalbi olanlara. Kalbi olan, kalbi olmayan zaten yaşamıyor ki. Ne demek istedi burada? Aklı olanlara, ruhu vicdanı olanlara, kalbini hayra kullananlara, vesveseden, şeytandan sığınanlara, kalp var ama herkeste. Ev elka sem'a, kulağını vahye bırakanlara, kulağını ayet, hadise yöneltenlere. Yeter mi? Yetmez. Şimdi burada bu kadar adam dinliyor veya televizyonu başında. Herkes hidayet bulur mu? Bulmaz. Neden? Ve huve şehid. Kalbi de hazırsa, kulağını vermek yetmez, kalbi de huzur üzere inanarak, ihlas ile dinliyorsa, Kur'an ayeti mutlaka ona hidayet yaratır Allah Teala. Ayet vasıtasıyla. Yaratan Allah. Ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul mü'mini. Vaaz et, nasihat et, öğüt ver. Çünkü nasihat mutlaka müminlere menfaat verecektir. İmanı olana menfaat verecek. Ama bunun ilavesi herkes aynı faydayı temin edemez. Ne kadar kalbi hazırsa, ne kadar Allah ile huzuru varsa, ne kadar ihlası varsa, ne kadar iyi niyeti varsa, Kur'an'dan ona göre kabını doldurur. Allah cümlemizin ecrimizi azim eylesin. Allah. Amin ya Rabbel Alemin. Şimdi ne dedim? Ben sövmüyorum. Yeter mi? Yetmez. Oradan da nereden geldi? Bu ümmetin sonra gelenleri, önce geçen ashabıma sövüp saydığı zaman, ki bu zamanda başladı bu, bu epeydir başladı da, Şia ile birlikte başladı. Şimdi de bizim ehl-i sünnet arasında da kaşıyorlar. Yani çünkü internetler falan çıktı, o bir şey, bu bir şey atıyorlar ortalığa. Femen keteme ma ilime. Benim sahabemin fazileti hakkında bu kadar ayet hadis var. Bunu bilip de gizleyen, ben bunları biliyorum. Bilmediklerimi de araştırdım, buldum. Dolu kitap açtım. Kaynaklar, ilk kaynaklara inerim. Hep ilk kaynaklara inerim. Evet. Şimdi mesela mektubatta gördüğüm hadisin de mektubat nereden almış? Onun da ilk kaynağına inerim. Tatîrul Cenan, İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri. Tatîrul Cenan nereden almış? Ebu Yala'nın müstedi. Ebu Yala'ya inerim. Böyle inerim, ilk kaynağı bulurum. İlk kaynağı bulana kadar inerim. Ama ilk kaynak hiçbir yerde yoksa yani, Şamile'de de yok, internette de yok. Bilgi, çünkü internetlerde kütüphaneler kurdular biliyorsunuz, Arap alemi bilhassa. Orada kitaplar çıkıyor. O kitaba da bazen güvenmem. Neden? Kitabı açarım. Çünkü orada Vehhabiler, Mahabiler bazı şeyleri siliyorlar. Kasıtlı sildikleri var, onlara da rastladım hadislerde. Onun için oraya da güvenmem, kitabı açarım. Bazen kitapta acaba denirse kitabın öbür nüshasına bakarım. Onu ondan tekabül ederim. Kıyas ve karşılaştırma yaparım. Olmadı, şerhlere girerim. Bak, dolu şerhe giriyorum. Her gün şuru'ul hadis, hadisin şerhleri var. Çünkü bu ne demek istiyor? Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmak istiyor? Bunu kim anlar? Bunu Bukhari'deki hadis, Bukhari hadis ama izah getirmiyor Bukhari. Hadisi naklediyor. Bunu İbn Hacer Askalani anlar. Fethül Bari'ye bakacaksın. Ya da efendim İmam Kastalani'ye bakacaksın. İrşadüs Sari kitabından. Bunlar benim 40 senelik kitaplarım, 30 senelik. Ondan sonra Ayni'ye bakarım. Alaeddin Efendi babamızın el kitabı. İmam Ayni. Kitabının adı Umdetül Kari. Bukhari'nin şerhleri. Bende bir kütüphane var. Ne kadar biliyor musun? Şu direkten şu direğin arası böyle. Yani bir oda boyunda. Şu direkten şu direk. O kitaplar sırf ne hakkında biliyor musun? Hadis şerhleri değil. Sırf Bukhari'nin şerhleri. Bak, şu direkten şu direk arası bir kütüphanem sırf Bukhari'nin şerhleri. Öbür hadisleri konuşmuyorum da. Nasıl oluyor? Ha, ona göre ben bir şey yazıyorum kardeşim. Onun için 8 sayfa yazıyı 3 gecede yazıyorum. Böyle şey olur mu ya? Hiçbir şey bilmeden, atış serbest, internete giriyorsun, sahabenin hakkında konuşuyorsun, onu konuşuyorsun. Hazreti Muaviye'yi sevmem diyen ehl-i sünnet olabilir mi? İttifak var, cumhurun ittifakı var. İmam-ı Tahavi'nin akidesi var. وَنُبْغِزُ مَنْ يُبْغِزُمْ وَبِغَيْرِ الْغَيْرِ يَذْكُرُمْ Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz. Ehl-i sünnetin itikat maddelerinden 123. madde. Akide-i Tahaviye'de, sayfa 23. Akide-i Tahaviye, İmam-ı Tahavi en büyük alim, Ehl-i Sünnet'in en büyük alimler. Ta İmam-ı Maturidilerden önce. İmam Şafii'nin dönemi ya. İmam Maturidilere muhasır olabilir, yakın olabilir ama önceliği var. İmam-ı Tahavi. Şafii de Hanefi mezhebine dön. Hani Tahavi Maturidi midir diye sormayın diye demek istiyorum. Çünkü Tahavi Maturidi olamaz, Maturidi sonra çıktı. Yani koca İmam-ı Tahavi akide sahibi, bütün Vehhabiler de onu kabul etmek zorunda kalır. Ama yanlış mana verirler, ayrı dava. Ne diyor orada? Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz, hayırdan başka bir şeyle anana buğz ederiz. Hubbum dinun ve imanun ve ihsanun. Sahabeyi sevmek dindir, imandır, ihsandır. Allah'ı görür gibi murakabe halidir. Ve buğzum küfrun ve nifakun ve tuğyanun. Sahabeyi sevmemek kafirliktir, münafıklıktır ve azgınlıktır. Akide-i Tahaviye sayfa 23, madde 123. Ne yapacağız şimdi? Sövmüyorum yeter. Nasıl sövmüyorsun yeter? Ha bu akide-i tahaviye beni bağlamaz diyebilirsin. Akide-i tahaviye bağlar beni. Ama akide-i tahaviye de hadise dayanıyor. Hadise dayanıyor. Şimdi bir hadis okuyalım. Demin dedim ya, deliliniz ne? Deliliniz ne şimdi? Delilimiz şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? İyyâkum ve ashabi. Allah'a Allah'a fi ashabi. Sahabem hakkında konuşmaktan, Allah'tan sakının Allah'tan. Allah'a Allah'a fi ashabi. İki kere tekrar etti. Sahabemin hakkında aleyhinde konuşmaktan ne yapmışlar yapmışlar bana bırakın. De'uli, başka hadis. De'uli ashabi ve ashari. Sahabemi de bana bırakın, dünürlerimi de bana bırakın, kısımlarımı da bana bırakın. Ben Allah'tan söz aldım, onlar cennetliktir. Aleyhlerine konuşmayın, size düşmemiş buyuruyor. Sakının. Başka hadiste buyuruyor. İzâ zükr ashabi fe emsiku. Sahabemi hakkında konuşulduğu zaman biri bir aleyhte şu da şöyle yapmış falan falan. Dilinizi tutun. Biz İbn-i Teymiye'ye niye kızıyoruz? O bozuk adama. Racülün eghvâullâh alâ alimin diyor İbn-i Hacer. Bu kadar ilmine rağmen Allah'ın saptırdığı dal ve mudil bir saptırıcı bir adam. Çünkü niye kızıyoruz? Adamın demediği laf yok İbn-i Teymiye. Hazreti Ömer için diyor ki 300 tane yanlış fetvası var diyor, ümmetin başına ne belalar açtı diyor. Sen kimsin İbn-i Teymiye be? Hazreti Ali için diyor ki Ebu Cehil'in kızına aşık oldu, ölene kadar unutamadı diyor. Bu ne terbiyesizlik be? Bunun İbn-i Teymiye bu. Kim İbn-i Teymiye? İmam-ı Züfer gibi müçtehittir dediği adam İbn-i Teymiye. Bugün bütün Daesh'in, IŞİD'in müsebbibi ve Vehhabiliğin başı İbn-i Teymiye. Ona dayanıyor. Çünkü adam kitabında Mecmul Feda'da 900 yerde öldürülür demiş. Yuktelü. Şunu yapan öldürülür. Şunu yapan öldürülür. Şunu diyen öldürülür. Şunu konuşan öldürülür. 980 yerde. Bir kitabın 980 yerinde yuktelü öldürülür denir mi? Öte taraftan yudrabu dövülür. Öte taraftan yuhraku yakılır. Öte taraftan bir topluyorsun binlerce şey bir kitabın içinde. Canlı canlı milleti yakıyorlar ya. İbn-i Teymiye bu. Zaten Resulullah Efendimiz'i ziyarete gidenler günahkardır diyor. Mescide diye niyet edeceksin. Mescide gidersen kabre de selam verebilirsin diyor. Ama kabre diye gidersen diyor günaha girdin, namazını da ikiye indiremezsin. Günahkar olduğun için dört kılacaksın diyor. Böyle bir adam. Efendi Hazretleri bana 30-40 sene evvel dedi ki bu böyle adamdır. Ben de bunu incele incele canım çıktı. Hala da başım belalı. Devamlı kitaplarda bu Vehhabiler tahkik yaptıkları için bununla uğraşıyor. İbn-i Teymiye hakkında nereye geldim? Vallahi nereye geldim biliyor musun? Onun hakkında ciltler dolusu kitaplar okudum. Ama geldiğim nokta Efendi Hazretleri'nin 40 sene evvel bana dediği ki bu adam Resulullah Efendimiz'in kabrine gitmeyi günah sayıyor, bozuk adam bırakın şunu dediği noktadayım. Ha o zaman biz bilmiyorduk, gençlik, biz ne bileyim ayet, hadis, mektubat falan. Böyle reddiye meddiye bilmeyiz ki. Karşı rüzgar yok. Şii ile görüşmüyorsun. Vehhabi ile görüşmüyorsun. Bizim zamanımızda, talebeliğimizde. Şimdi ne oldu? Bu internetler çıktı abi. Delikli demir çıktı. Mertlik bozuldu. Herkes hoca oldu. Herkes efendim yorumcu oldu. Muhakkık oldu, muhallil oldu. Ama herkes, birçok insan dininden oldu, imanından oldu. Sakın siz ilminiz olmayan konularda, hele sahabe hakkında, hele Allah'ımızın sıfatları hakkında, haşa gökte mökte mesele hakkında, haşa, sakın kim dinlerse dinlesin, siz işiniz yok. Sahabeye ödlek deyip, benim, ağzı bozuk. Ağzı bozuk oldu mu, ilim alınmaz. Ulema men etmiştir, sahabeye böyle bir şey diyenden ilim alınmaz. Bitti. Sen ne kaşınıyorsun? Başına bela mı aşılıyorsun? İtikadını mı bozmaya çalışıyorsun? Burada doğru itikat var işte, Ehl-i Sünnet yolu kardeşim, sen bunu karıştırma. Yetmedi mi sana Ehl-i Sünnet'in kitaplar? Efendinin tefsirini mi bitirdin sanki? Bu kadar kitap yazılıyor, onları mı bitirdin? Ömer Nasuh Efendi'yi mi bitirdin? Dünya kadar Ehl-i Sünnet uleması var. Ömer Nasuh Efendi'nin bir kitabı var. Şöyle küçük gibi. Mantığınız durur. O zaman Hz. Muaviye'nin aleyhine Şemseddin Yeşiller konuşunca, Ömer Nasuh Efendi İstanbul müftüsü, Şemseddin Yeşil'in vaazlık belgesini iptal etti. Vaazını men etti. Niye? Muaviye'yi sevmem dediği için. Sen vaaz edemezsin dedi Ömer Nasuh Efendi. Vaazlığını iptal etti. Ve ondan sonra Ömer Nasuh Efendi bir kitap yazdı. Bu kitap şimdi belki piyasada vardır ama dili zor. Bilmiyorum yani, tam Türkçeleştirdiler. Sahabe-i kiram hakkında nezih itikadımız. Ama Ömer Nasuh da mübarek. Ne allameymiş. Yani kimsede olmayan kitaplardan ne ilimler oraya koymuş ya. Ne ilimler koymuş. Tabii o zaman Ömer Nasuh'un marka tabii. Cilt sayfa kaynak vermez. Ama kitabın adını yazıyor. Şu kitapta şöyle, bu kitapta böyle. Ama ekseri hocalara hitap ediyor. Çünkü yani kelimeler Osmanlıca ağırlığı olduğundan şu anda Ömer Nasuh Efendi'nin yazdığı dili şurada bir yarım sayfa keşke olsa da okusam. Bakalım ha kaçınız anlayacaksınız yani. O bakımdan biz vazifemizi şu an yapmamız lazım. Bu an yeni gençliğe onların ağzıyla konuşabilmemiz lazım. Gençliğin diliyle hitap etmemiz lazım. Onların anlayacağı dilden sahabeyi müdafaa etmemiz lazım. Her dönemin adamı var. Şu anda internet gençliği yani. Biz bu gençliğe eski kelimelerle, kelamlarla konuştuğumuz zaman bir şey anlatamayız. Öbür tarafta anlatır, itikatlarını bozar. Şimdi niye ben bunu yapıyorum? Buyuruyor ki, benim ümmetimin sondakileri öncekilerine lanet ve sebbederler, hakaret ederler, aleyhinde konuşurlarsa فَمَنْ كَتَمَ مَعَالِمْ Sahabemin fazileti hakkında bu kadar ayet var, ben de bu kadar hadis bildirdim. Kim bildiğini gizlerse, ben bunu bildim madem, ben bunu gizleyemem. Ahmet bin Hanbel'in dediği gibi, o kim sevmiyorsa da onu da açıklamamız lazım diyor Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Beyan edeceğiz. Kim bildiğini gizlerse, فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللّٰهِ Allah'ın laneti üzerine olsun. Vel melaketi meleklerin laneti üzerine olsun. Ven nâs ecmain lanet edebilen bütün insanların laneti üzerine olsun. La yekbelullâhu minu sarfen ve la adlâ. Allah bu adamın ne farzını kabul eder ne nafilesini kabul eder diyor. Ben bu tehdide nasıl gireyim ya? Bir şeyler biliyorum kendi çapımda canım. Nasıl bu tehdide gireyim? Lanetli mi gideyim ahirete? Melun mu olayım ya? Onun için ben sahabe müdafasına önem veriyorum. Bir duadan evvel fiili dua. Kavli duadan evvel fiili dua, amel, hareket, tatbikat. Kaç saat uykundan feda ediyorsun? Kaç saat Allah için hizmet ediyorsun? Sahabeye sövüldüğü bu zamanda, onların faziletini anlatma babında, internette, şurada, mesajda, tweette, neyse elinden ne geliyorsa ne yapıyorsun? Şimdi hadise geleceğim delil. Sahabem hakkında bu Tirmizi'dir bu. Deminki hakaret etmeyin, okuduğum Kütüb-ü Sitte o. Şimdi bu Tirmizi tabi dolu kaynağı da var. لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَضًا بَعْدِ Ben vefat edeceğim, benim arkamdan sahabemi tenkit oklarınıza hedef etmeyin. Şimdi geldik sadede. فَمَنَ حَبَّهُمْ Kim benim ashabımı severse, Müslüman olarak Resulullah'ı gören herkes sahabedendir. Hazreti Vahşi de son zamanında görmüştür. Resulullah onu kabul etmiştir. 3 tane ayet onun hakkında inmiştir. Hazreti Vahşi de sahabeden. Hazreti Hint de sahabiyedir. Hazreti Muaviye, babası Ebu Süfyan hepsi ashabtandır. Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn. Tabii ki sabikûn-u evvelûn gibi değildir. Tabii ki fetihten öncekiler gibi değildir. Dereceleri onlara göre ama onlara göre derecesi öyledir. Sa'd ibn Ebi Vakkas'a göre, Sa'id ibn Zeyd'e göre, Abdurrahman bin Avf'a göre, değil mi efendim? Hazreti Osman Ali'ye göre tabii ki dereceleri düşüktür. Ama sana bana göre, sana bana göre sahabe ulaşılmaz kardeşim, ulaşılmaz. Ne dediler? Efendim, Ömer İbni Abdülaziz duymuşsunuz. Ömer İbni Abdülaziz, o mübarek zat hayatta kimseye fiske vurmamış, kimseye böyle bir çıt çıkartmamış bir insan, Muaviye radıyallahu anh şetmetti diye adama 3 tane kamçı vurdu. Şeriatın hükmüyle. Sahabenin hakkında konuştu diye. Ömer İbni Abdülaziz. Sonra soruyorlardı, bazı alimlere, İmam-ı Nesai falan büyük muhaddislere, ya Ömer İbni Abdülaziz mi daha hayırlı, Muaviye mi? Abdullah İbni Mübarek'e sordular. Abdullah İbni Mübarek İmam-ı Azam'ın talebelerindendir. Zühd'de, verada, takvada, ilimde zirvedir. Yani bütün muhaddisleri de o bakmıştır. Sırf ticaret yapmıştır.

sahabeyi seviyor. Bir kimse onu sevmiyorsa anla ki diğer sahabe hakkında da itikadı karışıktır. Çünkü o kapıdır, kapının kulbudur, kilididir. Kilidi açtığın zaman içeriye girmek artık kolaydır. İşte İbn-i Teymiye gibi, efendim, o Muaviye radıyallahu anh çok müdafaa eder. Ama çok müdafaa derken Hazreti Ali'ye de bindirir. Haşa ve kella. Halbuki Muaviye radıyallahu anh'la aralarındaki davalarda kim haklıydı? Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. Hak kimin tarafındaydı? Hazreti Ali Efendimiz tarafındaydı. Onda şüphe yok. Onun için kaç sevap aldı o taraftakiler? İki sevap aldı. İçtihatta isabet et. Hazreti Muaviye tarafında. Ayşe anamız da o tarafta kaldı. Aşere-i Mübeşşere Talha Zübeyir de Hazreti Muaviye tarafında oldu Cemel vakasında. Yani Hazreti Ali'ye karşı diyelim. O zaman Hazreti Muaviye direkt önde değilse de. Sıffin'de Hazreti Muaviye direkt öndeydi. Cemel'de Ayşe anamız falan öndeydi. Bu meselelerde hep Hazreti Ali'ye muhalefet dediler. Orada da Hazreti Ali iki ecir aldı. Ayşe anamız ne aldı? Bir ecir aldı. Çünkü o da 40 hadiste geçiyor şimdi. İza hakem el hakim fectehed fe asab fe lev ecran ve in ihta fe lev ecrun vahid. Bir müçtehit ayet ve hadislerden müçtehit olmak için tabii çok büyük ilim lazım. O makama geldiğin zaman içtihadına göre mesela Hazreti Muaviye de müçtehit mi? Müçtehit. Sahabeden hepsi müçtehit değil. Yani bazıları müçtehittir Hazreti Vahşi bile ihtiramsız anları alma dile diyorlar ama genel ilmi sabit olan gerçeği söyleyecek olursak sahabenin hepsi müçtehit değil. Sahabenin hepsi hafız değil. Sahabenin hepsi fıkıhçı değil. Herkesin işi var, gücü var. Gazada olan var, tarlada olan var. İşi var. Onun için sahabenin hafızları deyince mesela Ebu Ayyub el-Ensari sahabenin hafızlarından. Bu çok önemli bir mesele o zaman da. Zaten Kur'an az az iniyor. Onun için devamlı takip etmek lazım yani. Sen 6 ay bir yere gitsen dünya kadar ayet iner arkandan. Nasıl hafız olacaksın? Çünkü eksiğin kalır. Anladın mı? O zaman da yeni indi. Şimdiki gibi değil ki böyle alıyorsun Kur'an-ı Azimüşşan'ı da başından sonuna ezberlesin. Daha vahiy tamamlanmamıştı o dönemde. O bakımdan sonradan yani 23 senede tamamlandığına göre hesap edersen hafız olmaları için tabii onun için devamlı takip etmesi gerekiyor. Hafızları. Sonra fıkıhçıları var. Değil mi sahabe-i kiram? Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Las. Değil mi? Abdullah ibn Mes'ud. 4 tane fıkıhçı var. Zirve. Bütün mezhepler zaten orada da 4 çıkıyor. Oradan da mezhepte kaç çıkıyor fıkıhta? Fıkıhta da 4 çıkıyor. Bak şimdi rast mı geldi, denk mi geldi yani? Hanefi mezhebi hangi Abdullah'tan alıyor? İbn Mes'ud, Abdullah ibn Mes'ud'dan alıyor. 4 tane Abdullah var. Abadile-i Erba, değil mi? Sahabenin fukahası bunlar. Hafızları var. Übey ibn Ka'b. Ekra'u Übey ibn Ka'b. En iyi kıraat Übey ibn Ka'b'tadır. Onun için Hazreti Ömer teravide onu imam etti. Herkes onun arkasında kalacak. Tek cemaat ayrı ayrı kılmak yok dedi. Übey ibn Ka'b. Değil mi? E'lemun bil halal ve haram Muaz ibn Cebel. Helalı haramı sahabem içinde en iyi bilen kimdir? Muaz ibn Cebel. Muaz ibn Cebel gencecikti. Yemen'e vali gönderiyordu. Peşinde de onu ata bindirmiş, deveye bindirmiş. Kendi de refakat ediyordu. Üzengisinden tutuyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem yolda gidiyorlardı. Onu götürürken. Sonra dedi ona, ya Muaz, belki bundan sonra beni göremezsin. Bu mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın. İşte bu zaten İbn-i Teymiye'yi yıkan en büyük delildir, sahih bir hadistir. Çünkü o Hazreti Muaz'a dedi ki, mescidime uğrarsın demekle bırakmadı. Mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın dedi. Demek ki kabrine de uğramak niyetiyle ziyarete gidilir. Ben Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz, 1000 namazdan eftal. Ama ben Mescid-i Nebevi'de kılınan 40 vakiti aral vermeden, atlatmadan kılarsan, münafıklıktan beraat, azaptan beraat, tamam. Günahlardan mağfiret, bunlar müjdeler. Ama ben Medine'ye Resulullah için gidiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü Mescid-i Nebevi'de 1000 namaz. En fazla rivayeti toplasan 10.000. Sahih-i Buhari'de 1000 geçiyor. Salatun fi mescidi hâdâ kayrun min elfi salatin fî mâ sivâhu illel mescidel harâb. Mescid-i haram dışında benim mescidim 1000 namaz katlar diyor. Bu Sahih-i Buhari'de. Bazı diğer kaynaklarda 10.000'e kadar gidiyor. Ama ben oraya niye gideyim? Çünkü ne var? Mekke var. Mekke'de ne var? He? 100.000 namaz. Eğer ben namazın katlanması için gideceksem Mekke'yi tercih ederim. 100.000. Ama ben Mekke'ye de
Ravza-i Mutahhara'yı, Resulullah'ın kabrini tercih ederim. Sallallahu teala aleyhi.

0: aleyhi ve sellem. Tamam mı kardeşim? Çünkü o benim peygamberim, o benim vesilem. O Kabe'den de üstün, Mescid-i Haram'dan da üstün, Arş'tan da üstün, kürsüden de üstün Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimle konuşuyorsa konuşsun. Ondan üstün bir mahluk yok. Yaratılanların Kabe'de mahluk, Arş'ta mahluk. Tamam mı kardeşim? Hepsi yaratılmış. Hepsi Resulullah Efendimiz'in hürmetine yaratılmış. Velev lake ma halaktu cenneten ve la nara. Seni yaratmayacak olsaydım cenneti cehennemi yaratmayacaktım. Ve la halaktul arşe vel kürsi. Arşı kürsüyü yaratmayacaktım. Ve la halaktu Adem fe men dunu. Adem'i ve sonraki enbiyayı evliyayı yaratmayacaktım. Levlake levla lema halaktul efla. Manası sahiptir. Lafız olarak bu lafızla değil ama manası hakim müstedrekte geçiyor. Mucize hayat. Resulullah Efendimiz'in mevlidini anlatan kıssa. 800 sayfalık kitabım. Ne ilimler toplanmış ya. Bir kütüphaneden çıkaramazsın yani. Mucize hayat. Bunlar hepsi delilleri var orada. Bu okuduğum hadisler hepsi var orada. Seni yaratmayacak olsaydım felekleri melekleri yaratmazdım. Cibril'i Mikail'i yaratmazdım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tabii ki Medine'ye gidiyorum. Mescid için de gitmiyorum. Resulullah için gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ne konuşuyorsun sen ya? Peki Kur'an bana diyor mu Resulullah Efendimiz'e gitmeyi? Diyor. Buyuruyor ki estağfirullah. وَلَوْ اَنَّهُمْ يَظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ Habibim, benim kullarım günah işledikleri zaman nefislerine zulmetmek. Şimdi bir bar sana zulmederim, bir de nefsime zulmederim. Nefsine zulmetmek ne demek oluyor? Namazı kaçırdın, içki içtin, haşa işte zina yaptın, Allah muhafaza. Nefsine zulmet. Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman, ümmeti söylüyor, جَاءُوكَ sana gelseydiler. Bu Nisa suresinin ayetidir. Mescidine gelseydiler diyor mu? Mekke'ye gitseydiler diyor mu? Câûke sana gelseydiler. Festağfarullah senin yanında Allah'tan benden af isteseydiler. Yetmedi. Vestağfara lehumur resul. Sen de onlar için istiğfar edersen sana gelecekler, senin yanında seni şahit tutarak Allah'tan af isteyecekler, sen de Allah'ım affet bunları dersen لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَّح۪يمًا Elbette Allah'ı tevbeleri çok kabul eden ve ziyade acıyan merhamet sahibi olarak bulacaklardır. Şimdi biz yine gidiyoruz Ravza'da, Muvacihe'de bu ayeti okuyor muyuz? Dört mezhebin Hanefi, Şafii bütün fıkıhlarında ziyarette bu ayet müstehaptır, okunur diyor mu? Diyor. Çünkü neden? Biz yine ne diyoruz? Ya Resulallah, sana geldik. Allah'ımızdan af istiyoruz, sen de bizim için istiğfar eyle. Yani Allah'ın bizi affetmesi için devreye gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında bir ümmet geldiği zaman, günahkarım ya Resulallah, Allah'tan af istedim, sen de benim için Allah'tan af iste dediği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi bunu affet diyor muydu? Diyordu, Allah'ım mağfirlehu, ya Rabbi bu kulunu affet diyordu, dua diyordu. Çünkü bu ayet ona o görevi verdi zaten. Ayet bu. Peki şimdi Resulullah vefat etmiş de bu ayet aklınız eriyor mu yani? Nisa suresi medenidir. Yani Medine'de nazil olmuş. Diyelim ki Efendimiz'in vefatından yani Medine dönemi zaten hepsi 10 sene ya. Hepsi 10 sene. Yani 5-10 senelik ümmet için mi gelmiş bu ayet? Kıyamete kadar hepimiz için mi gelmiş bu ayet? Ne anlıyorsunuz? Hepimizin gelmiş. E peki Resulullah vefat etmiş, bu ayetin hükmü kapanmış, o zaman biz nereye gideceğiz, nasıl af isteyeceğiz? Böyle bir şey var mı? Sana gelseydiler diyor, sana. Biz onun için kabrine gidiyoruz. Kabrini ziyaret etmeyi ilk hedef haline getiriyoruz. Odur esas, odur asıl. Mescid-i Nebevi de onun şerefiyle müşerref olmuştur. Mescid-i Haram da onun şerefiyle müşerref olmuştur. Allah onun hürmetine hepsine o şerefi vermiştir. Mescid-i Nebevi'nin için Mescid-i Nebevi oldu. Resulullah onu mescid yaptığı için Mescid-i Nebevi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men zâre kabri ve cebet lehu şefaati. Kabrimi ziyaret edene şefaatim kesinleşir diyor. Ömre yapan men hacce ve lem yezurni fekad cefani. Hac yapan, ömre yapan beni ziyaret etmeden dönerse bana eziyet etmiş olur diyor. Peki beni ziyaret eden ömre yapmazsa bana eziyet etmiş olur diye bir hadis var mı? Ama hac ve ömre yapıp da beni ziyaret etmeden dönerse bana cefa etmiştir var mı? Var. Men zârani fi ba'de memâti fe keennemâ zârani fi hayâti. Ölümümden sonra ziyaretime gelen hayatta ziyaretime gelmiş gibidir.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okur. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
0: Şura Fıkı Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212-923-3636 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. el pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
0: İnne ilmi ba'de memati ke ilmi fi hayati. Vefatımdan sonraki bilgim ölmeden önce sizi bilmem gibidir. Hepinizi tanıyorum buyuruyor. Peki sana gelseydiler, gidiyoruz. Biz Resulullah'a gidiyoruz, mescide gitmiyoruz, Resulullah'a gidiyoruz. Mescit teferruattır. Resulullah'a selam vermek, İbn-i Teymiye'nin tam tersini konuşuyorum şu anda. Biz Resulullah'a esas alarak gidiyoruz. Günahlarımızdan Allah'tan af istiyoruz, onun da bizim için af istemesi için tevessülde bulunuyoruz. Bizim için af iste ya Resulullah diyoruz. Duyuyor mu bizi? Ebu Davud hadisi. Vehhabiler de bunu kabul ediyor. Ebu Davud hadisi. Ne diyor? Men selleme aleyye raddallahu aleyhi ruhi hatta aradu aleyhi selam. Bir kişi ümmetim nerede olursa olsun bana selam verirse Allah ruhumu bana iade eder. Tabi ruh girip çıkıyor mağazda değil. Ruhumu devamlı bende tutar. Çünkü Resulullah selam verilmeyen bir an yok. Her dakika selam veriyor. Biz vermesek melekler veriyor. Yani Allah ruhumu bende tutar. Ben de selamına cevap veririm diyor. Ben de selamına cevap veririm diyor. Şimdi selamına cevap veriyor. Dua istiyorsun. Bunun hakkında hadis var mı? Sahih hadis var. Abdullah el-Hereri de muhaddis de o da buna sahih derdi. Sahih hadis var. Ne diyor orada? Türadu aleyh amal bu sabah vermez. Sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor ölümümden sonra. Hayati hayrul lekum ve vefati hayrul lekum. Yaşamamda da çok hayır var, ölümümde de çok hayır var. Ya Resulallah ölümünden istemiyoruz, ölümünde ne hayır var? Buyurdu ki ben ölüp gitmeyeceğim. Amelleriniz sabah akşam bana arz edilecek. Sen bir bilgisayar sistemi çıkarıyorsun, bir bilmem ne çıkarıyorsun, bütün dünyanın bilmem nelerini takip ediyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti Allah arz edemez. Fe'in ve ceddüha hayran hamidullah. Bir terabaytta neler sokuyorsun yani? Sen kimsin? Senin yaptığın, senin beynin kaç gramda yaptığın şeye bu kadar şey sığıyor yani? Kainatı yaradan Allah-u Teala senin beynini bir damla sudan yaradan yani. Bütün bilgisayar sistemleri, bütün sistemlerini efendim senin beynin yapıyor yani. İnsanın beyni olmasa bunları kim bulacak? İnsanı kim yapıyor Allah? Sudan yaratıyor Celle Celal. Habibini arz edemeyecek mi yani? Sabah akşam bütün amelleriniz bana gösteriliyor. Fe'in ve ceddüha hayran hamidullah. Hayırlı bulursam hamd ediyorum. Ya Rabbi ümmetimi muvaffak etti. Bak Bursa'da külliyede sohbet oldu. Ayet hadisler okundu. İlim meclisi kuruldu. Cemaat geldi. Bunlar arz ediliyor şimdi. Resulullah da hamd ediyor, seviniyor. Ümmetim ehl-i sünnet üzere hadislerimi dinliyorlar. Toplanmışlar elhamdülillah. İlim meclisi yapmışlar. Niye geliyoruz biz Bursa'ya? Para almam geliyoruz ya. Ve in vecettü asüven istiğfartü lekum. Kötü bir şey bulursam baktım zina eden olmuş, içki içen olmuş, Allah muhafaza, günah var, ben ne yaparım? Ya Rabbi bu benim ümmetimdir, günaha düşmüş, sen bunu affeyle diye sizin için mağfiret talep ederim diyor. O zaman ayette ne diyor? Günah işleyince sana gelseler, ne demek? Medine'ye gelsin, kabri şerife gelecek. Bu kadar millet niye Medine'ye ziyarete gidiyor o zaman? Bu ayetten dolayı gidiyor. Orada Allah'tan af istiyoruz, Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem af istiyor. Ha, param yok, malım yok, ömreye gidemiyorum, hacca gidemiyorum. Gidemezsen gideme. Resulullah Efendimiz seni burada da görüyor. Çünkü onun Allah'ı Celle Celle her şeyi biliyor. Ona da bildiriyor, bütün ümmeti bildiriyor. Ama imkanı olup da gidemezse, değil mi? Yani 5 senede bir diyor bir hadiste de 4 senede bir diyor. İmkanı olup da 4 senede bir beni ziyaret etmeyen diyor Mevlamız Mescid-i Haram için le mahrumu. İnne abden bir kul ki sahhatü lev cismehu, bedenine sağlık vermişim. Ve efsatü lev rızkehu, rızkına da genişlik vermişim. La yefidü le yefî kulli erbaati avam. 4 senede bir bana heyet halinde Kâbe'me, benim evime gelmezse le mahrumun, elbette okul mahrumdur diyor. Yani 4 seneyi geçmemek lazım. Hac zaten Kur'an mura meselesi, hac zor, hacca gidemiyoruz. Ama Medine'ye giderim, ziyaretimi yaparım, dönerim. Şimdi her seferinde Mekke'ye bile gidemeyebilirim. Çünkü neden? Ben Resulullah Efendimiz'e gitmek daha önem arz ediyor. Çünkü Mekke'ye biraz kuvvet ister tavafta sahide, benim o gücüm olmayınca böyle oluyor. Şimdi buyuruyor, 4 senede bir beyt, ama neden? Bedenine sağlık verdimse diyor, bir de rızkına genişlik verdimse. Şimdi zaten millet, tüccarlar artık işi turizme çevirmişler. Yani senede 2 kere de gidenler var. Ama mesele niyet ve ihlas. Allah için mi gidiyorsun, gösteriş için mi gidiyorsun? Ahir zamanda benim ümmetimin hocaları gösteriş için gidecekler, tüccarları da arkadaş edinmek, para ticaret için gidecekler buyuruyor. Allah o duruma düşmekten muhafaza eylesin. Allah için iş amel edenlerden eylesin. Onun için şimdi geleceğim taşeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eshabını, eshabına sövmemek, hakaret etmemek adamı kurtarmaz dedim. Delilini getiriyorum. Getirdim, oradan nerelere gittim, döndüm, geldim. فَمَنَ حَبَّهُمْ Kim onları severse, biz seviyor muyuz? Seviyoruz elhamdülillah. Hepsini seviyor muyuz? Hepsini seviyoruz elhamdülillah. Allah onları kabul etmiş. Efendim, fetihten sonrakileri de ayetle, hadisle sabit olmuş. Resulullah kabul etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize ne ya? Biz kimiz ya? Kim onları severse, فَبِحُبِّي اَحَبَّهُمْ Beni sevdiği için onları sevmiştir. Dikkat! Şimdi, sevmek de şart mıymış? Sövmemek yeter mi? Yetmez. Bak, وَمَنْ اَبْغَظَهُمْ Kim onları sevmezse, bak sevmezse, Tirmizi bu hadis, فَبِبُغْضِي اَبْغَظَهُمْ Beni sevmediği için onları sevmemiş olur. Ne oldu? Sahabeyi sevmek, Resulullah'ı sevmeye eşit oldu. Sahabeyi sevmemek, Resulullah'ı sevmemekle aynı oldu. Onun için insü cinnin şeyhi, Şeyh-i Sekaleyn, İmam Şibli, radıyallahu anh, kaddesallahu aleyhi ve sellem, ne buyurdu? مَا آمَنَ بِرَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem, مَنْ لَمْ يُوَكِّرْ أَصْحَابُ Sahabesine tazim ve hürmet etmeyen Resulullah'a imanı yoktur. Sövmeyen demiyor. Hürmet edeceksin, tazim ve yücelteceksin. Sahabeye tazim ve hürmet etmeyenin Resulullah'a imanı yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü din bize sahabeden geldi. Hazreti Muaviye'nin 160 küsur hadis rivayeti var. Bunların hepsi de fıkıh ve ahkamda. Hazreti Muaviye müçtehit. İbn Abbas'a sordular, Hazreti Muaviye vitiri şöyle kılıyor diye. Bu caiz midir dediler. Hazreti İbn Abbas dedi ki, bana ne soruyorsunuz? Buhari'de geçiyor bu Buhari. İbn Abbas ki, biliyorsunuz ümmetin habrı, en büyük alimi, müfessiri, hepsi, her şeyi. Fakihi İbn Abbas. Dedi ki, inne Muaviye te fakihun. Muaviye fakihtir. Fakih demek o zaman müçtehit demek. Yani fıkıh çok iyi biliyor. Muaviye fakihtir. Bana ne soruyorsunuz? O ne yapıyorsa onu da kendine delili vardır dedi. Bak İbn Abbas diyor onun müçtehit olduğunu. Kim İbn Abbas bu ya? Ondan sonra ne diyor? Çok alim idi yani. Öyle bir normal bir sahabeden değil. Çok alim idi, müçtehit idi. Zaten onun için Hazreti Ali ile görüşleri ayrı düştü. Çünkü bir müçtehit başka müçtehidin görüşünü taklit etmesi caiz değil. Bana caiz. Çünkü ben müçtehit değilim. Mukallidim. Ben İmam-ı Azam ne derse onu yaparım. Bazen İmam-ı Ebu Yusuf'u uyguluyoruz, değil mi? Bazen İmam Muhammed, çünkü sonra gelen fukaha bazı tercihler yapmışlar. Bazı noktada İmam-ı Azam'ın, yani Hanefi mezhebinde bazen İmameyn'in görüşü ağır basıyor, öyle mi? Mesela, misal verin. He? 1 trilyonluk soru. Halbuki 5 kuruşa hemen söylenir yani. Ya mübarek adam, bak öyle biri kaybetti yarışmada, böyle şeyleri öğrenin ya. Şimdi, teşrik tekbirleri İmam-ı Azam'a göre kaç vakit? 8 vakit. Arafa günü sabah namazı başlıyor, Kurban Bayramı günün ikindide bitiyor. İmam Mehdi'ye göre kaç vakit? 4. günün ikindisine kadar devam ediyor. Biz şu anda bütün İslam alemi hangisini amel ediyoruz? 4 günle amel ediyoruz, Arafa ile beraber 5 günle amel ediyoruz. Öyle mi? Ha, onun için onu fukaha tespit eder, tercih ehli. Çünkü İmam-ı Azam'dan sonra onun fukahası gelmiş, onun fukahası gelmiş. Her dönemin kendi fukahası var. O tercihlere göre biz amel ediyoruz. Ama mezhep içinde kalıyoruz. Bazen fetva İmameyn'in kavline göredir der fıkıhlarda, ilmihallerde. Bu budur. Çünkü ama biz İmam Muhammed'i de taklit etmemiz gerekir. Çünkü biz müçtehit değiliz. İmam Muhammed müçtehit, İmam Ebu Yusuf müçtehit. Anladın mı? Ha, şimdi ama İmam-ı Azam, diyelim ki İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam önce vefat etti. İmam-ı Şafii radıyallahu anh müçtehit. İmam-ı Azam da müçtehit. İmam-ı Şafii bir meselede ayetten, hadisten bir delil buldu ki efendim kan çıksa abdest bozmaz. Ama İmam-ı Azam'a göre kan çıksa abdest bozar. Şimdi İmam-ı Şafii ayetten, hadisten kendi kaynaklarıyla ve ilmi, tabii hepsi zirve. Bilgisayarlar patlar, bütün şeyler çatlar onların ilminin yanında. Unutma diye bir şey yok yani. Şimdi o İmam-ı Şafii'nin kendi delili var iken, bu içtihada ulaşmışken, o delillerle onu bu hükme götürmüşken, ben İmam-ı Azam'ı taklit edeceğim, ona göre fetva vereceğim dese caiz değil. Çünkü sen müçtehitsin, madem senin delillerin seni buraya getirdi, bununla amel edeceksin. Allah indinde doğru birdir ama isabet eden iki ecir alır, hata da etse, içtihat hatasıdır, bir ecir alır. En nihayetinde sen de ayet hadisten bir delil dayanırsın. Ama bunu kim yapar? Müçtehit de yapar. Şimdi Hz. Muaviye de Hz. Ali'yi taklit edemez. Bir meselede. Niye taklit edemez? O da sahabede müçtehit makamında. Her sahabe müçtehit değil. Ama o müçtehit. İbn Abbas söylüyor müçtehit fıkıhta. İmam Bukhari de söylüyor bunu. Bukhari'de de geçiyor. O zaman ne oldu? Resulullah Efendimiz buyurmuş. Allahümme allimul kitab, allimul kitab vel hisab ve qil azab. Tirmizi hadisinde, Ahmed İbn Hanbel hadisinde. Ya Rabbi Muaviye'ye kitabı öğret, hesabı öğret, azabından muhafaza et. Peygamber duası almış. Allahümme cealü hadiyen, mehdiyen ve tibi. Hidayet edici yap, hidayete erdirilmiş yap, onunla ümmetleri hidayete erdir diyor. Bu dualar Tirmizilerde, Ahmed İbn Hanbel'lerde geçiyor. Sen ne diyorsun? Şia ağzıyla konuşanların hep ağzı budur. Ne diyorlar? Emevilerin korkusundan bu hadisleri Tirmizi, Ahmed İbn Hanbel oraya koymuşlar. Ya koca Ahmed İbn Hanbel, koca İmam-ı Tirmizi, hükümetin korkusundan oraya hadis olmayan hadisi koyarsa zaten o gitsin işine ya. Daha ne müçtehit olabilir ne Tirmizi, bütün hadisi kaldır at. Kardeşim, zaten cahillikleri şuradan belli. Emevi dönemi değil Ahmed İbn Hanbel'in dönemi. Ahmed İbn Hanbel dönemi Emevi çoktan bitmiş ya. Ahmed İbn Hanbel 200'lerde ya. Hicri 200'lerde. Emevi nerede? Emevi 80'de bitmiş. Yani bunlar böyle ecelü men fil arz adamlar. Ecelü men fil arz ne demek? Yeryüzünün en cahilleri demek. Yeryüzünde bulunanların en cahilleri bunlardır. Sen böyle bir şey olabilir mi ya Emevi'nin korkusuna diyorsun? Emevi çoktan bitmiş, devleti kalmamış ya. Siz nasıl uydurukçu olmuşsunuz? Yani sahabenin aleyhine konuşuyorsun, Ahmed İbn Hanbel'in aleyhine konuşuyorsun. Resulullah Efendimiz'in dualarını almış bir zatın aleyhine konuşuyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onu sevmiyorum. Kainatın efendisi bu kadar dua ediyor. Sen diyorsun o zaman Resulullah'ın duaları tutmamış. Resulullah hangi dua yapmış da tutmamış? Sallallahu aleyhi ve sellem ne duası yere düşmüş? Bütün peygamberler duası müstecaptır. Kainatın efendisinin duası red mi olunacak? Ve kullu nebiyin mucab dua etmiş. Onun için biz aralarına girmeyiz. Ancak ne deriz? Hazreti Ali Efendimiz haklıydı, iki ecir aldı. Hazreti Muaviye Efendimiz ve taraftarları hatalıydı. İçtihat hatası olduğundan, nefsani garazlarla menfaatler için olmadığından, Ehl-i Sünnet'in cumhurunun görüşü budur. Bir ecir aldılar. Onların ecri bir eksik oldu. Çünkü Hazreti Ayşe de var orada. Talha var, Zübeyir var. Bunların hepsi müçtehit. Ayşe anamız dininizin üçte ikisini Ayşe'den alın buyuruyor. Müçtehide bütün ulema, sahabe hepsi, tabiin hepsi Hazreti Ayşe'ye geliyordu. Radıyallahu anh'a perdenin arkasından şu ayetin manası ne? Şu hadisin manası ne? Bütün dini o öğretti. Ayşe annemiz var karşı tarafta, ne konuşuyorsun? Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e ne dediler? Cemel de harbi kazandı. Cemel ne demek? Deve demek. Hazreti Ayşe anamız devedeydi. Devede olunca da efendim örgüç yapmışlardı hani görünmesin diye. Müminlerin annesi ama perde arkasında. Kimseye gözükmez. Şu öbür ayette de perde arkasına geç buyuruyor. Şeyin içindeydi. Hevdeç derler ona. Devenin üstüne kurulur. O kadar ok isabet aldı ki devenin işte üstündeki hevdeç Ayşe anamız içinde kirpiye döndü her taraf. Hevdeç gözükmüyor. O kadar ok isabet aldı. Ayşe anamız sağ kaldı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden Hazreti Ali Efendimiz'e ne buyurdu biliyor musunuz? Ayşe ile aranızda bir şey çıkacak. Sahih hadis. Ayşe ile aranızda bir şey olacak. Ta kaç sene sonra oldu? 30 seneye yakın, 25 sene sonra, 26 sene sonra vefatından. Onu da kim bilir ne kadar evvel söyledi vefatından. Ayşe ile aranızda bir şey olacak. Sen ona, onun tarafına galip gelirsen, yenersen, onu rahat edeceği güvenli yeri Medine'ye selametle gönder. Selametle gönder. Ya Ayşe anamıza da dedi o, bir kere dedi ki, ya Ayşe de, hanımların hepsi beraber oturuyorlardı. Dedi ki, hanginize acaba evin köpekleri havlayacak dedi. Ayşe anamız biraz öyle güldü, manayı da anlayamadı dedi. Unzuri ya Hümeyra allâ tekûniyenti. Ey Hümeyra derdi ona, ey Hümeyra, dikkatli ol ki sen olmayasın dedi. Efendimiz olsun böyle şeyler buyururdu ya. Kisra şöyle olacak, bileziklerini şu takacak, şu sahabe. Ya Kisra nerede? O zamanın Amerika'sı ya. Kisra şu olacak mı? Bilmem, devletin bilmem hazinesi falan sahabeme gelecek. Kim inan şimdi buna? Mucize, hadisler vahidir diyorum sana kardeşim. Dedi Havvebin köpekleri, Ayşe anamız Cemel vakasında çıktı. Sırf Hazreti Osman'ın kanını almak için. Çünkü Hazreti Osman'ı şehit edenler Hazreti Ali Efendimiz'in ordusuna saklandılar. Onlar da dedi ki bunları bize teslim et, kısas yapacağız. Bunlar Hazreti Osman'ı evinde şehit ettiler. Hazreti Ali de dedi ki şimdi karma karışık, ortalık binlerce insan bu işe karıştı. Kimin eli kimin cebinde? Bu işi biraz zamana bırakalım, seçelim dedi kimin işi olduğunu. Onlar da bildiklerimizi bize ver falan. Mesele buradan çıktı. Geldiler. Bir yerde su yerinde indiler. İşte abdest tazediler falan filan. Köpekler Ayşe annemizi havladılar. Cemel'e gelirken. Cemel vakasının olduğu yere. Ondan sonra Sıffin Rakka. Sıffin Harbi'nin olduğu yer neresi şu andaki? Rakka. Sıffin Harbi Rakka'da oldu. Rakka'da Veysel Karahani Rakka'da yatıyor. Ben ziyaretine gittim. Ama Şia'ya vermişti Esed Nusayri rejimi. Orada Sultan Abdülhamid zamanında 600 küsür sahabenin kabir taşında yazıyordu. 600 küsür Rakka'da. Hepsini Şia'ya verince Şia dümdüz etti. Hazreti Muaviye'nin taraftarı olan sahabenin hepsinin kabrini çiğnediler. 3 kabir bıraktı. Tabii oranın hepsi kabir diye biz genelini okuduk da Übey İbni Ka'b Hazretleri orada Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Veysel Karahani Hazretleri harbe girdi biliyor musunuz? Hiç Veysel Karahani harbe girer miydi? Hazreti Ali haklı diye onun tarafında olayım dedi. O da şehit oldu. Veysel Karahani radıyallahu teala. Bir de esas kim şey oldu? Ammar. Ammar İbni Yaser. Harbin şeyi nişanı, alemi Ammar. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ya Ammar tektulukel fiyetul bagiye. Hak olan hükümete karşı çıkan cemaat seni katletecek. Şimdi o zamana kadar bazı sahabe ora mı haklı, bura mı haklı tereddüt ettiler. Herkes Ammar'a bakıyordu. Ammar da radıyallahu anh bayağı yaşlı yani o zaman. Ammar radıyallahu anh ne zaman Hazreti Ali tarafındaydı, ne zaman onu şehit etti biri, o şehit olunca, tamam o şehit olunca bütün sahabe böyle kenarda duranlar hadisi bildikleri için haksız taraf seni öldürecek ey Ammar dediler. Tamam hepsi Hazreti Ali'nin tarafına bu sefer geçtiler. Anladın mı? Ama işte Talha radıyallahu anh şehit oldu, Cemel'de Zübeyir oldu. Talha Efendimiz ya ben anladım dedi, Hazreti Ali haklıymış, ben biat ediyorum ona dedi. Onun askerini gördü. Dedi ki sen kimin askerisin dedi, Ali'nin. Dedi git ona söyle ben biat ettim ona, o haklıymış dedi. Ölmeden isabet edelim dedi. Söyledi ama geldiler yine şehit ettiler. Ondan sonra Zübeyir Efendimiz'in radıyallahu anh şehit ettiler. Orada bir fitne, bir kargaşa, işin başı Yahudi İbn-i Sebe Yahudisinin kargaşaları. Yemen Yahudileri işi karıştırdılar. Şu anda bile bu kadar internette haber ulaşımı var. Hala kimin eli kimin cebinde, bir de bakacağım bir olay oluyor, kim haklı kim haklı. O zamanı düşünün yani. Ne haberler dönüyor, ne dolaplar dönüyor. Ondan sonra efendim, Zübeyir Efendimiz, onu şehit eden de başını almış geliyor. Hazreti Ali'ye güven müjde verecek. Hazreti Ali Efendimiz bir sinirlendi. Sen ne yapıyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Safiye'nin oğlunu, halası Safiye validemiz, Safiye'nin oğlunun katilini cehennemle müjdele. Sana mı düştü cehennem? Bak kendi tarafındaki adama dedi bunu. Kendi tarafındaki. Beşşir katilebni Safiyyete binnar. Safiye'nin oğlunu katledeni cehennemle müjdele. Nasıl hepsini haber verdi bak. Nasıl hepsini haber verdi. Sonra Hazreti Ayşe anamız kaldı şeyde harbin ortasında. Harbi Hazreti Ali Efendimiz kazandı. Bu sefer dediler Ayşe anamız ne olacak işte sen onu gönderme şöyle yapacağız böyle yapacağız. Yok ganimet alalım. Ya ganimet dedi kafirden alınır bu Müslümanın Müslümanın ganimeti mi olur dedi. Hazreti Ali Efendimiz ganimet manimet yok. Hepsinin malını iade edin dedi. Ondan sonra baktılar bu şeyler ne diyeyim sana efendim çapulcular. Çapulcu taifesi. Ya biz bu kadar harbe girdik kazandık da. Hazreti Ali Efendimiz etrafında da var öyle çapulcular. Sahabe değil bunlar. Bunlar sahabe değil. Küfeliler şunlar bunlar. Irak milleti, alem yani. Dediler biz niye almıyoruz işte şudur budur. Mal var, mülk var. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki ya Hazreti Ayşe ganimet taksim ederseniz kimin kısmetine düşecek dedi. Hepsi dondu kaldı. Bu bizim annemiz değil mi dedi. Bütün ümmetin annesi ne ganimeti dedi ya. Annemiz de var burada dedi ya. Hazreti Ali Efendimiz çok haklıydı. Ama dedi ki İhvanuna begav aleyna. Kardeşlerimiz bize karşı azgınlık ettiler. Yani haksızlık ettiler bize de. Ama ma'un bi keferatin. Asla kafir değiller. Dediler kafir oldu mu bunlar? Sana karşı geldiler. Dedi ferru minel küfri. Onlar kafirlikten kaçtılar da buraya geldiler. Yani içtihatlarından hareket ediyorlar. Günaha düşmemek için. E günahkar mıdırlar dediler. Ve la fesekat. Fasık da denmez dedi. Fasık da değiller. Niçin? Limalev minet tevil. Tevil ve içtihatları var dedi yani. Onlar da kan sahipleridir. Kan sahibine de hak verdim Allah buyuruyor. Hakkını arasın buyuruyor Kur'an'da. O da hakkını aramaya geldi. Fakat harp için gelmediler. Yahu münafıklar, Yahudiler, İbn-i Sebe grubu hiç birbiriyle akşam yemek yediler. Talha Zübeyir efendilerimiz beraber cemaatle namaz kıldılar Hazreti Efendimiz akşamında. Anlaşmaya doğru geldiler. Yemek yediler. Sabah namazdan evvel onlara biri saldırdı, bunlara biri saldırdı. Herkes birbirini müdafaa edeyim derken bu Yahudiler işlerini yine becerdiler. Bu bir imtihan idi kardeşim. Tilke dimâun tahharallâhâne aydiyene. Bu kanlarda Allah bizim elimizi bulaştırmadı. Felnu tahirâne elsenetena diyor İmam Şafii. Biz de dillerimizi bu kanlara bulaştırmayalım. En fazla konuşacak laf. Hazreti Ali tarafı iki sevap alır. Hazreti Muavit tarafı Ayşe annemiz tarafı bir sevap alır. Tabi Ayşe annemiz köpekler havlayınca üzerine bura nere dedi. Dediler Hav'eb. Eyvah ben dönüyorum dedi. Niye dediler? Çok zaman evvel Resulullah bana buyurmuştu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ne zaman ya? 30 senelik iş. 30 senelik iş belki. Resulullah bana buyurmuştu ki hanginizin üzerine Hav'eb'in köpekleri havlayacak acaba demişti. Sen olmayasın ey Ayşe demişti. Ben dönüyorum dedi. Fakat Talha Zübeyir efendilerimiz, bütün sahabe hazaratı dediler sen bizim annemizsin, bu işe beraber çıktık, Osman'ın kanının hakkını alacağız. Osman'ın katillerini talep edeceğiz, katilleri alacağız. Sen şimdi şey yaparsan bu iş bozulur, Osman'ın kanı yerde kalır. Radıyallahu Teala, işte olacağı çare yaktır. Ayşe annemiz bu işe sürüklendi Cemal Besses'ten. Sonra çok ağlar, başörtüsü ıslanana kadar hüngür hüngür ağlardı yani. Bu iş başıma geldi diye. Ama müminlerin annesi, cennet hatunlarının efendisi. Sen onun hakkında ne konuşabilirsin? Dolayısıyla Hazreti Muaviye'yi burada tek başına görüp hedef alanlar, Muaviye'yi sevmem diyenlerin altında esasen ne yatıyor? Örtüyü, perdeyi açtın mı? Arkadakileri görürsün. Onun için ulema buyuruyor, Muaviye sahabenin perdesidir. Perdeyi açan içeri girer. Radıyallahu anh. O zaman ne olmaya başladı? Talha da şöyle yaptı. Zübeyir de böyleydi. Başladın aşere-i mübeşşereden. Oradan Ayşe anamıza, anamıza kadar gider bu iş. İşte Muaviye'yi sevmem fitnesi, sahabenin tümünün tanu cerh edilmesi ve itibarsızlaştırılmasıdır. Bunun esas malzemesi Şia'dadır. Bile bile bunu kurdular baştan. Zaten İbn-i Sebe kurdurdu. Bu noktadan bugün etkilenen hem de böyle hoca kılığında, kıyafetinde adamlarımız var. E şimdi bunlar okunur mu? Bunlar dinlenir mi? Bunlara karşı biz sahabeyi nasıl müdafaa edeceğiz? Eğer ki bildiğini gizlerse bütün lanetler üzerine olsun. Ben nasıl gizleyeceğim bildiğimi? Onun için dikkatli olacağız. Bak bayağı bir ilim öğrendiniz inşallah. Daha da çok konuşacak laf var. Ha burada bir hadis buldum. Çok da önemli. 7 sayfalık hadis, bir hadis. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de okuduğu son hutbe, insanları çağırdı, son hutbesi, konuşması, veda haccı değil. Medine'de okuduğu, yaptığı son konuşma, bundan sonra vefat etti. Bunu buldum, aldım, getirdim, kitaplardan çıktı aldım. Besmele'yi başlayamadan sohbet bitti. Ne yapayım, bende de gevezelik hastalığı var. Ama boş konuşmam Allah'ın izniyle. Şimdi gelelim, tabii ki fasulyenin faydalarına gelmiyoruz tabii. Niye geliyoruz? En baştaki konuya geliyoruz. En baştaki konu neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrin ziyaretinde işte şimdi bir levha basılıyor. Onda geçiyor bu zaten. Utbi Hazretleri anlatıyor. Utbi kim? Utbi İmam Şafii'nin hocasıdır. İmam Şafii'nin hocası Utbi radıyallahu anh. Allame-i Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin bekçiliğini yapıyordu. O zaman müçtehitler yapıyordu bekçiliği yani. Bekçiliğini yapıyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinden bir zaman sonra, yani çok da geçmemiş, bir Arabi, bir Bedevi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı çok, yani duyulmamış çünkü adam çölde, nereden duyacak vefatını? Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Geldi, kabri şerifi, Resulullah nerede dedi? Dediler Resulullah vefat etti çoktan, sen haberin yok. Dedi ben ne yapacağım şimdi? Başladı ağlama, ağladı. Niye ağlıyorsun dediler. Ben ayet duydum ki sana gelseydiler, af isteseydiler, sen de istiğfar edersen Allah affedecek. Benim de çok günahlarım var, ben şimdi ne yapacağım? O da vefat etmiş dediler. Utbi Hazretleri dedi ki, gel kabri şerifi aynıdır. Hayatı vefatı aynıdır, o ölmemiş. Gel dediler, sen selam ver, istiğfar et. Peki dedi, ama o zaman kabri şerif gözüküyor. Şimdiki gibi duvarlar, örtüler yok. Mübarek taşlar, Akik Vadisi'nden gelen taşlar üzerinde var, toprak var. Şimdi de öyle. Çullandı kabri şerifin üzerine. Ağla, ağla, ağla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifi sırılsıklam oldu onun ağlamasından. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, sen buyurdun ki Habibim sana gelseydiler, af isteseydiler, sen onlara affedici, Rablerine affedici bulacak. Bu ayete göre ben de günahlarım çok, ben de Habibim sağ bildim, zannettim, geldim. Şimdi Habibim de vefat etti. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Diyor, böyle ağlıyor, istiğfar ediyor, Allah'tan af istiyor. Efendi de vefat etti meselesinden dolayı da üzülüyor. Yani ayeti hayatına bağlı zannediyor. Hayatına bağlı zannediyor. Tam o anda, efendim, Nesefi tefsirinde bir rivayet geçiyor, kum fakat gafarallahu aleyh, kabirden nida geldi. Bu Utbi'den önce de böyle oldu. Utbi'den önce bir kıssa daha var. O da tabi'in döneminde, hatta sahabenin de sağ olduğu bir dönemde. Çok daha evvel. Kabri şeriften kalk Allah seni affetti diye ses geliyor. Bu sesi bütün mescit ehalisi duyuyor. Utbi Hazretleri'nde de ne oluyor? O diyor ağladı ağladı gitti diyor. Ben de kabri şerifin yanında oturuyorum daldım diyor. Dalınca diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Ama yatmıyor kabri şerifin yanında yatılır mı? Zikirde yani. Daldım diyor zuhurat yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bana ey Utbi, ilhak ile Arabiye febeşşiru biennallâh kad gafaralû. Şu Arabi, Bedevi zata yetiş, mescitten çıkmadan kavuş, müjde et ona ki Allah onu affetti diyor. Utbi de ayılıyor, hemen gidiyor Arabi'yi buluyor. O zata diyor ki sen çok ağladın ettin ama merak etme, bizzat Resulullah Efendimiz'i gördüm dedi bana ki Allah seni affetmiş diyor. İşte o Arabi ama orada acayip beyitler okuyor, şiirler okuyor. O şiirler tabii bizim Bedevilerde fesahat çoktur. O şiirler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda Ravza'nın bir sağında biri solunda yazıyor. Şu anda hala yazıyor. Tam muvacihede yeşil bir şey vardır böyle direkte hat. Hatın içinde sarıyla da yeşil bir şey var. Altı var, zemini var yani. Sonra onu bir ara sildirmiştiler. Seyyid Maliki Hazretleri çok gayret etti hükümete falan, o zaman oranın hükümetine falan. Yeniden yazdırdı o beyitler. Elhamdülillah, Allah muhafaza etsin. O beyitler orada duruyor yani şu an. Ya hayra men dufinet bilqa'i a'zumuhu fatabe min tibihinne alqa'u velekemu nefsil fida'u li kabrin ente sakinuhu fihil afafu ve fihil cudu vel keramu. Ey bedeni toprakta defnedilenlerin en hayırlısı, Senin defnedilmenle çöller, dağlar, tepeler hoş kokulu oldu. Bütün topraklar tertemiz oldu diyor. Bak. Senin sakin olduğun kabre canın feda olsun. Bütün iffetler, bütün cömertlikler, keremler, bütün iyilikler, ikramlar senin kabrindedir diyor. E bu beyti çok aradım. İki, onu buranı ezbere biliyordum. Bu 8 mısra daha var. Hiçbir yerde bulamadıydım. Şimdi bir kitapta buldum. O mısralarla beraber Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e de selamlar vermiş. Çok muazzam bir şey. Ancak yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu anda gidenle hayatında gidenin farkı yok. Bir tek sahabe olamaz. Bir farkı var. O da nedir? Sahabe olamaz. Sahabe olmanın dışında aynen bütün dualar huzurunda geçerli. Allah'ımız da şahit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten üzerimize şahit olarak gönderildi ve bizden haberdardır. Rabbim şefaatlerine nail eyleye. İşte bu ilimleri duymaya geldiniz. Dönelim Hazreti Ömer Efendimiz'e. Adam Şam'dan geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'e niye geldin dedi. Teşehhüdü öğrenmeye geldim dedi. Hazreti Ömer Efendimiz başladı. Hüngür hüngür ağla ağla ağla sakalları sırılsıklam oldu. Dediler ya Ömer niye ağlıyorsun? Yahu dedi adam Şam'dan kalktı Medine'ye geldi. Sırf Allah'ın dini için teşehhüd duasını, Allah'ın zikrini, tahiyyatı öğrenmek için geldi. Çok etkilendi, ağladı. Ondan sonra da ona dedi ki اَرْجُوا مِنَ اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَكَ بِالنَّارِ اَبَدًا Allah'tan umudum odur ki ebediyen sana ateşle azap etmeyecek dedi. Koca Hazreti Ömer. Dinde delil mi? Delil. Efendim, ne diyoruz? Ha, Allah buyurdu mu ki Resulüme itaat edin? Buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu ki aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin? Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti aynıdır. O zaman Hazreti Ömer dinde delil oldu mu? Oldu. Ondan sonra da işte efendim arıyı öldürürse ihramlıya ne olur dediler. İmam-ı Şafii'ye fetvası var mı? Dedi var ne olur bir şey olmaz dedi. E dediler bunun Kur'an'da yeri var mı? E, o zaman da vardı demek böyle dangalaklar. Dedi Kur'an'da yeri var. Nasıl Kur'an'da yeri olur ya arı öldürmeyi hiç öyle bir şey görmedik. Niye görmedi dedi. Dedi ki Resul'e itaat edin Kur'an'da var mı? Var. Resul'ün beyanında da halifelerimin sünneti benim sünnetim var mı dedi. Var. Hazreti Ömer de dedi mi lil muhrimi katlü zümbur ihramlı arıyı öldürebilir dedi mi Hazreti Ömer? Dedi. Zincirleme ne oldu? Kur'an'da var. Onun için ma ferratna fil kitab min şey. Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yeter ki içtihadın olsun. Sen yerin dibinde illa su var. Su var ama istinbat demek derin kuyudan su çıkartmak demek. İstinbat, içtihat aynı şey. İstinbat derin kuyudan su çıkarmak. Senin aletin ne kadar? Kazmayla, kürekle yarım metre, bir metre, iki metreden su çıkarabilirsin su yakınsa. Ama sen su ne kadar derinse o kadar malzemeye ihtiyacın var, paraya ihtiyacın var, sondaj getireceksin, makine getireceksin. 100 metre, 200 metre, 300 metre ne olacak? Senin para tükenecek. Ben 50 metreden aşağı param yok. E sen bu ayetten, hadisten ilim çıkaracak kadar sermayen yok. Okumamışsın, etmemişsin. Ondan sonra sen internetle nasıl içtihat yapacaksın ya? Ha, istinbat derin kuyudan su çekmek. İçtihadın da Kur'an'da kaynağı var. Müçtehitler nereden çıktı? Kur'an'dan çıktı. لَعَلِمَ اُلَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنُمْ وَلَوْ رَدُّ اِلَى الرَّسُولُ اِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنُمْ Yetkili alimlere karışık meseleyi sorsalar, istinbat edenler onu bilir. Efendimiz'in zamanında bile sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki illa peygamberi bulun da sorun. Diyor ki sahabeden de istinbat, içtihat edenler bilir diyor Kur'an. Efendimiz'in zamanında da herkes Efendimiz'e gelmeden Hazreti Ömer Efendimiz'e de geliyordu. Hazreti Ali'ye de gidiyordu. Çünkü meseleyi biliyordu. İstinbat edenler o meseleyi bilirler. Hazreti Muaz'ı götürdü. Bak o dosya da açık. Şimdi o dosyaya da gelelim. Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali gönderirken ne buyurdu? Ya Muaz, millete kadılık yapacaksın, valilik yapacaksın. Yemen seni bekliyor. Genç adam, neyle hükmedeceksin? Helalı haramı en iyi bilen Muaz ibn-i Cebel'dir dedi ya. Efradum Zeyd ibn-i Sabit, miras taksimatını, feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd ibn-i Sabit'tir dedi. Bütün sahabeyi böyle tasnif etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Dedi Kur'an'a bakacağım. Ehkum bi kitabillah, Allah'ın kitabıyla hüküm verir. Fe in lem tecid fi, bir mesele çıkar da Kur'an'da hükmünü bulamazsan ne yapacaksın? Bu sahih hadis. Dedi ki ehkum bi sünneti rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın sünnetiyle ben hadisleri biliyorum. Hadislerle fetva veririm. Fe in lem tecid fi, hadiste de o meseleyi, benden duyduğun hadislerde o meselenin hükmünü bulamazsan, öyle meseleler çıkıyor ki hakikaten yeni çıkıyor. Orada delilin yok. Hazreti Muaz ne dedi? Ejtehidu ra'yi, kendi görüşümü zorlarım, içtihat yaparım, ayetten hadisten kıyas yaparım dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne için konuşuyorsun dedim ona. Elhamdülillahi'llezî veffeka rasûle rasûlî. Resulünün resulünü, yani elçisinin elçisini doğruya isabet ettiren Allah'a hamd ederim. Benim ümmetimde Muaz ibn-i Cebeller var. Yani rahat ölebilirim demek istedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir daha da beni göremezsin. Mescidime, kabrime uğrarsın dedi. Ama sen doğru yoldasın ya Muaz dedi. Cafer-i Sadık Hazretlerine, yani radıyallahu teala, yani İmam Ebu Hanife hakkında radıyallahu teala kendi görüşünden hareket ediyor. Rey eshabı, rey görüş demek. Reyine uyuyor. Ayet hadise bakmıyor falan falan. Böyle şikayetler ettiler. Sonra bir kere ziyaretine gitti Medine'de falan. Dedi ben de senden böyle haberler duyuyorum dedi. Sen dedi Kur'an-ı Sünnet'i bırakmışsın, kendi görüşüne mi göre hareket ediyorsun? Efendim öyle şey olur mu dedi. Bir izah etti, ayette yoksa, hadiste yoksa, en ufak bir zayıf hadis bile olsa onu alırım. Sahabeden bir şey gelirse onu alırım. Ama sahabeden de bir şey o hususta yoksa kıyas yaparım dedi. Öyle deyince ya sen çok doğru yapıyorsun. Tamam, isabet ettin. Seni bana yanlış tanıttılar dedi Cafer-i Sadık Hazretleri. Radıyallahu anh. Böyle şeyler oluyordu. İmam-ı Azam'a ne iftiralar atıldı. İmam-ı Evzai'ye öyle dedi. İmam-ı Evzai Şam'ın en büyük müşteydi. Beyrut'ta ziyaret ettim kaç defa. Kabrimiz kokar mı bari. Evzai dedim mi? Ebu Hanife neyse Bağdat'ta, İmam-ı Malik neyse Medine'de, Şam'ın müçtehidi de Evzai'dir. Mezhebi bize kadar intikal etmedi. Yoksa aynı müçtehittir. Adamları ne yapmadılar? Talebeleri yolunu yürütmediler. Mesele ondan geliyor. İmam Evzai radıyallahu teala. Bağdat'tan biri geldi dedi. Kimmiş bu Ebu Hanife çıkmış? Kendi kafasına göre şeyler var. Bu ne biçim adamdır? O da İmam-ı Azam talebelerinden bir zata çattı. O da dedi ki dur şimdi ben bir şey demeyeyim şimdi. Evzai çok büyük müçtehit yani şey yapamam. Bu sefer dedi ki ben nasıl yapayım? İmam-ı Azam'ın şeylerinden, efendim, fıkıh fetvalarından, ilimlerinden dolu yazılar istinsak etmiş. O zaman elle. Yazmış, yanında bayağı yazılar var. Fetvalar var, içtihat meseleler. Ta o zaman ayet hadisten yeni sözülüyor meseleler. Anladın mı? Kurumsallaşma yok. Ta yeni kurumsallaşıyor mezhepler. Bu zaman sabah namazından sonra, efendim dedi, şurada dedi, İmam Evzai de imamlık yapacak, ezanı okumuş, indi imamlık yapacak. O zaman imamlar müçtehitti. Ondan sonra dedi ki şuna bakar mısınız? Şuradaki fetvalar acaba nasıl bir şeydir? Ya sünneti kıldı, namaza geçecek. Fetvalara öyle bir şaşırdı ki bir acayip içtihatlar falan. Bir hoşuna gitti. Güneş doğmaya yaklaştı. Dediler Efendi Hazretleri güneş doğmaya yaklaştı falan. Ha tamam dedi, hemen namazı kıldı. Ver şu kağıtları. Bir daha baktı, okudu. Allah Allah. Bu zat kimdir dedi. Dedi orada ismi yazıyor dedi. Numan İbn-i Sabit yazıyor orada. O da adının Numan olduğunu bilmiyor o zaman tabii ki. Ebu Hanife diye meşhur olmuş. Numan İbn-i Sabit. Allah Allah, bu Numan İbn-i Sabit kimmiş dedi ya. Ben dedi bütün Mekke'de dünyanın en büyük ulemasını tanıyorum. O zaman en büyük müçtehit o. Bu Numan da kimmiş dedi Allah Allah. Neyse dedi, sen dedi bundan ilim almaya devam et. Ne kadar yazıyorsan yaz dedi bundan. Bu dedi acayip içtihatları var. Ertesi gün birkaç dosya daha getirdim dedi. Bakıyor, bu neymiş bu ilimler ya dedi. Ondan sonra dedim Efendi Hazretleri, bu dedim işte bu Ebu Hanife diye sordunuz ya kimmiş, neymiş? Numan İbn-i Sabit, odur babası Sabit, kendisi Numan deyince, bana onu yanlış tanıtmışlar evladım dedi. Sen bu zatı bırakma, bu tam Kur'an sünnetten alıyor dedi. Böyle içtihat kapısı açık. Yani Hazreti Muaviye müçtehitti de sahabeyle bitmedi ki bu. Sahabeden sonra da bize bu fıkıh ilmini, Kur'an'ı, sünneti onlar çözdüler. Ebu Hanife bu işin başını çekenlerden. Allah kabirlerini nur etsin derecelerine. İmam Şafii ona çok hürmet eder. İmam Şafii sabah namazında Şafiiler ne yapar? Kunut yapar. Aynı biz vitirde nasıl kunut yapıyoruz? Şafiiler de kunut yapar. Ne zaman kunut yaparlar? Rükûa inerler. Rükûdan kalktıktan sonra kavmeden kunut duaları okurlar. Uzun uzun şafiler okurlar. Bu haktır. Hadis-i şeriflerde de vardır, sünnette de vardır. Ama bizde vitirde kunut var. Onlarda vitirde de kunut var. Sabah namazında da kunut var. Bizde sabah namazında kunut yok. İmam Şafii de ille yapardı bu kunutu. Sonra İmam-ı Azam'ın kabrini ziyarete geldi. Bağdat'a geldi, ziyaret etti kabrini. Zaten İmam-ı Azam'ın talebesinden yetişti. İmam-ı Muhammed'den yetişti. İmam Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım. Silsile lazım, şecere lazım. Tamam mı? Bir yerlere dayanman lazım. İnternetten alaraktan bu dini çözemezsin. Cühelalık yapma. Ondan sonra kunut yapmadı. Onun tabi müçtehit, bütün mezhebine bağlı olanlar onunla namaz kıldılar. Kunutu terk edince şaşırttı zannettiler, unuttu zannettiler. Sonra dediler, efendim kunut yapmadınız. Dedi ki, bu kabrin sahibine hürmet etmek lazım. Bunun yanında şimdi onun görüşü geçer dedi, kabrin yanında dedi. İmam Şafii radıyallahu anh'ın sözüdür. Bu din-i mübini İslam'ın 9'unu İmam-ı Azam çözdü. 9'unu. Geri kalanı biz çözdüm, çözmeye uğraştık. Onun bile öbür yarısına iştirak etti. Ve el halku kullu muyanun fil fıkhliye bi hanif. Bütün Müslümanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu gibiyiz. İmam-ı Azam böyle hatırı var. Sen bunları birbirine düşürmeye çalışıyorsun. Sonra ne derdi? Ne zaman başıma bir musibet gelse, bir sıkıntıya düşsem, Bağdat'ta bulundu çünkü sürelerce bayağı. Ahmed İbni Hanbel'le de beraberlikleri var İmam Şafii'nin. İmam Ebu Hanife'nin mezarına giderim. Kabrinde Allah'a dua ederim. Ya Rabbi Ebu Hanife hürmetine şu müşkilimi çöz derim. Kabrinden ayrılırım, kapıdan çıkmadan o sıkıntım geçer derdi. İmam Şafii radıyallahu anh. Onlar birbirini öyle severlerdi. İlim böyle bir şey. Düşmanlık olur mu ya? اَعِدِّكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا اِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ هَنِيًا لِأَرْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ İmam Şafii çok büyük şair idi. Şiirde zirveydi ama dedi müçtehitlere, alimlere şiir, şairlik çok yakışmıyor. Onun için öyle öyle şi'ru bil ulema yüzri le kuntul yevme eş'ara min lebidi. Arap'ın en büyük şairi Lebid'dir. Alimlere yakışmıyor. Yoksa dedi Lebid'i de geçerdim dedi. Öyle bir divan yazdı yani İmam Şafii'nin divanı. İşte o divanında, o şiirlerinden birinde ne diyor? Bana Numan'dan bahsedin diyor. Bana Ebu Hanife'yi çok söyleyin diyor. Ada anıldıçken müskü amberler saçılıyor diyor. Hani müçtehitler birbirine harp ediyorlardı? Böyle şey olur mu ya? Sahabeye hakaret, müçtehitlere hakaret, dinimizin bütün değerlerini, kutsallarını yerle bir etmek. Biz çok büyük bir derde düşmüşüz. Dinimizi kurtarırsak Allah dünyamızı kurtaracak. Dinimize sağlam sarılmazsak, bu ilme çalışmazsak, bu milleti uyandırmazsak, bu sohbetleri tebliğ etmezsek, duyurmazsak, bu yazılanları okumazsak, okutmazsak, bu millet kaderi de inkar edecek. Birçok fetva Hazreti Ömer'den geldi. Radıyallahu Teala. Teravihimiz Hazreti Ömer'den. Daha birçok mesele Hazreti Ömer'den. Hepsi Resulullah'tan aldı. Hazreti Ömer dinde delil. İşte dinde delil olduğu için ne dedi? Sen teşehhüdü öğrenmeye geldin. Umarım ki Allah ebedi seni ateşle sana azap etmeyecek. Siz de Allah için bu ayet hadisleri öğrenmeye geldiniz. Umarım ki Allah size de ateşle azap etmeyecek inşallah. Böylece bağlayalım. Efendim dualarla ayrılalım. Sübhane rabbil aliyil alel vâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna eselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselukel cenneh ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel ve ne'udu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel Allahümme inna neselukel min khayr ma seheleke min nebiyyuka Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ne'udu bike min şerri ma esta'azeke min nebiyyuka Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير دعاءlarımızın kabulü için buyurun الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfûne ve selâmün alel mürselîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. İlâ şerefin Nebiyyi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem.

0: katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
4: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun, bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
5: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
6: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
5: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz, hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
10: Dolandırıcılığa

Karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

hayatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Allah, Rahim ya Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah. Esselamu ya Allah. Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah. Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah. Gözeten ve koruyan Allah. Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah. Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah. Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah. Bütün varlığı yoktan var

birbirine uygun yaratan Allah. Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

yapabilecek galip ve hakim olan Allah. Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

0: gören Allah.
1: Allah, Allah, el-hakem ya Allah. Allah,
0: hükmeden

hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah. Çok azametli olan Allah.

mağfireti pek çok olan Allah. Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Eşşehidu ya Allah.
0: Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden

kullarının dostu olan Allah. Ancak kendi

0: varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.

gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

Hayali tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden Allah.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Bu haftaki tarih musabeleri programına hoş geldiniz efendim. Bugün yine Mehmet Fatih Can hocamla beraberiz. Malum haliniz olduğu üzere geçen hafta NATO'nun kuruluşuyla ilgili bir bahis açmıştık, bir başlık açtık. Tabii NATO'nun kuruluşuna dair biraz daha teknik bilgileri vermeden evvel NATO'nun arz ettiği mana ve mefhum üzerine biraz konuşmuştuk değil mi abi? Ve evet. İşte 49 muydu kuruluşu? 49'dan bu yana neler yaptı? 3 aşağı 5 yukarı kabaca işaret ettik. Ve kuruluş maksadını en azından dünyaya arz ettirdiği, lanse ettiği efendim ideallerin dışında hareket ettiği, bu idealleri gerçekleştirme hususunda pek de bir hassasiyeti olmadığı. Aslında kıymetli seyirciler hatırlayacaksınız geçen haftaki programı seyredenler. Dünyadaki büyük bazı ülkelere hizmet eden bir organizasyon haline geldiğini ve bu organizasyona üye diğer devletleri de yine bu büyük devletlere hizmet etmesi açısından bir araya getirmiş bir organizasyon gibi bir görüntü arz etti. Buna dair birkaç şey söyledik. Bu hafta inşallah dilersen biraz kuruluşuna dair işte bunun hazırlayıcı sebepleri, kuruluşunun ne şekilde efendim olduğu ve genişlemeye nasıl başladığı, nasıl genişlediği gibi bir takım ayrıntıları da verirsen seviniriz. Tabii bir noktada 51 miydi Türkiye'nin de NATO'ya katılması?
3: 52'de yanılmıyorsam evet.
2: İşte NATO'ya Türkiye'nin de katılışına eğer sırayı getirebilirsek bu programda iyi olur.
3: Yani yetiştirebilirsek tabii.
2: İnşallah. Öncelikle tabii. Evveliyetle bize bu NATO'ya ihtiyaç duyulmasını intihac eden sebepleri tabii. Bahsedersen seviniriz. Ya da hazırlayıcı sebepler bunlardan tabii, girelim
3: tabii,
2: konuya.
3: Tabii konuya girmeden önce hani bir laf vardır bizde, gözden uzak olan gönülden darak olur derler. Hakikaten bu sözün bir gerçekliği var. Bunu niye söyledim? Bu tarihten tam 9 yıl önce, yani 2017'de Myanmar dediğimiz, Burma dediğimiz, ki bizim orada şehitliğimiz de var. Yani bizim orada şehit yatan Osmanlı askerlerimizin mezarlığı var. Osmanlı askerleri var orada. Orada İngilizlerin esir kamplarında vefat etmişler. Orada bizim ecdat Burma diyordu oraya. Myanmar deniliyor. Arakan diye geçiyor, Arakan bölgesinde. Orada acayip bir soykırım yaşandı. Oradaki Budistler Arakan'daki Rohingya Müslümanlarına saldırmışlardı. Malum tam 2017'de. Orada tabii büyük felaketler oldu. Bu Budistler'de kan dökmek haram olduğu için oradaki Müslümanları yakarak öldürdüler.
2: Veya asarak.
3: Yakarak ve boğarak falan da öldürdüler.
2: Ben gördüm bir anne ve 2-3 çocuğunu tek ipte böyle birlikte asmışlardı. Öyle fotoğraflar vardı. Şimdi televizyonda bunu tarif etmek ne kadar uygun ama o dönemde nasıl şimdi Filistin'le ilgili mevzul miktarda önümüze fotoğraf düşüyor? Yapılan fecaat, katliam, zulüm ve soykırımla ilgili. O zaman Myanmar'la ilgili de oradaki Müslümanların öldürüldüğü fotoğraflar ve videolar çok feci. Sosyal medyada önümüze düşüyordu.
3: Bilanço çok feci. 200'den fazla köyü komple silme yaktılar. 24 bin tane Müslüman öldürüldü yanarak. Asılarak da olabilir, boğularak da olabilir. Döverek de olabilir. Ama kahir ekseriyeti yanarak şehit oldu. Ama işlerinde hep kadınlar, çocuklar, kaçamayanlar yani. Bunların 43 bin kişisi de kayboldu. Zaten burada çok fazla bir Müslüman nüfusu yok. Rohingya Müslümanları orada azınlık gibi. Bu Budist fecaatinin emrini veren Mayanlar dedikleri Burma'nın devlet başkanı bir kadın vardı. Azılı cani katil ve buna Nobel Barış Ödülü verildi.
2: Ya dalga geçer gibi değil mi?
3: Tabii. Yani Nobel Barış Ödüllü kadın yaptı bu katliamı. Böyle bir dünyadayız. Ve bu 800 bin tane bu Rojinyalı Müslümanlar Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldılar. Tam o kaçış esnasında orada bir Naf Nehri var. O nehirde boğulanların haddi hesabı yok. Ve şu an o Bangladeş'teki o Rojinyalı Müslümanların kaldığı kampları gördüm. Bangladeşliler de zaten Cenab-ı Hak bir an önce tez zamanda onların şartlarını da iyileştirsin. Feci yani oradaki biliyorsun çok büyük bir nüfus var. Fakirlik var, sefalet var, bakımsızlık var. Aman yarabbi yani inanılmaz. Ve o öyle bir memlekette Bangladeş gibi bir yerde yine eksik olmasınlar bu Müslümanları kabul ettiler mülteci olarak. Zaten Birleşmiş Milletler orada bir kamp yaptı. O kamplarla ilgili de gazeteciler oraya gittiler, bizden gidenler oldu. Onların çektiği görüntüleri izledim, işler acısı. Yani o kamplarda yaklaşık 1 milyon tane şu an mülteci var orada. Ve bir an önce memleketlerine, yerlerine, yurtlarına dönmeyi bekliyorlar. Dünyanın sesi maalesef bu konuda hiç çıkmıyor. Hiçbir kıpırdama yok, hiçbir haber yok. Ve orada her gün onlarca ölüm oluyor. Yani orada bulaşıcı hastalıklar var. İnanılmaz manzaralar var. Dolayısıyla bu Rojinyalı Müslüman kardeşlerimize bundan 9 sene önce yapılan bu soykırımı da hatırlatmış olalım. En azından hiçbir şey yapamıyorsak bu bizim bu programımızı izleyen izleyicilerimizden hiç olmazsa namazlarının arkasında ya da ne bileyim müstakil olarak belki dua ederler. Kurtulmaları için hepimiz zaten etmeliyiz. Bir de orada şehit olanların ruhlarını da okumuş oluruz. Belki ancak böyle bir şey yapmış olabiliriz. Evet, bunu hatırlatmış olalım dedim. Evet, evet. Çünkü bunlar unutuluyor. Aslında unutturmamak lazım.
2: Kesinlikle.
3: Televizyonların bu konularda program yapması lazım. Yani bilmiyorum.
2: Kimdi o ya, birisi vardı. Algı gerçekliktir diyordu. Birinin meşhur bir sözü.
3: Evet.
2: Neyse, kimin söylediği bir tarafa, sözün kendisi zaten konumuz. Algı gerçekliktir. Bugüne kadar çevrilmiş filmlere, yazılmış romanlara baktığımızda Budistler hep nasıl takdim edildi dünyaya? Sevgi pıtırcığı. Kendine yapılırsa yapasın asla sinirlenmeyen. Hayatının merkezine bir felsefeyi almış ve bu felsefe hümanist bir felsefe. Hilim sahibi insanlar, son derece geçim ehli, kimseye zararı yok. Hiçbir şeyi, karıncayı bile incitmez ila ahirihi. Yani benzeri bir tablo hep Budistler için çizdiler.
3: Kan dökmüyorlar ama yakıyorlar.
2: Halbuki bu adamlar insanlık tarihinde yeni değil ki abi. Binlerce yıldır var Budizm ve Budistler, değil mi? Bu adamlar hayatları boyunca savaşmışlar da kan da dökmüşler. Bunlar sevgi pıtırcığı falan değil. Değil.
3: Gördükçe
2: ama işte öyle gösterdiler. Ve Myanmar hadiseleriyle beraber Budistlerin böyle adam öldürdüğü filan, katliam yaptığı görünce bir şaşkınlık da oldu. Halbuki Çin'de de Budizmin efendim bir benzeri var. Efendim Japonların da işte İkinci Cihan Harbi'nde veya başka ülkelerle, Kore ile filan yaptığı harplerde, onlar da tam Budist değilse de benzeri bir itikada sahipler.
3: Evet.
2: Yani bu itikatlara sahip kitlelerin dışarıya takdim edilme, anlatılma biçiminde ne kadar, tırnak içinde söylüyorum, hümanist, insancıl gibi takdim edilseler, lanse edilseler de ya öyle değiller. Tarihteki en büyük katliamları yapmış olan milletler aynı zamanda. Yani herkesin itikadı kendine işte... Yani inek kestiği için mesela Kurban Bayramı'nda Müslüman mahallelerine saldırıyorlar. Halbuki incelense Hinduların da İslam'a son derece ters bir takım mesela. Onlar da putlara tapıyorlar. Puta tapıyor diye bir Müslümanın da sırf puta tapıyor diye gidip onu öldürmesi uygun olur mu mesela? Değil mi? Birçok şeyden, zaviyeden değerlendirilebilir. Ama bugün güç Hindistan'da Budistlerin elinde, ama az değil yani. 1 milyara mütecaviz nüfusu var.
3: Şu an nüfusu Çin'i geçti.
2: Evet ama 300,
3: yani son sayıma 300, göre.
2: 350 milyon Müslüman var hala. Ayrılmalarla beraber bir kısmı Pakistan, bir kısmı Bangladeş'e, Hindistan'la geçmiş olsa da ayrılmadan sonra buralara yakın olmayan diğer Hindistan eyaletlerindeki Müslümanların toplamı yüzlerce milyon.
4: Tabii.
2: Yüzlerce milyonlar az değil. İşte Hindistan'a dağılmış vaziyetteler ve zulüm görüyorlar. Myanmar da bunun gibi bir yer.
3: Yani bu Modi denen bir sapkın adam var. Yani fırsatın olsa bu Rojinya'daki Müslümanlara, Arakan'daki Rojinya Müslümanlarına yapılanın aynısını Hindistan'daki Müslümanlara yapacak. Her geçen gün zaten baskı artıyor.
2: Tabii tahrik ediyor, onları tabii sokağa döküyor.
3: İsrail'in de bir numaralı müttefiki ve Gazze'deki katliamına, soykırımına büyük destek verdiğini her fırsatta biliyorsun açıkladılar. Açıklıyor, geldi gitti falan filan. Böyle bir dünyada her türlü şarta hazır olma. Hem
2: Müslümanlar müteyakkız olacak abi.
3: Hazır olma mecburiyetimiz,
2: evet,
3: var.
2: Evet.
3: Teyakkuz halinde. Bu şey manası da değil yani. Ne derler ona?
2: Abi sen böyle bir kış tut da yaz tutarsa bastına hastalık, demişler.
3: Neydi, bir nevroz haline getirmeden tabii yani. Zaten bunu biliyoruz hepimiz. Hakikaten ciddi bir gaz birikmesi var dünyada. Şimdi NATO'yu konuşuyoruz. İkinci Dünya Harbi öncesi nasıl dünyada dehşet bir gaz birikmesi olmuştu? Birinci Dünya Harbi'nin çünkü hesabı kapanmamıştı. İkinci Dünya'yı patlatan hadise Birinci Dünya Harbi'nden sonra dünyadaki yeni bölüşümlerin, paylaşımların ve galiplerin, mağluplar üzerinde yapmış olduğu korkunç bir takım tatbikatların hazmedilememiş olması İkinci Dünya Harbi'nin fitilini ateşledi. Yani Birinci Dünya Harbi'nin hesabı İkinci Dünya Harbi'nde kapatılmak istendi ama kapatılamadı. Tabii bambaşka işler oldu. Geçen programda belki biraz işin nasıl söyleyeyim, yani dünyadaki şartların, NATO öncesi şartların ve günümüzdeki şartların nasıl bir takım ilişkiler ağı içerisinde gerçekleştiğini, bunun arkasında, bunların arkasında ne tür niyetler olduğuyla alakalı ve dünyadaki şu an o sırıtan yüzün bir takım barışçı görünen kurumsal yapılar kanalıyla insanlığa gösterilen bir yüz var, bir maske. Bu maskenin aslında ne kadar sahte olduğunu, konjonktürün değişmesiyle birlikte bu maskelerin nasıl düştüğünü anlatmaya çalışmıştık. Bunu misallerini vermeye çalışmıştık. Şimdi tabii NATO'yu konuşacağız. NATO neden önemliydi? Şu açıdan, şu an bizim de üyesi olduğumuz bir pakt. İkincisi, tabii NATO'yu hangi niyetler, hangi amaçlar vücuda getirdi, ortaya çıkardı? Sonuçta ne oldu? Bu gerçekten bir savunma paktı mı? Yoksa NATO içerisindeki işte 10 tane Avrupalı ortak var, 2 tane de Atlantik, işte Amerika ve Kanada gibi yeni üyeler katıldı. Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra yeni bir takım ülkeler de alındı. Eski biliyorsun Varşova Paktı ülkeleri de Polonya gibi değil mi? Macaristan gibi, şu gibi, bu gibi falan filan. İşte en son kuzeyden İsveç, Türkiye'nin vetosu falan filan vardı. Hepimiz biliyoruz o hikayeyi. Yani genişledi, sürekli de genişliyor. Ve bugün Ukrayna-Rusya Savaşı'nın patlamasındaki en önemli amil de Ukrayna'nın NATO'ya girme arzusuydu. Ve Batı bloğunun da, yani NATO üyelerinin de ya da NATO'nun patronajın koltuğunda oturan güçlerin de Ukrayna'nın bu talebine, değil mi, bu talebini isaf etmeleriydi yani. Kabul etmeleriydi. Tabii bu Rusya için bir güvenlik, ciddi birinci dereceden bir güvenlik endişesi olarak algılandığı için. Çünkü Ukrayna'da NATO'ya girmiş olsa NATO Sovyet, yani eski Sovyet coğrafyasıyla ve şimdiki Rusya ile komşu olacaktı. Değil mi?
2: Şöyle de bir durum var. Unutma lütfen kaldığın yeri. Rusya ile Ukrayna arasında halledilememiş Donbas bölgesi ve orada bir bölge var biliyorsun. Rusya buranın aslında demografik yapısı ve tarihten gelen vetireyle kendisine ait olan bir bölge olduğunu, suni bir şekilde Rusya'nın, komünist Rusya'nın dağılmasıyla beraber bunun Ukrayna tarafında kaldığını, ancak bunun tabii bir sınır olmadığını iddia ediyor. Ve eğer NATO'ya girerse, Ukrayna NATO'ya girmesi noktasında tabii öyle bir Ukrayna'dan burayı alması Rusya için çok daha güç olacak. O bölgedeki nüfusun bir kısmı da Rusya'ya tabi olmak idealinde. Bu aynı bizim Kıbrıs meselemize benziyor. Yani Güney Rum kesimiyle Kuzey Türk kesiminin henüz aralarında problemini çözememiş oldukları bir hengamda Avrupa Birliği'ne kabul edilmiş olması meselesinin bir benzeri Ukrayna'da olacaktı. Rusya bunu kabul etmedi bir noktada. Yani yoksa çok daha büyük bir emekle bunu almak isterse çok daha büyük bir bedel ödemesi gerekecekti. Bugün en azından NATO'ya dahil olmayan bir Ukrayna ile uğraşıyor. Yarın öbür gün NATO'ya dahil bir Ukrayna ile uğraşması gerekecekti.
3: Gerçi asıl sebep bambaşka tabii. Yani benim okumam şu. Özellikle İngiltere'nin başı çektiği, onlar biliyorsun Rusya ile ezeli, yani tarihten beri İngiltere'nin, İngiliz kraliyetinin en büyük düşmanı Ruslardı. Bu 1800'lerden itibaren, hatta 1700'lerin sonuna itibaren İngiltere'nin uzak doğudaki, uzak Asya'daki bir takım sömürgeleriyle arasında bir rakip olarak gördüğü Rusya'yla Afganistan üzerinden falan mesela ciddi bir zaten muhasemat mı diyelim, yani hasımlığı zaten, evet, tarihi var. Gerçekler zaten bunu söylüyor. Bu düşmanlık hala devam ediyor İngiltere-Rusya. Ama işte Soğuk Savaş döneminde farklı seyretti. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra farklı seyretti bu düşmanlık. Bu çatlaklar, bu fay hatları hep devam eder. Tabii Amerika'da zaten Rusya ile bir hesabı var. Batı bloğunun Rusya ile bir hesabı var. Belki de kendi kitlelerini konsolide etmek, bir takım yapıları dinamik tutmak adına Rusya bir tehdit unsuru olarak, değil mi? Antikorları sürekli hazır kıta bekletebilmek adına, yani savunma antikorlarını kullanılan bence bir

0: GM gibi ya da ne bileyim vekalet savaşçısı gibi bir piyon gibi Rusya'ya karşı Rusya'yı da yıpratacak. Ukrayna'nın zaten hiçbir önemi yok Batı için. Bir strateji dahilinde bu savaşın asıl niyetinin olduğunu düşünüyorum ki zaten öyle de oldu. Çünkü Ukrayna'nın arada adeta şöyle söyleyebilirim. Rusya'yla Batı Avrupa arasında ya da Avrupa bloğu arasında bir tost gibi 4 sene oldu değil mi savaş başlayalı? Her şeyiyle, insan unsuruyla, ekonomisiyle bir tost gibi arada ezildi gitti. Kimin için? İngiltere'nin, Amerika'nın yani Batı Avrupa'nın çıkarları için Rusya'yı da yıpratmak adına. Çünkü şimdi artık savaşlar çok net sonuç veren savaşlar değil eski zamanlardaki gibi. Kim daha fazla dayanabiliyorsa, kimin dayanma gücü kapasitesi daha fazlaysa o kazanmış görünüyor. Yani bir galibiyet yok, net galibiyet. Ama kim daha erken pes edecek ona bakılıyor. Böyle bir konjonktürde yaşıyoruz. Tabiatıyla şimdi nereden geldik? Ha, dediğin doğru, Donbas bölgesi var ama tabii orada asıl mesele bakın Rusya ile Ukrayna'nın zaten Sovyetler zamanında da ciddi bir şey vardı. Bir kan davaları vardı. Ukrayna 1900 Stalin zamanında meşhur Holodomor katliamı var. Stalin zamanında. Ukrayna'da açlıktan milyonlarca insan öldü. Şu an rakamını net hatırlayamadığım için vermiyorum. 20 milyon mu, 30 milyon mu o civarda yani. Ya da 4,5 milyon mu yani net hatırlayamadığım için. Ama Holodomor katliamı, soykırımı diye girildiği zaman zaten rakam görülür. Ama milyonlarca. Kıtlıktan, açlıktan öldüler. Ukrayna'nın dolayısıyla Rusya'ya karşı inanılmaz bir husumeti var. Bir kan davası var yani aralarında. Halbuki hemen hemen aynı ırklar, birbirine benzer ırklar. Zaten Rusya'nın farklı bir şeyini konuşuyorlar, versiyonunu konuşuyorlar yani. Anlaşıyorlar zaten. Böyle bir şey var. Ama Ukrayna'yı Rusya için yem olarak hazırlayan ilk harekette Soros Vakfı tarafından atılmıştı. Turuncu devrimler. Hatırla.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Gürcistan'da
1: Gürcistan
0: yaptılar, değil
1: ve
0: mi? Tabii.
1: Ukrayna.
0: Yani Gürcistan üzerinden, Ukrayna üzerinden Rusya'yı biraz daha sıkıştırmak, ne bileyim yani iyice onu etkisiz hale getirmek adına o Batı'nın Soğuk Savaş döneminde o çevreleme politikası dediğimiz yapının Soğuk Savaş sonrasında da farklı usullerle devam ettirilmesi. Burada Ukrayna'da yem olarak kullanıldı. Gürcistan'da yem olarak kullanıldı biliyorsun. O zaman bir tane Gürcistan Cumhurbaşkanı vardı. Onun bir kaçışı var Rusların bombalaması esnasında. O Gürcistan'ın batıya aparat olması, alet olmasının Gürcülere çok ağır bir maliyeti olmuştu mesela. Abhasya'yı falan oradaki takım bölgeleri de kaybettiler gittiler yani. Bu yani dünyada böyle bir durum var. Husumetler eski hesaplar kapanmış değil. Şimdi NATO'nun kurulmadan önce yani NATO'nun kurulmasını intaç eden şartların günümüz geldiğimiz bu vetirede artık hükmünü yitirmesiyle yeni bir dünyada bir eksen kaymasının yaşanması, şartların çok çok farklılaşması üzerine yeni bir NATO'ya doğru ya da yeni bir Varşova'ya doğru ya da bilemediğim isminin henüz belli olmadığı yeni ittifaklara doğru gidişin tam arifesindeyiz şu an. Yani Mekke ittifakı boşuna yapılmadı. Bunu başka ittifaklar da zaten takip edecektir diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Tarihin her döneminde ittifaklar vardı ama şimdi 20 ve 21. yüzyıldaki ittifaklar çok daha kapsamlı, çok daha kurumsal yapılar olarak karşımıza çıktı. NATO mesela öyle bir şey, Varşova öyle bir şey. Şimdi Mekke ittifak da çok enteresan. Belki başka ittifaklar çıkabilir. Adı konmamış ittifaklar zaten var. Yani İsrail'in İngiltere ile Amerika ile değil mi?
1: Tabii.
0: Şeyleri müttefikliği Hindistan'da öbür taraftan değil mi?
1: Tabii.
0: O açıdan NATO kurulmadan önce bunun önce altyapısı hazırlandı. Bu da şöyle, 1945'in Şubat'ında İkinci Dünya Harbi bitince biliyorsun Kırım'da, Kırım'ın Yalta şehrinde

0: Lavidya Sarayı mı, öyle bir saray var. Orada ikinci harbin galipleri, devlet başkanları orada bir toplandılar. Kimdi o zaman? Amerikalı'na da işte Stalin vardı, Churchill vardı ve Amerika adına da şey vardı söyle, Truman'dan önceki devlet başkanı, şimdi dilime gelmedi, çok meşhur, birazdan söylerim. Amerika devlet başkanı, Rusya'nın devlet başkanı Stalin, İngiltere devlet başkanı, başbakanı Churchill, bunlar Yalta'da bir araya geldiler ve harbin galipleri olarak dünyayı bu galipler olarak artık nasıl bir sistemle yöneteceklerinin kararını orada aldılar. Meşhurdur o Yalta şeyi, görüşmesi. Burada alınan kararlar şuydu: artık Avrupa savaşın galipleri arasında paylaştırılacak. Paylaşımlar orada görüşüldü zaten. Ondan sonra zaten Doğu Avrupa, biliyorsun, Varşova Paktı'na dahil oldu. Rusya'nın egemenliği kontrol altına girdi. Batı Avrupa Amerika'nın güdümüne girecek. İngiltere'de zaten orada çok ilginç bir fotoğraf vardır. O üç tane işte galiplerin devlet başkanı, başbakanı diyelim, böyle bir bankta otururlar. Churchill bankın böyle ucunda, böyle yarım oturuş şeklinde bir pozu vardır. İngiltere aslında savaşın galibi olmuş olsa da İngiltere'nin pes ettiği ve dünyadaki bu güçler oyunundan ve dengesinden, o şeyden, denklemden çıkacağını zaten hemen 2 yıl sonra zaten açıklayacaktı. Dolayısıyla dünya Amerika ile Rusya'nın kontrolüne girmiş oldu bu anlaşmayla. Orada gerekli paylaşımlar yapıldı. İşte sen dünyanın burasını hükmedeceksin, bu kıtasını hükmedeceksin. Biz bu tarafa hükmedeceğiz Batı kulübü olarak. Ondan sonra işte o nükleerler görüşüldü. Ondan sonra hani danışıklı dövüş gibi, dünyayı çünkü yönetebilmek adına havuç ve sopa sistemi, yöntemi her zaman çalışır bu sistem. Amerika kendi dominyonlarını, öyle söyleyeyim tırnak içerisinde, kendi hegemonyası altındaki coğrafyaları komünizm tehlikesiyle, Sovyet tehlikesiyle sürekli bir arada tuttu ve o korku üzerinden dünyayı sömürdü bir 60-70 yıl. Sovyetler de işte kapitalist emperyalizm ve kapitalizm söylemleri üzerinden kendi hegemonya alanındaki kitleleri kodifiye etti, onları bir arada tuttu. Kodifiye etti diyorum, affedersin, bir arada tuttu. Dolayısıyla bu Yalta konferansından sonra dünyada, Avrupa'da özellikle şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. İkinci Dünya Harbi'nden sonra evet, Fransa galip, İngiltere galip, Rusya galip, Amerika galip, Rusya galip, İtalya'da zaten bunların ve Almanya bunların şeydi, rakibiydi, faşist ülkeler olarak. Fakat galip devletlerde de harpten bitik vaziyette çıktılar. Sefalet diz boyu. Fakirlik, yüksek enflasyonlar, mesela Londra sokaklarında çöpleri karıştıran yaşlı insanlar, çocuklar falan, bu manzaraları, bu fotoğrafları görürsünüz. Şeyde aynen böyle, Fransa'da aynen manzara böyle. Perişan bir vaziyette, harpten, hakikaten dünyanın en yıkıcı harplerinden birisiydi 2. Dünya Harbi. 72 milyon insan öldü. Yaralananların, sakatlananların artık haddi hesabı yok. Zaten mağlup devletler, Almanya, İtalya erken pes etti ama Almanya zaten sıfırlandı. Hani bugün Gazze manzaralarını görüyoruz harabe halinde. Almanya öyleydi. Bir iki yerini bombalamamışlar. Yani orta Hristiyan kültürünün tarihi bir takım abideleri olduğu için oraları bombalamaktan vazgeçmişler. Dümdüz yapmışlardı Almanya'yı. Velhasıl tabii bu sefalet, bu işsizlik, yüksek enflasyon oranları falan, bu İngiltere'de olsun, Avrupa'nın birçok ülkesinde sosyalist hareketleri, komünist hareketleri ciddi manada ön plana çıkardı. Öyle ki mesela Fransa'da Komünist Partisi 2. Dünya Harbi'nden sonraki ilk seçimlerde %28 oy aldı. Bu inanılmaz bir şey Fransa için. İtalya'da %31. Komünist Partisi ile sosyalistlerin ittifakı İtalya'da %31'e ulaştı. Yunanistan'da neredeyse Komünist Parti devleti ele geçirmek üzereydi. Ve biliyorsun Yunanistan'da Komünist Parti ile Komünist gerillalarla hükümet arasında yıllarca iç savaş sürdü. Daha işte 2. Dünya Harbi'nden sonra. Tam da böyle bir ortamda Truman,
1: Türkiye'deki bazı komünistler de oraya komünistlerin safında Yunan hükümetine karşı savaşmak için gittiler.
0: Biliyorsun onlardan da bize karşı savaşan PKK'ya katılanlar,
1: evet,
0: değil mi?
1: Tabii, tabii.
0: Yunanistan'dan, çok, İngiltere'den, Almanya'dan
1: PKK'da bir hesap kesmek Ermeni adına, militan vardı. Tabii.
0: Dolayısıyla şimdi bir de şöyle bir şey olmuştu. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Amerika ve Avrupa, yani savaşın galipleri, askerlerin ordularını terhis ettiler. Yani galip geldikleri için. Ama Rusya terhis etmedi. Rusya'nın 175 tümeni her an hazır, yani savaşa hazır bir vaziyette terhis edilmeden hazır kıta bekliyordu. Nerede? Hem de Doğu Avrupa'da. Bütün bu Batı kulübünün de zannediyorum 15-20-25 tümeni falan var Avrupa kıtasında. Şimdi böyle bir durumda sen galip geldin. Rusya senin ortağın. Ama o Yalta'daki bence Amerika ile Rusya'nın o perde gerisinde gizli anlaşmaları gereği, yani çünkü Sovyet bloğunun, Varşova Paktı'nın Batı dünyası için sürekli bir tehdit olarak Demokles'in kılıcı gibi, Batı demokrasilerinin ve refahın üzerinde sallanan bir Demokles'in kılıcı pozisyonu verilmişti. Rus algısı, Sovyet algısı tabiatıyla onun da zaten o 170 küsür tümeni hazır kıta bir şekilde bekletiyor olması gerekiyordu. Bu plan çerçevesinde, bu stratejide. Ben bunların hep düşünüldüğünü, konuşulduğunu, bunların hep ayarlandığını zaten hem biliyorum hem de kanaatim çok güçlü bir şekilde bu yönde. Tam bir danışıklı dövüş. Şöyle biliyorsun, eskiden tantanacılar vardır biliyorsun. İstanbul'da falan çok olurdu. İşte tantanacı dediğimiz yan kesiciler, cepçiler. Çok kalabalık bir meydanda birbirlerine girerler. Saflar da onları ayırmak için araya girince onların ceplerini boşaltırlardı. Yani böyle bir dünyada soğuk savaş dediğimiz yapı budur. Şimdi bunun üzerine Truman, hemen Roosevelt şimdi geldi dilime. Amerika o zaman Yalta konferansında, Yalta görüşmesinde Amerikan Başkanı Roosevelt. Fakat hemen bu Yalta'dan kısa bir süre sonra Roosevelt öldü. Yerine işte bu şey geçti. Truman Amerika Devlet Başkanı oldu. Truman hemen Mart 1947'de Amerikan Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Sovyet tehdidine maruz kalan ülkelere, Sovyetlere ve komünizme kaptırmamak adına Amerika olarak yardım etmeleri gerektiğini ve Sovyet tehdidine maruz kalan bütün ülkelere hem eğitim alanında hem askeri unsurlarını hem sivil unsurlarını eğitmeleri gerektiğini, hem ekonomik hem istihbarat hem de eğitim desteği vermeleri gerektiğini ifade eden bir konuşma yapıyor şeyde, Mart 1947 Amerikan Kongresi'nde. O Truman doktrini dediğimiz işte bu konuşmanın kağıda dökülmüş şeklidir, doktrinleştirilmiş halidir. Tabii bu kongrede kabul görüyor, bu Truman'ın konuşması kabul gördü. Ve hemen arkasından Temsilciler Meclisi'nde, arkasından da kanunlaşarak 1947'nin zannediyorum Mayıs ayında doktrin bütün dünyaya ilan edilmiş oldu. Truman doktrini aynı zamanda Amerika'nın o tarihe kadar uygulamış olduğu Monroe doktrininden de vazgeçildiğinin bir ilanıydı bütün dünyaya. Monroe doktrini neydi? İşte Amerika'da iki defa başkanlık yapmış James Monroe 1823'te bir doktrin ilan etmişti. O da neydi? Amerikan İç Savaşı'ndan sonra, Amerika İç Savaşı hatırlatalım, Avrupa ile İngiltere ile yapıldı. Değil mi? İngiltere, Fransa ve Amerika'daki bağımsızlıkçılar arasında geçen bir savaştı. İç Savaşı'nın bitiminden sonra Amerika İngilizlerden özgürlüğünü kazanınca James Monroe 1823'te yanılmıyorsam bir doktrin ilan etti Ve doktrin özeti şuydu. Amerika kendi işine bakacaktır. Amerika kıtası bütünüyle bize aittir. Amerika kıtası Avrupa sömürgeciliğine kapatılmıştır. Biliyorsun Güney Amerika'da, Latin Amerika'da Avrupalıların sömürge faaliyetleri vardı. İspanyolların, şunların, bunların falan. Biz de Avrupa'nın herhangi, yani bizim kıtamız haricindeki sömürgecilik faaliyetlerine, yapacakları bir takım şeylere, tasarruflara karışmayacağız. Yani ne derler, senin şeyin hesabın sana, benim hesabım bana. Evet. Benim kıtama göz dikmeyeceksin. Ben de senin dünyanın öbür tarafındaki yaptıklarınla alakalı herhangi bir tasarrufta bulunmayacağım, bir girişimde bulunmayacağım. Bunun siyaset biliminde bir kavramsallaştırılan adı var. İzolasyonizm deniliyor. Amerika'nın kendi kıtasına çekilmesi, kendi işiyle gücüyle meşgul olması. İlk defa Truman doktriniyle Monroe doktrininden vazgeçilmiş oldu, bütün dünyaya ilan edildi. Ve kongrede bu karar, yani Sovyet tehdidi altındaki ülkelere para yardımı, ekonomik yardımın bir anlamı daha vardı. Amerika Birleşik Devletleri bir barış zamanında ilk defa herhangi bir hariçteki herhangi bir ülkeye para yardımı yaptı. Bu Truman doktriniyle gerçekleşen bir şeydi. Bu da bir ilkti. Çünkü o tarihe kadar Amerika savaş zamanı haricinde, sus zamanlarında, barış zamanlarında o izolasyonist siyaset sebebi ne ekonomik yardım, ne istihbarat yardımı, ne işte şu bu falan askeri yardım, böyle bir şeyi yok, böyle bir uygulaması yok. Ama o izolasyon siyaseti terk edilip Truman doktriniyle ben artık dünyanın patronuyum. Benim hasmım olan komünist Rusya'ya karşı, Sovyet bloğuna karşı, Varşova Paktı'na karşı, onun tehdidi altında, gölgesi altında kalan ülkelere ben her türlü desteği vereceğim. Ama destek verdiğim ülkelerin de patronajı bana ait olacak. Hikaye bu. Hemen bunun üzerine gerekli görüşmeler, kanunlaşıyor Monroe doktrini. Bu aynı zamanda Truman doktrini ne zamandı? Mayıs 1947 ile Soğuk Savaş'ta resmen başlamış oldu. Ne zamana kadar sürecekti Soğuk Savaş? Sovyetlerin çöküşüne kadar. 90-91'lere kadar o çözülme devam etti.
1: Ha, büyük ölçüde 89-91 arası
0: 91'de değil mi?
1: Etkisini kaybetti yani büyük ölçüde. Çünkü Rusya başının derdine düştü, hatırla. Ne ordusunu besleyebildi, ne halkını besleyebildi. Halkı sınır komşuluğu olan ülkelere dağıldı.
0: Aslında çoktan içerisi çökmüştü.
1: Tabii, tabii, çünkü
0: çatı çökünce zaten o çöküntü ortaya çıkmış oldu.
1: Bir anda
0: kimdi bir son Rusya Komünist Parti Genel Sekreteri? Onun Prestoryka Gorbaçov'un yani serbestlik anlamına gelen Prestroika mıydı, öyle bir şey ilan etmişti. Bunun arkasından Polonya'da sendika hareketleri patladı ve Sovyet bloğuna dahil Varşova Paktı'nın Doğu Avrupa'daki ülkelerinde peş peşe bu isyanlar, işçi hareketleri Çekoslovakya'da falan birbirini tetikleyince birden çökmüş oldu. Zaten içerisi zaten göçmüştü. Çatı çökünce zaten bütün çıplaklığıyla Sovyet sisteminin zaten ne oldu? Bütün dünya görmüş oldu. Ama bu soğuk savaş stratejileri burada Türkiye gibi, Yunanistan gibi Batı bloğunun periferisindeki ülkelerde de çok ağır maliyetleri oldu. Yani Sovyetlerin tasallutundan ziyade şimdi göreceğiz. Bu NATO sisteminin devreye girmesinin aslında Türkiye'ye bir 70 yıl maliyeti hala hesap edilemez. Hem insan maliyeti, hem ekonomik maliyeti, hem şahsiyet maliyeti, izzet maliyeti inanılmaz boyutlarda yani. Onu şimdiden son söyleyeceğimi söyleyeyim. Şimdi soğuk savaş başladı ve hemen özellikle o esnada da zaten Yunanistan'da bir iç savaş var. Yani komünist gerillalarla Yunan hükümeti arasında bir savaş var. Türkiye'de o esnada Stalin'in Türkiye'yi boğazlar üzerinden, İşte Kars Ardahan üzerinden tehdidi söz konusu. Hemen bu Truman doktrini çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan'a da para yardımı yapılması kararı çıktı kongreden. $400 milyon. Fakat bu $400 milyon, $300 milyonu Yunanistan'a, $100 milyonu Türkiye'ye tahsis edildi. Böyle bir durum var. Tabii bu aynı zamanda bu kongreden şöyle geçti. Türkiye ve Yunanistan'a yardım kanunu, yardım tasarısının kanunlaşması olarak geçti bu Truman Doktrin üzerine bu gönderilen yardım. Bu kanunlaşınca Partey tabii yardımın büyük payını Yunanistan aldı. Türkiye'ye 100 milyon dolar verdiler ama 100 milyon dolar da şartla verdiler. Hep öyle de zaten biliyorsun. O şart da şuydu. Bu 100 milyon doları 100 bin dolarla 100 milyon dolarla Türkiye'ye yollarınızı tamir edeceksiniz. Kargo sistemini iyileştireceksiniz. Limanlarınızı tamir edeceksiniz. Başka ne vardı? Havaalanlarını tamir edeceksiniz. Bak çok enteresan. Neden? Neden yollar? Neden kargo sistemi? Neden havaalanı? Havaalanları? Neden limanlar? Çünkü şu, Türkiye bir rol biçilecekti. O rol de şuydu. Amerika'nın ve Batı bloğunun tarımsal ve hayvansal, öyle söyleyelim, sallı selli söyleyelim, ihtiyaçlarını karşılamak adına kargo sisteminin iyileştirilmesi gerekiyordu. Havaalanların iyileştirilmesi gerekiyordu. Limanların iyileştirilmesi gerekiyordu. Ve yolların da, tabii berbat o zaman yollar falan filan, yolların da bir takım işte o nakliye yollarının iyileştirilmesi gerekiyordu. Yani Türkiye'ye dediler ki sen bize tarım mahsulleri göndereceksin. Sen bize işte bir takım hayvancılık ürünlerini göndereceksin. Bunu gönderebilmen için kargo sisteminin düzgün çalışması lazım. Limanların İslahı gerekiyor. Havaalanından islahı gerekiyor. Çünkü biz geleceğiz, gideceğiz. Heyetlerimizi göndereceğiz. Adamlarımızı göndereceğiz. Onun için bizim göndereceğimiz uçakların ineceği havaalanlarınızda bir düzeltin bakalım bu parayla. Şartlı veriyorlar bu 100 milyon doları. Bunun üzerine asıl bu onu tabii o asıl o çok mühim. Bu Truman Doktrini'nin arkasındaki asıl amil Truman'ı böyle bir doktrin geliştirmeye. Yani o doktrin dedikleri şu. Yani doktrin daha kıvamlı bir şey olur aslında da. Aslında dünyada bir ulus yani beynelmiler siyasetin değiştirebilecek bir açıklama olduğu için çok önemli. Aslında dediği çok basit. Bizim yeni düşmanımız, İkinci Dünya Harbi'nde birlikte ortağımız olan Rusya şimdi bizim düşmanımızdır, Sovyetler. Dolayısıyla Sovyetlere karşı kendi bloğumuzu o tehdide karşı koruyabilmek ve geliştirebilmek adına biz artık İkinci Dünya Harbi'nden perişan vaziyette çıkmış olan Avrupa'yı, Avrupalı müttefiklerimizi ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Neden Avrupa ön planda Amerika için? Çünkü hem Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi'nde Avrupa ile özellikle Fransa ve İngiltere ile biliyorsun 1917'de topa girdi Birinci Dünya Harbi'nde. İkinci Dünya Harbi'nde de son zamanlarında savaşa dahil oldu Amerika Birleşik Devletleri ve bütün ortakları savaştan, harpten perişan bir vaziyette çıktılar. Amerika'da kas yapmış olarak çıktı. Parsayı toplayan Amerika oldu. Hem Birinci Dünya Harbi'nde hem İkinci Dünya Harbi'nde. İkinci Dünya Harbi'nde Amerikan sermayesinin bu derece güçlü olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi İkinci Dünya Harbi'nde Amerika'nın Avrupa'ya silah sevkiyatı, yiyecek giyecek sevkiyatı. İnanılmaz paralar kazandılar orada. Tabii. Sonra da zaten bir atom bombasıyla, Japonya'nın tepesine attıkları bir atom bombasıyla maliyetsiz bir şekilde zaten harbi kendi lehlerine bitirmiş oldular. Ama Avrupa Amerika'nın hem pazarı hem üretim alanı, yani üretim tezgahlarının kuracakları yer Amerika coğrafya, Amerika yerlerde sürünüyor. Truman Doktrini'nin asıl amaçlarından bir tanesi de hem pazar, kendilerinin pazarı olacak hem de üretim üssü olacak Avrupa'yı ayağa kaldırmaları gerekiyordu. Ama asıl şey ne biliyor musun? Asıl sebep 1947'de Mart'ta Truman bu konuşmayı yaptı. 1947 Mart'ında yapmıştı bu konuşmayı kongrede. Zannediyorum Şubat ayında İngiltere'nin Amerika Büyükelçisi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bir yazıyla müracaatta bulundu. Aynen şöyle diyor. Yunanistan'la Türkiye'nin sorumluluğu ve yönetimi mali sebeplerden ötürü artık bizim taşıyabileceğimiz yük olmaktan çıktı. kabul ederseniz Yunanistan'ın ve Türkiye'nin sorumluluğunu size devretmek istiyoruz.
1: Vallahi.
0: Bir devir teslim töreni.
1: Yani bizden sorumlu olan devletler varmış demek ki.
0: Anladınız mı?
1: Biz 1920'den sonra, 23'ten sonra bağımsız olduğumuzu zannediyorduk ama meğer bizim abilerimiz, sorumlularımız varmış, senin bu söylediğinden o mana çıkıyor.
0: Yani
1: millet artık farkında olmasa bile İngiltere bizim amirimiz,
0: tabii,
1: sorumlumuz gibi davranıyormuş.
0: Tabii. Yunanistan içinde.
1: Bu başlık altında acaba bu Amerika'daki İngiliz elçisinin şu yazıyı yazdığı zamana kadar, milli mücadele ile şu yazıyı yazdığı zaman arasındaki dilimde acaba Türkiye-İngiltere ilişkileri içerisinde yukarıdan bir dikte gibi neler yapıldı, neler konuşuldu, neler söylendi,
0: burada
1: ne şekilde yönlendirme
0: burada konuşuyoruz zaten. Birçok program yaptık bu mevzularla ilgili. Bundan sonra da nasipse Allah izin verirse konuşacağız. Ama ilginç değil mi bu
1: çok,
0: müracaat?
1: Çok.
0: Yani özümle şu.
1: Burası çok ilginç bir nokta. Programın dakikası da bitti. İstersen tam burada bitirelim. İkinci bölümde de tam buradan devam edelim. Yani bu İngiliz elçisinin Amerika'ya artık Türkiye ve Yunanistan'ın sorumluluğunu maddi sebeplerle taşıyamıyoruz. Bunları kabul ederseniz mesuliyetini, sorumluluğunu size verelim. Talep yazısından başlayarak devam ederiz. Kıymetli seyirciler, önemli anekdotlar. Kısa bir reklam arası, bizden ayrılmayın. İnşallah ikinci bölümde beraber yine devam edelim.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Kim 3 yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış,
5: aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lalegül TV seyircileri. Kısa bir reklam arasından sonra tarih musabeleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Fatih Can abimle beraber en son İngiliz Amerika elçisinin efendim bir yazısından bahsettin. Birinci bölümü böyle kapatmıştık. Yunanistan ve Türkiye'nin artık sorumluluğunu maddi sebepler dolayısıyla biz yüklenmekte, sekbe idare etmekte zorluk çekiyoruz. Eğer kabul ederseniz bu mesuliyeti, sorumluluğu size verelim. Bu tek başına aslında bir program başlığı ve tek başına bir program konusu. Bunun ifade ettiği manayı aslında uzun uzun konuşmak lazım. Tabii şimdi bu programda bunu konuşmaktan sarfı nazar edelim ama bir gün bunu konuşalım. Fatih abi bu önemli.
0: Birkaç program,
1: iki tarafıyla önemli.
0: Birkaç program yapmıştık bununla ilgili.
1: Evet, bir milli mücadeleyle şu yazının yazıldığı zaman aralığında Türkiye-İngiltere münasebeti. İki, bu mesuliyet Amerika'ya devredildikten sonra bugüne kadar olan efendim Amerika'nın bize olan bu mesuliyeti devraldıktan sonraki muamelesi ve ikili ilişkilerimiz şeklinde. Bunun altında ya bu hamur çok su kaldırır.
0: Şimdi
1: çok ilginç yani.
0: Yunanistan'la da ilgili söylediği bir şey var İngilizler. Diyorlar ki 31 Mart'ta galiba olacak 1947'de. Bu yani bu bir patronaj devir teslim töreni gibi öyle düşünelim. Patronluğun dünyanın yeni hegemonik gücüne devredilmesi. Çünkü Birinci Dünya Harbi'nin İmparatorluklar çağının sonudur. İngiltere hariç. Sadece Osmanlı gitmedi. Dünyadaki birçok imparatorluk Birinci Dünya Harbi'nin sonucunda artık tarihe gömülmüştü. İngiltere hariç. İngiltere'nin bir işte 40 yıl falan daha sürdü. Değil mi? 18, 20 desek 40. Hatta 40 yıl değil, ne 40 yılı, yani 20 yıl. 20 yıl daha o dünyanın egemen gücü patronu olarak devam etti. 1945 ile birlikte, Şubat 1945 ile birlikte ikinci harbinden galip çıksa da aslında hani Pirus Zaferi deniliyor ya, yerlerde sürünüyordu. Hem ekonomik olarak hem insan unsuru olarak, bir taraftan zaten komünist hareketler, işçi hareketleri, çünkü enflasyon var, fakirlik var, işsizlik var, perme perişan. Hükümetlerin bunları toparlayabilecek durumu zaten kalmamış. Çok yıkıcı oldu İkinci Dünya Harbi. Galipler için de öyle. Bunun üzerine ne oluyor? Sosyalistler, komünistler bu mevcut durumdan bir istifadeyle inanılmaz propagandalarla, değil mi? Bu kapitalist sistemin bu tür felaketlere sebep olduğu propagandası üzerinden çok ciddi manada güçlendiler. İşte demin rakamlar verdim. Fransa'da 128.8 ya. Ya bu büyük bir rakam yani Fransa için. Fransa gibi Batı'nın kalbi olan bir memlekette. Zaten teorik olarak komünist ve Marksist hareketlerin teorik entelektüel merkezi zaten Batı Avrupa. Geçen hafta da konuştuk, Marx'ın teorisi neydi? Komünizm ancak ileri kapitalist ülkelerde, sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşebilecek bir sistem, değil mi? Bunu yani Batı Avrupa'da bunun işlemediği görülünce aslında teorik olarak düşündüğün zaman kapitalist, ileri derecede kapitalist ülkeler ne demek? Sanayileşmiş fabrikalarla donatılmış ülke demek. Fabrika deyince işçi akla gelir. Fabrika deyince işçilerin sömürülmesi akla gelir. Dolayısıyla ancak komünist manifesto orada çalışır. İşçi istismarlar ancak böyle ülkelerde çalışabilir. Bunu başaramayınca, bunun Batı Avrupa'da işlemediği görülünce, bu sefer köylü toplumlara, Rus toplumu ujiktir yani, köylüdür. O tip toplumlarda yani otoriter, diktatoryal sistemlerin ezdiği, henüz köylülük şeyini aşamamış toplum, ancak böyle bir toplumsal yapıda komünizm harekete geçirebilir. Zaten Rusya'nın komünistleşmesi, Sovyetleşmesi, o Bolşevik ihtilali devrimi, bu da birkaç programa hak eden bir mesele. Burada o Lenin'in falan başını çektiği, Troçki'nin başını çektiği bu Sovyet ihtilalinin, Bolşevik devrimi dedikleri devriminin, Ekim devrimi falan diyorlar 1917'de. Tamamen bir Siyonist tezgah oldu. Başını tamamen lider kadrosunu Yahudilerin çektiği bir hareket olduğu ve Rusya'nın Yahudiler tarafından komünist manifesto üzerinden, komünizm üzerinden nasıl ele geçirildiği ile alakalı bir hikayedir yani. Tabii bu meşhur Parvus Lenin'i falan İsviçre'den gizli kapalı vagonlarla nasıl Rusya'ya geçirdi? Tabii. Bunların hikayesi bir gün Allah izin verirse konuşalım.
1: Suni bir şekilde.
0: Konuşalım. Hatta bu
1: Meni de öyle gitti. Bunlar hep aynı taktik.
0: Ya bu bir iddia değil.
1: Halk hareketlerini organize ediyorlar veya pişiriyorlar, tahrik ediyorlar ama sonra sürekli, yani doğrudur yanlıştır ama bu tür devrimler daha sonra kendi adamlarına bir şekilde devrediliyor. Bir şekilde onlar başına geçiriliyor. Ve bunu da beceriyorlar. Becerdiler bugüne kadar.
0: Bu bir iddia değil. Putin geçtiğimiz yıl yanılmıyorsam Rusya'daki o Yahudileri topladı. Yani Yahudi, işte Hristiyan bir takım cemaatleri falan zaman zaman toplayıp Putin konuşma yapıyor. Yahudileri, Rus Yahudilerin topladığı bir şey var, onun toplantısı var. Bütün dünya basına, medyasına da yansıdı zaten. Belki biz de programda temas etmişizdir ona. O Yahudileri tebrik babında, Sovyet sisteminin, Ekim devriminin, Bolşevik ihtilalinin bütün liderlerinin Yahudi olmasıyla alakalı, hemen neredeyse tek tek sayarak, işte Turuçki, şu bu falan filan diye, işte o KGB'nin o acayip katil bir tane şefi vardı, hep dilime gelmedi şimdi. Onların tek tek isimlerini sayarak aslında bizim toprakları, bizim memleketimizi komünist sisteme sizin dindaşlarınız, ırktaşlarınız getirdi diye onları tebrik ettiği bir konuşma vardı yani. Tabii. Şimdi tabiatıyla bunu niye söyledim? Bu işçi hareketlerinin olduğu yer kapitalist ülkelerdir. Değil mi? Oralarda sanayi zaten. Sen geçen programda da bahsettin. İngiltere'deki dokuma tezgahlarında, sanayi tezgahlarında 10 yaşındaki, 11 yaşındaki kadın, çoluk, çocuk, kızların nasıl çalıştırıldığı 18 saat. Değil mi? Bu bir Marx'ın Engels'in Londra'dan çıkması tesadüf değil. Yani bu manzaralar üzerine ortaya çıkan bir fikirdi ama tabii pratize edilemedi, zaten edilemezdi de Avrupa'da. Onun için Aziz, şunu söyleyeyim, İkinci Dünya Harbi'nden sonra Avrupa ayağa kalktıktan bir müddet sonra Avrupa sanayisinde çalışan işçi haklarının gerçekten tatmin edici seviyelerde olması, işçi ücretlerinin falan tatmin edici seviyelerde olması, sendikalar, işçilerin sendikal haklarının falan fevkalade olmasının arkasında yatan temel sebep komünist istismarın o coğrafyada işlememesi, iş görmemesi içindi. Yani onlara o kozu, o fırsatı, o şeyi vermemek adınaydı. Evet. Tabii. Yani bizim işte 60'ta giden işçilerimiz falan, o büyüklerimiz işte buraya tatile izne geldiklerinde anlatırlardı yani Alman işçilerinin, değil mi, Avrupalı işçilerinin refah seviyesini, onların haklarından falan bahsederlerdi.
1: Bak çok ilginç yani. Bir şey söyleyeyim. Burada bir virgül koy. Kaldığın yeri unutma lütfen. Ben çocukluğumda tabii çok fazla gurbetçilik muhabbeti vardı. Araçlarıyla yazın gelirlerdi falan. Oradaki tabii sosyal haklar, iş ve işçi hakları gibi hususları çok dinlemişliğimiz var. Çocukluğumuzda zihnimize sığdırmakta zorlandığımız ve gerçekten büyük bir başarı olarak gördüğümüz bir husus vardı. O da işsizlik maaşı. Bu ve bunun gibi birçok şey vardı. Bak, Reisi Cumhur Tayyip Erdoğan geldikten sonra, birkaç sene sonra bütün bu hususta adımlar atmaya başladı ve şu an mesela Türkiye'de de işsizlik maaşı var. Yeni değil, yaklaşık 20 yıldır var yani.
0: Ama bir müddet galiba.
1: Orada da ila nihaya değil ki.
0: Ama yoktu eskiden. Yani orada işten çıkarıldı. Yeni bir iş bulana kadar tabii perişan ama, olmasın diye, mağdur olmasın diye şöyle, bir maaş bağlandı galiba, değil mi? O tabii, devam ediyor daha, değil mi?
1: Tabii canım, Türkiye'de bu devam ediyor. Avrupa'da da bu ila nihaya şeklinde bir işsizlik maaşı değil. Yani bir müddet bağlıyor. Bu süre içerisinde iş ve iş bulma kurumu sana iş ayarlıyor. Siz gidiyorsunuz, o iş yeriyle görüşüyorsunuz. Anlaşırsanız başlıyorsunuz. Anlaşmazsanız size bir tane daha iş ayarlıyor iş bulma kurumu. Onunla da görüşüyorsunuz. Böyle iki ya da üç sefer. Ondan sonra yine anlaşıp da işe başlamazsanız sizden bu işsizlik maaşını kesiyor. Senin diyor çalışmakta gözün yok anladığımız kadarıyla diyor. Ne halin varsa gör diyor. Yani prensipli hayatını yoluna sokmaya çalışan insanlar için aynı zamanda bu. Yani Türkiye'de bu ve bunun gibi işte yaşlı annesine babasına bakanlara bir bakım parası vermek gibi ilahir bir sürü şey yani
0: sosyal sayılabilir. Devlet.
1: Tabii sosyal devlet noktasında yani o dönemde bizim Avrupa'da var olduğunu bildiğimiz ve Türkiye'de olmaması sebebiyle çok ilgimizi çeken, Allah Allah ya filan adamlar nasıl becermiş dediğimiz birçok şeyi Reisi Cumhur bu ülkede halletti. Üstesinden geldi. Benim gençliğimde mesela üniversiteler her sene üniversite harcı kalksın diye yürürdü. Seneler oldu kalkalı. Değil mi? Seneler oldu. 20 sene. Olmuştur muhtemelen yani. Olmuş. Ve başka bir sürü şey de sayılabilir. Yani Avrupa'daki sosyal haklar büyük ölçüde Türkiye'de karşılanmış durumda ve yeni de değil yani. Ama
0: şu an Türkiye'deki bazı sosyal haklar Avrupa'yı da aştı. Onu da
1: aştı.
0: Özellikle aynen, sağlık aynen. Hizmetleri tabii, yani tabii, yeri gelmişken tabii, söyleyelim. Tabii. Yani şimdi Amerika'da sigortan yoksa Allah yani Allah hastalık vermesin gittin.
1: Aynen,
0: gittin
1: öyle.
0: Bittin yani tabii böyle. Dolayısıyla şu an hakikaten özellikle sağlık hizmetlerinde ve yaşlı, efendim sakat, iş göremez, evde sağlık hizmetleri falan filan. İşte mesela o Osmanlı vakıflarının önemli bir takım böyle bizi hayretten hayrete düşüren bir takım vakıf şartları O şartlar şu an belediyeler tarafından, ben görüyorum evde bakım hizmet aracı falan diye, eğer yaşlı yatalak hastaysa onun bütün temizliğini, evinin temizliğini, bakımını, efendim tedavisini falan yerinde yapan bir sistem getirilmiş anladığım kadarıyla. Neyse, şimdi şöyle, bu Truman doktrinin, az önce ifade ettim, Truman bu konuşmayı, doktrin açıkladığı konuşmayı Mart 1947'de yaptı. İngiliz Büyükelçisi'nin bu müracaatı Şubat 1947'de. Hemen bu devir teslim töreni diyorum tırnak içerisinde. Patronlar arası, yani eski patron artık üzerindeki bütün o yükleri öyle söyleyeyim, emanetleri öyle söyleyeyim, yeni patrona devrediyor. Ne zaman? 1947'de. Bunun üstü kapalı ilanı da Truman doktrini. Hatta şöyle bir şey daha var İngiltere'nin bu müracaatında. İngiltere o tarihe kadar Yunan İç Savaşı'nda hükümeti destekliyor ciddi olarak. Hem silah yardımı olarak hem ekonomik yardım olarak. Bunu da artık ben Yunan İç Savaşı'nda hükümete yapmış olduğum yardımları, o yükü taşıyabilecek durumda değilim diyor. İngiltere bu müracaatında Yunanistan'la birlikte, yani Türkiye'yi Yunanistan'la birlikte Amerika'ya bu şekilde bir teklifle, artık bundan sonra bu bölgelerin patronu sensin diyor o tarihte. Velhasıl ondan sonra zaten bu devir teslim törenleri yapılıyor. Gerekli işte bir takım şeyler, anlaşmalar yapılıyor. Ve İngiltere kendi kabuğuna çekiliyor. Kendi işini toparlama, perişan bir vaziyette, onu söyledik zaten. Daha sonra bu Truman doktrin ile birlikte aynı zamanda bir Batı bloku oluşmuş oluyor ve bu doktrin aslında zımnen NATO'nun gelişini de müjdeleyen, söyledi tırnak içerisinde, dünyayı ilan eden bir şey oldu. Nasıl söyleyeyim, doktrin kelimesini de çok kullanmak istedim, bir ilan oldu. Şimdi Truman doktrini Mayıs 1947'de ilan edildi. Hemen bundan bir ay sonra Amerikan Dışişleri Bakanı, zannediyorum George Marshall, Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor. Ne zaman? Haziran 1947'de. O da Sovyet tehdidine maruz kalan çevre ülkelerde. İşte Doğu Avrupa zaten Sovyet bloğunda. Varşova Paktı'nda. Türkiye bu NATO Paktı'nda Batı şeyinde, yani Sovyet bloğuna ait değil ama Sovyetlerle sınır. Yunanistan'da zaten komünist hareketler var. İtalya'da ciddi komünist tehdidi var. Neredeyse iktidar olacaklar falan. Marshall diyor ki Avrupa'da da ciddi işçi hareketleri, komünist şeyleri var. Truman doktrininin iki ayağı vardı. Ne? Bir tanesi ekonomik yardım bu tür ülkelere. İkincisi de eğitim yardımı. Ekonomik yardımı George Marshall 1947 Haziran'ında nasıl yapılacağıyla ilgili kendi adıyla anılan planı ilk defa Harvard Üniversitesi'nde dünya kamuoyuna açıklıyor. Bir Marshall, bizim de Marshall yardımı dediğimiz, Türkiye'nin de zaten daha sonra içine gireceği bu yardım sistemi şunu öngörüyordu. Savaştan çökmüş bir vaziyette çıkan çevre ülkelerin ve özellikle Avrupa'nın ekonomik olarak ayağa kaldırılması, refah seviyesinin artırılması, orada sanayi tezgahlarının yeniden çalışır hale getirilmesi, dolayısıyla Amerika'nın sömüreceği bir pazar haline gelebilmesi, artı Amerika için üretim yapabilecek o altyapının temelin Marshall yardımlarıyla oraya aktarılacak sermayeyle hayata geçirilmesi. Proje bu. Ve bu işte Haziran 1947'de ilk defa bu planı Marshall açıkladı, kendi adıyla anılan planı. Bir yıl sonra da 48'de de zannediyorum o da yine Mayıs gibi falan kongrede onaylanarak devreye girdi ve hemen akabinde Avrupa'ya, yani Batı Avrupa'ya, Doğu Avrupa zaten o zaman Sovyetlerin elinde. Ya Polonya Varşova Paktı'nda, Macaristan Varşova Paktı'nda, Çekoslovakya ki o zaman Çekoslovakya olarak geçiyordu. Yine komünist sistem içerisinde. Batı Avrupa dediğimiz zaman işte Almanya, Lüksemburg, Belçika değil mi? Fransa zaten merkezde. 17 milyar dolar Batı Avrupa'ya aktarıldı Marshall yardımıyla. Ve bu yardımları tabii nerelerde kullanacakları onlara da dayatılıyor. Fakat asıl Sovyet tehdidine ciddi manada en azından tırnak içinde maruz kalan Türkiye Marshall yardım listesinde alınmadı. Bütün Avrupa ülkelerine Marshall yardım var fakat Türkiye bu listeye alınmamış. Bunun üzerine o zaman zaten iktidarda İnönü var, milli şef malum ve zannediyorum Hasan Saka o zaman başbakan yani Hasan Saka hükümetleri var. Türkiye Marshall yardımlarının kendilerine de verileceğini düşünerek özellikle İnönü listede adı çıkmayınca büyük bir telaşa kapılıyor. Eyvah, Batı bloğundan dışlanıyor muyuz? Hemen harekete geçiliyor. Gerekli görüşmeler falan ve şu anlaşılıyor. Türkiye meğer Batı'da Marshall yardımı yapılmayacak ülkeler listesi var bir de. İşte çok zengin mesela İsviçre gibi, işte Portekiz gibi falan biraz durumu düzgün. Durumu düzgün derken şuna bakıyorlar, ödemeler dengesine bakıyorlar, Merkez Bankası rezervlerine bakıyorlar. Türkiye'de İsviçre gibi, Portekiz gibi o seviyede bir ülke olarak görülmüş ve Marshall yardımından yararlanmayacak, istifade edilmeyecek, Marshall yardımının yapılmayacağı ülkeler listesinde Türkiye'de var. İsviçre ile Portekiz aynı kategoride. Düşünebiliyor musun? Meğer Türkiye'nin o zaman İnönü hakikaten öyleydi. Ödemeler dengesinde bir açık yok ve Merkez Bankası'nda da bayağı bir altın ve döviz rezervi var. Manzaraya bak. Millet açlıktan ölüyor Türkiye'de. Bunu zaten daha önce yani ifade etmiştik.
1: Yatırım yapmazsan, harcamazsan yani, para kasada tabii, kalır.
0: Yani halk...
1: Ama milletin hizmete ihtiyacı var. Var olan hizmeti yapmadığı için. Bir de milletin huvvatına, bakliyatına da çöktü biliyorsun. Çürütene kadar ambarlarda tuttu harp boyunca.
0: Yani şöyle düşünebiliriz. Halkı fakir, devleti zengin bir durum. Şöyle düşün. Kocaman bir kafa ama ayaklar çok cılız. Böyle bir durum. Çünkü neydi o zaman? İnönü biliyorsun şey itibariyle de böyle nasıl söyleyeyim? Ne derler ona? Sürekli böyle şey altında. Hani tam o kelime gelmedi aklıma. Zihnim şu sıralar çok yorgun. Bazı kelimeler birden dilime gelmeyebiliyor. Böyle çok ihtiyatkar. Böyle sürekli bir yerlerden bir şey gelecekmiş. Evhamlı böyle bir haleti rüyesi var. Özellikle harp zamanı bayağı hep o paraları stoklamış. Millet fakirlikten ölüyor. Ekmek karneyle dağıtılıyor. Hele köylerin zaten hiç anlatmaya gerek yok. Ama ödemeler dengesinde açık yok. Ve Merkez Bankası'nda birikmiş rezerv var. Hem döviz rezervi var, hem altın rezervi var.
1: Varlık vergisi filan da o dönemlere mi?
0: Tabii varlık vergisi 1900... Harp zamanı 44'te falan galiba yanılmıyorsam varlık vergisi o zaman ortaya çıktı. O ayrı bir hikaye tabii. Ama bu İnönü'nün bu ihtiyatkarlığı, aşırı ihtiyatkarlığı Demokrat Parti'nin işe yaradı. Demokrat Parti elinde iktidarı alır almaz İnönü'nün halka yansıtmadığı, halk için kullanmadığı bütün o rezervler Menderes hükümetleri döneminde köylüye kredi olarak, traktör olarak, tohumluk olarak, yol olarak, elektrik olarak, su olarak harcandı. Menderes bir anda kahraman oldu. Yani yemeyeni malını yerler diye bir halk sözü vardır biliyorsun. Öyle olmuştu. Şimdi dolayısıyla Türkiye hemen İnönü harekete geçerek Batı'ya hem Brüksel'e hem Paris'e hem Amerika'ya müracaat ederek tabiri caizse yardım dilenme diplomasisi oluşturuldu. Yahu siz bizi yani zım mealen söylüyorum İsviçre ile Portekiz'i bir görüyorsunuz ama bizim ödemeler dengemize bakın. Biz sizin sandığınız gibi değiliz. bizim bu yardıma ihtiyacımız var. Açık açık. Bir müracaat ediliyor, iki müracaat ediliyor. Yani Marshall Yardım Listesi'ne biz de girelim diye. Bunun üzerine iş çok ciddiye biniyor. O günkü gazeteleri bir göreceksin. O manşetleri bir göreceksin. Çok başlı başına, çok ayrı bir hikayedir. Bunun üzerine işte Brüksel'e adam gönderiyorlar, Paris'e adam gönderiyorlar. En sonunda Amerika'ya direkt müracaat ediyorlar. Ve şunu diyorlar, biz coğrafi olarak ve stratejik coğrafya olarak ve ifade ettiğimiz mana bakımından çok kritik bir yerde bulunan bir ülkeyiz, önemli bir ülkeyiz. Dolayısıyla böyle bir ülkenin de maliyeti çok yüksek. Maliyeti çok yüksek. Eğer bize yardım yapılmazsa bu stratejik üstünlük, bu coğrafyayı zımnen tabii bu havaya veriyorlar, Sovyetlere kaptırabilirsiniz. Bizim Batı kulübünde nasıl söyleyeyim, güçlü bir jandarma olabilmemiz için Sovyetlere karşı ekonomik refaha ihtiyacımız var. Ekonomik refahı da şu an sağlayacak olan tek şey dış yardımlardır şimdilik. Bu yardım yapılırsa ancak biz bir sınır, yani Batı bloğuyla Sovyet bloğu arasında tampon bir ülke olarak bu vazifemizi, sizin bize biçtiğiniz bu vazifeyi yerine getirebiliriz. Bunun için siz bu Marshall Yardım Listesi'nin meselesini tekrar yeniden bir gözden geçiriniz diye diplomatik bir dille tabii bunu sürekli Amerikalılara bu şekilde heyetler gidiyor, heyetler geliyor, bunu anlatıyorlar ve neticede Amerika bir şekilde ikna oluyor. Tamam, madem durumlar böyle, bu kadar durumunuz madem feci durumdaymış, yani İsviçre, Portekiz ayarında biz görüyorduk sizi. Çünkü ödemeler dengenizde açık yok. Merkez Bankanızda da rezervleriniz var. Madem durum böyleyse biz de size bir yardım yapalım denilip yaklaşık 372 milyon dolar. Bir ihane gibi bir yardım gönderiliyor ve Marshall Yardım Listesi'ne Türkiye'de dahil ediliyor. Fakat işte gönderdikleri 372 milyon da çok komik bir rakam. Yani Avrupa'ya yaptıkları yardımların, oradaki ülkelere yaptıkları yardımın miktarları yanında çok komik bir rakam. Ama bizimkiler diyorlar ki işte İnönü falan milli şef. Tamam, çünkü şöyle bir endişesi vardı İnönü'nün. Eyvah. İkinci Dünya Harbi'de tamamen bir Hitler siyaseti izlenmişti biliyorsun. Bıyıklar bile Hitler bıyığıydı. O tarihlerin resimleri, fotoğrafları var zaten. İşte Türkçüler tutuklandı, tabutluklar oldu. Değil mi? O zaman çok çok affedersin. İkinci Dünya Harbi esnasında ne kadar faşist fikirli Türkiye'de şey varsa bunlar devlet tarafından desteklendiler. Bunlar hep ön planda oldular. Ne zaman harp Hitler'in aleyhine, İtalya'nın aleyhine dönünce bu Türkçüler, bu faşistlik, yani aşırı faşist görüşlü olan bu insanlar, bu ideolojinin militanları da yargılandılar, tutuklandılar. İşte meşhur tabutluk hadiseleri biliyorsun, Türkçüler rehaneydi, adam sonradan profesör de oldu. Onları tabutluklarda falan işkenceler yapıldı yani. Böyle bir siyaseti vardı. Fakat tabii 1947'den itibaren, İkinci Dünya Harbi'nden sonra işler tamamen değişince hem Marshall yardımına alınmamak, hem Truman doktrininden 400 milyonluk doların, 300 milyon dolarının Yunanistan'a, 100 milyon dolarının Türkiye'ye verilmesi İnönü'deki o vehmi biraz daha artırdı. Eyvah, ekonomik yardım programına alınmadık. Acaba siyaseten de dışlanıyor muyuz? Yalnız mı bırakılıyoruz? Korkusuna kapıldı İnönü. Ve Marshall yardımının işte bir gittiler olmadı, ikinci bir defa gittiler yine olmadı. Hatta şöyle bir şey var, bir repliktir. Hani elbise uyduramadık size, gömlek verelim tezgahtar ağzıyla. Yani size Marshall yardımından bir yer ayıramayız ama dilerseniz size uzun vadeli uygun finansman kaynakları önerebiliriz deniliyor bizim Türkiye'de. Adres olarak da Dünya Bankası gösteriliyor. Hani dedim ya, İkinci Dünya Harbi'nden sonra dünyada yeni bir hegemonik güç devreye giriyor. Bunun altyapısı için hangi kurumsal yapılar gerekliyse hepsi tek tek kurulmuş. Dünya Bankası, daha sonra IMF kurulacak, işte Marshall Yardım Planı, efendim Truman Doktrini. Truman Doktrini aynı zamanda onun siyaset biliminde bir kavramsallaştırılmış şeyi var, ifadesi var. Çevreleme politikası.

0: mandacılığın biraz daha hafifletilerek himayeciliğe dönüştürüldüğü bir yapı gibi.
1: Aslında çok fazla bir fark yok.
0: Yok. Çünkü istediği
1: Tabii.
0: gibi hükümetleri atıyor, tayin ediyor. Sosyokültürel ve psikolojik hayatı ve algıyı
1: Tabii.
0: yönlendiriyor. Eğitime müdahale edebiliyor. Yeraltı kaynaklarını çıkarıp çıkarmaman gerektiği hususunda sana dikte de verebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir yere kadar maaşını veriyor ve dış istihbaratı boş ver sen içe yönel diyerek onu kadük hale getirebiliyor ya da sınırlandırabiliyor. İlahir ahir yani yatırımlarını etki
1: Tabii,
0: ediyor filan.
1: tabii. Şimdi bu yardımın yardımı şarta bağlı olarak veriliyor. Zaten genelde hep öyledir. Silahları biliyorsun hep şartı değil mi? Bize verdikleri silahları bile şuna karşı kullanamazsın. Buraya karşı kullanamazsın. Kıbrıs'ta işte silah ambargosu yedik biliyorsun yıllarca. Yani kalkan uçakların lastiklerini bile temin edebilecek durumda değildik. Gaddafi'nin yardımları falan oldu. Uçak benzini bile uçaklara benzin koyacak durumumuz yoktu yani. Eğer Gaddafi yardım etmeseydi. Batı böyle zaten. Şartlar da şu. Türkiye ya maşal yardım programına alınan bir ülke olarak, Türkiye olarak bundan sonra savunma ve sanayi stratejik yatırımları yapamazsınız. Orta ölçekli ve küçük ölçekli sanayi kuruluşları yapabilirsiniz. Demiryolu siyasetinden vazgeçip karayoluna dönmelisiniz. Bizim size verdiğimiz paralarla bundan sonra demiryolu hattı döşeyemezsiniz. Sanayi üretimi yapamazsınız. Askeri sanayi zaten hiç yapamazsınız. Arge yapamazsınız. Tarım yapacaksınız. Hayvancılık yapacaksınız. Küçük ve orta ölçekli bir takım işte hani organize sanayi siteleri vardır Anadolu'da. Ona da bizim müsaade ettiğimiz, bize mesela bir yedek parça lazım olur, onu yapabilirsiniz gibi bu tür şartlarla verildi. O bahsetmiş olduğu 10 milyon dolar. Tabii başka şartlar da var. Marshall yardımı bir ekonomik yardım programı olarak görünse de, dünyaya bu şekilde deklare edilse de, Marshall yardım içerisinde yardım yapılan ülkelerde istihbarat yapılanması. Askeri yapılanma, siyasi yapılanmalar, hepsi Marshall yardımı yapılan
0: Bir
1: ülkeler
0: paket yani.
1: içerisinden Amerika tarafından hayata geçirilecek ve yazılı olmayan şartlar olarak o ülkelere dayatılan şeyler de bunlar, undelerde. Zaten Truman doktrininin arkasından gelen Marshall yardımı NATO'nun bir ön hazırlığıydı. NATO'da dünyada Truman doktrini ve Marshall planıyla oluşturulmuş olan Dünya Bankası falan gibi yapının silahlı bekçisi olmak üzere kuruldu NATO. Şimdi sen Marshall yardımı yapmışsın bir sürü ülkeye. Oralarda istihbarat yapılanması yapmışsın. Ekonomik yardım yapıyorsun. Ve çevreleme politikası oluşturdun. Kontaminant bir öyle bir şey adı var onun. Bu yapının silahla korumaya ihtiyacı var. Silahlı bir organizasyona ihtiyacı var. Bunu da tek başına bu yardımları yapan, bu fikirlerin babası gibi yönden Amerika'nın tek başına yapması hem işine gelmez hem aptallı değil yani.
0: Tabii.
1: Tek başına bu işi üstlenecek durumda değil. Son derece kurnaz, kapitalist, sömürgeci bir yapı, bir zihniyet yani. Onun için burada uluslararası bir silahlı savunma organizasyonu kurulması icap eder denildi. NATO bu ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir şey. Oraya geliyoruz zaten şimdi. Şimdi sana yardım değil kredi verelim denildi. Dünya Bankası adres gösterildi. Fakat İnönü tamam biz kredi alırız ama biz bu Marshall Yardım Programı'na girmek istiyoruz. Bizim coğrafyamız stratejik bir coğrafya. Büyük bir coğrafya. Sovyetlere sınırı olan bir coğrafya ama siz hem bana jandarmalık rolü veriyorsunuz hem de beni bu tür yardımlardan
0: Mahrum
1: mahrum
0: ediyorsunuz.
1: ediyorsunuz. Kurduğunuz kurumlara bizi almıyorsunuz.

0: Böyle olmaz. Böyle bir diplomatik stratejiyle, taktikle Marshall Yardım listesine girmeyi de bir şekilde kabul ettirdiler. Ne zaman? Zaten 48'de Marshall Yardımları 51, 1948-51 arası hem Avrupa'ya hem Türkiye'ye. Marshall Yardımından bize İkinci Dünya Harbi'nde biliyorsun silah yardımı olarak neler gelmişti? İkinci Dünya Harbi'nde kullanılmış tanklar, değil mi? Silah sistemleri, bir takım bataryalar, şunlar bunlar gitti. Bir de hatırlar mısın? Okullarda yani çocuklara dağıtılmak üzere beslenme saatlerinde içecekleri Amerikan süt tozları, o Amerikan bayraklı tenekelerde o ne olduğu, ne yağ olduğu belli olmayan, ya düşünüyorum da çok perişan durumdaymışız ya. O teneke teneke yağlar. Hatırlar mısın bilmiyorum. Böyle bir el var, böyle bir teneke. Tenekenin üzerinde Amerikan bayrağı var. Tenekenin içinde yağ var, katı yağ. Ne olduğu belli değil. Süt tozu gönderdi, yardımları yapılıyordu. Yine Amerikan bayrağı yardım, Marshall şey üzerinde. O çimento torbaları vardır ya, o tip torbalar içerisinde süt tozları gönderiliyordu. Türkiye'ye gemilerle geliyordu. Bunlar okullarda, ilkokullarda sanki Türk milletinin çocukları sütsüz kalmış gibi sıcak suya döküyorsun, hani hazır kahve gibi oluyordu sana süt. Bu meğerse bu süt tozunun o devrin nesilleri üzerindeki hem tıbbi hem de nasıl söyleyeyim, maliyetinin çok yüksek olduğuyla alakalı daha sonradan ciddi çalışmalar yapıldı. Süt tozunun bizim nesillerimize maliyeti, o kullanılan gönderdikleri yağların bize maliyeti. Düşünebiliyor musun? Parkalar, palaskalar, askeri malzemeler hep bunlar müstamel malzemeler yani. Hatta ve
1: Kullanılmış.
0: hatta Amerikan pazarları vardı
1: İkinci el
0: meşhur.
1: yani öyle mi?
0: Tabii, kullanılmış silahlar, kullanılmış bir takım araç gereçler, kullanılmış
1: Şu
0: makineler.
1: bizim G3'lerde öyle değil miydi?
0: Görüşler
1: Piyade tüfeği.
0: tabii G3 bizim ürettiğimiz bir şey değil. Almanların ürettiği bir şey. Alman teknolojisi G3. Bize daha ziyade işte tank gibi, tank savar gibi, işte bir takım topçu bataryaları gibi bu tür malzemeler geldi. Son işte üniformalar, askeri malzemeler, işte palaskaydı, bottu, kullanılmış parkalardı falan. Amerikan pazarları vardı mesela İstanbul'da. Tophane'de Amerikan pazarı vardı. Ankara'da Amerikan pazarı vardı. Amerikan pazarından bir Amerikan kabanı giyen falan, sanki dünyanın bir moda merkezinden çok yüksek bir paraya bir şey almış gibi hava atardı insanlara. Böyleydik yani. Tabii. Ve bu kredi şeyi tabii, uzun vadeli kredi. Türkiye tabii Dünya Bankası'na da daha sonra oraya da üye oldu yani, oradan da çok para aldık da. Marshall Yardım listesine bu şekilde defalarca defalarca Amerika'nın ve Brüksel'in kapısı çalınmak suretiyle bir şekilde lütfen ve mecanen almış olduk. Onların da işte demin bahsettiğim 372 milyon dolar mı ne bir parti, çok cüzi bir para ilk planda. Bir de diğer bu tür müstehcen şeyleri bize göndermişlerdi. Şimdi çok daha Marshall Yardım listesine alınmış olmakla birlikte pek bilinmeyen ama bize maliyetinin bir 70 yıl çok ağır bedeller ödettiği bir takım bilinmeyen şeyler de vardı. O da neydi? Mesela bu hani savunma sanayi yapmayacaksın, başka sanayi şey tezgahları kurmayacaksın, stratejik sanayiler. Mesela uçak üretimleri durdu. Hani biz diyoruz devir olmasının niye yani şeyden kalktı, gündemden kalktı. Uçak motorları yapılıyordu. Niye birden pat diye kesildi? Nuri Demirağların, Hürkuşların falan niye önü kesildi? Bu dayatmalar yani. Yani Türkiye ikinci harpten sonra milli şefimiz İnönü devrinde tam manasıyla o tarihe kadar İngiltere'nin himayesi altında olan Türkiye, bütün unsurlarıyla bu sefer dünyanın yeni patronu, dünyanın yeni imparatorluğu Amerika Birleşik Devletleri'nin patronajı altına girmiş oldu. Ve Amerika bu patronajı bizim hem istiklalimize, hem izzetimize, hem geleceğimize, hem nesillerimize büyük darbe vuracak şartları dayatmak suretiyle bizi bu şey altına aldı. Patronaj altına aldı. Yani hem sanki lütfen ve mecanen veriyormuş gibi sana bu yardımları, seni bak kulübüme üye yapıyorum ama bunun bedeli Türkiye'ye çok ağır oldu. Ne oldu? Ve hatta diyor ki o Marshall yardımının bu Amerika ile olan işte Fulbright anlaşmaları var, onları gelip konuşacağız. Daha başka istihbarat antlaşmaları, anlaşmaları var. Çoğu da gizli zaten. Burada özellikle bir madde var. Ne diyor biliyor musun? Türkiye hükümetleri halkı için üretmesi gereken hizmetler noktasında, faydalar noktasında, bilgiler noktasında bu hizmetleri, bu faydaları sağlaması adına ilk önce Amerika'ya müracaat etmek mecburiyetindedir. Tabii. Yani sen mesela bir tesis ya da herhangi bir yatırım yapacaksın. Bu yatırımı Amerika'ya yaptırmak durumundasın. Amerikan firmalarına yaptırmak durumundasın. Önce zaten bir 100 milyon dolar gönderdi bahsetmiştim. Truman doktrinine kabul edilir edilmez. Marshall yardımı ayrı, Truman doktrininden sonra gönderilen yardım ayrı. Adamların dayattığı şart diyor ki yollarını tamir et, limanlarını tamir et, havaalanını tamir et, kargo sistemini oluştur, tarımını geliştir. Bak bu Marshall yardımının bir şartı da şuydu. Türkiye'de özel sektörün önünü aç. Özel sektör dediği Amerika'nın buradaki distribütörü olacak bir takım aileleri Türk ekonomisine, Türk iktisadi ve mali sistemine egemen kılmak, hakim kılmak adına onlara özel teşebbüs imkanları ve devletin de bir takım kredilerle desteklemesini dayatan bir maddesi de var maşallah yardımlarının. Tabii. Şimdi bu arada bu Yalta Konferansı'nda bir madde daha var. Onu da ifade edelim. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulmasına burada karar verildi. 1945'te kurulu zaten. Türkiye zaten Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın üye olmada öyle bir şartlı martlı herhangi bir şeyle muhatap olmadı. Türkiye hemen zaten kurulur kurulmaz Birleşmiş Milletler'in üye ülkesi olarak onu kabul ettirmiş oldu. 47'de Truman doktrini kabul edildi. 49'da NATO kuruldu. Türkiye'nin NATO için müracaatları var peş peşe. Fakat tabii Türkiye'nin de NATO macerasına girmeden önce bak o madde şöyle, onu okuyayım. TC hükümeti sağlamakla görevli olduğu hizmetleri, kolaylıkları ya da bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'ne sağlayacaktır.
1: İstihbarat paylaşımı, bilgi paylaşımı.
0: Bilgi paylaşımı, hizmet paylaşımında. Yani Türkiye bir yatırım yapacak. Halkı için bir hizmet götürmesi gerekiyor.
1: Bunları da paylaşıyor.
0: Bunu da tabii. Bunu da Amerika'ya sunacak.
1: Yani
0: Bu hizmeti Amerika'ya
1: ilginç.
0: sunacak tabii. 1949'a geldiğimizde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile bizim için en yakıcı anlaşmalardan bir tanesi eğitim anlaşması oldu. 1949'da.
1: Şöyle yapalım. Şimdi bu ikinci bölümünde müddeti bitti maalesef. Belki bir dakikamız filan var. Bu Fulbright anlaşması da çok mühim. Dilersen bunu burada bırakalım. Bunlar akabinde de Türkiye'nin NATO'ya girmesi meselesi var. Bu arada NATO'nun kuruluşunu tam anlatmadık. Yani oraya gelmedik. Bir dahaki programı haftaya istersen bu konu sarksın.
0: NATO'nun kuruluşu, yani NATO'nun kuruluşu Batı açısından ayrı bir bölüm. Bizim NATO'ya girişimiz çok farklı bir macera. Girdikten sonra nelerle karşılaştık? O da çok mühim. Bir takım başlıklar içeriyor. Bunları tabii ki Allah izin verirse, zaten program bitti diyorsun. Daha hamdele salvele dedik, program bitti öyle
1: Yani çok
0: söyleyeyim.
1: önemli şeyler
0: Tabii.
1: söyledin. Özellikle NATO'yu hazırlayıcı, daha doğrusu İkinci Cihan Harbi'nden sonra başlayıp bugüne kadar gelen sürecin ve trenin başlangıcında nasıl bir yeni dünya düzeni kurulmak istendiği, neleri kontrol altına almak istedikleri, hangi ülkelere nasıl yaptırımlar yapmak, süreci maddi manevi nasıl konsolide ettikleri ve ne şekilde sekbe idare ettiklerine dair kurdukları düzenin köşe başlarına, köşe taşlarına dair çok önemli şeyler söyledin. Kıymetli seyircilerimiz, bütün bu konuşulanlardan resmin büyüğünü kafalarında canlandırmışlardır diye efendim düşünüyorum. Şimdi Fulbright da önemli. Haftaya inşallah Fulbright'tan başlayalım. Sonra NATO'nun kuruluşu ve Batı cihetinden arz ettiği ehemmiyeti, fırsat kalırsa Türkiye'nin NATO'ya iştirakini, kalmazsa sonraki haftaya da onu konuşuruz. Çünkü kıymetli seyirciler, önemli. Neticelerini bugün hala yaşamaya devam ettiğimiz ve hala konuştuğumuz bir efendim organizasyon NATO. Buna dair yani şimdi bir şey var. Bilgi olmadan fikir sahibi olmak. Böyle olmaması için biz bir bilgi inşallah paylaşmış olalım. Sonra bu bilgi üzerine biz de biraz imali fikir edelim. Sizler de bir kanaat sahibi olun. Sizler de bu mesele üzerine düşünün. Yarın öbür gün televizyonda, gazetede gördüğünüz haberleri buralardan elde ettiğiniz bilgilerle meczetmek suretiyle daha doğru kıymet hükümlerine varabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bu program ve burada verilen bilgiler mühim, ehemmiyet arz ediyor. Müsaadenle bitiriyorum. Kıymetli seyirciler,
0: Ay ay.
1: haftaya inşallah yine burada sizlerle beraber tarih musahabelerinde yine kaldığımız yerden NATO'nun kuruluşu, Fulbright Anlaşması, NATO'nun kuruluşu ve Türkiye'nin NATO'ya iştiraki konusunu konuşmaya devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musahabeleri sona erdi.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerim. İçinde yaşadığımız asır dinimizle, itikadımızla oynandığı bir asırdır. O kadar garip, dinimizle bağdaşmayan adeta dinimizi tahrif eden konuşmalar, beyanatlar dinliyoruz ki üzülmemek mümkün değildir. Evet, insanlar önce hadis-i şeriflerle oynadılar. Bunların Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sudur ettiği kesin olmadığından mütevatir, meşhur hadisleri bile reddetmeye kalkıştılar. Bu hususta sanki muvaffak olmuşlar gibi, şimdi de Hazreti Kur'an'la uğraşmaya, dinimizle uğraşmaya çalışıyorlar. Kimler bunlar? Dindar, dini alimlerden görünen insanlar. Dini profesörler. Evet, bunların unvanı, bunlar için esbab-ı tuğyan oluyor. Yani yoldan çıkmalarına sebep oluyor. Bu nasıl unvan? Bu unvanın altında hakikatler yok oluyor. Unvan, ala vezni tuğyan. Sanki bu. Akşam bir profesör ekranda anlatıyor. Dinimizin esasının akıl olduğunu. Neslere itibar etmenin çok doğru olmadığını, aklın neslerden mukaddem olduğunu, öncelikli olduğunu, geçmişte İmam-ı Azamlar akılcı olduklarından dolayı dinimize hurafe karışmadığını, ama daha sonra akla, aklın önüne neslerin geçirilmesi suretiyle dinimiz hurafelere gark olduğunu, bu manada, bu minvalda konuştular. Halbuki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ Eğer hak onların havasına, aklına uyacak olsa var ya, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Gökler ve yerler fesada uğrar ve مَنْ فِيهِنَّ Göklerde ve yerlerde olanlar da fesada uğrar. Yani Allah Celle Celaluhu akille mücehhez olarak yarattığı biz insanlar da aklı kifayetli görmediğinden, şer'i şerif gibi, din gibi önemli bir şeyin vaz'inde aklın esas olamayacağını bilen Yüce Allah, bizleri bizden iyi tanıyan Yüce Allah, çünkü bizi O yarattı. Bizim aklımızı, fikrimizi, fiziki yapımızı ve ruhi yapımızın tamamını Allah yarattığı için bizi bizden iyi bilen Allah Celle Celaluhu akli öne almadı. Ne yaptı? Nakille, buyruğuyla dini vezatmış oldu. Evet. وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ Eğer hak onların havasına tabi olsa idi, ne olurdu? لَفَسَدَتْ Tevkid lamiyle. Elbette fesada uğrardı. السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ yerler ve gökler. Günümüzde kısmen bu fesadı yaşıyoruz. Çünkü İslam ülkelerinde yaşayanlar memleketimizde dahil akli naklın üstünde tuttuklarından dolayı, havalarına uymuş olduklarından dolayı bu fesat kaçınılmaz oldu. Evet, bu profesör kişi, profesörlüğüne mağrur olan kişi, din hususunda benden daha bilgini yoktur zan eden kişi, buna biz şu ayeti okusak acaba ne der? Ne diyeceğini tahmin ediyorum da dinleyenlerime de soruyorum. Ne der acaba? Hangi ayet? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ. O kimseler ki iffetli kadınlara veya erkeklere iftira atarlar. Sümme, sonra da lem ye'tu, getiremezler. Neyi getiremezler? Bi erbaati şuhada, dört tane şahit getiremezlerse. Feclidûhum, onları meydanda sopalayın. Onlara vurun. Ne kadar? Semanine celdeten. 80 değnek. Ve la tekbelu, ondan sonra da kabul etmeyin. Minhum, onlardan şehadeten ebeda, ebediyen şehadetlerini kabul etmeyin. Halk arasında bilinsin, bu adam haddi gazif yemiştir, müfteridir, güvenilmezdir. Halk arasında böyle bilinsin diyor Allah Celle Celaluhu. Ey profesör, sana soruyorum. Bu ayeti zamanımıza göre aklınla nasıl yorumlayacaksın? Efendim, zamana göre işte tazminat davası şu bu vesaire daha güzeldir mi diyeceksin, daha isabetli mi diyeceksin? Bunu diyemezsin dersen, Hazreti Kur'an'dan çıkmış olursun. Efendim, o zamanın insanlarına öyle ayıktı, bugün başka falan diyeceksen, Cenab-ı Mevla'nın bütün hükümlerine böyle söylersen, Kur'an ortadan kalkar. Bu ne garip bir şey ya. Neden Cenab-ı Hak 79 değnek vuracaksın demedi? Neden 81 demedi de 80 dedi? Ezzaniyetu ve zani feclidu külle vahidin minhuma mi'ete celde dedi de, zina eden erkek ve kadına 100 değnek dedi. Niye buna 80 dedi? Bunun hikmetini ancak Allah bilir. Bize düşen nedir? Semi'na, duyduk ya Rabbi, ve etana, itaat ettik ya Rabbi. Şimdi burada Yüce Allah Celle Celaluhu başka bir ayeti celilesinde اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Havasını, yani aklını, ilah edineni gördün mü? Bir kişi akliyle din keşfedecek olursa, aklını putlaştırmış olur. Dinin vadi'i hakikisi Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu, peşin sıra Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber nasıl vazidin olabiliyor? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ayeti celilesiyle teyit edildiği için o asla havasından konuşmaz. Ne konuşuyorsa Allah'ın vahyettiğini konuşur. Allah Resulullah hakkında böyle buyurduğu için, Cenab-ı Mevla'nın teminatı altında olduğu için o yüce peygamber, onun buyrukları da esas alınır. Neden? Allah'ın murakabesi altında olan Hazreti Peygamber, şayet güzel olanı, daha güzel olanı değil de normal güzel olanı söylese bile veyahut hata yapsa veya yanılsa Allah tarafından murakabe edildiği için Allah Celle Celaluhu onu uyarır. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği kararda uyarmaması onu tasdik etmesidir. Buna bir misal verecek olur isek, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin 3 türlü sünneti vardır. Bir, kavli sünnet, Resulullah buyurmuştur. 2, fiili sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu yapmıştır. 3, takriri sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuştur, ne de yapmıştır. Ama yanında yapıldığını gördüğü halde susmuştur. Onun susması, o işi takrir etmesi demektir ve sünnet oluyor. İşte bir sahabi Resulullah'ın nezdinde neyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nezdinde bir sahabe neyse, Cenab-ı Mevla'nın nezdinde de Hazreti Peygamber o konumdadır şu yönden. Eğer peygamber hata eder ise, Cenab-ı Mevla o hatasını ona bildirir. Ey Habibim, öyle değil, böyle olursa daha iyi olur şeklinde ikaz eder. Müşriklere bir konuda izin verdiği zamanda, izin vermemesi daha evla olduğundan dolayı, afallahu anke lime ezinte lehum ayetiyle, o verdiği izni tasvip etmediğini ona beyan etmiştir. Ama o kadar tatlı bir üslupla onu uyarmıştır ki, lime ezinte lehum afallahu anke dememiştir. Neden? Niçin izin verdin? Bir nevi azarlamadır. Afallahu anke'yi sonradan zikretse, o zaman niye izin verdin azarlaması gibi kabul edilir. Resulullah incinmesin diye son derece nezaketle, yani adeta bak şimdi bir hususta seni uyaracağım ey Habibim ama üzülme, peşinen affettim. Afallahu anke'yi takdim etti. Lime ezinte lehum. İşte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın murakabesinde olduğu için hata sudur etse bile uyarılır. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dinin vazi'idir. Ya sonradan bu dini bari yeniden tarif etsinler. Asırlardan beri tarif edile gelen bir din tarifi vardır. Evet. Siz bunu yeniden nasıl tanımlayacaksınız bu dini? Dinin tarifi şu. Vad'un ilahiyyun saikun lizevil ukuli bihtiyarihimul mehmude ilâ mâ huve hayrun bizzat. Din nedir? Akıl sahiplerini kendi ihtiyar ve arzuları ile bizatihi hayırlı olana sevk eden ilahi bir kanundur. Evet. Bu tarife baktığımız zaman da burada bir akıl sahibi zikrediliyor ama bu akıl sahiplerinin zikredilmesi mükelleflerle, bu din mükelleflere gönderilmiştir. Yani akli olmayan, akıldan mahrum olmayanlar dinle mükellef değildir manasında anlamamız lazım. Yoksa bu akıl her şeyin üstünde, hatta nefsin de ilerisinde diye akşamki profesörün tabir ettiği gibi insanın üzülmemesi mümkün değil. Nefs, nakıl, akılden öncedir. Bunu böyle niye söylüyor biliyor musunuz? Şundan söylüyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da bir takım kıssalar vardır, kıssalar. Bunları hepsini söylemiyor ama dilinin altında yatan bunlardır, biz biliyoruz. Biz bunların söylediklerinden başka düşündüklerini de, kalplerindekini de biliyoruz. Cenab-ı Mevla Kur'an'ın nuru ile tenvir edilen insanlar büyük bir ferasete sahip oluyor. İşte bu ferasetle o gibi insanları keşfediyoruz. İzhar ettiklerini idrak ediyor ve izharlarından izmarlarını da tespit ediyoruz. Hiç şüpheleri olmaz. Bunu şunun için söylüyor. Bakarız Kur'an'a, akıl ve mantığa uygun değilse onu akıl ve mantıkla yorumlarız. Mesela İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ne dedi? Keyfe tuhyil mevta? Allah'ım ölüyü nasıl diriltirsin dedi. İbrahim Aleyhisselam ölünün dirilmesinde şek ve şüphe ettiği için bunu sormuyor. İbrahim Aleyhisselam keyfiyetini öğrenmek için soruyor. Allah Celle Celaluhu ona kâle evelem tu'min, ey İbrahim inanmadın mı ölünün dirileceğine? Kâle bela velâkin liyetmeinne kalbi. Kalbim itminan etsin diye sordum Allah'ım diyor. Uzatmayalım. Bildiğiniz gibi 4 tane kuşu al dedi Allah. Hepsinin başını kes dedi. Sonra onları birbirine kıyma gibi karıştır. Daha sonra onları dağlara, ayrı ayrı tepelere serpiştir. Daha sonra da fed'uhunne, onları çağır, ye'tineke sa'ya. Koşarak gelecekler. Ve öyle de oldu. O kuşlar dirildi. Uçarak İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Ama aklı önde tutan bunlar ne diyor biliyor musun? Bu şu demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın canlı kuşları vardı. Onları zaman zaman uçururdu. Çağırdığı zaman gelirlerdi. Alıştırmıştı gibi yorum yapıyorlar. Hayır. İbrahim Aleyhisselam onları kesti. Yani sarahaten beyan edilen bir husus, akille o tevil edilemez. Ondan sonra kesti ve dirildi. E olur mu böyle şey? Kıyma haline gelmiş olan bir kuş nasıl dirilir? Mantığıyla hareket ediyorlar. Yani bu mantık, bu akıl böyle diyor. Peki bunu kabul edemeyen, din hususunda doçent, profesör, her kim isen, milyarlarca insanların dirileceğini kabul etmiyor musun? Bu kadar insanlar nasıl dirilecek? kuşun dirilmesi yoksa insanları diriltmekten daha zor bir şey mi? Evet. Yine bunlar derler, Kur'an-ı Azimüşşan'da var olan kıssalar semboliktir. Yani Cenab-ı Hak bunları beyan ediyor. Romanimsi bir şekilde, adeta roman gibi beyan ediyor. Bundan biz ibret alalım diye. Yoksa diyor buna akıl mantık ermez diyor. Halbuki diyor dinimiz akıl ve mantığı üstün tutuyor. Nesten önce getiriyor diyor. Haşa. Bu hem dinimize, hem dinimizin kitabı olan Hazreti Kur'an'a, hem dinimizi inzal buyuran Hazreti Allah'a iftiradır. Allah'a iftira edenlerin vebalinin ne kadar büyük olduğunu az sonra beyan edeceğiz. Bakınız. Evet, dört tane kuş bir araya gelip dirilemiyorsa bu kadar insanlar, bunların bir kısmı denize düşmüş, balıklara yem olmuş. Bir kısmı efendim ateşte yakılmış, kül olmuş. Bir kısmı paramparça olmuş, bir kısmı da kabirde yatıyor. Fark etmez. Kabir dediğimiz şey ölüm ötesindeki hayattır. Efendim berzah alemidir. Tabi burayı da inkar ediyor bunlar. Kabir hayatı yok diyorlar. Evet. Kabir azabı da yok, kabir nimeti de yok ama ehli sünnet akaidi diyor ki ve azabul kabri ve tenimu ehlil cenneti hakkun diyor. Yani cennet ehlinin kabirde nimetlenmesi ve azap görmesi, cennet ehli değilse azap görmesi haktır. Bunu asla inkar edemeyiz. Evet. اَنَّارُ يُورَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَّا Ayet. Sabah akşam onlara cehennem ateşi arz olunur, gösterilir. Evet. Daha sonra Firavun'un âlini yani Firavun gibi inananları daha şiddetli azaba koyarız diyor Allah-u Azimuşşan. O daha şiddetli azap nedir? Cehennem. O dirildikten sonraki azap. Evet. Şimdi Bekara suresinde faili meçhul bir cinayet olmuş. Bu cinayetin ortaya çıkması için Musa Aleyhisselam'a müracaat ediyorlar. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki Allah'a sor ki bu faili meçhulun katili kimdir? Musa Aleyhisselam Allah'a soruyor, dönüyor onlara diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَزْبَحُوا بَكَرَةً Allah size bir inek boğazlamanızı emrediyor. Kalu dediler. İşte akıl ve mantığa uymadığı zamanda Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki firavunlar ne dediler bakınız. Ya Musa etettehizuna huzuva bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Faili meçhul cinayetin ortaya çıkmasıyla bir inek boğazlaması arasında ne alaka var? Tabii bu uzun sürer. İşte nasıl bir inek olacak sordular. Allah Celle Celaluhu beyan etti, şöyle bir inek olacak. Rengi nasıl olacak? İşte tarla sürmüş olmayacak, şu olacak, bu olacak. Efendim rengi işte sarı bir renkte olacak, bakanları mesul edecek vesaire. En sonunda fezebahuha ve ma kadu yefalun. Onu kestiler. Az kalsın ki yapamıyorlardı yani. Öyle bir inek bulamıyorlardı diyor Allah. Ve o ineğin azasıyla, herhangi bir azasıyla o faili meçhul olarak öldürülen kişiye vuruyorlar. Vurduklarında efendim diriliyor ve benim katilim felancadır diyor. Amcasının oğlu için beni öldüren odur diyor. Bu diyor akıl ve mantık işi midir diyor mesela İnge. Bu sembolik bir anlatımdır diyor Allah tarafından diyor. Bu anlatılıyor sembolik. Allah Allah, neuzu billah. Allah'a sığınırız ya. Efendim orada dirildiğine dair bir şey yok. Yok olur mu? Ve kezalike yuhillahul mevta. İleride var ya, işte Allah ölüyü böyle diriltir ifadesi. Kur'an-ı Kerim vecizdir. Yani anlaşılanla iktifa eder. Uzun boylu tefsilata gitmez Kur'an-ı Azimuşşan. Oldukça mücmel, veciz ifadelerle ifade ediyor. Evet, bunların bir de Allah'ın ahkami hususunda sıkıntıları var bunların. Allah'ın ahkam ayetlerini kabul edemiyor bunlar. Onlar tarihseldir. O tarihler için geçerli idi. Yani Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir kısmı ki hemen hemen en azından %30'unu, 40'ını, 50'sini efendim teşkil edecek olan bir kısmı geçmiş zamana ait idi demek suretiyle zamanımızdan onu tecrid ediyorlar. Ancak ayetleri kaldırmıyorlar onlar. İşte tarihsel hatıra olarak okuyoruz, kelamullah'tır diye okuyoruz ama icrası mümkün değil demek istiyorlar. Bu da Allah'a iftiradır. Allah bu kitabı son peygambere gönderdiğine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber olduğuna göre bu kitap da son kitaptır. Son kitap olması haysiyetiyle kıyamete kadar her mevzuda mutlaka beyani olması lazım ki vardır. Değişmez kurallardır. Niye değişmez? Çünkü ilahi kurallardır. İlahi kurallar değişmez. Sen ilahi olan kuralları beşeri kurallara benzetemezsin. Beşeri kurallar değişmeye mahkumdur. Neden? Beşer beyanında kah isabet eder, kah yanılır. Yüce Allah Celle Celaluhu hakkında bildiğimiz sıfatlar var değil mi? Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin gibi sıfatları vardır. Bu sıfatlardan özellikle ilim ve kelam sıfatını ele alalım. Neden onu ele alalım? Çünkü şer'i şerif, Kur'an-ı Kerim ve dinimiz Allah Celle Celaluhu'nun İlim ve kelam sıfatından neş'et etmiştir. Şeriat, İslam, Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın ilminden ve kelaminden doğmuştur. İlminin ve kelaminin tezahurudur Kur'an-ı Azimuşşan. O bakımdan burada hata sıfırdır. Asla mümkün değildir. İsabetsizlik asla mümkün değildir. Allah tarafından yaratılan beşeriyetin tabiatına asla aykırı değildir. Ama beşeri sıfatlara gelince, Cenab-ı Hak beşer olarak yarattığı bizlere kendi sıfatlarını vermiştir. Hayati vermiştir, ilmi vermiştir. Hayat, ilim, kudret, irade, kelam, tekvin hepsini vermiştir. Ama Cenab-ı Mevla'da olan hayat, ilim, semî, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatları, bu sıfatlar da noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasiftir. Allah'ın hayatı vardır ama memati yoktur. Ayet Allah Celle Celaluhu'nun ilmi vardır ama cehli yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sem'i vardır ama samemi yoktur. Duymamazlığı yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun basarı vardır, beser sıfatıyla her şeyi görür ama ama sıfatı yoktur, görmeme sıfatı yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun kudret sıfatı vardır ama acziyet sıfatı yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun irade sıfatı vardır ama ikrah sıfatı yoktur. Zorlanarak bir şey yaptırılmaz Allah Celle Celaluhu'ya. Allah Celle Celaluhu de tekvin sıfatı vardır. O sıfatla yaratır, eylem yapar. Fakat bu eylemlerden acziyet asla düşünülmemektedir. Kul ise, beşer ise hayatı vardır, memati vardır. İlmi vardır, cehli vardır. İlim sıfatine istinaden isabet eder ama cehalet sıfatine istinaden de hata eder. Hiçbir kul yoktur ki hata yapmasın. Efendim, kudret sıfatı vardır kulun ama acziyet sıfatı da vardır. Yani Cenab-ı Mevla'nın bizlere verdiği kendi sıfatlarından, bizlere verdiği sıfatların hepsiyle vasıflandığımız gibi zıtleriyle de vasıflanabiliyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu bu sıfatlarla vasıflanıyor, zıtleriyle vasıflanmaktan münezzehtir. Öyleyse efelmen yahluku kemen la yahluk. Allah ile sen bir olabilir misin? Allah'ın buyruğuna rağmen başka bir görüşe varabilir misin bir din adamı olarak? Efendim ben başka bir görüşe gitmiyorum ki Allah'ın buyurduğunun yorumunu yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu feclidu külle vahidin diyor. Veyahut da fecliduhum semanine celdeh diyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da sarahaten beyan ediyor. Yusikumullahu, Allah size emrediyor. Fi evladiküm, çocuklarınız hakkında, miras hususunda. Lizzekeri mislu hazzil ünseyeyn. Erkek için iki hisse, kız için bir hisse. Sarahaten beyan ediyor. Sen bunu nasıl, ne edip de yorumluyorsun? Hayır, öyle değil. Allah'ın kastettiği nedir? Bakmayın öyle yusikumullahu fizzekerim lizzekeri mislül hazzil ünseyin dediğine. Allah Celle Celaluhu yusikumullahu lizzekeri mislül unsa. Böyle diyecekti de surçi lisan mı etti Allah, haşa. Bunu nasıl böyle beyan edersin? İşte izhar ettiğinizden başka, izmar ettiğinizi de biliyoruz diyorum ya ben, o izmar ettiğiniz bunlardır, gizlediğiniz. Yani ikili konuşsaydık bizimle bu hususta tartışırsınız. Her ne kadar Allah böyle diyorsa da bundan bunu kastetmiyor diyeceksiniz. Aslında diyeceğiniz o değil. Allah her ne kadar böyle diyorsa da doğrusu o değil diyeceksiniz de Karşınızda Allah olunca bunu diyemiyorsunuz da şunu diyorsunuz. Allah öyle değil de böyle kastetti diyorsunuz. Yine o kasidi Allah'a isnat ediyorsunuz. Hayır. Olmaz efendiler böyle. Olmaz. En kısa zamanda Kur'an'a dönmeliyiz. Evet. Asırlardan beri tarif edilen dinimizi başka şekilde tarif etmeye ne hakkımız var ne de haddimiz var. Vez'un ilahiyyun diyor değil mi tarifte? İlahi bir kanundur. Sen akli nesten önce tuttuğuna göre ne diye tarif edeceksin? Aklun ilahiyyun mi diyeceksin? Vahiy gönderen Allah'tır, akli veren de Allah'tır. Öyleyse akıl da vahyin mahsuludur. Öyleyse akıl her şeye karar verir mi diyeceksin? Asla. Asla. Bakınız. Cenab-ı Hak bu hususta ne buyuruyor? İnnellezîne o kimseler ki yektumûne örterler. Ma enzelna. Ma ol şeyleri ki enzelna biz onu indirdik. Yani insanların akli seliminin karar verdiğini örtenler demiyor. İndirdiğimiz diyor, indirdiğimiz. Evet. Minel beyyinati vel huda. Hidayetten ve beyyinelerden. Yani Kur'an ayetlerinden. Neden sonra örtüyor bunu? Min ba'di ma beyyennâhu linnâs. İnsanlara bunu beyan ettikten sonra. Hani sen profesör oldun ya, herhalde az çok bunlardan anlıyorsun. İbaren çok mükemmel olmasa bile bunlardan anlayacak kadar ilmin var. Ama örtüyorsun. Veya tevil ediyorsun. Veya tegyir ediyorsun. Veya tahrif ediyorsun Kur'an'ı. Tevil, sahih olan teville tevil edilir de, seninkisi tevil değil, tegyir. Evet. Min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Bak kitap, Kur'an'da beyan ettiğimiz şeyi efendim örtüyor. Ulaike bu kimseler var ya, yel'anuhumullah, Allah onlara lanet ediyor. Allah kime lanet eder? Şeytan aleyhi laneye lanet eder. Evet. Lanet ediyor. Ve yelanuhumul la'inun. Allah'ın lanetçi melekleri var. O melekler de ve mümin insanlardan olan müminler de lanet ediyor. Evet. Bir başka ayeti celilesi bakınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ O kitaptan indirileni örtenler, o kimseler ki yektumune örterler, ma ol ayetleri ki enzel Allah'u, Allah indirdi onu minel kitabı kitaptan, ve yeşterune bihi semenen galila, bundan basit menfaatlar elde etmek için yaparlar bunu. Ya makamımı kaybetmeyeyim, ya konumumu, şerefimi koruyayım. Yani ben eğer Kur'an'da olduğu gibi beyan edersem bana arkadaşlar derler ki ya sen de mi? Sen de mi hurafeci? Yani Kur'an ayetlerine semiyana ve etana diyen nasıl hurafeci oluyor? Kur'an'ın nasi akıldan üstün tuttuğu için. Elbette ki nes akıldan üstündür ve dinimiz vallahi da nakıl dinidir, billahi da nakıl dinidir, akıl dini değildir. Ama akla mantığa uyar. Hangi akla mantığa? Allah'ın nuruyla tenvir edilmiş olan akla ve mantığa uyar. Ama sapık olan akla mantığa uymaz tabii. Evet. Onlar bir takım manfaatları temin için, makamlarından olmamak için makamlarını, koltuklarını korumak için daha içinleri söyleyebilirsin. Ulaike, bunlar o menfaat, o makam sebebiyle yiyorlar, içiyorlar, zevk-ı

0: aklını, mantığını Cenab-ı Mevla'nın naklinden önce tuttun. Akla öncelik verdin. Akılcılık dedin, akılcılık. Halbuki nakıl Allah Celle Celaluhu'nun ilmine dayanıyor, kelamine dayanıyor. Allah'ın ilminde ve kelaminde eksiklik varsa, onun nakli olan Hazreti Kur'an'da ve Hazreti Şeriat'ta da eksiklik olur. Ama Allah'ın ilminde, kelaminde ki şer'i şerif ve Kur'an Allah'ın ilim ve kelaminin tezahürüdür dedik. Öyleyse bu husus kişinin aklının önde tutması ve akılcılık yapması son derece izmihlala düşmektir. Ve bir de işte İmam-ı Azamların gününde akıl önde tutulduğu için, nesten önce akıl dedikleri için isabet ettiler, ama daha sonrakiler Osmanlı'nın son zamanlarında nakli üstün tuttukları için perişan oldular demek suretiyle hem Osmanlı'ya hem de İmam-ı Azam'a, dolayısıyla Hazreti Peygamber'e, dolayısıyla Hazreti Allah'a iftira ediyorlar. Evet, velâ yüzekkîhim, kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onları tezkiye etmez, onları temizlemez. Günahlarından arındırmaz. Ve lehum azabun elîm. Onlar için elim azap vardır. Muhteremler, bir reklam arası verelim.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri devam edecek. En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder, Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci

0: Aşevi, günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8000, Bursa'da 2000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesini dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Esir Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bıraktığımız yerden devam edelim. Bu hususta Cenab-ı Hak öyle çeşitli surelerde beyanatları var ki, bakınız, geçmişte haram olan bir şey, zamanın muktezasınca gelecekte helal olmaz. İnsan aklinin esiri olunca ne olur biliyor musunuz? Nasıl ki alışverişi güzel ve bereketli, hayırlı bir iş olarak görürse, faizi de aynı şekilde bereketli ve hayırlı görür. Ne fark eder ki? Ha alışveriş, ha faiz der. Akıl baş başa kaldığı zaman bunu der. Aradaki farkı anlayamaz. Evet. Ama Allahu Azimuşşan bakınız ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ riba, o faiz yiyenler, o faizle iştigal edenler var ya, onlar la yekumune, kabirden kalkmazlar. İlla kalkarlar kema yekumul lezi yetehabbetuhu şeytanu minel mes. Şeytanın dokunmasından dolayı felç olan, sarali olan, yürürken yalpa yapan, düşe kalka yürüyen bir insanın yürümesi gibi yürürler, öyle kalkarlar diyor. Feci bir hal. Mahşer ahalisi hepsi bilecek ki bunlar faizle iştigal etmiştir. Peki bunların kabahati nedir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir suali mukaddere vakı olduğu zaman buna cevap veriyor Allah. Ne diyor Celle Celaluhu? Zalike bi ennehum. Bu ceza niçin böyle? Çünkü onlar kalu derler, demişlerdi yani. İnnemel bey'u mislur riba. Alışverişte faiz gibidir. Ne fark eder? Hatta faizi esas kabul ederek alışverişi ona teşbih ediyorlar. Halbuki teşbihte bir esas var. Evet, müşebbeh, müşebbeh-i bih'ten düşük olur. Ama bunlar bu fasahatı biliyor tabii Mekke müşrikleri ve müşebbehin yani alışverişin geçerli ticaret olma hususunda faizden daha eksik olduğunu beyan için faizi alışverişe benzetecekleri yerde ne diyorlar? Alışveriş da faiz gibidir. Evet. فَقَاِدَتُ تَشْبِيهِ نُقْصَانُ مَا يَحْكِي. Teşbihun kaidesi bu. Onlar dini bilemediler, yoksa fesahat ve belagati çok güzel biliyorlardı. Ve esas ticaretin faiz olduğunu, fer'i ticaretin ise alışveriş olduğunu kabul ettikleri için alışverişi faize benzetmiş oldular. Peki Cenab-ı Allah buna karşı cevap ne diyor? İşte arada şu fark var, bu fark var. Faiz somurur, bilmem alışveriş bereket, faiz batırır, efendim alışveriş artırır şeklinde bir beyanatta bulunmuyor. Neden? Çünkü Allah ne diyor? İnneni enallah, ben Allah'ım. Doğruyu söyleyen benim ancak, benim beyan hususunda noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasifim. Öyleyse kulunun seviyesine inip ona şu zararı var, bu zararı var demez. Ya ne diyor? Aradaki fark şudur ki, ve ahallallahu el-bey'a ve harrama er-riba. İşte fark. Alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Yemhakullahu er-riba ve yurbis sadakat. Allah Celle Celaluhu faiz sebebiyle batırır, alışveriş sebebiyle de artırır. Gerçek olan bu. Sen şimdi aklınla, mantığınla diyeceksin ki, o faizin zararlı oluşu o zamandaydı, şimdiki zamanda faydalıdır, yararlıdır diyeceksin. Hatta gerçek alışverişin faiz olduğunu diyeceksin, günümüzde olduğu gibi sanki her şey faize göre hesaplanıyor. Esas olan sanki faiz. Halbuki faiz ne esastır ne feridir. Faiz haramdır, haram. Bunu böyle kabul edelim. Daha dinimizin nice hükümleri vardır. Evet. Akılla, mantıkla hareket edersen bir gün ne dersin biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet önüne çıkar. Orada der ki, hurrimet aleyküm, size haram kılındı. Ummahatüküm, anneleriniz, tabi anne ile oturmak haram değil, beraber olmak haram değil ki. Yani anneleriniz de evlenmek haram kılındı. Mahreminizdir. Ve benatüküm, kızlarınız da haram kılındı. Ve ehavatüküm, kız kardeşleriniz de haram kılındı. Ve benatul eh, erkek kardeşinizin kızları, yeğenleriniz de haram kılındı. Ve benatul uht, kız kardeşlerinizin kızları, yine yeğen. Erkek kardeşinin kızını dedikten sonra kız kardeşinin kızını demeye gerek yoktu ama ehemmiyetine binaen, eğer orada sükût etse, acaba bu haram değil mi? Burada Allah niye sükût etti derdik diye. Ve benatul uht, kız kardeşlerinizin kızları. Ve ammatüküm var, halalarınız ve halatüküm, teyzeleriniz vesaire. Bildiğimiz muharramat. Bunlar nesep yoluyla kardeş, nesep yoluyla anne, nesep yoluyla evlat vesaire. Doğru ama süt kardeşi de niye haram olsun demeye bakarsın. Evet, ona çalışırsın. Dersin ki süt kardeşi haram değil. Akli önde tuttuğun zaman. Ama nasıl önde tuttuğunuz zaman, o ayetlerin hemen peşinde aynı sahifede Cenab-ı Allah ne diyor? Ve ummahatukumullati erdanakum, öylesine süt kardeş anneleriniz ki onlar size süt verdi. Sizi doğurmadı ama size süt verdi. Onlar da haram diyor. Ve bu muharramatın arasında hiçbir tefrik beyanı yoktur, ayırmıyor yani. Ve ummahatüküm, yani orada Cenab-ı Allah vellati erdaneküm dese de aynı manayı ifade edecekti. O ne demek? Vellati, ol bir kadınlar da size haramdır ki erdaneküm, size süt verdi demedi. Ya ve ummahatüküm dedi. Niye? Hani bu süt kardeş, süt annemdir. Öyleyse bunun mahremiyeti daha düşüktür diye düşünmememiz için, öyle süt verdi geçti diye düşünmeyin. Onlar sizin annelerinizdir. Bak, ve ummahatüküm diyor ya. Anneleriniz diyor. Anne. Ümmetüküm lati ol bir anneler ki erdaneküm size süt verdi. Evet. Daha ve ehevatüküm miner rıdae. Sütten olan kardeşlerinizi, halalarınızı, teyzelerinizi, süt babalarınız efendim, süt yeğenleriniz efendim, süt amca, süt teyze neyse hepsi haram. Kim haram kılıyor? Allah Celle Celaluhu. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de bunu haram. Ama bu zamanda muharremat olarak ben nesep yoluyla haram olanları haram kabul ediyorum. Süt yoluyla haram olanları haram kabul etmiyorum. Dolayısıyla bunların nikahını tecviz ediyorum. Deme hakkına ne sen, ne ben, ne de hiçbir idareci buna hak sahibi değildir. Evet, süt kardeşiyle evlenmek caiz değildir, haramdır. Süt anne ile evlenmek haramdır. Bilinmeden birisi süt kardeşiyle evlense, 40 sene sonra çoluk çocuk sahibi oldu falan, süt kardeşi olduğu anlaşılsa yapılacak olan şey nedir? Derhal tefrik edilir. Derhal ayrılır onlar. Çünkü kardeş oldukları ortaya çıkmıştır. Bu hakikatler. Akla, mantığa, ya bu beni doğurmadı ki niye annem olsun? Bu kızı annem doğurmadı ki niye kardeşim olsun? Bu babamın kardeşi değil ki niye halam olsun? Bu annemin kardeşi değil ki niye teyzem olsun dersen, işte o zaman ve yel'anuhumul la'inune girersin. Allah sana lanet eder. Allah'tan başka olanlar da, yani lanetçiler de sana lanet eder. Sen mantığı, aklı, nassın ilerisinde görürsen, aklın önceliğinde din diyor, bak bak. Aklın önceliğinde din. Kur'an-ı Kerim işte zalike bi'ennehum kavmun la ya'kulun falan, bazı hep akıl sahipleri diyor ya, güya ona bakarak, ya o mükellef olmanın şartıdır akıl. Aklı olmayan mükellef olmaz. Ey prof, anla. O onun için zikrediliyor. Yoksa ey kullarım, bazı hususlarda siz, sizin ilminiz benim ilmimden üstündür dememiştir Allah Celle Celaluhu. Nasıl üstün olabilir ki senin ilmin fani? Ya seni yaradan Allah. Niye bana o zaman Allah ilim, hayat, ilim, semi, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatını bana verdi? Kendi sıfatlarını bana verdiğine göre ben de Allah'ın yerine geçerek hükmederim diyebilir misin? Niye verdi bunları biliyor musun? Yani seni Allah o kadar üstün tuttu ki kendine halife yaptı. Ey halife, icraatını gönderdiğim kitap üzere yap dedi. Yani senin yapacağın, yaptıracağın kuralları beyan ettim ben. O beyan üzerine halife olarak yap bunu demek istedi Allah. Yoksa sen asıl değilsin ki Allah'ın makamına geçerek, Cenab-ı Mevla'nın sarahaten beyanlarının karşısına geçerek, işte zamanımızda aklın önceliğinde din. Hurafeye biz de karşıyız. Ama Allah'ın nassine, Peygamberimizin nassine hurafe dersen seni Müslüman olarak bile muhatap almayız. Çünkü değilsin. Evet. Ve izâ tutla aleyhim, insan hezer eder, korkar. Onlar üzerine okunduğu zaman ayatuna beyinat, apaçık ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, ha üzerine okunsun, ha sen oku, ha hafızı kelam ol. İşte bazı diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i baştan alırım, sondan bitiririm. İyi güzel maşallah, kuvvetli hafızsın, takdir edelim ama o hifzettiğin kelamın kimin kelami olduğunu bil. Biliyorum Allah kelami. Orijinaliyle terekte asılıyor ve beynimde daha hifzediliyor, tamam. Ama ahkaminin bir kısmı da askıda asılıyor. Onları tatbik etmek zamanı değil diyoruz. Nasıl ki askıda Kur'an asılıyorsa, o Kur'an'ın bazı ahkamı da askıda. Bunu demeye hakkın var mı? Öbürü de der ki, askıda olmayan hangisidir? Namaz. O da askıdadır 20. asırda. Namaz da kılmasak olur. Biz ahlakımız güzel. Oruç. 17 saat niye aç duralım ki? Onu da askıya alalım. Zekatı da askıya alalım. Haccı da askıya alalım. Evet. Böyle gider. Ha, hepsini askıya almaya zaten gerek yok. Birini askıya alıp bunlar geçersizdir dedin mi, senin küfrüne yeter. Senin şirkine yeter. Daha fazlasına gerek yok. Evet, mübarek Ramazan'a idhal dahil olmuş olduk. Evet, nice oruç tutanlar var ki, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِهِ اِلَّا الْجُوعُ وَالزَّمَعُ رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. Nice Kur'an okuyanlar var ki, Kur'an lanet eder. Niye eder? Okuyorsun beni güzel, hifzettin, tamam. Hetimle de namaz kıldırıyorsun, bu da tamam. Ama okuduğun ahkam ayetini inkar ediyorsun veya Allah'ın kelamidir kabul ediyorum ama zamanımıza uygun değil diyorsun, aynı şey. Sen ellezine yekülüne ribayı hetimle namaz kıldırırken okumuyor musun? Evet. Vessariku vessariketu fekta'u eydiyehuma ayetini okumuyor musun? Ellezine yermunel muhsenat sümme lem ye'tu bi erbaati şüheda ayetini okumuyor musun hatimle namaz kıldırırken? Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unseyeyni diye başlayıp efendim bir sahife devam eden miras hukukunu tanzim eden ayeti okumuyor musun sen? Kelamullah olduğu belli. Bir sahife gibi kısa bir sahife içerisinde Cenab-ı Mevla bütün miras hukukunu beyan ediyor. Ne büyük mucize Kur'an yahu. Ne büyük mucize. Evet, miras hususunda ciltler halinde kitaplar yazılırken Allah Celle Celaluhu Habibine o mirasın ana hükümlerini bir buçuk sayfede beyan etmiştir. Yani bir buçuk sayfa ihtiva edecek kadar az bir yerde hiçbir şeyi bırakmadan beyan etmiştir. Hatta hadis-i şeriflerle miras hukukunun bazısı hadis-i şeriflerle sabittir de çok az. Diğer ibadet hususunda daha çok. Neden? Çünkü mal can yungasıdır. Mesela Allah Kur'an'da ekimus salat, namazı kılın diyor ama nasıl kılınacağını tarif etmiyor. Ve atuz zekate diyor, zekati verin ama nasıl verileceğini, kaçta kaçı verileceğini beyan etmiyor Kur'an. Sonra Peygamberimiz hatu rubu şemvalikum diye buyurmak suretiyle malınızın 40'ta birinden 10'da birinin 4'te birini verin diyor. 10'da birinin 4'te biri 40'ta bir eder. Böyle diyor. Evet. Dinimizin direği olan namaz hususunda tafsilat yok. Oruç hususunda bir miktar tefsilat var. Hac hususunda da tam bir tefsilat yok. Ama miras hususunda tek tek tek şuna şu kadar, şuna şu kadar, şuna şu kadar hepsi beyan ediyor. Kelalenin hukukunu beyan ediyor. hiçbir şey bırakmıyor. Niye? Miras çok önemli. Ama ben zamanımızda bunu değiştiririm. Nasıl değiştirirsin ya? Evet. Ya akla mantığa uyar mıyım ya? Dinimiz akıl ve mantık dini değil, nakıl dinidir, vahiy dinidir. Allah'a dayanır, Allah'ın ilmine ve kelamine dayanır. Allah'ın zati, sıfatları nasıl ki noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasif ise, zati nasıl böyleyse sıfatları da keza noksanlıklardan münezzeh, kemalatıyla muttasif. Madem ki Kur'an-ı Kerim ve Şerif ve İslam, Cenab-ı Mevla'nın ilim ve kelam sıfatının tezahurudur, ilim ve kelam sıfatı münezzeh olduğu gibi, Kur'an'ımız da noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasiftir. Bunun üzerine buna aykırı bir beyanda bulunma hakkı hiç kimseye verilmemiştir. Velev ki prof ol, ne olursan ol. Beşersin sen, insansın. Ne kadar ilmin olursa olsun. Evet. Bir gün İmam-ı Azam Efendimiz rahimehullah kürsüye çıktı, vaaz ediyor. Dediler ki, ya imam, iltifaten ne büyük alimsin. İmam-ı Azam buyurdu ki, ben bildiklerimi basamak yapıp buraya kadar çıktım, kürsüye kadar. Eğer bilmediklerimi basamak yapsam var ya, arşa çıkardım diyor. İşte bu aslında İmam-ı Azam Efendimizin tevazu değil. Hakikattır bu, tevazu değil. Niye? O Allah'ın ilminin yanında beşerin ilminin lafı mı olur ya? Bahsedilir mi ondan? E niye bu sıfatları Allah bize verdi? Hayat, ilim, semi, beser. İlim de verdi, hayat da verdi, kelam da verdi değil mi konuşuyoruz? Bunları biz Allah'a muhatap olalım diye verdi. Eğer Allah bize akıl vermeseydi, muhatap olmazdık Kur'an'a ve Allah'ın kelamine. Onun için verdi. Allah'a muhatap olmak için sana sunulan sıfatı sen Allah'ın yerine koyarsan veya onun ilim ve kelam sıfatının yerine koyarsan, şirke düşersin, haberin olmaz. Evet. Mekke müşrikleri de öyle demişlerdi. Veyza! Tutla aleyhim ayatuna beyinatin. Ne zaman ki onlara bizim ayatu beyinatimiz okunur, kâlellezîne lâ yercûne likâena. Bizim huzurumuza, mahkeme-i kübraya geleceklerini, mulaki olacaklarını beklemeyenler şöyle dedi. İ'ti bi Kur'anin gayri haza. Ya Muhammed, bize başka bir Kur'an getir. Bu bize uymaz. Bu bizim aklımıza, mantığımıza terstir dediler. Bu Kur'an'dan başka bize bir Kur'an getir. Bizim kabul edebileceğimiz bir Kur'an. Şimdi sen miras hukukunu kabul edemiyorsun diye Cenab-ı Mevla'nın ahkaminin beyanını kabul edemiyorsun diye, efendim, Cenab-ı Mevla'nın kurallarını kabul edemiyorsun diye, o kurallar tarihseldir, tarihte kaldı diyorsun diye sana başka bir Kur'an mı getirelim? Evet. Eğer bu getirilmesi mümkün olsaydı Cenab-ı Peygamber Efendimiz Allah'a rica ediyor. Ya Rabbi, benim milletim bu kitabı kabul edemiyor. Başka bir Kur'an gönder derdi. Kâlellezîne lâ yercûne likâena. Bize kavuşacağını beklemeyenler derler ki, İ'ti bi Kur'anin gayri hâza. Bundan başka bize bir Kur'an getir. Ev beddilhu. Yahut onu değiştir. Yani gelen Kur'an'ın bazı şeylerini değiştir. Evet. Biz nasıl kabul edelim ki bu Kur'an kadınlara da miras hakkını tanıyor dediler. Yani kız kardeşim malımı ortak olacak. Olur mu böyle şey dediler o zaman da. Kul ma yekunu li habibim cevap olarak onlara ne cevap vereceğini peygamberimiz bildiği halde Allah Celle Celaluhu teyiden buyuruyor ki habibim de onlara cevap ver. Ma yekunu li benim haddim değildir. Benim için olmaz, mümkün değildir. En ubeddilehu, onu değiştirmek. Ne demek yahu? Değiştirebilir miyim? Hazreti Peygamber'in dahi değiştiremeyeceğini beyan eden Allah'ımız, o ayetleri sen prof oldum diye nasıl değiştiriyorsun kardeşim? Güzel itikat taşıyan profesörlerin ellerinden öperiz tabii. Tenzih ederim onları. Ama o akşam konuşan biri vardı. Aklın önceliğinde din, nas'ı ikinci plana alan din bizim dinimiz değildir. Nas birinci plandadır. Ayet, hadis, şerif. Evet, ma yekunu li en ubeddilehu min tilkai nefsi. Nefsim tarafından bunu değiştirmeye hakkım yok. Böyle de diyor, Allah diyor bunu. İn değil ettebiyo, yani ben tabi olmam ini nafiyeyle. İlla ma yuha ileyye, bana vahy yolunana tabi olurum, ancak buna. İnni, çünkü ben ehafu korkarım in asaytu rabbi, Rabbime asi olursam, ne demek o? Eğer Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı, efendim kifayetsiz bulup ya Rabbi başka bir Kur'an gönder dersem veya gönderdiği Kur'an ayetlerinden bazısını, ahkamını değiştirir isem ki Allah'ın vekili peygamberi olduğu halde ben bunu yaparsam korkarım. Neden? İn asaytu Rabbi azabe yevmin azim. O büyük günün azabinden korkarım diyor ya. Peygamber dahi değiştiremez. Eğer değiştirirse, o da Allah'ın izniyle olur. Allah ona vahyeder. Ama o vahiy, Kur'an olarak olmaz. Fakat mütevatir bir vahiy ile sabit olduğunu anlarsak, o peygamberin verdiği hüküm de Allah'ın verdiği hüküm gibidir. Peygamberin hükmü Allah'ın hükmü gibidir demekle peygamberi Allah'a eş koşuyor muyuz? Haşa. Hayır. Niye? O peygamberin verdiği hüküm Allah'tan mücerred bir hüküm değil, müstakil bir hüküm değil ki onu da Allah'a şirk koşmuş olar. Ona vahyetmiştir Allah Celle Celaluhu. Çünkü neden? Ve mâ yentiku başta dersimizin başında okuduk ve ma yentiku anil hava. İn huve o değildir illa vahiy. Ancak vahidir vahiy. Allah tarafından bu şekilde peygamberimizin kesin buyruklarını teminat altına almış, kendi buyruğu gibi kabul etmiştir. Çünkü Allah'ın müdahalesi olmadığı yerde Cenab-ı Mevla'nın o hususta susması onu kabullenmesi manasına gelir. Kul habibim, yine de söyle onlara, ne değiştirebilirim ne de başka bir Kur'an gönder diye Allah'a rica edebilirim. Bu benim haddim değil. Onlara şöyle de, levşâellâhu mâ televtuhu aleyküm. Eğer Allah dileseydi, bu bana vahyolunan Kur'an'ı size okumazdım. Allah'ın dilemesiyle okuyorum bunları. وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ ben onu size bildirmezdim da. فَقَدْ لَبِسْتُمْ ف۪يكُمْ عُمُرًا ben aranızda bu kadar zaman, 40 sene yaşadım. مِنْ قَبْلِهِ bundan evvel, Kur'an'dan evvel. Böyle bir şey buyurdum mu? 40 seneye kadar böyle bir şey dedim mi size? Anlayın ki bu Allah'ın beni vazifelendirmesini ile başlamıştır. Ve bu başlayan vazife Allah'tan kopuk olarak devam etmez. efela ta'kilun. Hiç akletmiyor musunuz? İşte bu efela ta'kilun ayetlerini esas alarak, bak diyor, akıllanmıyor musunuz? Allah akla değer veriyor. E tabii ki akla değer veriyor kardeşim. Akla değer vermese, akıl olmasa insan Allah'ın kelamine muhatap olur mu? Allah'ın fermanine muhatap olur mu? Akılsız bir insanın namaz kılmamasıyla yargılayabilir misin? Oruç tutmamasıyla yargılayabilir misin? Tabii ki yargılayamazsın. Ha, Mekke müşrikleri akılsız mıydılar? Yani akıllısınız da akletmiyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah onların aklını inkar etmiyor. Çok akıllı insanlardı ama efela ta'kilun, siz delisiniz demiyor. Aklınız var da aklınızla akletmiyor musunuz? Bunu demek istiyor. Evet. Bu insanlar, hani bu tevilciler, tegyirciler, evet, tarihselciler, sembolikçiler var ya, konuşurken Kur'an ayetlerini de pek okumazlar. Hafız bile olsalar fazla okumazlar. Neden? O herhalde konuşmanın ziynetini mi kaçırıyor bilmiyorum. Allah'ın ayetini mealen okumayı tercih ediyorlar. Mübarek. Onu Kur'an ayeti olarak oku, manasını da ver yani. Niye kaçınıyorsun ki? Evet. Bundan da şüpheleniyoruz tabii biraz haklı olarak. Evet. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَفْتُوا عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُوا ف۪يكُمْ عُمُرًا. Aranızda çok umur sürdüm yani. 40 sene, 45 sene, 50 sene yaşadım. Böyle bir şey dedim mi? Hayır. Demek ki Allah vahyetmiştir. Peki, aklın önceliğinde bir din olabilir mi? Estağfirullah. Kul Habibim de. Le'in içtema'atil insu vel cin. Bir kişi değil. Cin ve insanlar bir araya gelse. Hepsi. Ne üzerine ala enyetu bimisli hazel Kur'an. Bu Kur'an'ın mislini getirmek için. La ye'tûne bimislihi. Mislini getiremezler. Kur'an'ın mislini fesahatta, belagatta getiremeyeceklerine göre, ehkamda, beyanda, efendim yol göstermekte aynı şeye sahip olan bir şey getirebilirler mi? Getiremezler. Neden? Yine dönelim, dolaşalım bu ayetimize. Efemen yahluku kemen la yahluk. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez de siz mi biliyorsunuz diyor Allah. Bilelim, bilelim. Allah'ımızı bilelim. Kitabını bilelim. Kitabindeki ahkamı bilelim. Evet, cin ve insanlar bir araya gelse bu Kur'an'ın mislini getirmek için la ye'tûne bi misli, asla getiremez. Velev kâne bâduhum li bâzın zahira. Bunların bazısı bazısine yardımcı bile olsa asla mümkün değildir. Şimdi Allah'ın bir hükmü vardır. Kat'i bir hükmü Kur'an'da. Biz şimdi akıllı insanlar olarak 100, 200, 300, 500 kişi, 600 kişi, 1000 kişi hep akıllıları toplasak bir yere, bir meclis hazırlasak, otursak, enine boyuna konuşsak. Burada Allah'ın bir hükmü var efendim. Bunu biz zamana göre nasıl yapalım? Evirsek, çevirsek Allah'ın kesin haram dediği hükme helal desek. Veya helal olana haram desek ne olur maazallah? Efendim, haşa, din bizi dişler. Olmaz böyle bir şey. Peki, yani bu bir kişi bu kararı vermedi ki. Bin kişi versin, milyon kişi versin. Bütün insanlar toplanıp bir karar verse bile, bütün insanların ilmi Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damla bile olmaz. Evet. Çünkü Cenab-ı Mevla'nın ilmi sonsuzdur. Cenab-ı Mevla'nın kelami sonsuzdur. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. Habibim de ki onlara, denizlerin tamamı Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa, bunda bir mübalağa yok ha, mübalağa olsa peşindeki ayet olmazdı. Belagatta bir kaidedir. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ Habibimdeki denizlerin tamamı midaden mürekkep olsa nereye? Li kelimat-ı Rabbi. Rabbinin kelimelerini yazmak için. Lenefidel bahr. Deniz biterdi. Geble en tenfede kelimat-ı Rabbi. Rabbinin kelimeleri bitmeden deniz biter. Şimdi bu meseleyi anlatmak için Allah böyle buyurdu. Yoksa biraz mübalağa var diyebilir miyiz? Diyemez. Niye? Peşinde diyor ki, velev ci'na bi mislihi mededa. Onun mislinde bir deniz daha getirsek o da biterdi. Peki ondan sonra bir deniz daha getirse yine biterdi. Ondan sonra yine biterdi. Ondan sonra yine biterdi. Oluyor, olur mu hocam bu kadar? Yahu mutenahi olmayan bir şey, namutenahi olan bir şeyin miktarı sorulur mu? Allah'ın ilminin, kelaminin miktarı ne kadardır? Ona miktar veremezsin, namutenahi. Sonsuz, sonsuz olan bir şey, sonu olan bir şeye kıyas edilmez. Evet. Kur'an fesahatiyle, belagatiyle, veciz hükümleri beyan etmesiyle fevkalade olduğu gibi ama her insanın da anlayabileceği tarzda sunulduğu için herkesin Kur'an'dan hidayet bulması mümkündür. Ama nasibi olmayanlar, onun hafızı da olsalar, Arapçanın zirvesine de çıksalar, muvaffak olamazlar. Yani Arapçayı en iyi bilen Ebu Cehil'di ama olmadı. Kur'an-ı Azimüşşan gelmeden önce Araplarda bir kelam vardı. Bu kelam uzun zaman, yani onların atasözü olarak, muteber olarak günlerine kadar devam etmiş. O da şu: El katlu enfa lil katli. Öldürmek öldürmeyi yok eder. Yani şu manada, bir insan bir insanı öldürmez. Niye? Öldürürse öldürüleceğini bildiği için. Ha, demek ölüm korkusu öldürmeyi yok eder manasında kısmen isabetli bir kelam ama çok veciz bir kelam. Bu kelama mukabil Cenab-ı Mevla da başka bir efendim ayet gönderiyor. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِلَ الْبَابِ. Kısasta sizin için hayat vardır. Lekum fil kısasi hayatun kelimesi, el katlu enfa lil katli kelimesinin cümlesinin karşılığında. Ama bakınız, burada Cenab-ı Mevla'nın beyanında öldürme kelimesi geçmiyor hiç. Bak, lekum fil kısası hayatun diyor. Hayat kelimesi geçiyor. Ama o Arapların veciz olan sözünde el katlu enfa lil katli şeklinde buyurulmakla iki kez hem tekrar var, tekrar hoş değil, hem de O tekrar getille olan bir tekrardır. Getil duyulunca nefret ediliyor değil mi? Öldürmek. Aynı zamanda leküm fil kısası hayatın cümlesinin harflerini saydığımız zaman el gatlu enfa lil gatli cümlesinin harflerinden daha az. Az bir lafizle daha geniş ve kapsamlı bir manayı ifade ediyor. Leküm fil kısası hayatın ne demek? Kısasta sizin için hayat vardır. Hem eğer kısas varsa öldüren insan öldürmeden düşünecek ki ben öldürürsem kısas olunacağım. Öyleyse öldürmeyeyim der. Ha de bunu demedi. Çilgin bir halde öldürdü. Ne olacak o zaman? Öldüren kısasen öldürülecek. Ve öldürdüğünün kefareti olacak aynı zamanda. Belki de ahirette kurtulacak. O zaman ne oldu bu kısas? Ondan sonra da kan gütme devam etmeyecek. Öldüren diyecek ki ben tabiri caizse intikamımı aldım şeklinde kendini tatmin edecek. Öldürülen de diyecek ki şeriatın kestiği parmak acımaz ve orada durur. Daha işin başında durur ama en geç orada durur o iş, biter. Ve aynı zamanda kişi kısasen öldürüldüğü için ahirette cezasını çekmez. Ne oldu bu insan için? Leküm fil kısası hayatın. Kısasta sizin için dünyada da ahirette de hayat vardır manasını ihtiva etti. Ama el-katlu enfa-lil-katli bu manayı ifade etmedi. Kur'an böylesine fesahet ve belagatle doludur ama bu fesaheti için, belagati için gönderilmiş değildir. Fesahet ve belagati mucize olarak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in kelami olmayıp Allah kelami olduğunu bildirmek için bu mucizeyi. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın gününde en meşhur olan husus güzel kelam söylemek, edebiyat, fesahet, belagat idi. Ondan dolayı bu bütün Kur'an ayetleri bu şekilde tabii erbabine malum. Şimdi muhterem müminler, Allah'ın beyanı böyleyken, hiç Kur'an'ın hiçbir ayetinde Allah buyuruyor mu? Fettebi'u bi'ukulikum, akıllarınıza tabi olun diye bir ifade var mı Kur'an'da? Öyle bir ifade yok. Aklınıza tabi olun. Yok böyle bir şey. Evet ama ne var? Vestemsik billezi uhiye ileyk bu var. Ne bu? Habibim sana vahyolunana istimsak et. Muhkem bir şekilde tutun. Niye? İnneke muhakkak sen ala sıratin mustakim. Dost doğru yol üzerinesin. Neden? Çünkü senin yolunu sen değil ben çizdim ondan. Bende ise noksanlık yok, kemalat var asla. Benim çizdiğim yolda da noksanlık olmaz. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmik. Bu senin için de, kavmin için de bir öğüttür. Ne? Kur'an. Kur'an ayetleri. Senin için de, kavmin için de bir öğüttür. Akıl demedi Allah Celle Celaluhu. Aklın önceliği demedi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, yani dinimizin daha vahye nasıl dayalı olduğunu ve nakil işi olduğunu ve akla dayalı olmadığını beyan sedadında daha nice ayetler vardır. Ve ma kâne estağfirullah li mu'minin ve la mu'minetin. Hiçbir erkek mu'min veya mu'mine için yoktur. Ne zamanda? İzâ kadallâhu emren. Allah bir emre hüküm verdiği zaman. Cenab-ı Mevla, innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan fectenibuhu leallekum tuflihun. Felah mı istiyorsunuz? Refah mı istiyorsunuz? Huzur mu istiyorsunuz? Evet, siz bunu içkide, kumarda aramayın. İnnemel hamru ancak içki, vel meysiru kumar, vel ensabu vel ezlam, fal okları, efendim işte şans oyunları vesaire. Bütün bunlar ricsun, pisliktir, iğrençtir. Yani itibarı yoktur benim nazarım. Feşteni buhu, bundan kaçın la alakum tuflu. Bu dinimizin bu hükmü muvacehesinde fıkıh kitaplarımız, ki o fıkhın yazan alimler, o alimlerin dayandığı müçtehitler hepsi Kur'an'a ve sünnete dayanarak yazıyorlar. Öyleyse Allah ki böyle beyan etti ve içki ve bu gibi içki içen vesaire, kumar vesaireyle iştigal edenleri takbih etti ve bir müeyyide getirdi. Onlara şer'an bir ceza getirdi. Öyleyse içki içilemez. İçki içirilemez. İçkili yer açılamaz. İçkiye ruhsat verilemez. İçki imal edilemez. Niye? Beşeriyete zararlıdır. Bunu tıp alemine sorsanız, bir hastalığı varsa bilhassa ne derler? İçki içme. İçkiden vazgeç derler. Bir hastaya tavsiye etmezler ki sen içki iç. Demek ki tıp alemi de buna ittifak etmiştir. Velev etsin veya etmesin, biz Cenab-ı Mevla'nın tespitinde sözümüz yok. Ve enihkum, estağfirullah, ve enihkum beynehum bima enzelallah. Habibim, onların arasında aklınla hükmet demedi. Allah diyebilirdi. Ve enihkum beynehum bi'aklike diyebilirdi Allah. Öyle demedi. Ne dedi? Bima enzelallah. Demek ki Allah'ın indirdiğinin önceliği var mı diyeceğiz? Hayır, öncelik de demeyeceğiz. Niye? Öncelik demek, ikinci sırada da başka bir şey var demektir. Hayır, sadece ve sadece Allah'ın indirdiği var. Allah'ın indirdiği önceliklerdir dediğimiz zaman, öteki de öncelikli olmasa bile caizdir demiş oluruz. Onun için tek hüküm, tek düstur, tek yol Allah'ın çizdiği yoldur. Biz böyle inanırız. Evet, öyleyse Habibim, hükmet beynehum aralarında neyle? Bima enzelallah, Allah'ın indirdiğiyle. Ve la tettebi ahvaehum, onların havasına, aklına uyma. Hava dediğin bir insanın aklıyla ortaya koyduğu bir şeydir. Çünkü akla itibar yok. İşte akıl mükellef olmak için şarttır. Vehzerhum, sakın ha, sakın onlardan. Tembih ediyor bak. Sana indirilenle hükmet, onların havasına uyma, yetmiyor bu. Beyanında devam ediyor. Vehzerhum, onlardan sakın. Ehli küfürden, ehli şirkten. Neden sakın? En yuftinuke, seni caydırmalarından, fitneye düşürmelerinden. Neden? An bazı ma enzelallahu ileyk. Bırak tamamini, Allah'ın indirdiğinin bir kısmından, bazısından seni caydırmalarından hazar et. Sakın ha! Fe in tevellev, ama onlar iraz ederlerse şayet senin indirdiğinden, kabul etmezlerse, fe'lem, bilesin ki, ennemâ yuridullah, Allah demek ki murad ediyor. Neyi murad ediyor? En yusibehum bi bazı zunubihim, o Allah'ın emrinden içtinab etme günahının karşılığı.

Allah'ın kitabine baş kaldırma sebebiyledir. Evet. Şimdi Yüce Mevlamız başka bir ayette yine bakınız hiçbir yerde akıl yok. Akıl var. En büyük nimettir insan için. Çünkü aklın sayesinde biz mümin oluyoruz, aklın sayesinde Mevlamızı buluyoruz, aklın sayesinde cennete giriyoruz. Onun için çok önemli tabii. Aklın sayesinde Cenab-ı Mevla bizi muhatap alıyor. Buraya yarar. Aklın sayesinde Cenab-ı Mevla'nın halifesiyiz. Ama unutmayalım ki halife, kimin halifesi ise onun ahkamını icra eder. Sen Allah'ın halifesi olacaksın, nefsinin arzu ettiği şekilde hükmedeceksin. Allah böyle bir selahiyet vermemiştir. O bakımdan burada bir ayette de şöyle diyor Allah Celle Celaluhu. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ancak müminlerin haddine düşen nedir? اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağrıldıkları zaman, Allah'ın yoluna çağrıldıkları zaman, Allah'ın kitabına, şeriatına, dinine, İslamine çağrıldığı zaman, onların dediği şey nedir? En yekulu demeleridir. Bunu derler sadece. Yani bunu demeye hakları vardır. Semi'na, işittik ya Rabbi. Ve etana, itaat ettik. İşte ve ulaike humul muflihun. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Evet. Şimdi dersimizin sonuna gelmişken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir buyruğundan bahsedelim. وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ Onlar Allah'ın gönderdiğiyle değil de Allah'ın gönderdiğinin gayrisiyle hükmetmezler. İlla ederlerse akıbetleri nedir? İlla ce'ale Allahu azabahum beynehum. Allah onların azabını aralarında, kendi aralarında birbirlerini efendim vurmak, kırmak gibi şeylerle onlara azap eder Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet. Yine Allah tembih ediyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ لَهُ الْهُدَى O kimse ki, bak Allah'ı zikretmiyor bak, kim Resulullah'a muhalefet ederse, neden sonra muhalefet ederse, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Hidayet yolu beyan edildikten sonra. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yoluna değil de müminlerin yolunun gayrisine tabi olursa nuvellihi ma tevella seçtiği yola onu koyarız. Ve nuslihi cehennem ama ondan sonra da cehennemi boylar. Evet. Bütün bunları anlattıktan sonra tek cümleyle hulasa edersek Cenab-ı Mevla'nın ahkamini hüküm olarak kabul eden, akli değil nakli önceliğe alan ve nakla tabi olan, akla da tabi olmuş olur ama akli selime. Ve dünya ve ahiret bela ve meşakkatinden kurtulmuş olur. Evet, yoksa esâbeküm min musibetin, فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen musibetlerin hiçbiri başınıza gelmemiş. Ancak neyle gelmiş bu musibetler? Bu gelen musibetler

فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ellerinizle kazandığınız şey sebebiyle. Amelde eksiklik, bela ve musibeti getirmez ama itikatta eksiklik, ki itikatta eksiklik varsa, imanda eksiklik varsa iman yok demektir. İman bir bütündür, tecezzi kabul etmez. Ya tümüne inanmak veya birini olsa dahi reddedersen, Allah'ın kat'i hükmini reddeden insanlar asla mümin olamazlar. Sözde mümin olup namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, fakat namazlarını kıldıkları anda bile, oruçlarını tuttukları anda bile, eğer itikatlarında Allah'ın hükümlerine baş kaldırmak varsa, o namazlar namaz değildir. Rubbe talin lil Kur'ani vel Kur'anu yel'anu. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an lanet eder. Kur'an insana lanet eder mi? Niye etsin? Okuyor onu. Ha, demek okuyor ama ahkamini, efendim, buyruğunu, tartışmazlığını kabul etmiyor. Ve rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u ve zeme'u. Nice oruç tutanlar da vardır ki, oruçtan ona ancak açlık susuzluk kalır. Kim için bu? İşte orucun farziyetine inandığı için orucu tutuyor ama başka farzları reddettiği için imandan mahrum. Onun orucu da oruç değil. Ve rubbe musallin leyse min selatihi illa tab. Nice namaz kılan da var ki namazından ancak kendisine yorgunluk kalır. Allah Celle ve Ala Hazretleri şu 21. asrın fitne ve fesadından bizleri emin eylesin. İman çerçevesinden dışarıya çıkmayı bize nasip etmesin. Cenab-ı Hak Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri evlad-ı iyalimizi, zürriyetimizi hak yolda daim etsin. Bunlara hakkı hakikati, iman esaslarını, naklin önceliğini anlatmayı, anlatabilecek ortamı bizlere nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eylesin. Şehitlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bu anarşi ve terör belasından Ümmet-i Muhammed'i korusun. Evet, Allah ve Resulünün buyruklarına karşı terör estirirsen, Allah ve Resulünün kelamine karşı baş kaldırırsan, evet, böyle baş kaldıranların şerrinden de kurtulamazsın. O bakımdan Mevla'nın ipine sımsıkı sarılalım, Hazreti Kur'an'a sarılalım, Allah'ımıza sarılalım, ona iltica edelim ve kurtuluşa erelim. Dersimize hatime olmak üzere bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Cümlesiyle yaşamayı, bu cümleyle ölmeyi ve bu cümleyle dirilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. El-Fatiha.

0: Esül Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri sona erdi.
1: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Farz Dersleri 32. bölüm başlıyor.
4: Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومُ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Evet efendim. Şimdi dersimiz nedir? 32. farzımız nedir? 54 farzdan 32.si. Harama bakmaktan gözü sakınmak. Tam da şimdi ortalık çırılçıplak. Bu geldi, sıra buraya. Yani bu farz her zaman farz. خَمْسُنْ يُفَطِّرْنَ السَّائِمِ. Beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani orucunu bozar manasına değil, oruca devam eder, sevabını iptal ettirir. Yani sadece borcundan kurtulmuş olur, bütün sevaplarından mahrum olur. Halbuki oruç tutanın, namaz kılanın bir borcunu ödemesi var, bir de bunun yanında dünya kadar yan geliri var. Ama bazı şeyler ne yapar? Sevabını bozar. Tamam, namazını kıldın, farzını ödedin. Onu sana sormazlar yarın ahirette. Ama abdestini yanlış aldın, rekatını tamamlamadın, tadil erkanı bozdun, o kılınmamış sayılsa o başka. Ama normal şartlarına riayet ederek abdestin, guslün, tadil erkanın, kıraatın, kıyam kıraat, rükû, sücud şartları yerine getirdin. Bu borcu düşürür. Ama namazda huzuru kalbi temin edemedin, Mevla'yı düşünemedin, başka şeyler düşündün. Efendim böyle bazı nedenlerle ne olur? Sevap bozulur. Oruçta da beş şey sevabını bozdurur. Lakin oruç günün güne gün borcun düşer. Elkezi, bu birisi yalan. Oruçluyken yalan konuşsa o oruçtan hiç hayır göremez ahirette. Yalan. Her zaman yalan haram ama oruçluyken yalan acayip bir şey. Bu yalan... Millet su gibi konuşuyor. Mübalağaları da yalan saymıyorlar. Yani abartıyorlar. Abartma da yalan. Kabartma da yalan. Olan bir şey, olmayan bir şey söylemek yalan. Olduğundan fazla söylemek yalan. Yani kedi geçti şuradan, tamam kedi geçti. Kuyruğu bir metreydi dediğin zaman yalan. Mübarek kuyruğu kaç santimse o kadar söyle. Atma. Bu atma dedikleri, o da yalan. Milletin kafası karışıyor. İnanayım mı, inanmayayım. Kimisi saf inanıyor her şeye. O da gidiyor öbürünü anlatıyor falan. Ne lüzum var yalan konuşuyoruz. Vel gıybetü, müminin ardından kötü konuşmak. Üzücü ses konuşmak. Bunu çok yaptığımız iş. Yani oruçluyken hiç kimseyle görüşmemek mi lazım acaba? Namaza, camiye gideceksin, farzı kılıp sünneti de evde kılacaksın. Sünnetten sonra başlarlar dırdıra. Farzla sünnet arası bile konuşur bu millet. İş var, güç var, işte işe gidiyorsun. Mümkün olan Ramazan'da milletle görüşmesin. Benden size tavsiye. Bütün mahvediyor Ramazan'ımız. Gıybet milletle görüşmekten çıkıyor. Kendi kendine konuşana deli derler. Ve nemimetü laf taşımak, birinin sözünü oraya, oranın skini buraya, milleti ifsat etmek, ortalığı karıştırmak, harp çıkartır ya. Vel yeminül kazibet, yalan yere yemin etmek. Bu yalan başka, bir de yemini var. Bir tane hıyar satacak, vallahi diyor şu kadara kurtarmaz. Bir hıyar için yalan yere yemin edilir mi? O zaman büyük işler için edilir mi? Edilmez. Bütün dünya, kul meta'ud dünya kalil. Bütün dünya benim nazarımda çok az ve değersiz bir şeydir Allah buyuruyor. Bir adama bütün dünyayı verecek olsalar, o da bütün dünya karşılığında Allah'ın adını yalan yere yemin edip kullansa yandı. Yani bütün dünya o yemini ödemez. Ebedi ahirette belasını bulur. Bütün sevapları iptal olur. Ocağı kurur. El yeminul facirat ted'ud diyara belaka. Yalan yere yapılan yemin bütün memleketleri kurutur, ıssız bırakır. Ne belalar geliyor bazı bölgelere, şuralara, bulara. Neden oluyor mesela işte? Birinin yalan yemininden orak kuruyabilir. Ben nazaru bi şehvetin, kötü gözle namahreme bakmak. Bu da oruçlunun sevabını iptal ettir. Onun için hem Ramazan-ı Şerif'e uygun bir derstir bu. Ramazan-ı Şerif'te daha ziyade sakınmamız gereken bir husustur bu. Hem de ne yapacağız? Efendim her halükarda, her zamanda ve mekanda gözümüzü koruyacağız. Nasıl koruyacağız? Ya Rabbel Alemin. Allah Teala buyuruyor, erkeklere emir ayrı var. Nur suresinde 30. ayet kerimesinde, 31. ayet kerimesinde iki ayette, birinde erkeklere, birinde kadınlara. Kadınlara da bu emir var, özel. Ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun namaz, kadınlara, ey kadınlar namaz kılın diye bir ayet yok. Ey kadınlar oruç tutun diye bir ayet yok. Ya eyyühellezine amenû. Ey inananlar, erkeğe de girdi, kadın da dahil oldu. Ama bu meselede erkeğe ayrı ayet var, kadına ayrı ayet var. Bunun ne kadar önemi var? Bu kadınlar da bakıyorlar. Hep biz erkekler çıplak kadınlara bakıyor veya işte kapalı kadına da şehvetle baksan haram. Efendim, hep erkeklere konuşuluyor. Bu kadınların film seyretmeleri, orada yakışıklı erkeklere bakıyorlar, bu kadar delikanlıları seyrediyor. Bunlar helal mı? He? Kadınlar yani mesuliyetten çıktı mı? Niye kimse onlar hakkındaki ayeti okumuyor? Kadınlar da gözlerini yumsunlar. Hiç kadının baktığına kimse bir şey demiyor. Adam baktığı zaman rezil oluyor. Diyorlar ki bak bu adam harama bakıyor. Ya kadın bakıyor bu kadar erkeğe. Ya o iyi gözle bakıyor. Peki adam da iyi gözle bakıyor o zaman. Öyle şey olur mu? Olmaz. O kadınları da sen zannetme boş gözle bakıyor. Öyle şu çocuk çok yakışıklı, şu adam çok yakışıklı diyorlar. Dediklerine göre iyi gözle bakmıyorlar. Ondan sonra filmdeki, dizideki, tiyatrodaki bilmem neredeki veya sokaktaki adama bakmak efendim caiz midir onlar için? Ne olacak bu iş? Ne tarafından tutsak sıkıntı var. Herkes nasibini alsın. Rabbim buyur estaizu billah. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem tarafımdan ilan et. Kime? Lil müminin inanan erkeklere. Ne yapsınlar? Yahuddu min ebsarihim. Gözlerinden kıssınlar, yumsunlar. Yani tamamen gözlerini kapatsınlar demiyor. Min koymuş oraya. Bir kısım bakışları tutsunlar. Çünkü neden? Yola bakacak. Duvarı görecek kafasını çatmamak için, araba geçiyor ezilmemek için veyahut da namahreme bakmıyor, mahremine bakacak. Bunlara bir şey yok. Dağ bayıra, çayıra bakacak. Ama bir kısım bakışlarını kıssınlar. Yani harama bakmasınlar, namahreme nazar etmesinler ve yahfazû furûcehum, tenasül uzuvlarını da böylece korumuş olsunlar. Yani ne demek? Gözünü korumayan tenasül uzunu koruyamaz. Çünkü göz bakar, gördüğü efendim haramların resmini çeker. O resmi beyne atar. Bilgisayarda atıyorsun ya öyle. Beyne atar, kalbe atar. Sonra kalp ve beyin onu kurmaya başlar. 30 sene evvel gördüğü bir karının şimdi gözünü kapatsa hemen hayal eder. 30 sene evvel görmüş. O arada neler görmüş hepsini unutmuş. Medine'deki mihrap sağda mıdır, solda mıdır desen hiç bilmez. Kaç kere hacca gitmiş, Ashab-ı Suffe nerede desen bilmez. Kabe'de Rükn-i Irak'ı nerede desen bilmez. Gördüğü yerleri de unutur. Veya bir evliyaya rabıta yapacak. Ben rabıtayı beceremiyorum. Beceremiyorsun. Bir karıyı görüyoruz, 30 sene sonra onu düşünebiliyorsun da. Niye bir evliyaya rabıta yapamıyorsun? Böyle bir durum var yani ortada. Bu bir hakikattır bu. İşte bu akıl men lem yemlik aynehu feleysel kalbu indehu. Mektubatta geçer bu hadis-i şerif. Kim gözüne sahip olmazsa kalbi onun yanında kalmaz. Ne demek? Kalp nereye dolanır? Gözün peşine. Göz bir ark, kulak, burun, el. Şimdi burun bir şey koklasa, bir yabancı kadının kokusunu, parfüm kokusu koklasa, o kokudan da kalbe gider. Göz baksa kalbe gider. Kulak bir şeyler duysa kalbe indirir. Kalp havuz gibi. Bunlar duyu organları hark gibi. Yani akıtır. Hepsi kalpte toplaşır. Kalp döner çıfıt çarşısına. Onun için gözüne sahip olmayan kalbine hiç sahip olamaz. Bu işin başı gözden geçer. Ayet-i Kerime'de ne buyurdu? İnananlara söyle ki gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Yani ne demek? Çok alakası var. Demektir ki bakarsa o yana bu yana o onu zinaya götürecek. En azından zinayı terk etmesi zorlanacak. Mücadele artacak. Harp çıkacak yani. Ama bakmasaydı kurtulmuştu şerrinden. Hiç kafaya kalbe bir şey takmazdı. İndirmezdi. Şimdi bunu pislettikten sonra temizletmektense hiç pisletmesen daha iyi. Yani elbiselerimiz de öyle. İkide bir yıkanır tamam temizleyici var. Makineler çıktı, şu çıktı, temizleme çıktı falan ama bunu kirletmesen daha iyi. İkide bir yıpranıyor o. Elbise gidince temizleyiciye, makineye girince bir de bakıyorsun yeni elbise birkaç zamanda aşınıyor. Şeyleri, dikişleri, mikişleri bollaşıyor. Neden? Az kirlet, yani hiç kirletmesen daha iyi. Ama az kirletirsen çok yıkanmaz işte. Yani kalp de öyledir. Nasıl olsa istiğfar var, tevbe var, şu var. Tamam ama mümkünse kirletmesen daha iyi. Göz mühim. ذَٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ Bu onlar için daha temiz bir davranış olur Allah buyuruyor. Gözlerini yumsalar, namuslarını korusalar, zinada yapmasalar, bu onlar için dünyada, ahirette, kalp bakımından, beden bakımından, kabir bakımından, her bakımdan daha temiz olur. Ben onların temiz kalmalarını istiyorum. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ Şüphesiz Allah Celle Celaluhu. Çok haberdardır. Neden? Bima yasnaun. Kulların yaptıklarından, yapacaklarından, sanat haline getirerek sürekli işlediklerinden, ara sıra işlediklerinden, bir kere rast gelenden, neyse. Her yaptıklarından son derece haberdarım. Bugün kaç tane adam, kaç tane kadına kötü gözle baktı? Bugün kaç tane kadın, kaç tane adama şehvetle nazar etti? 7 milyar insandan hepsinin hesabı tutulmuştur. Allah hepsini bildi. Bugün bir adamın gözü bile fırıldak gibi günde 50 bin kere bakabilir. Bu bütün kulların bakışını Allah hesap ediyor. Onun için böyle bir Rabbimiz var. İşte hesaplı olmakta, edepli olmakta çok fayda var. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ İnanan kadınlara da söyle ki يَغْضُلُّنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Onlar da gözlerini ne yapsınlar? Herkese baktırmasınlar. gözlerini haramlardan yumsunlar, kıssınlar. Ve ihfazne furucehunne, tenasül uzuvlarını korusunlar. O yana bu yana bakmazlarsa zinadan da kurtulurlar. Kadınlar da bakarsa erkeklere zinaya düşme tehlikesi var. Ondan sonraki ayet-i kerime o kadınlarla ilgili başlayan uzundur. Ziynetlerini açmasınlar, işte nereleri avrettir, geri kalan yerlerini örtsünler, ancak kime örtmez? İşte kocasına örtmez, babasına örtmez, böyle onları sayıyor ayet-i kerime. Şu anda dersimiz o değil. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu teala an hazretlerinden rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam sahabeden Medine yollarından bir yolda giderken bir kadına baktı. Kadın da ona baktı. Bu sefer arada kim var? Şeytan. Üçüncü kim? Şeytan arada. İkisine de vesvese verdi ki bu adam sana senden hoşlanarak baktı. Ona da gitti dedi ki bu kadın sana senden hoşlanarak baktı. Şeytan bir anda vesvese veriyor. Ondan sonra adam da yürürken bir duvara doğru ama kadına bakıyor. Yani şimdi kadını gözü aldı olsa bu günah olmaz. Bir defa bak öyle yolda rastladı mı bak. Onda günah olmuyor. Ama sürekli baktı yani ikinciye, üçüncüye böyle bakıyor. Böyle bakarak duvara doğru yürürken bir duvarın yanından kadına bakarken birden bir duvar önüne geldi, vurdu kafasını, burnunu yardı. Sahabeden radıyallahu anh. Sahabeden zinaden de oldu. İçki içip de had cezası yiyen de oldu. Ama onun sahabeliğine zarar verdi mi? Vermedi. Şimdi siz adamın biri bir günah yapsa adamı dinsiz ilan edersiniz. Siz çünkü ilminiz yok. Siz yanlış tartı yapıyorsunuz. Ben size hep ne dedim evvelden beri? Burada sahabe günahsız değil ki, peygamber günahsız. Bunu niye ayırt etmiyorsunuz? Küçük günah da yapabilir, büyük günah da yapabilir. Bir adamın günah yapmakla makamı düşmez. O makam aynıdır. Ancak günahında ısrar ederse, tevbe etmezse o zaman düşer. Çünkü bir günah, herkes kaçınamayacağı günahlar var. Duvar burnunu yarınca mübarek zat dedi ki, kanlandı her tarafı. Vallahi dedi, bu kanı yıkamayacağım, Resulullah'a gideceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem durumumu göstereceğim. Benim böyle böyle yaptım, bana böyle böyle oldu. Bakalım ne buyuracak. Allah Allah. Bunu da ilk duyuyoruz yani. Bu kadar senedir konuşuyoruz, dinliyoruz. Bu ilk duyuyorum ben bunda. Bu ayetin tefsirinde geçiyor. Efendim, geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıssasını, durumunu anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hâdâ ukûbetü zembike, günahının cezasını dünyada çekmişsin. Vurdun duvara, tamam, silindi günahın. Çünkü bir musibet geldi ya, günahın bitti, temizlendin sen. Fakat bunun üzerine Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. Bu kişinin başına gelen hadise üzerine. Bak bu zatta ne oldu? Bu ayetin nüzulüne sebep oldu. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, inanan erkeklere söyle. يَغُلُّوا مِنْ اَبْصَارِ, kadın da ona baktı ya. Onun için öbür ayette ne oldu? Kadınlara da söyle. Görüyor musun? İki taraflı bu hüküm nazil oldu. Onun için bu hususta hadis-i şerif çoktur. Bunlardan da bazılarını ise rivayet edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. La tütbi'in nazraten nazrate. Bir kere gözün aldı, bir kadına baktın. Bu mesuliyet getirmez ama bakışın ardına bir daha bakış ekleme. Peş peşe bakma. Fe inne leke lula. Birincisi senin lehine olur. Yani günah olmaz. Çünkü o rastgele oluyor. Gözüne denk geldi. Ve leyse ve leyset lekel ahiretu. İkinci bakış senin karına olmaz, zararına olur. Yani günah yazılır. İkinciye baktığın vakitte. En nazaru sehmun min sihami iblise. Bakış nedir? İblisin zehirli oklarından bir oktur. O neticede iblis ne yapar? Kalbine bir zehirli ok saplar. Aklını, fikrini haramla meşgul eder. Seni cinaya düşürene kadar o sureti, o bakışın beyne yolladığı şekli ne yapmaz? Unutmaz. Böyle bir bela, böyle bir nefis. Ali İbn Ziyad Hazretleri buyuruyor, sakın gözünü bir kadının elbisesine dahi baktırma. Yani kadın kapalı. Yani kapalı derken elbise var üzerine, çıplak değil. Elbisesine de baktırma. Efendi Hazretleri derdi ki, çarşaflı kadının çarşafına bile bakılmaz derdi. Ben duymuşum onu da. Çarşafına bile bakılmaz. Ne gereği var bakıyorsun ya? Bakıyorsun. Allah Allah. Tam da bu ihramda kadının yüzü ne olacak? Açık olacak. Erkek kadın ömreye gidiyorlar hacca. İhramda kadının yüzü çenesinin altına kadar buradan, buradan böyle tüy biten yerleri, yüz bu kapalı olsa, bir gün 24 saat o kapalı olsa kurban cezası var. Onun için ne yapıyoruz? Kadınlara terek, böyle buradan terek takıyoruz. Tereğin önüne peçe sarkıtıyor. Yüzüne değmesin. Yüzüne değse cezaya girecek. Ama çoğu kadın bu terek işini ya da önüne sarkıtmasını yapmıyor. Kimisi yine kapatıyor. Harama giriyor ihramda. Kimisi de terek kullanmayınca açıyor. Açınca da kabak gibi yüzü meydana çıkıyor. Bu sefer erkekler de ihramda. Tam da şeytanın şeyini görüyor musun? Böyle o bir de hac çok uzun, ömre gibi değil. Kaç gün sürüyor ihramda. Yollarda, otobüslerde indiler, bindiler. Ta ihramdan çıkana kadar bayramın birinci günü hem şeytan taşlayacaksın da ondan sonra tıraş olacaksın, kurban keseceksin. Efendim kurban keseceksin, tıraş olacaksın falan da ihramdan çıkana kadar bu devam ediyor. İhram yasağı bu. Bazı kadınlar ciddiye indik bir kere. Efendi Hazretleri falan beraber. Bir hoca da var. Adını demeyeyim şimdi. O da yani neyse tam bizden de değil. İşte bizden ne o tarafın ne bu tarafın ortada bir adam. Bayağı da bir hoca çok vaaz etti senelerce. Ya yani ihramda yasak bu çarşaflı kadınlar hala yüzünü örtüyorlarmış da onlara itiraz ediyor. Yahut onlar haklıdır. Çünkü ihram yasağıdır, yüzlerini açsınlar manasına geliyor. Fakat sen efendim demesin mi ki ihramda Allah yüzlerini açtırıyor, bakacağız onlara da nedir ne değildir. Böyle laf denir mi ya? Kafayı yedik orada. Dedik bu mu delirdi, beynimiz sulandı. Ona yüzünü aç dediyse sana bak mı demek istedi. Bu ne acayip hocalar var ya. Bir tane yine bir hoca vardı, o da ölmüş. Çok da ilmi var, kitaplar yazmış. Millet de istifade ediyor ondan yani. Hala da. Hiç adını desem dünya yıkılır. Ali Haydar Efendi Hazretleri, millet, kadınlar çarşaf giysin, şöyle kapansın, böyle kapansın diyor. Bu da ne örtüyor bu kadar kadınları diyor, bir şey göremiyoruz. O da çok büyük bir alim yani, eski alimlerde. Böyle ne biçim konuşmalar, yani ne gevezelikler, ne fuzuli laflar ya. Mevla emrediyor. İhram meselesinde dinleyen hanım kardeşlerimiz dikkatli olsun. Hanımlar mutlaka o terek işini buradan hazır etsin. Sonra yolda ihrama niye denince terek merek bulamaz. Ocakta bıçakta. Tereklerini hazır etsinler. Efendim ama zaten hoca efendim ben burada da yüzüm açık geziyorum falan onu bilmem. Yüz avret değildir. Yüz avret değildir. Yani avret olmadığı tamam ama ve lakin... Yani Ayşe annemiz bir göz kalsın derdi ki onunla yolunu görsün. İki göze bile müsaade etmezdi. Ama fetva avret değildir. Avret değildir ama fitne mahallidir. Bütün güzellikte belirtileri nerededir? Yüzdedir. Bütün bu şiir yazanlar, şarkı yazanlar nereden yazıyor? Gözden, dudaktan. Değil mi? Hep bunlar görünen yerler. Bu görünen yerlerden insanın efendim, fitnelenme ihtimali çok kuvvetlidir. kendinde bir bu etkilenme olacağını hisseden zaten yüz avret değildir ama sen ona kötü niyetle baksan avret değilse de yine haram. Anladın mı? Bir kadının çarşafına bile şehvetle baksan çarşafına bakmak da haram olur. Nazar, bakış şehvetle olursa baktığın yerin avret olup olmaması önemli değil, fark etmez. Anlatabildim mi? Ama avret olan yere, avret olan yere iyi niyetle de, iyi gözle de bakmak caiz değildir. Avret olmayan yere, fitnelenme korkusu olmayan, efendim şehvet durumu olmayan insan, yani yüz gibi, el gibi, buna bakmak avret değil. Ama orada şart nedir? Şehvetle bakarsa, avret olmasa da haramdır. Adam da şimdi şehvet dediğin şey bir anda gelir. Sipariş üzerine gelmez. Önceden mektup yazıp çağırmaya lüzum yok. Birden iyi niyetle bakarken döner öbür türlü. Onun için yüzlere de bakmamak uygundur. Hem çok uygundur. Biz Allah'ın helal ettiğini haram edemeyiz. Haram ettiğini de helal edemeyiz. Ama yüzdeki fitne belki bazı kere bacaktan daha fazladır. Yüzdeki fitne. Onun için mümin sakınmalıdır. Bak ne diyor? Gözünü kadının elbisesine bile baktırma. Çünkü bakış ne yapar? Kalpte yara açar. Zedeleme yapar. Evet. İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anh'a buyuruyor. Şeytan insanın erkeğin üç yerinde durur. Eşşeytan min racül ala selâteti menâzile ala ayne. Şeytan insanın iki gözünün üzerinde durur. Burada yeri. Şeytan senin nerende? Diye sorarlarsa. Şeytan benim nerende? İki gözün yanındadır. Ve kalbi birlikte kalbindedir. Ve zekeri bir de tenasül uzvundadır. Üç yerde oturağı var. Allah. Bütün başımıza bela gelen noktalar. Ve minel mer'ati ala thalate, kadının da üç yerindedir. Ala aynaya gözün üzerinde ve kalbiya kalbin üzerinde ve acuziya kuyruk sokumu tarafında. Bu üç yerde oturur diyor. Allah. Onun için insan agah olacak, uyanık olacak. Düşman senin nerende? Düşman nerene gelmiş? Düşman nereye ocak kurmuş? Hedefe kilitlenmiş. Seni saptırtmak istiyor. Zina düşürmek istiyor. Harama baktırmak istiyor. Şimdi tabii bu televizyonlara bakmaya ne diyeceğiz? Öyle durumlar oluyor ki yani haberlere öyle kadın spikerler falan koyuyorlar ki ekseriyette de kadın spiker koyuyorlar. Yani haberlerde bile o kadının yüzüne bakmak efendim, omuzları zaten açık falan. Bu durumda zaten tabii hadi yüz avret değil, saçı açık avret, omuzlar, kollar hep avret. Buna bakmaya da fetva yok. Nereden sakınacaksın yani? Yollarda gezinmek öyle. Oturmak daha bela. Hele dükkanların önünde oturmak. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلُّ الصَّلَاتِ Yollarda oturmayın diyor ayet-i kerimede. Allah-u Teala'nın en sevdiği yerler mescitler, en kızdığı yerler çarşı pazar yollar. Şeytanın da en kızdığı yerler mescitler, en sevdiği yerler çarşı pazar yollar. Niye? Şeytan orada kara geçiyor. Milleti harama düşürüyor. لَا تَجْلِجُوا فِي الْمَجَالِسِ İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yollarda sohbet kurup meclislerde oturmayın. Camilerin kapılarında namazdan çıkarlar, otururlar. O İsmail Han'ın oradan, İsmail Han'ın kapısından çık öyle. O yola bakan kapısından, o karşıda dizilirler. Öbürü, hadi adam karpuz satıyor. O karpuzcu. Sen necisin? Hıyarcı mısın? Ne oturuyorsun orada? Kapıdan gelen çıkan, çarşaflı çarşafsız gelen geçene bakıyorsun. Haram! Çok büyük haram. Camiden çıkıyorsun adam, sakallı adamsın. Ne oturuyorsun orada? Oturmayın buyuruyor. Çok büyük azap var. فَاِنْ كُنْتُمْ لَابُدْ تَفَعَلِينَ Mutlaka oturmam lazım. E niye? E iki kuruş ekmek parası kazanacak adam dükkan açmış orada. Ne yapsın? E senin dükkanın yok, işin yok, tezgahın yok. Bakmak için oturuyorsun. Dur ya. Ama eğer mecbursan, yani ekmek teknesidir, bir şey satıyor, gariptir falan. Dükkan açmış orada veya seyyar tezgahı var. E ne yapacak o? Mutlaka durmanız gerekiyorsa فَرُدُّ السَّلَامُ Selam verenlere cevap verin. Yolun hakkı var. اَتُطَّرِيكَ hakka. Yolun hakkını verin. Kim selam verirse ne diyeceksin? وَاَلَيْكُمْ السَّلَامُ Demek zorundasın. Demedin, günaha girdin hep. Kaç kişi selam verdi, cevap vermedi. Hep harama girdin. Selama cevap verin. وَغُدُّ الْاَبْصَارِ Gözleri yumun. Hadi bakalım. Hoca efendi, zaten adam orada niye oturuyorum ben? Bakmak için. Sen de diyorsun bana mutlaka oturacaksan gözünü yum. Gideyim eve daha iyi. E git eve işte. Biz de sana onu demek istiyoruz. Hadis-i şerif onu demek istiyor. Gözünü yum. Selama cevap ver. Gözünü yum. Vehdüs sebil. Yol sorana yol göster. Yol sorana yol göstereceksin. Adres sorar, yol sorar. Değil mi? Benim şimdi müşterim var. Yok şu işim var, bu işim var. Adama yol göstermiyor. Günah. Yolun hakkını vermedi. Ve aynu alel hamuleti. Yolda mutlaka duruyorsan, o zaman yük taşıyan aciz kaldı, taşıyamıyor. Yaşlı, hasta, gücü yok. Onun yüküne yardım edin. Oho, hoca efendi, bedava hamal da ettin bizi. Adam bari hamal tutsun. Resulullah buyuruyor ki, yolda oturmayın. Yol kenarında oturmayın. Şimdi o Malta'da bütün böyle dizilirler. O Fatih Camisi'nin boyacı kapısından aşağı doğru sağa sola kahveler, önüne sandalye atanlar çıkarlar dışarı. İftara yakın falan. Yahu kadın geçer, kız geçer, adam geçer. Bir de adam geçince gıybet konusu da oluyor. İlla kadın değil. Hiç adamı görmesen bir şey yok. Adamı görüyor, görünce başlıyor birbirine. Ne yamuk adam ya bu diyor. Adam diye ne alakası var böyle? O ona gıcık ya. Görünce hatırına geliyor. O yanındakine başladı gıybet dedik o. İşte o gözünü yum sen. Ne bakıyorsun adama? Adama bak. Ondan sonra diyor ki bu topal, bu bilmem kel. Bu kör. Sana ne ya? Allah Allah. Haddi tıp şey misin be? Bilir kişiye yetim misin sen? El alemi teftişe geldin. Hakır görse adama gıybet. Efendim beğenmese konuşsa hakkında haram. Hepsi kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı. Bir dakikada neler oluyor? Onun için pek bakılacak orada Efendi Hazretleri'nin gözleri, tabi ben Rize'den 80 senesinde döndüm, Efendi Hazretleri o zamana kadar kendi okuyordu kitaptan, sonra büyüteçlerle okuyordu falan. Mektubatı böyle kocaman büyüteçlere böyle yanaşırdı, yanına kadar okurdu epey sene. Sonra ben Rize'ye gittim, okudum, geldim. Gelir gelmez daha dedi büyüteç de fayda etmiyor, daha ben bakmayacağım kitaba diye. Sen dedi bana gözlük oldun dedi. Bir rivayet göz oldun dedi. Bir kere de öyle dedi. O sonra ben başladım okuma. Mübarek tabii kerametiyle bazı kere tabii hiç görmeden duvarın arkasındakini görür. O ayrı. Alaaddin Efendi Hazretleri de kulağı duymazdı. Hiç kulağı duymazdı. Kağıt yazarlardı. Yazıyı okurdu. Gözü gözlüksüz görürdü. 100-110 yaşında. Ama kulağı duymazdı bu sefer. Yazı yazarlardı, ona göre cevap verirdi. Bazı kere de aşırı okunurken mana verecek, nereden okudunuz söylerler ona mesela. Bazı kere de Kur'an'ı açar, elini oraya koyardı. Kimse demeden. Efendim de öyle işleri var. Hocanın biri geldi, üstüne kocaman da cübbe giymiş. Dedi ona ki, ne bu pantolon giyiyorsun dedi ona. Ya hoca efendi dedi, bizi mi kandırıyorsun, görmüyorum diyorsun dedi. Cübbenin altındaki pantolonu nereden görüyorsun? Onu görürüm dedi. Öyle işleri var. Hac Salih Efendi Hazretleri vardı küçük köyde, büyük evliyaullah'tan. O Nişanca Camisi'nde böyle gözünden şey yapardı. Pazar sabah sohbetten evvel millet toplanırken bir 5-10-20 dakika tefsire bakardı. O evvelce ben Rize'den gelmeden önceleri söylüyorum onu. 77'ler, 8'ler. Onda böyle bakarken Hac Salih Efendi kapıdan giriyor. Kürsü nerede, o nerede? Bir de kitaba bakıyor büyüteçten. Hacı Salih Efendi'yi öne alın derdi. girdiği anda. Yani o keramet başka. Ama zahiren öyle. Ne derdi? Sizin yollarınızda da, sizin çarşılarınızda, yollarınızda, üzerinizde, başınızda da benim görüp bakacağım, beni memnun edecek bir durum yok ki. Onun için de görmediğine de sevinirdi. Yani ki hiçbir haram görmüyorum diye. Ya. Onun için tabii Allah'ın takdiridir, bizim gözümüz görüyor. Şimdi insan kör et beni ya Rabbi demeye de bir lüzum yok. Ama en azından dua edelim ya Rabbi, harama baktırma bizi ya Rabbi. Amin. Gözlerimizi çevir ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi hayra çevir ya Rabbi. Amin. Amin. İşimiz duaya kaldı ya. Evet, işte bu yolların tehlikesi, sakın kenarlarda, köşelerde falan, camilerin avlularında. Oturma, abdest alıyorsan al, işin bitti gir camiye. Gir 50 kere 100 kere Sübhanallah de ya. Ne kapıda oturuyorsun şadırvanda ya? Öyle otururlar. O namaz biter bitmez. O köylerde, şeylerde daha da çok. Hemen çıkarlar ya, namazdan sonra bir 10 dakika, 20 dakika Kur'an okuyayım, zikredeyim. Yok, vaktim var. E vaktin varsa camide otur. Bir adam namazı bitirdikten sonra otursa camiden çıkana kadar melekler ona dua eder. Allahümme gfirle ve Allahümme erham. Ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi buna merhamet et. Meleklerin duasını alıyor. Şadırvanda ne alıyorsun? Hava alıyorum. Tam hava alıyorsun. Boş iş. İşim, vaktin var camide otur. Vaktin yok git işine. Çıkarlar böyle bir dizilirler. Allah'ım ya Rabbi. Hacı efendiler, hoca efendiler. Yani camiye sırf namazda girer, bir dakika evvel de girmez ha. Namazda girer, işim hemen çıkar. Sanki dendi ki namaz kılacak kadar camide durun diye ayet varmış gibi yani. Halbuki hep sahabe-i kiram camideydiler. Sahabe-i kiram döneminde nerede görülmüş mescidin önünde oturmak, konuşmak ya? E bu sefer de camiye giriyor, caminin içinde konuşmaya başlıyor. Al başına böyle. İlla da konuşacaksan çık dışarı o zaman. Bir de camide dünya kelamı yapma. Zararın daha fazla olur. Evet, hadis-i şerifler çok. Buhari ve Müslim hadis-i şerifler. İyyâkum vel cülûs alâtturukât. Ebu Sa'id radıyallahu anh rivayet ediyor. Sakın yol kenarlarında oturmayın. Dediler ya Resulallah, bazı işimiz oluyor. Bir şey konuşacağız adamdan. Adamı buluyorum yolda. Diyeceğim ona bir şey. İne beytüm fe'âtut tarîkâ hakkâhû. Mutlaka bir şey konuşmak, görüşmek, alışveriş mecbur çıktığınız sokağa yolun hakkını ver. Ve ma hakkut tarika Resulallah. Ya Resulallah yolun hakkı nedir? Gaddul basar. Gözünü haramdan yumacaksın. Ve keful eza. Kimseye eziyet ve sıkıntı vermeyeceksin. Bakışınla, şu hareketinle. Ve raddus selam. Selam verenin cevabını vereceksin. Çünkü selam vermek sünnettir. Almak farz. Vel emru bil maruf. Ve nehyu anil münker. Oho! Bir de bu şart geldi. Hem de Buhari müslim. İyiliği emredeceksin, kötülükten nehyedeceksin. Akın akın geçiyor çırılçıplak. Bunu hangisini durduracaksın da başını kapat hanımefendi diyeceksin. O da sana hadi git işine be, bana laf attı diyecek. Her türlü insan akıyor sokaktan gidiyor. Buna nasıl iyiliği emredeceksin, kötülükten nehyedeceksin? Hiç sokağa çıkılacak hal yok. Ne yapalım? İşimiz zaruret miktarı gözünüzü yumun. Bari görmediğin zaman da, onun açıklığını da görmediğin zaman emri bil maruf nasıl yapacaksın? Görmedin ya. Görürsen bir de bu hakta geliyor. Bu işle baş olmaz arkadaşlar. Ebu Umame radıyallahu teala buyuruyor. Resulullah'a işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyuruyordu. Ekfülü li bisittin ekfüllekum bil cenneh. Bana 6 şeyi söz verin, ben de size cennete kefil olayım. Garantiniz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kefiliniz var. Mutlaka cennetliksiniz. 6 şey. Bakalım ne? İzâ haddese ahadukum felâ yeksib. Biriniz konuştuğu zaman yalan konuşmaz. Bu yalan da çok sardı memleketi, milleti. Bir de normal oldu yani. Çok... Elhamdülillah, bunda ben pek yalan konuşmam yani. Yalan yoktur. Ve ide tümine felâ ikhun. Kendisine bir emanet verildiği zaman hainlik yapmasın. Buna da dikkat edelim. Bu emanet meseleleri, vazifeler, sorumluluklar, mesuliyetler, para emaneti, eşya emaneti kaybolur yanında. Hainlik yapmasın. Elhamdülillah buna da bir